üzerinden yapılan yazılı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde devam ediyor. Katil İsrail, Gazze'de son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail, Yahudilerin bayramını bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. İran, Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Haberleri dinlediniz.

Sevgimi toprağa gömdüm. İkinci bölüm. Yazan Zerrin Tığlıoğlu. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Ömer Atilla Ulaş. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Olcay Poyraz, Fatma Özlem Ersönmez, Ayşe Ana Elçin Şanal, Lütfiye Berin Ötenel, Ebe Hanım Ümit Sergen, Gülnaz Serpil Özcan.

Ahmet, komşu köyden Fatma ile yatalak babası ve yaşlı annesine bakması için imam nikahı ile evlenir. Amacı Fatma'nın onlara bakmasını sağlamak, böylece İstanbul'a giderek kendine yeni bir düzen kurmaktır. Hayırsız bir abiden başka kimsesi olmayan Fatma, okuma yazma bilmediği için Ahmet'in ara sıra dayısının adresine gönderdiği mektupları yengesinin onlara okumasından rahatsız olmakta, sevgiyle bağlandığı kocasıyla mektuplaşamamanın sıkıntısı içinde kıvranmaktadır.

0: selam eder. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim Ahmet. Hadi gözün aydın Fatma. Sonunda beklediğim mektup geldi ha?
1: Bir kere daha okusan yenge.
0: İşim gücüm var benim kızım. Yeteri kadar oyalandım zaten.
1: Ne zaman geleceğine yazmamış.
0: Bak Fatma, anan duymasın böyle konuştuğunu. İşlerini yoluna koysun, gelecek elbet.
1: İnşallah.
0: Hadi ben gideyim artık.
1: Otursaydın yenge, anam gelir şimdi.
0: Yine gelirim kızım, yine gelirim.
1: Lütfiye yenge, mektubu vermeyi unuttun.
0: Ne yapacaksın mektubu?

0: okuyacakmışsın gibi.
1: Olsun yenge, ver sen onu bana, öbürlerinin yanında dursun.
0: Ha, iyi iyi, al bakalım. Ne yapacaksın?
1: Ne yapıp etmeli, okumayı sökmeli. Bu böyle olmayacak.

0: Allah'tan bu tarla var da biraz nefes alabiliyorum. Bütün gün evde iki yaşlı insanla.
1: Fatma abla! Fatma abla! Gülnaz, nereden böyle? Okuldan mı?
2: Okuldan.
1: Neler yaptınız bugün?
2: Çizgi çektik. A, B, C'yi öğrendik.
0: Gülnaz, bak sana ne diyeceğim.
2: Ne diyeceksin?
0: Ama aramızda kalacak, tamam mı?
2: Tamam.
0: Diyorum ki, sen benim öğretmenim ol. Her gün okulda ne öğrendiysen eve giderken bana da öğret.
2: Ama ben senin nasıl öğretmenin olurum Fatma abla?
0: Bal gibi olursun. Bak şimdi, bugün ne öğrendin?
2: Dedim ya, A, B, C'yi.
0: Al şu sopayı, çiz toprağı.
2: Bak, bu A, bu B, bu da C. Tamam mı?
0: Bu A, bu B, bu da C.
2: Aferin sana Fatma abla. Şimdi sen de yaz.
0: Bu A, bu B, bu da C.
2: Çok güzel yazdın Fatma abla.
0: Anlaştık değil mi Gülnaz? Her gün okuldan eve giderken yanıma uğrayacaksın. Bana ne öğrendiysen anlatacaksın.
2: Olur olur Fatma abla. Sen niye okumayı öğrenmek istiyorsun?
0: Kimseye söylemeyeceksin ama.
2: Söylemem.
0: Ahmet abinin yolladığı mektupları okumak için. Ya. Bak Gülnaz, sen benim hem arkadaşım hem öğretmenim hem de sırdaşımsın. Bu ikimizin arasında. Anana bile söylemeyeceksin.
2: Söylemem. Ama sen de derslerine çalışacaksın.
0: Çalışırım öğretmenim.

0: Kula gitti. Oldu mu?
1: Oldu oldu. Ha? Doğru okudun.
0: Hadi bakalım sen evine, anam merak etmesin.
2: Etmez etmez. Sana bir şey soracağım Fatma abla. Evdekiler bir şey demiyor mu sana?
0: Bilmiyorlar ki. Defterimi kalemimi bak şu çukurun içine koyup üstünü örtüyorum. Sonra da tarlada çalışıyorum.
2: Artık okursun Ahmet abimin mektuplarını.
0: Az kaldı. Az kaldı Gülnaz.

Nihayet uyudular. Sessizce mektupları almalı. Hey! Allah kahretsin, bardağı düşürdüm. Allah'tan kulakları ağır işitiyor. İşte hepsi burada. En üsttekini alayım da belli olmasın. Oh! Evet. Ay, her tarafım titriyor. Neyse, kimse görmedi. Şu lambanın fitilini de biraz kısayım. Tamam. Bakalım neler yazmış Ahmet. Sevgili büyüklerim, evvela selam eder, ellerinizden öperim. Daha önce de yazdığım gibi Mustafa Ağa'nın kızının da ben de gönlü var. Ben de

gönlü var. Ne oluyor? Kim bu Mustafa? Gülper mi yoksa? Aman Allah'ım. Yanlış okuyorum galiba. Ya doğruysa? Geçen gün yengemle anam fısır fısır konuşuyorlardı da ben içeri girince susmuşlardı. Yengem Gülper'i İstanbul'a gitmiş diye ağzımdan kaçırınca anam kıpkırmızı olmuştu. Ah, ah benim aptal kafam. Neler dönüyor da benim haberim yok. Dur, dur şunları iyice bir okuyayım bakayım.

0: Neyin var senin bu sabah? Gözlerin kan çanağı gibi.
1: Yok bir şey.
0: İyi iyi. Çayı koy ocağa. Geç kalktın bu sabah.
1: Gece hiç uyuyamadım. Ha. Ana. Ha.
0: Hayırdır inşallah. Bunda bir gariplik var bu sabah. Ne oldu yine?
1: Gülperi nereye gitti ana?
0: Var bir şeyler ama dur bakalım. Gülperi mi? Gülperi de kim?
1: Bilmezmiş gibi sorma ana. Mustafa Ağa'nın kızı işte.
0: Ha, o mu? ne olmuş Gülperi'ye? Sabah sabah nereden aklına geldi? Rüyada mı gördün?
1: Nereye gitti ana?
0: Aman ne bileyim ben. Aa, İstanbul'a göndermişler diye duydum ama bilemem. Hem sana ne Gülperi'den? Ne sorup duruyorsun?
1: Hiç. Öylesine sordum. Hey,
0: hadi doyur karnını da tarlaya git. Yakında yağmurlar başlayacak. Gevezelik etmekle vakit harcama.
1: Şimdi giderim ana.
0: Hadi çabuk ol.

0: Nasıl da kızardı yüzü. Gülperi adını duyunca yerinden sıçradı. Of, ne yapacağım ben şimdi? Ne yazıyordu? Kızın da gönlü var, Fatma duymasın. Ben burada yolunu gözlerken bana yaptığına bak. Allah'ım, sen aklımı koru. Ben şimdi ne yapacağım? Ben şimdi ne yapacağım? Gitsem gidemem, kalsam kalamam. Artık kalamam.
1: Önüne baksana kızım, çarpışıyorduk neredeyse.
0: Sen miydin Ebe Hanım? Kusura bakma, görmedim.
1: Ne oldu sana? Dur bakayım. Sen Ayşe bacının gelini değil misin? Hani şu kocası.
0: Bırakıp da giden mi diyecektin?
1: Neyin var senin? Deli gibi koşuyordun. Yüzün gözünde ağlamaktan şişmiş.
0: Yok bir şeyim.
1: Nereye gidiyorsun böyle koşarak?
0: Tarlaya.
1: İyi ya, ben de o tarafa gidecektim. Yolda anlatırsın olanı biteni.
0: Yok yok Eda Hanım. Bir şeyim yok. Anlatıp da ne olacak? Allah'tan başka kimse yardım edemez bana.
1: Sen hele bir anlat. Derdini söylemeyen derman bulamaz kızım. Her derdin çaresi vardır. Allah ölüm kederi vermesin yeter ki.
0: Benim de ölmekten başka çarem yok.
1: Sen kendine gel bakayım. Ne biçim konuşma bu? Bu yaşta ölümü ağzına almak da ne oluyormuş?
0: Bilmiyorsun başıma gelenleri.
1: Anlatmazsan nereden bileceğim? Hadi düş bakayım önüme. Gideceğin yere birlikte gidelim de anlat olanı biteni.

0: İşte böyle Ebe Hanım.
1: Evlenecek miymiş o kızla?
0: Evet. Babası kıyı resmi nikahı al diyormuş.
1: Sen de burada anasına babasına...
0: Bakıcılık yapacağım.
1: Senin kimin kimsen yok mu kızım?
0: Yok. Babamı hiç bilmem. Anam 5-6 yıl önce öldü. Bir abim var, o da ne arar ne sorar. Yengem de istemez beni.
1: Ne yapacaksın peki?
0: Ölürüm de kalmam o evde. Çok ağrıma gitti.

0: bunca zaman. Ta başından beri beni kandırdılar. Bana çok kötü bir oyun oynadılar. Ben onu koca belledim. Yollarını gözledim.
1: Sakin ol bakayım. Bulunur bir çaresi. Böyle ağlayıp kendini perişan etmekle neyi halledeceksin?
0: Ben buralarda kalamam Ebe Hanım. Gideceğim. Ama nereye, nasıl? Yol bilmem, iz bilmem.
1: Nereye gidecek misin? Oturduğun yerde.
0: Sen olsan oturur muydun Ebe Hanım? Yüreğim yanıyor. Ya gideceğim ya da...
1: Ya da ne?
0: Canıma kıyacağım.
1: Hay Allah, başladın yine deli deli konuşmaya.
0: Ne olursa senden olur Ebe Hanım, yardım et bana.
1: Ben mi? Ben ne yapabilirim kızım?
0: Elinden ne geliyorsa yap. Kurtar beni bu rezillikten.
1: Sil bakayım gözlerini. Hemen umutsuzluğa kapılma. Nasıl yardım etmeli? Pek de zavallı. Buralarda kalırsa aklını yitirir bu garip. Ay Allah, ne yapmalı?
0: Yardım edeceksin değil mi?
1: Sen yarın beni burada bekle. Ama fazla umutlanma. Elimden bir şey geleceğini zannetmiyorum ya. Hadi hadi toparlan biraz. Yarın sabah geleceğim.
0: Sen bana dayanmak için güç ver Allah'ım.

0: Fatma.
1: Gelmeyeceksin diye çok korktum. Bana yardım edeceksin değil mi Ebe Hanım?
0: Dur. Dur biraz soluklanayım. Ay. Nasılsın bugün? Biraz daha iyi görünüyorsun.
1: Yapacaksın bir şeyler değil mi?
0: Bir yol buldum Fatma ama nasıl olur bilmem.
1: Söyle söyle Allah aşkına.
0: Bak kızım, senin yaranı deşmek istemem ama dün yanından ayrıldıktan sonra biraz soruşturdum. Köyde herkes Ahmet'in Gülperi ile evleneceğini biliyor. Ama kimse sana bir şey söyleyememiş.
1: Kimi görüyordum ki Ebe Hanım? Evden tarlaya, tarladan eve.
0: Neyse, dün halin çok dokundu bana. Senin bir müddet buralardan uzaklaşman iyi olur. Kalırsan çok üzüleceksin. Ben de düşündüm ki...
1: Aa, ne düşündün?
0: Benim İstanbul'da bir kız kardeşim var. Çocuğu oldu geçen ay. Benden çocuğa bakacak, aklı başında bir kız bulmamı istemişti. 2 ay sonra izni bitiyor. İşine dönecek.
1: Beni gönder Ebe Hanım, beni gönder.
0: Göndereyim göndermesine de evdekiler ne der kızım? Ahmet ne yapar duyunca? Sonra benim başıma dert olmasınlar.
1: Dün gece hiç uyuyamadım Ebe Hanım. İyice verdim kararımı, gideceğim. Sen yardım edersen ne âlâ. Etmezsen ben kendi başımın çaresine bakarım.
0: Kızım iyi düşün. Anlıyorum çok kırıldın, öfkelisin ama yine de iyi düşün derim ben sana.
1: Buralarda kalamam.
0: Evdekilere bir şey dedin mi?
1: Dedim ya. Her şeyi bildiğimi söyledim.
0: Ne yaptılar?
1: Ne yapacaklar? Önce biraz kızar gibi oldu anam. Sonra ben ağlamaya başlayınca sustu. Ben onlara kızmıyorum Ebe Hanım. Benim yüreğim Ahmet'e kırgın.
0: Peki. Bir süre İstanbul'da kal, kendini toparla, tamam mı? Kardeşim de kocası da çok iyi insanlardır. Gittiğin yer belli. Ahmet isterse seni orada da bulur. Ben bugün onlara telefon edip seni göndereceğimi söyleyeceğim.
1: Sağ ol Ebe Hanım, sağ ol. İnan canımı borçluyum sana.
0: Yarın seni otobüse bindireceğim. Hadi şimdi git evine hazırlıklarını yap. Anana da istersen söyle.
1: Kimseye bir şey demem gerekmiyor. Yarın sabah erkenden burada olacağım.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: ...6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda kooperatifler kural olarak tüketici tanımı içine girmemekle birlikte, kanunun konut finansmanı başlıklı hükümlerinin uygulanmasında konut yapı kooperatiflerinin gerçek kişi ortakları tüketici olarak kabul edilmektedir. Yine aynı kanunun paket tur sözleşmeleri başlıklı 51. maddesinde ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişiler de tüketicidir. Ayrıca ticaretle ilgilenmeyen, sosyal amaçlı ve kar gütmeyen dernek, vakıf gibi tüzel kişilerle apartman ve site yöneticiliği de yargı kararlarında tüketici olarak kabul edilir.

gözümde daim hayali cana, gönülde her dem cemali cana. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Rast Kârın Evi ile başladık bu gece programımıza. Koro'dan dinledik eseri. Eserin başında da Giritsen Asım Bey'in Rast Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız yine en güzel eserlerle. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Rast ve Uşak makamında eserlerle huzurlarınızdayız. İkinci Rast eser, Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin bir bestesi. Güfte Halit Bekir Sabarkan'a ait Baki Duyarlar'dan dinliyoruz. Sevmediklerinle gönül avutma, hasrete yolcuyum beni unutma. Kalbini aşkıma ateşli tutma, hasrete yolcuyum beni unutma.

Akın Uğur'u dinleyeceğiz şimdi. Güftesi ve bestesi Şekip Ayhan'a Özışık'a ait Rast şarkıda. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak. Güzel de olsa inanmam artık senin sözlerine, bahar bitmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak.

Güftesi ve bestesi Hacı Arif Bey'e ait rast eseri Serap Kuzey'in yorumundan dinliyoruz. Hatırımdan çıkmaz asla ahdü peymanın senin. Bin yemin ettin azalim, yok mu insafın senin?

Sırada Tatyos Efendi'nin rast eseri var. Ekrem Güyer'den dinliyoruz. Meyi lalinle dil mestane olsun, aman sakı getir bir tane olsun.

Afitap Karacan'ı Erol Sayan'ın Rast şarkısında dinliyoruz. Şarkının güftesi Enis Behiç Kolyüre'ye ait. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın.

Güftesi ve bestesi Zeki Duygulu'ya ait Rast şarkıyı Ayla Büyükataman'dan dinliyoruz. Ben yaralı ceylanım, yaralı ceylan, beni bir avcı vurdu, buralı ceylan.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Uşak makamında eserlerle devam ediyor. Ercüment Batanay'dan dinleyeceğimiz Yaylı Tambur Taksimi'nin ardından Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Uşak şarkısını Perihan Altındağ'a Sözyeli'den dinleyeceğiz. Güfte Ahmet Refik Altınay'a ait. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken, öksüz sanırım kendimi ben sensiz içerken.

Güftesi Cenani Kandiye'ye, bestesi Dramalı Hasan Hasgüler'e ait Uşak şarkıyı Gülden Sarı Kahya'dan dinliyoruz. Sevdim diye zalim seni beyhude avundum, yaktın beni, yıktın beni, viraneye döndüm.

Mustafa Ersesi Şükrü Tunar'ın Uşak şarkısında dinliyoruz. Geçti muhabbet demi, ağla gönül, yan gönül. Ağla gönül, yan gönül, mihnete katlan gönül. Dökme sakın gözyaşı, kopmaya tufan gönül. Ağla gönül, yan gönül, mihnete katlan gönül.

Güftesi Ahmet Cengizoğlu'na, bestesi Semahat Özdense'se ait Uşak şarkıyı Zeki Müren'in yorumundan sunuyoruz. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine.

Sırada güftesi ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkı var. Metin Everest'ten dinliyoruz. Aman sakıyı, canım sakıyı, doldur doldur da ver.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gecelik sizlere Şükrü Tunar'ın Uşak şarkısıyla veda ediyoruz. Serap Kuzey'den dinliyoruz bu geceki son eserimizi. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak, beni sev, öp de uyut, bağrına bas, kırma sakın. Kara sevda gibi hülyama süzül, kalbime ak. Seni ahım kavurur, başkasını sarma sakın. Hoşça kalınız.

yeniden yenilenerek düşlerin peşinde, gerçeğin izinde umudu büyüterek devam ediyoruz. Gün ışığını tuttuk, bırakmıyoruz. Güne bakan hafta içi her gün 11

Hoş Sesleri bu haftada TRT Radyo 1 frekanslarına yayılır. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk'le, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'ı İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 1 stüdyosuna getirir. Ve geçen haftaki gibi Latin güvercini La Paloma kanat çırpar önce kuş sesleri arasından. 7 gün önce de söylediğim gibi ilk kez 1863 yılında Kadifli Sebastian Iradier Habanera esintili notalarıyla havalandırır onu ilk kez. Geçtiğimiz pazar gününün 11. saatine Paraguaylı Reinaldo Mesa ve Los Paraguayos'un Rumba Bolerosu'yla uçmuştu La Paloma. Katalunya kökenli Kübalı Javier Cugatsa Conga duygusuyla kanatlandırıyor Latin güvercinini. 1929'da kurduğu dans orkestrasıyla iki solistini Chacha Aguilar ve ikinci eşi Carmen Castillo'ya eşlik ederken hanımlar ve beyleri 1938 yılının New York Waldorf Astoria Oteli Balo Salonu dans pistinde dansa davet ediyor. Si a tu ventana llega una paloma, tratará con cariño que es mi persona.

Kendisinden uzaklara kanat çırpmıştı Katalonyalı Javier Cugat. 20. yüzyılın hemen başında Francisco de Assis Javier Cugat de Mingay de Bru e de Ulofeo adıyla Barcelona yakınındaki Gerona'da dünyaya gelmişti. 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Küba'ya göçmüş, 15 yaşında yine ailesiyle birlikte New York'un yolunu tutmuştum. Sebastian Iradier'in zamandan zamana ülkeden ülkeye uçan Latin güvercini de 1938'de konmuştu Javier Cugat ve orkestrasının yer aldığı Waldorf Astoria'nın balo salonu sahnesine. Ama çok daha öncesinde 1860'lı yıllarda bestelendikten kısa süre sonra Meksika'daydı La Paloma.

O dönemde Avusturya İmparatorluk Hanedanı Habsburglara verilmişti ülkenin yönetimi. Maximilian von Habsburglu Meksika'nın egemeni. İmparator Maximilian La Paloma'yı çok sevdi ama Meksika halkı hiç sevmedi Maximilian'ı. İradiyer'in bestesini Meksika devriminin simgesine dönüştürdü. 1867'de Maximilian halk ayaklanmasıyla tahttan indirilince Habsburglar Meksika'yı terk etti. Bu olaydan sonra La Paloma'nın Avusturya İmparatorluk donanması gemilerinde çalınması yasaklandı. Ama hiç yasak dinler mi müzikler ve kuşlar? Dünden bugüne yılların içinden geçerek La Paloma'yı ülkeden ülkeye kanatlandırır notalar. Bestelendikten 98 yıl sonra Almanya'da Avusturya asıllı Franz Eugen Helmut Manfred Needle'ın sesinde ve gitarında duyarız onu. Freddie Quinn olmuştur çoktan adı. 1931'de Niederpfalz'da doğar ama Viyana'da büyür Freddie. 1950'lerde Hamburg'a demir atar. Şarkılarını Almanya'da söylemeye başlar. Tıpkı 1961 yılında Franz Josef Breuer'in uyarlamasıyla ve Spanisches Seemannslied, İspanyol denizcinin şarkısı alt başlığıyla seslendirdiği La Paloma gibi.

Freddie Quinn'in sesine ve gitarına konmak için tam 98 yıl bekledi Sebastian Iradier'in Latin güvercini La Paloma. Zapatecaslı Thomas Mendezosa'nın 1954'te havalanan Meksikalı güvercini ise Jamaika kökenli Harry Belafonte ile buluşmak için o kadar beklemeyecek, notalarda uçmaya başladıktan 2 yıl sonra 1956'da Hollywood'a kanat çırparak şarkısı Belafonte'nin orada kaydettiği yeni albümünden yankılanacaktı. Bestecisi Thomas Sosa'nın özgün İspanyolca sözleriyle ve William Lowry'nin yönetimindeki orkestra eşliğinde Kukuruku Paloma.

0: ya no las llore.
1: Geçen haftaki gibi bir dejavu. Daha önce görmüştüm değil de daha önce duymuştum duygusu yaşıyorum sanki. Sebastian İradier'in ve Mendes Soza'nın palomalarından sonra yine geçen haftaki gibi 1952 yılının San Remo'suna konuyor beyaz İtalyan güvercini. Mila Pizzi'nin sesi ve yorumuyla bestecisi Bixio Cherubini ve söz yazarı Carlo Concina'yı San Remo Festivali'nde birinciliğe taşıyan Colomba Bianca, beyaz güvercin, bugün Milanoğlu bir İtalyan'ın sesinden yankılanıyor. Luciano Tajoli 1952 yılının müzikli anılarında o beyaz güvercin gibi göklerde uçmak, uzaklarda onu bekleyen sevgilisine kavuşmak istiyor. Beyaz bir güvercin olsam, uçsam göklerde, uzaklarda yolumu gözleyen sevgilime. Uç hadi beyaz güvercin, uç benim yerime. Yakında kavuşacağımızı ve artık hiç ayrılmayacağımızı söyle sevdiğime. Luciano Tajoli ve Vola Colomba bir

7 gün öncesinin müzikler ve anılardaki iz düşümü devam ediyor. Müzikler hayatı anlatır'a şimdi de geçen haftaki gibi Hans Bouwens'in Beyaz Güvercin'i geliyor. Ama bu kez onun kurduğu Hollandalı George Baker Selection beşlisiyle değil de Fransız şarkıcı Patricia Lavilla ile. 1957'de o sıralar Fransa'nın sömürgesi olan ve babasının jandarma komutanlığı yaptığı Cezayir'in Oran kentinde doğar Lavilla. Şarkıcılık serüveni 1973'te L'amour est toujours en vacances'la Paris'te başlar. Bu Vance'in Beyaz Güvercin'i George Baker Selection gibi onun planına da 1975 yılında konar, ancak İngilizce sözlerle değil de Michel Jourdan'ın yazdığı Fransızca liriklerle. Una Paloma Blanca ve Patricia Lavilla.

Geçen hafta 1975 yılından George Baker Selection beşlisiyle uçup gelmişti Hollandalı Beyaz Güvercin. Bu hafta ise Michel Jourdan'ın Fransızca sözleri ve Patricia Lavila'nın sesiyle kanatlandı. İnsan kuş olmasa da yürekleri uçmalı. Belki de gökyüzünün kanatlı uygarlığında kanat çırpan kırlangıçlarla buluşmalı, değil mi? Bu hafta Arjantin'den kanat çırparak hayatı anlatan müziklerimize bir Buenos Aires tangosunun notalarını getiriyor kırlangıçlar. Kimilerinin El Mago büyücü, kimilerinin de El Rey del Tango, tangonun kralı diye nitelediği Carlos Gardel 1934 yılında beyaz perdede kanatlandırmıştı onları. Louis Gasnier'in yönettiği El Tango en Broadway'de Gardel'e Tini Ramos ve Blanca Vischer eşlik ediyor. Tangoların kralı kendi bestesini Alfredo Lepera'nın sözleriyle söylüyor. Carlos Gardel ve Golondrinas.

0: Kuşların şarkılarıyla havalandık, yılların içinden geçtik ve günün 11. saati yarılanırken İstanbul Radyosu'ndaki TRT Radyo 1 stüdyomuza döndük. Haftaya aynı günde aynı saatte yeniden buluşmak üzere müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan kuşlar kadar özgür, müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatın içinde kullandığımız, çoğu zaman farkına bile varmadığımız pek çok kavramın ardında köklü bir tarih saklıdır. Bazen bir kelime bize geçmişte insanların nasıl yaşadığını, devletlerin olayları nasıl kaydettiğini ve tarihin gelecek nesillere nasıl aktarıldığını anlatır. İşte bugün Osmanlı tarihinin yazıya geçirilmesinde önemli bir görev üstlenen, zamanla bir devlet memuriyetine dönüşen bir kavramın izini süreceğiz. Bugünkü konumuz vakanüvislik. Tarihte yaşanan olayları kim kaydeder? Bugün bunun için tarihçiler, gazeteciler, arşivciler ve araştırmacılar var. Peki Osmanlı Devleti'nde meydana gelen önemli olayları devlet adına kaydeden ve gelecek nesillere aktaran görevliler bulunduğunu biliyor muydunuz? İşte bu görevlilere vakanüvis deniyordu. Kelimenin kökeni de oldukça anlamlıdır. Arapça vaka, yani olay veya hadiseyle, Farsça nüvis, yani yazan kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Kısacası vakanüvis, olayları yazan kişi demektir. Görevi

0: ise Osmanlı Devleti'nde meydana gelen önemli hadiseleri kaydetmek, bunları düzenlemek ve tarihi bir anlatı haline getirmekti. Savaşlar, barış anlaşmaları, padişah değişiklikleri, isyanlar, devlet adamlarının faaliyetleri, diplomatik gelişmeler, doğal afetler ve dönemin önemli olayları. Bütün bunlar Vakanüvislerin eserlerinde yer alabiliyordu. Üstelik olaylar yalnızca rastgele bir biçimde sıralanmıyordu. Vakanüvisler meydana gelen hadiseleri yıllara göre takip ederek kayda geçiriyorlardı. Böylece Osmanlı'nın siyasi ve sosyal hayatına dair önemli bir tarih arşivi ortaya çıkıyordu. Peki vakanüvislik ne zaman ortaya çıktı? İşte burada ilginç bir ayrıntıyla karşılaşıyoruz. Osmanlı'da daha önce de tarih yazan kişiler vardı. Hatta sarayda şehnameciler bulunuyor ve padişahların dönemlerini edebi bir üslupla anlatıyorlardı. Vakanüvislik ise zamanla bu tarih yazıcılığı geleneğinden farklı bir biçimde gelişti. Abdurrahman Abdi Paşa, 4. Mehmet dönemindeki olayları kaleme alan önemli tarihçilerden biriydi. 4. Mehmet'in şifahi emriyle dönemin olaylarını yazmaya başlayan Abdi Paşa'nın Vekainame adlı eseri bulunmaktadır. Bu nedenle bazı kaynaklarda ilk vakanüvis olarak Abdurrahman Abdi Paşa gösterilir. Ancak burada tarihçiler arasında önemli bir ayrım vardır. Abdurrahman Abdi Paşa'nın yaptığı görev henüz Divan-ı Hümayun'a bağlı, sürekli ve kurumsallaşmış vakanüvislik memuriyeti anlamında değildi. Resmi ve sürekli bir devlet görevi olarak vakanüvisliğin kurumsallaşması 18. yüzyılın başlarında gerçekleşti. Ve bu noktada karşımıza çok önemli bir isim çıkıyor. Naima. Asıl adı Mustafa olan Naima, Osmanlı Devleti'nin ilk resmi vakanüvisi kabul edilir. Naima'nın görevlendirilmesiyle birlikte vakanüvislik düzenli bir devlet hizmeti haline gelmeye başladı. Naima, Osmanlı tarihinin önemli dönemlerini anlatan Tarihi Naima adıyla tanınan eserlerini kaleme aldı. Böylece Osmanlı Devleti'nin geçmişine ilişkin olaylar yalnızca kişisel tarih kitaplarında değil, devletin tarih yazıcılığı geleneği içerisinde de düzenli biçimde kaydedilmeye başladı. Daha sonra Raşit Mehmet Efendi ile vakanüvislik sürekli bir memuriyet niteliği kazandı ve bu gelenek Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine kadar devam etti. Vakanüvislerin yazdığı tarihler bugün bizim için neden önemli? Çünkü onlar yalnızca padişahların hayatını anlatmıyor, bir dönemin savaşlarını, ekonomik sıkıntılarını, siyasi çekişmeleri, doğal afetleri, toplumsal olayları ve devlet hayatındaki değişimleri de kayda geçiriyordu. Yani vakanüvislerin eserleri bize sadece ne oldu sorusunun değil, aynı zamanda o dönemde insanlar neler yaşadı sorusunun da cevabını verebiliyor. Bir düşünün, yüzlerce yıl önce İstanbul'da yaşanan bir olay meydana geliyor. Bir vakanüvis bunu kayda geçiriyor. Yıllar geçiyor, yüzyıllar geçiyor ve bugün biz o satırları okuyarak geçmişte yaşananları öğreniyoruz. İşte tarih yazıcılığının en önemli tarafı da bu. Unutulmaması için kaydetmek. Vakanüvislik, Osmanlı'nın tarih boyunca yaşadığı hadiseleri düzenli biçimde kayıt altına alma anlayışının önemli bir parçasıydı. Bunu biliyor muydunuz programında bugün adı olayları yazan anlamına gelen vakanüvisliği, Abdurrahman Abdi Paşa'dan ilk resmi vakanüvis Naima'ya uzanan hikayesiyle konuştuk. Çünkü bugün geçmişi okuyabiliyorsak bunda yüzyıllar önce yaşananları satır satır kaydeden insanların büyük payı var. Bir başka ilginç bilgide buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz? Saat 5.
2: Haberler.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü. Erdoğan, Aliyev'le görüşmesinde şehitleri rahmetle yad etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Müslümanların kutsal mekanlarına hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığını ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonun kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Teraportföy Yönetim Kurulu

Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edileceğini vurguladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Kozinoğlu soruşturmasında Pana filmin direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye Süreci Koordinasyon Kurulu'nun bugün ikinci kez toplanacağını söyledi. Bu kapsamda terör örgütünün fesi ve silahsızlanma sürecinin sahada tespitinin ilgili kurumların koordinasyonu içinde titizlikle takip edildiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında İstanbul Maltepe'de bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Güler, dünyanın çetin bir döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisinin etkin aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan polislerin iş bırakacağı yönündeki iddialara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde midibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, İkisi ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun sabah yapılması planlanan Bandırma Yeni Kapı Kadıköy seferi iptal edildi. Buda'da da iptaller var. Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri de sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamayacak. İran Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Haberleri dinlediniz.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

olayım ama neredeyim bilmem, kaybettim.

artık sensiz neylerin bilmem. Tutamam elini, göremem yeniden. Varmıyor dilim, tutmuyor elim, gelmiyor içimden şarkılar.

geceler sensiz bir hüzün basıyor gökteki yıldızım nerede parlıyor şarabın kokusu kadehin sesi kesmiyor beni sigara nefesi varmıyor dilim tutmuyor elim

gitarın telleri boğacak.

notalar tembel, melodi ruhsuz, uymuyor sesler, halim umutsuz, varmıyor dilim, tutmuyor.

uyandım. Saat üç, saat dört, saat beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü. Erdoğan, Aliyev'le görüşmesinde şehitleri rahmetle yad etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onuruna hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığı ifade edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonun kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutukluların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tedbir kararı alınan kişiler için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkanı Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Kozinoğlu soruşturmasında Pana Film'in direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye Süreci Koordinasyon Kurulu'nun bugün ikinci kez toplanacağını söyledi. Bu kapsamda terör örgütünün fesih ve silahsızlanma sürecinin sahada tespitinin ilgili kurumların koordinasyonu içinde titizlikle takip edildiğini vurguladı. Tuzla'daki programları kapsamında konuşan Cevdet Yılmaz, savunma sanayindeki gelişme de dikkat çekti. Gelinen noktayı devrim olarak niteledi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun sabah yapılması planlanan Bandırma Yenikapı Kadıköy seferi iptal edildi. Buda'da da iptaller var. Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri de sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamayacak. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesine devam ediyor. Katil İsrail Gazze'de son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İran, Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Bu hafta görüşmeler devam edecek dedi. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7. Sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerine kadar batısı 8. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısı 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerine kadar kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Ege'de hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah saatlerine kadar güneyi 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, kuzeyi 3 ila 4 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Sarıyer Müftüsü Sayın Faruk Güneş Hocamız. Faruk Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Faruk Hocam, sizinle bu sabah Kur'an-ı Kerim'de özellikle dünya hayatını zemmeden, yani kötüleyen ayetleri konuşmak istiyorum. Bu ayetler nelerdir? Allah-u Teala dünyayı kötülerken diyelim, hangi ifadelerle kötülüyor, ne söylüyor, evet, ne hatırlatıyor?
2: Birkaç ayeti ben burada okuyayım, onun üzerinden konuşalım inşallah.
1: Tabii.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve mel hayatü dünya illa la'ibun ve lehvün. Cenab-ı Allah bu ayet-i celle'de dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir buyuruyor. El malu vel benune zinetul hayatid dünya. Mal ve evlatlar dünya hayatının bir süsüdür. Yine başka bir ayet-i celle'de hadis suresi, yanlış hatırlamıyorsam. İ'lemu ennemel hayatü dünya la'ibun ve lehvun ve zinetun ve tefâhurun beynekum ve tekâsurun fil envel vel evlâd. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, birbiriniz arasında böbürlenme kaynağı, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir buyuruyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah dünya hayatını sanki böyle yeriyormuş, zemmediyormuş gibi oluyor ama dünya hayatı birbirine geçmiş üç kısımdan ibaret. Üç yüzüdür daha diyeyim daha doğrusu. Birinci yüzü ahirete bakar. Dünya hayatı ahiretin tarlasıdır. Ahiretin ekeneğidir. Ahiretin çiçekliği, fidanlığıdır. Ahireti, ebedi hayatı, ebedi saadeti kazanmak için bir fırsattır. Bu yönüyle dünya hayatını sevmekte, salih ameller işleyerek kâmil

0: bir manada imana sahip olarak Allah'ın rızasını kazandıracak ameller işlemek için en büyük ömür, daha doğrusu insan ömrü bizim için bir sermaye, bir fırsat. Bu yönüyle sevmekte hiç mahsur yok. Meşru yollardan da dünya hayatının nimetlerinden istifade etmekte hiçbir beis yok.
1: İsrafa kaçmama kaydı.
0: Evet.
1: Öyle bir kayıt var biliyorsunuz. İsraf etmeyin buyuruyor
0: evet.
1: Cenab-ı Allah.
0: İsrafa, evet tabii. Meşru şartlardan.
1: Evet.
0: İkinci yüzü ise Esma-i Hüsna'ya bakar. Cenab-ı Allah'ın isimlerine bakar. Cenab-ı Allah'ın isimlerine dünya hayatı, dünya daha doğrusu aynalık eder. Onun nakışlarını gösterir. Zerresinden küresine, gökteki yıldızlardan tutun da aya, güneşe, gezegenlere, yerdeki börtü böcekten bitkilere kadar her şey, ama her şey bize Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini, yüce kudretini gösterir. Toprağa attığımız tohumdan envai çeşit nimetler alıyoruz o topraktan. Kışın ayrı sebzesiyle, meyvesiyle, acısıyla, tatlısıyla, karpuzu, kavunu, çileği, muzu, envai çeşit, envai tatta, ekşisi, tatlısı, ama aynı topraktan. Bütün bunlara baktığımızda bunları yaratan yüce bir varlık olması gerekir diye insanoğlu düşünmesi lazım. Aslında aklıyla da Allah'ın varlığına, bildiğine ulaşır insanoğlu. Üçüncü yüzü de işte ayette asıl kötülenen, zemmedilen, fani, aldatıcı, gelip geçici olan yönü, bu yönüyle aldanmamak konusunda Cenab-ı Allah bizleri uyarıyor. Eğer biz dünyaya ne için gönderildiğimizi, dünyaya sadece yemek, içmek, gezip tozmak, bir takım sufli arzularımızı yerine getirmek için gönderildiğimiz zannıyla hak, hukuk, adalet tanımadan hareket edersek, nefsimize, heva ve heveslerimize tabi olursak, bu sefer aldananlardan oluruz. İşte Cenab-ı Allah bu yönüyle dünya hayatını bize yasaklıyor. Sakın yaratılış gayenizi unutmayın. Yaratılış gayenize uygun hayat yaşayın ki Cenab-ı Allah bunun karşılığında bize cenneti vaat ediyor. Cennete gitmeyi, Allah'ın rızasını kazandıracak amellerden sonra. Dediğim gibi işte bu yönüyle fani, gelip geçici olması yönüyle, bu yönüyle dünya hayatını fazla bel bağlamamak gerekir. Ama diğer yönleriyle dünya hayatı sevilmesi gerekir. Bir fırsat olarak değerlendirmesi gerekir.
1: Bu fırsat önemli bir şey hocam. Yani hakikaten kendinizi kaptırıp dünyanın yanıltıcılığı ile beraber giderseniz yanılırsınız.
0: Evet.
1: Ama bunun Allah-u Teala'nın cennetine erişmek için bir fırsat olduğunu düşünerek yaşarsanız, Allah'a iman ederek yaşarsanız, dünya hayatı o zaman değerli bir hayat haline gelir diye düşünüyorum.
0: Tabii, ahireti kazanmak için bir fırsat.
1: Elbette. Her ne kadar bizim halk kültüründe yalan dünya diye türküler yakılmışsa da hocam, malumunuz çok var öyle türkülerimiz. Dünyayı şey hale getiren, böyle yalancı değil tabii, dünyanın bir kabahati yok. Sonuç itibariyle dünya Allah-u Teala'nın insana lütfettiği bir zemin, bir yaşama alanı.
0: İmtihan yeri.
1: Ya, imtihan yeri,
0: imtihan
1: evet
0: yeri.
1: Yani. Değerli hocam, şimdi bir de Müslüman açısından dünya hayatı var. Dünya hayatı Müslüman için ne anlam ifade eder? O hayatı nasıl yaşamalı, nasıl değerlendirmeli, dünyaya nasıl bakmalı?
0: Şöyle, aslında insan olarak biz ölümlü bir dünyada yaşadığımızı idrak edebilmiş olsak, hiçbir kötülük, kavga, bu savaşlar, bütün bunlar, zulümler, haksızlıklar olmaz. Yani bir gün ben ölüp ahiret inancı doğrultusunda hareket edersek, yani ben öldüğümde bu dünyada gelip geçiciyim, öldüğümde öbür dünyada ne haksızlık yaptıysam onun hesabını vereceğim düşüncesiyle, anlayışıyla aslında hareket etmiş olsak, ahiret bilinci tam bize yerleşmiş olsa hiçbir kötülük, kavga, savaş,
1: doğru,
0: bütün bunlar olmaz. Maalesef bütün bunlar öleceğimizi, bir gün bu dünyadan göçüp gideceğimizi hiç aklımıza getirmediğimiz için bu savaşlar, bir takım haksızlıklar, zulümler, bütün hepsi bundan oluyor maalesef.
1: Evet evet, doğru. Bir de bu bütün bu olan bitenlerde suçu haşa Allah-u Teala'ya yükleyenler var malumunuz. Yani
0: evet,
1: dünyada açlar var. Allah niye o açlıkları gidermiyor diye

0: kendini bu işten sıyıran bir anlayış var. Hocam müsaade ederseniz bir müzik arası verelim.
1: Tabii.
0: Buradan devam edelim. Kanuni Hacı Arif Bey'in Sultaniyegah Peşrevini Yorgu Bacanos ve Nubar Tekkay seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Faruk Hocam, şimdi Müslüman açısından dünya ne mana ifade ediyordu? Onu konuşuyorduk. Sözünüzü kestim, tekrar size sözü vereyim. Tabii imtihan bahsine de girelim bu arada.
1: Evet, tabii dünya hayatı aslında bir imtihan. Ahiret son durak, son nokta. En son gideceğimiz yer.
0: Geri dönüş yok oradan geri hocam, biliyorsunuz. Yok. Geri otobüs yok.
1: Evet, geri otobüs yok. Şimdi tam da bu imtihanı en güzel ifade eden bir hadis-i şerifi ben burada nakletmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Cenab-ı Allah üç kişiye meleğini insan suretinde gönderir. Bir, alaca hastalığına yakalanmış birisine melek gelir. Cenab-ı Allah beni gönderdi, dile benden ne dilersen. Der ki bu alaca hastalığımın, bu rahatsızlığımın giderilmesini istiyorum. Melek sıvazlar, o hastalık izale olur. Başka ne istiyorsun? Der ki ben fakir birisiyim, bir deve. Cenab-ı Allah gebe bir deve verir. Bu sefer melek diğer şahsa gider. Kime? Saçları olmayan, kel dediğimiz, görüntüsü iyi olmayan birisine gelir. Der ki ben Cenab-ı Allah tarafından gönderilmiş meleğim. Dile benden ne dilersen. Der ki şu görüntümün güzel olmasını, saçlarımın olmasını istiyorum. Melek sıvazlar, saçları olur. Başka ne dileğim var der. Der ki bir sığırımın olmasını isterim. Cenab-ı Allah bir inek sığır verir, gebe bir sığır. Bu sefer aynı melek üçüncü bir şahsa gider, ama gözleri görmeyen bir şahsa. Der ki ben Cenab-ı Allah tarafından gönderilmiş bir meleğim, dile benden ne dilersen. Der ki gözlerimin görmesini istiyorum. Melek sıvazlar gözlerini, gözleri açılır, çok sevinir. Başka ne istiyorsun? Dile benden ne dilersen. Gebe bir koyun isterim, Cenab-ı Allah onu da verir. Ve aradan yıllar geçer, zaman geçer. İmtihan ya dünya i̇mtihan, hayatı. Evet. Cenab-ı Allah imtihan edecek nimet verdi. Aynı meleği dilenci kılığında bu üç şahsa gönderir. Alaca hastalığına yakalan, düzelen kişiye melek dilenci kılığında gider. Bir bakar ki bir vadi dolusu deve sürüsü. Der ki ben fakir, garip birisiyim. Bana bir sadaka. Defol git. Ben bütün bunları çalışıp kazandım. Sen de çalış kazan. Kovar. İmtihanı kaybetti. İkinci, kel olan, görüntüsü güzel olmayan kimseye gider. Der ki ben garip bir yolcuyum, hiçbir şeyim yok. Bana bir sadaka. Onun da bir vadi dolusu sığır olmuştur. Der ki ben çalışarak bütün bu sığırları elde ettim, bu sürüyü. Sen de çalış, Allah sana da versin. Git, o da kovar. O da kaybetti. Amaya gider melek, yine dilenci kılığında, bir insan kılığında. Der ki ben garip bir yolcuyum, ihtiyacım var, kalacak yerim yok. Bana şu zekat olarak şu koyunlarından bir tane vermişsin. Onun da bir vadi dolusu sürüsü vardır, koyun sürüsü. Der ki bir zamanlar ben de fakirdim, muhtaçtım. Cenab-ı Allah bütün bunları bana verdi, lütfetti. Git buradan en baba yiğit koçu al.
0: En semiz olanı.
1: Evet, en semiz olanını al. O zekatım olsun der. Ve ona verir. İşte imtihanı o kazandı. Dediğimiz gibi dünya hayatı imtihan dünyası.
0: Evet hocam, kesinlikle. Fakat şu var modern dünyada algı. Sanki Allah bizi değil, biz Allah'ı imtihan ediyoruz. Maalesef. İşte Gazze'de o kadar insan, masum insan öldürülüyor. Allah nerede diye soruyor insanoğlu. Bu noktaya gelmiş. İşte
1: hepimiz imtihan ediliyoruz. Gazze halkı da imtihan. Ama onlar bu imtihandan başarıyla çıktı.
0: Şunu unutuyoruz.
1: İmanlarını, metanetlerini kaybetmediler.
0: Biz adaletli olsak, tek başına başkasını da düşünsek, belki orada bu zulüm olmayacak. Belki dünyada aç insan olmayacak. Yani kendimizi düşünmesek, evet, belki bunlar olmayacak. O bakımdan bu bakış hakikaten insanı cehenneme götürecek bir bakış. Allah muhafaza.
1: Evet, Allah korusun.
0: İmtihana karşı çok dikkatli olmak gerekiyor.

0: güzel veriyor. Bir de hocam Allah Teala yaptığı imtihanın sorularını, cevaplarını da veriyor. Yani sorular, cevaplar, her şey önümüzde.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: İmtihanı kolaylaştırıyor da aslında Cenab-ı Allah.
1: Tabii.
0: Buna rağmen tabii aşamıyoruz. Faruk hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok istifade ettik. Allah Teala bizleri bu imtihanı başarıyla geçen kullarına
1: diye
0: dua ederim. Allah razı olsun.
1: Amin. Allah sizden de razı olsun.
0: Efendim, Sarıyer Müftüsü Faruk Güneş hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Günaydın değerli dinleyiciler. Takvimler yaprak yaprak eksiliyor. Zaman akıp gidiyor ve tabiat o muazzam dönüşümünün kapısını aralıyor. Sararan yaprakların hafifleyen rüzgarları

Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Beraberliğimize Özgür Eren'in seslendirdiği Malatya yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. Kırmızı gül goncasını bağlarlar deste.

0: Değerli dinleyiciler, toprağın bereketini korumak ve seraları kışa hazırlamak doğru adımlarla mümkün. Sonbahar hem mevcut verimi korumak hem de kışlık ekime güçlü bir başlangıç yapmak için kritik bir dönüm noktası. Peki bu dönemde toprak bakımından havalandırmaya, hijyenden örtü kontrolü ve ısı yalıtımına kadar nelere dikkat etmeli? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in 27 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Sebze Yetiştirme ve Islahanı Bilim Dalı'ndan öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Bekir Bülent Arpacı ile yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Bekir Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Ayşe Hanım.
1: Kış şartları bastırmadan önce seralarda hummalı bir çalışma bazı bölgelerde başladı ya da başlamak üzere. Sonbahar dönemi bir sera üreticisi için neden bu kadar önemlidir?
2: Tabii ki seracılık ülkemizde iki şekilde yapılıyor. Birincisi tek ürün yetiştirici, diğer ise iki ürün yetiştiriciliği. Her iki yetiştiricilik sisteminde de dikimler sonbahar ayında aslında başlıyor. Genelde her iki dikimde de Ağustos-Eylül aylarında dikimler başlıyor. Dolayısıyla sonbahar yetiştiriciliği hem bu açıdan önemli hem de üreticinin en yüksek geliri elde ettiği dönemin başlangıcı olan kış aylarında önemli bir gelir getirisi sağladığı için sonbahar yetiştiriciliği önemli oluyor. Biliyorsunuz ki örtü altı sebzeciliği aslında eskiden turfan da sebzecilik diye biliniyor. Ve sezonunun dışında üretim yapıldığı için ekonomik getirisi yüksek bir yetiştiricilik şekli aslında örtü altı yetiştiricilik. Ve en ileri teknolojilerin kullanıldığı yetiştiricilik sistemi de ülkemizde bu şekilde oluyor. Tam otomasyonlu seralardan, bilgisayarlı üretimli tam otomasyonlu seralardan basit yüksek kinellere kadar geniş bir yelpazede ileri seviyede teknolojinin kullanıldığı bir yetiştiricilik sistemi aslında örtü altı yetiştiricilik.
1: Hocam şunu daha önce sormak istiyorum. Bu süreci sahada planlarken serayı yeni sezona hazırlamaya ilk olarak nereden başlamak gerekir?
2: Tabii ki ilk adım seranın genel temizliği ve hijyeni. Çünkü Covid ile beraber insanların virüslerle ilgili bilgisi daha çok arttı. Dolayısıyla nasıl insanlarda epidemi yapıyorsa hastalıklar, bitkilerde de böyle epidemiler söz konusu. Açık alandaki epidemiyi ortadan kaldıramıyorsunuz ama sera bir ölçüde kontrollü olduğu için seranın temizliği ve hijyeni en önemlisi. Bunlardan eğer topraklı yetiştiricilik yapılıyorsa toprağın da temizlenmesi gerekiyor. Bu bakımdan hem toprağın hem de eğer ileri teknoloji bir seraysa yatakların, yerlerin dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu oldukça önemli oluyor.
1: Peki hocam biraz önce toprak hastalıklarından ve zararlarından bahsettiniz. Bu zararlardan ve hastalıklardan kurtulmak için nasıl yöntem geliştirmeli, nasıl bir yöntem izlemeli üretici?
2: Şimdi eğer seraların teknolojisine göre değişmekle beraber eğer topraklı bir seraysa buradaki en etkili yöntemlerden bir tanesi ve en ucuz yöntemlerden bir tanesi solarizasyon. Solarizasyon özellikle güneşlemenin yeterli olduğu bölgelerde toprağın sulanarak üstünün

0: bir sera örtüsüyle, sera örtüsüne benzer bir örtüyle örtülerek 2 hafta boyunca güneş altına maruz bırakılması. Özellikle Temmuz aylarının sonlarıyla Ağustos'un dikime kadar olanki dönemlerde solarizasyon yapıldığı zaman toprak sıcaklığı 70-80 dereceye kadar çıkabiliyor. Ve sulandığı için toprak, hava kabarcıkları da toprakta bulunmadığı için güneş ışınları toprağın alt seviyelerine kadar toprağı ısıtabiliyor. Böylece yabancı ot tohumları, nematot yumurtaları ya da larvaları topraktan uzaklaştırılmış olabiliyor. Diğer yine hastalık zararların larva ve pupaları da buna dahil oluyor.
1: Toprağı zararlardan arındırdık. Şimdi de onu yeni ürünleri besleyecek güce ulaştırmak gerekiyor. Yeni sezon öncesinde toprağın taban gübrelemesi nasıl yapılmalıdır?
0: Yine söylediğim gibi topraksız yetişecek yapılan tarımda zaten bambaşka bir gübreleme programı mevcut. Her ürüne göre farklı gübreleme programları mevcut. Hemen hemen bütün sulama uygulamalarıyla bitkinin alabileceği bütün bitki besin elementleri ayarlanmış düzeylerde, ayarlanmış pH seviyelerinde, ayarlanmış EC seviyelerinde bitkiye ulaştırılabiliyor. Ancak topraklı yetiştiricilikte taban gübrelemesinde daha çok organomineral kompoze gübreleri öneriyoruz. Birden fazla bitki besin elementini yer aldığı organomineral gübreleri taban gübresi olarak öneriyoruz. Ama zaten topraklı da olsa üretim sezonu boyunca damla sulama yöntemiyle, biz buna irrigation ve fertigation'ın birleşimi olan, yani sulamalı gübreleme diyoruz Türkçesi, fertigasyon şeklinde. Her sulamada bitkinin ihtiyacı olan, topraklı da olsa topraksız da olsa, yetiştiricilik sistemlerinde veriliyor bu gübreleme uygulamaları. Daha çok çabuk suda eriyebilen, bitki bünyesi tarafından kolayca alınabilen gübreler üreticiler tarafından kullanılıyor.
1: Hocam, diyelim ki üretici toprağı hazırladı ve besledi. Ancak sonbahar demek aynı zamanda dengesiz hava şartları demek. Özellikle geceleri düşen sıcaklıklar seradaki ürünleri zorlayabiliyor. Gece ve gündüz sıcaklık farklarının arttığı bu dönemde sera yalıtımı nasıl sağlanmalıdır ya da nasıl olmalıdır?
0: Aslında üreticinin iki şekilde yetiştiricilik yapılmasının, yani tek ürün yetiştiriciliği ve çift ürün yetiştiriciliğinin seçiminin sebebi de bu. Çift ürün yetiştiriciliğinde üreticiler seranın bulunduğu yere göre soğuk olan mevsimlerde serayı aslında üretime kapatıyorlar. Bu önlemlerden bir tanesi iki ürün yetiştiriciliği. Dolayısıyla sera aslında Ocak ve Şubat aylarında boş kalıyor. Mart ayında tekrardan dikim yapılıyor. İki ürün yetiştiriciliği bu yöntemlerden bir tanesi, yani bitkileri soğuktan korumanın yöntemlerinden bir tanesi. Diğeri tabii ki seradaki açıklıkların kapatılması, yırtıkların kapatılması, bakımının yapılması, zamanında yapılması, bunlar önemli. Eğer sera ısıtılmıyorsa, antidon seraları şeklinde yapılan bir seracılık gerçekleştiriliyorsa, don perdelerinin bitkinin üzerinde tekrardan seranın içerisinde bir örtünün örtülmesi gerekiyor. Yine toprak yüzeyindeki malç uygulamaları da bir nebze serayı ısıtabiliyor. Malç dediğimiz toprakla olan kısmını kesmek için yüzeye serilen örtü malzemesi şeklinde. Bunlar genelde açık alanda siyah olurken örtü altında yine güneş ışınlarını geçirip ısı sağlayabilmesi için saydam olarak seçiliyor. Bu şekilde seranın açıklıklarının kapatılması şeklinde ve don sistemlerinin kullanılması şeklinde yapılabiliyor. Yine eğer ısıtma yapılmıyorsa seran üzerindeki yağmurlama sulama sistemi maddenin fiziksel yapısını değiştirmesinden kaynaklanan bir şekilde etrafındaki ısıyı aldığı için yağmurlama sulama sistemlerinde, bu şekilde de seranın ısısını kontrol etmek mümkün olabiliyor. Bu tip seralarda seraların üstüne yağmurlama sistemleri kuruluyor ve çok soğuk günlerde bu yağmurlama sistemleri açılarak seranın ısınması sağlanabiliyor.
1: Ortam şartlarını bu şekilde güvenceye aldıktan sonra üreticilerimizin en çok tereddüt ettiği konulardan birine, yan takvime gelmek istiyorum. Sonbahar döneminde tohum ekimi, fide ya da fidan dikimi için en uygun zamanlama nasıl belirlenir?
0: Aslında uzun dönemdir seracılık yapan üreticiler fideliklerden siparişlerini önceden veriyorlar ve genel olarak Ağustos-Eylül aylarında dikim yapılıyor. Yani Türkiye için hemen hemen bütün yerler için Ağustos-Eylül ayları dikim zamanı olabiliyor.
1: Peki hocam, tohumu, fide ve fidanı doğru zamanda toprakla buluşturduk diyelim. Fakat sonbaharla birlikte artan nem oranı seralarda başka bir tehlikeyi tetikliyor olabilir. Güz mevsiminde artan neme bağlı mantar hastalıklarına karşı ne tür koruyucu önlemler alınmalıdır?
0: Buradaki en önemli etken seralarda hem sulamadan kaynaklı hem de transpirasyondan kaynaklı, yani bitkinin topraktaki alıp suyu yapraklarından ortama verdiği nemden kaynaklanan bir nem durumu söz konusu seralarda. Bunun için özellikle havalandırmanın hem yanlardan hem de üst taraftan yapılması oldukça önemli. Havalandırmaya önem verilmesi gerekiyor. Yine sera içerisinde havalanmanın kontrol edecek ara pervanelerin, ara yönlendirici pervanelerin bulunması da önemli havalandırma açısından. Hem bitkiden kaynaklı hem topraktan kaynaklı su buharının seran üzerindeki örtü materyaline yapışıp burada tekrardan damlama yapabilecek şekilde tekrardan bitkilerin üzerine damlamasını engelleyecek tipte örtüler var. Bunlara antifok seraları deniyor, örtü malzemeleri deniyor. Bu seralarda bu tip malzemelerin üzerinde su buharı yoğunlaşmadığı için tekrardan bitkinin üzerine su damlaması ortadan kalkmış oluyor. Bu şekilde mantar hastalıklarla mücadele etmeleri önemli. Bir de mantar hastalıklardan başka diğer viral hastalıklarla mücadele etmek içinse viral hastalıklarla herhangi bir kimyasal mücadele söz konusu değil. Ancak bunların vektörleri olan yaprak bitleri, tripsler gibi taşıyıcı olan böceklerle mücadele için de mutlaka havalandırma açıklıklarının bu böceklerin giremeyeceği şekilde netlerle, filelerle, ağlarla örtülmesi, kaplanması önem arz ediyor.
1: Hocam, tüm bu teknik süreçleri yürütürken günümüz dünyasında çevreye olan sorumluluklarımız da ön plana çıkıyor. Sizin de bildiğiniz gibi bu yıl sıfır atık yılı. Bu yılın sıfır atık yılı olduğunu da düşünürsek, sera hazırlığında ortaya çıkan bitki ve plastik atıkları üretici nasıl değerlendirmelidir?
0: Evet, bu gerçekten önemli bir konu. Son günlerde de sıfır atıkla ilgili birçok uygulamalar başladı. Bunlar hep sevindirici uygulamalar. Özellikle pet şişelerin toplanması yine çok büyük atıklardan bir tanesiydi ama Türkiye'de 700 bin dekarlık bir sera alanı olduğu düşünülürse bunların üstlerinin örtülmesi için kullanılan plastiklerin, fideliklerde kullanılan biyollerin, plastiklerinin, yine günü geçmiş olan, ömrü dolmuş olan damlama sulama borularının, plastiklerinin her sene getirdiği yük oldukça büyük. Bunların tabii ki bilinçli bir şekilde toplanması ve yeniden kullanıma kazanılması oldukça önemli. Bu konuda bir hareketin belki de ortaya çıkması önemli. Belki de bu atıkları iade eden üreticilere ekstra bir desteklemeler olabilir. Sera üreticilerine zaten mevcut desteklemeler var bazen. Bunları Tarım ve Orman Bakanlığı zaman zaman açıklıyor. Özellikle biyolojik mücadele kullanan, pestisitleri azaltan uygulamalarda ekstra desteklemeler veriliyor. Dolayısıyla bu şekilde bir destekleme modeline gidilmesi, bu atıkların da bir merkeze toplanarak destekleme sistemiyle bunların teşvik edilmesi oldukça önemli olacağını düşünüyorum ben.
1: Kış sezonuna hazırlanan sera üreticilerimize son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Çeşit seçimine dikkat etmelerini oldukça önemsiyoruz. Özellikle hastalıklara dayanıklı, zararlara dayanıklı, tolerant çeşitleri seçerlerse hem çevre açısından daha az pestisit kullanımı hem de daha bol kazançlı ürünler elde edeceklerdir. Dolayısıyla çeşit seçimine dikkat ettikten sonra ondan gerisi kendiliğinden gelecektir. En önemli olan örtü altında çeşit seçimidir diyorum.
1: Verdiğiniz kıymetli bilgiler için size çok teşekkür ederiz. Değerli üreticilerimize de bereketli bir sezon diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler.
2: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Sebze Yetiştirme ve Islanabilim Bilim Dalı'ndan öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Bekir Bülent Arpacı ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Asuman Aslım Görgün'ün seslendirdiği Hüzzam makamında bir şarkıyla devam ediyor. Gezdiğim dikenli aşk yollarında.

Şimdi de mahur makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Zekai Tunca sizlerle. Ha gayret sevgilim, ha gayret. Yakındır sonumuz, durma dert üret.

Değerli dinleyiciler, yaz mevsimini geride bırakalı yaklaşık bir ay oldu. Takvimler Eylül ayının son günlerini gösterirken doğa o kadim ve muazzam takvimini bir kez daha işletiyor. Bugünlerde Karadeniz'den Marmara'ya, özellikle güzel İstanbul'umuzun kıyılarından içeriye doğru tatlı ama sert bir rüzgar esmeye başladı. Halk takviminin en beklenen, en renkli yapraklarından birindeyiz. Kestane karası fırtınası kapımızı çaldı. Yaklaşık 3 ila 4 gün sürecek bu mevsim geçişi aslında doğanın bize sonbahar geldi deme şekli. Pek çok bölgeye serinlikle birlikte kuvvetli sonbahar yağmurlarını da taşıyan bu fırtına adını da doğanın bir başka mucizesinden alıyor. Dedelerimizin, ninelerimizin çok iyi bildiği gibi tam da bu günlerde ormanlardaki kestaneler olgunlaşır. Ağaçlardaki o dikenli yeşil kılıflar rüzgar ve yağmurla birlikte kararmaya başlar ve kestaneler birer birer toprağa dökülür. Yani doğa kendi bereketiyle fırtınayı harmanlayıp bizlere sunar. Sadece karada değil, denizlerimizde de büyük bir hareketlilik var. Dalgalar köpürüyor, rüzgar sertleşiyor. Ama bu durum balıkçılarımız için bereketin habercisi. Kestane karası fırtınası, Boğaz'ın ve Karadeniz'in göz bebeği olan palamut ve lüferin göç yolculuğunun başladığının müjdesidir. Soğuyan denizlerle birlikte balıklar harekete geçer, tezgahlarımız şenlenir, sofralarımız lezzetlenir. Önümüzdeki birkaç gün boyunca fırtınanın beraberinde getirdiği aniden bastırabilecek sonbahar yağmurlarına karşı şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmamanızı, denizcilerimizin ve balıkçılarımızın ise sert rüzgara karşı tedbirli olmalarını önemli hatırlatalım. Sonbaharın bu ilk serinliğinin evinize huzur, sofranıza bereket ve gönlünüze ferahlık getirmesini diliyoruz. Yüzünüzden tebessümün, evinizden sıcak bir çayın kokusunun eksik olmadığı harika bir günü sizlerle olsun. Beraberliğimiz Ceyda Okan'ın seslendirdiği Hicaz makamında bir şarkıyla devam ediyor. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık.

0: Değerli dinleyiciler, bilgiye ulaşmak günümüz dünyasında sadece bir internet bağlantısına sahip olmanın ötesinde bireylerin en temel hak ve özgürlüklerinden biri olarak öne çıkıyor. 28 Eylül tüm dünyada UNESCO tarafından Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü olarak kutlanıyor. Peki, dijitalleşen dünyada bilgiye adil ve güvenilir şekilde erişim ne anlama geliyor? Bilgi hakkı bireysel ve toplumsal ölçekte hukuki olarak nasıl güvence altına alınıyor? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletler Arası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Sayın Özge Demirdelen'le yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
1: Sayın Demirdelen, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: 28 Eylül'ü, yani bugünü Uluslararası Bilgi Evrensel Erişim Günü olarak kutluyoruz. Bize kısaca bu özel günün ortaya çıkış amacını ve ifade ettiği temel düşünceyi özetleyebilir misiniz?
2: Tabii ki. Bugünün temelinde aslında insanların hayatlarını etkileyen konularda bilgi sahibi olabilmesi ve bu bilgiyle de karar verebilme düşüncesi aslında var. UNESCO'nun da 28 Eylül Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü olarak ilan etmesi, daha sonrasında 2019 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bugünü ilan edip konunun uluslararası önemini aslında pekiştirmiş oluyor ve bu noktada bir hukukçu olarak bilgiye erişimi aslında diğer haklarımızı kullanabilmemizin de temel koşullarından biri olarak değerlendirebilmemiz mümkün esasen. Bir sosyal destekten nasıl yararlanacağımız, bir vatandaş olarak aslında vatandaş kimdir'in tanımını tam olarak verebileceğimiz, hangi haklara, sorumluluklara, yükümlülüklere sahip olabileceğimiz, mahallemizdeki bir projenin neye yarayacağını, bizim hayatımızda neyi değiştireceğini, bir kararı nasıl itiraz edebileceğimizi bilemiyorsak, tanınan hakkı kullanmakta zorlanmamız gibi sorunlar olduğunda aslında bize bunlardan destek vermiş oluyorlar. Bizim Türkiye'de de baktığımızda aslında bilgi edinme hakkında anayasa tarafından da güvence altına alınmakta, bilgi ve belge istemi konusunda baktığımızda temel usulde bilgi edinme hakkı kanunu ele alabiliriz. Burada evrensel sözcüğü aslında bu imkanın gelirimize, yaşamımıza, yaşadığımız yere, engellik durumuna bağlı bir ayrıcalığa dönüşmemesi ama UNESCO'da da bilgiye erişim insan haklarıyla, demokratik katılımla ve sürdürülebilir kalkınmayla birlikte alıyorlar. Son olarak ekleyebileceğim, UNESCO'nun burada baktığımızda 2026 temasına dijital çağda bilgi bütünlüğünün korunmasına, bilgi düzensizliğiyle mücadeleye, bilgi erişimin rolüne odaklanıyorlar ve bugün günlük bir de insanların güvenilir bilgiye ulaşabildiği, iddiaların dayanaklarını kontrol edebildiği bir bilgi ortamı olarak açıklayabiliriz. Kamu kurumları da zamanında açık ve denetlenebilir bir bilgi sunması bu ortamın da önemli bir parçası diyebilirim.
1: Sayın Demirdelen, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi artık dijitalden bahsediyoruz, yapay zekadan bahsediyoruz. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Bu çağda bilgi erişim anlayışı nasıl değişiyor? Bu teknolojiler bilgi erişimi kolaylaştırıyor mu yoksa yeni eşitsizlikler mi doğuruyor?
2: Yani şöyle aslında bakabiliriz. Mesela evde internetimizin bulunması ve bu interneti kullanabileceğimiz bizim araçlarımızın bulunması ve günümüzde de baktığımızda yapay zeka araçlarının aslında bulunması. İlk internetle baktığımızda önemli bir başlangıç olarak görebiliyoruz ama burada aslında ortaya çıkan gerçek erişimi değerlendirirken kişinin ihtiyaç duyduğu bilgiyi bulup bulamadığına veya anlayıp değerlendirebildiğine, muhakeme edebildiğine ve kullanıp kullanamadığına bakabiliriz. Bağlantının maliyeti, uygun cihaz, dil ve beceriler de bu değerlendirmenin içinde görülebilir. Örneğin bir burs var. Başvuru koşulları internette yayınlanmış ama metin anlaşılmıyor ya da kendi ekranı çalışmıyor ya da görmüş geldi bir vatandaşımız var. Bununla ilgili ekran okuyucu belgesi okunamıyor veya onda bir erişim eksiği de kalabilir. Bilginin zamanında ulaşması da aslında gerekiyor. Başvuru sürelerini bittikten sonra öğrenmesi söz konusu olabilir veya imkandan yararlanamıyor olabilir. Burada dijital eşitsizliklerin de araştırmasında işte internetin erişimi, dijital teknolojinin sağladığı somut yararların bu toplumsal gruplar arasında farklılaştırabildiğini aslında görmüş de olabiliriz. Bu da karşımıza çıkabilir. Bu nedenle de bağlantılı olarak bu bağlantının yanında becerileri, elde edilen sonucu da düşünmek gerekiyor. Yani kişi bilgiyi bulabiliyor mu? Bulduğunu muhakeme edebiliyor mu? Doğru bilgiye erişiyor mu? Başvurusunu tamamlayabiliyor mu? Aklını kullanabiliyor mu? Bu noktada baktığımızda dijital çağ bize bir sürü bir şey sağlıyor. Evet, bunun belki yeşil dönüşümde de bir karşılığı var. Hatta şu an dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm dediğimizde ikiz dönüşümden bahsediliyor. İkiz dönüşümle birlikte konuyu ele aldığımızda kişilerin bunlara nasıl erişebildiği, nasıl kullanabildiği ve bunun da karşı tarafta kişide gerçekten bunu oluşturup oluşturamadığıyla ilgili hususu ele almak önemli diye düşünüyorum.
1: Bu söylediklerinizi şöyle özetleyebilir miyiz Sayın Devirdelen? Yani bugün internete bu kadar kolay ulaşabilir olmamız sorunu çözmüyor. Önemli olan bize fayda sağlaması.
2: Kesinlikle öyle. Yani elde ettiğimiz o bilgiyi gerçekten kullanabiliyor muyuz? Muhakeme edebiliyor muyuz? İşimize yarayacak şekilde kullanabiliyor muyuz? Yoksa kişi de bunu yaparken doğru bilgilerle, kaynaklarla teyit edebiliyor mu? Hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor aşağıda.
1: Günümüzde bilgiye erişim kolaylaşırken doğru ve teyit edilmiş bilgiye ulaşmak da zorlaştı. Bu konuda bu anlamda neler söylemek istersiniz?
2: Evet, bu bilgiye erişim hakkı ve bir yandan da bu bilgi kirliliği dediğimizde, işte bununla mücadelede de tam dengeyi sağlayabilmemiz dediğimizde, bilginin çoğalması, güvenilirliğin kendiliğinden artması anlamına gelmiyor aslında. Yani biz bilgiye erişim kolay. Aslında az önce söylediğimiz şeyi buradan bağlantılandırabiliriz. Yani güvenilirliği kendiliğinden artışa geçti mi? Bu gerçekten bilgi çoğaldı. Biz bunları teyit ve doğru olarak kabul edebiliyor muyuz? Yoksa biliyorsunuz dezenformasyonla da şu an mücadele anlamında, hatta kuruluş da kuruldu. Burada önce karşılaştığımız bu sorunu ayırmamız gerekiyor. Bir kişi yanlış olduğunu bilmeden bir içerik paylaşabilir. Paylaştığı içerikle insanları yanıltıyor mu ya da yanıltmak amacıyla mı bunu paylaşıyor? O yüzden de hani bilmeden paylaşması ya da yanıltma amacıyla paylaşmadığı ama üretilen bunu paylaştığı, hepsini de birbirinden ayırmamız gerekiyor. Eski bir görüntü ortaya çıkabilir ya da başka birine ait olabilir. Bu yeni bir olaymış gibi, bir yeni olaya aitmiş gibi sunulması söz konusu olabilir. Bu bilgi düzensizliği çalışmalarına da baktığımızda bu farklılıkları anlamak için yararlı bir çerçeve NAST akademik çalışmalarda da bu bilgi düzensizliği kapsamında ele alındığını görmemiz mümkün. Hukuk açısından da Ayşe Hanım baktığımızda aslında eleştiri ve kanaat açıklamasıyla beraber olgusal bir iddiayı da ayırıma gitmemiz gerekiyor. Yani şöyle, bir görüşün rahatsız edici olması ya da resmi açıklamadan farklı olması tek başına bir yasaklama gerekçesi olmayabilir. İfade özgürlüğüne müdahale var ya da açık bir kanuni dayanak var mı, bir meşru amaç var mı, gerekli mi, ölçülü mü, etkili bir denetimle beraber bunların tüm hususlarını ele almamız gerekiyor. Bunda da güvenilir bilgi ortamını güçlendirmek için kurumların verilerini dayanaklarıyla paylaşmaları, kişilerin bunları teyit etmeleri, gazeteci ise bunu araştırma yapabilmeli, akademik ise bunların bilimsel kaynaklara erişimleri kolaylaşmalı. Yanlış bir şey varsa bunu kesin bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Yani bir kurum ya da bir kişi henüz kesinleşmemiş bir konuda neyi bildiğini, neyi bilmediğini, ne zaman güncelleme yapacağını açıkça söyleyip bunu kontrol etmeli ve böylece bir belirsizlik söz konusu olduğunda yanlış bir kesinlik izlenimi yaratmadan yönetilebilir bir şekilde devam etmeli. Bu noktada sadece son olarak şeyi söyleyebilirim. Burada platformların da sorumluluğu önemli bir mekanizma. Reklam açısından da baktığımızda aynı şekilde, hatta karar süreçleri, itiraz süreçleri de var. Avrupa Birliği'nin de dijital hizmetler tüzüğü kapsamındaki hizmetlerde yine yükümlülükler geliyor. Bu noktada en önemli husus aslında bilgi okuryazarlığını güçlendirirken hem kurumların, platformların hesap verildiği hem de bireyin, vatandaşların da kullandığı bilgileri daha araştırır ve doğru bilgiye ulaşmaları gerekiyor diyebilirim.
1: Kırsal bölgelerde yaşayanlar, yaşlılar, engelliler veya ekonomik imkanları kısıtlı kesimler açısından bakıldığında evrensel erişim hedefine ne kadar yakınız? Burada ne tür adımlara ihtiyaç var?
2: Burada bir husus da var. Bu bilgiye evrensel erişim noktasında baktığımızda sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla da çok fazla uyumlu hale geliyor. Biliyorsunuz 17 hedef var ve her biri aslında birbirini destekleyici. Burada kırılgan grupları da ele aldığımızda ve diğer hususları da genel bir değerlendirme yaptığımızda dünya genelinde aslında bahsediyorum. Çok yüksek bir ilerleme var dersek çok yerinde olmayacaktır. Hiç ilerleme yok dersek de olmayacaktır. Burada Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin ben verilerine bakmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 2025 verileriydi. Dünyada yaklaşık 2.2 milyarın kişinin internet kullanmadığı, bu internet kullanım oranı da kentlerde %85, kırsal alanlarda ise %58 gibi bir oran olduğu sanırım yazıyordu. Bunlar dünya geneli tahminleri bu.

0: arada. Bağlantısı bulunan kişiler arasında da farklı engeller ortaya çıkabiliyor. Yani bir öğrencinin yalnızca paylaşılan bir telefondan yararlanabilmesi, yaşlı bir kişinin karmaşık bir doğrulama adımlarında destek bulamaması ya da engelli bir bireyin baktığımızda erişilemeyen bir formla karşılaşması da farklı çözümleri aslında gerektiriyor. Dile yeterince hakim olmayan kişilerin, örnek veriyorum, kamu hizmetlerini anlamakta güçlük yaşaması söz konusu olabilir. Bir hizmeti ya da bir hususu tasarlarken bu ihtiyaçları da beraberinde değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim Türkiye açısından örneğin 21 Haziran 2025 tarihli 2025'e 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi var. Bu önemli bir adım olarak görülüyor. Bu genelgede kapsamındaki tüm kamu kurumlar, üniversiteler, belediyeler, belirli özel sektör kuruluşlarının internet siteleriyle mobil uygulamalarının erişebilirliğini düzenliyor. Bu düzenlemenin varlığı bütün hizmetlerin fiilen erişebilir olduğu değil, bununla ilgili adımların atılması gerektiğiyle ilgili hususu aslında temel değerlendiriyor. Burada bir başvurunun engelli kullanıcı tarafından baştan sona tamamlanıp tamamlanamadığını da izlemek gerekiyor. O yüzden sadece bir düzenleme çıkarmak ya da bir adım atılmasıyla ilgili değil, burada kişi ve kurumlara da çok büyük sorumluluk düşmüş oluyor. O yüzden uygun maliyette bağlantı ve cihaz desteği, örneğin kütüphanelerde rehberlik, sade dil, ekran koruyucu uyumu, videolardaki altyazı, bunların hepsi birlikte düşünülmeli ve radyoda farklı kesimlere örnek veriyorum. Sizler açısından da ulaşmak için bunlar çok değerli. Bu söyleşinin işte erişebilir bir yazılı dökümünün paylaşılması, işitme engelli kişilerin de içeriğine ulaşabilmesi, o yüzden evrensellik farklı ihtiyaçlara uygun erişim yolları oluşturmaya gerektiriyor diyebiliriz.
1: Sayın Demirdalen, röportajımızın sonuna doğru yaklaşırken bireyler olarak kendi bilgi erişim hakkımıza sahip çıkmak ve daha bilinçli bir bilgi okuryazarı olmak için günlük hayatımızda neler yapmalıyız, neleri fark etmeliyiz?
0: Yani burada aslında şunu yapmamız gerekiyor. En önemlisi dediğimizde dijital dönüşümü, yapay zekayı da özellikle, yapay zeka araçlarına daha doğrusu özellikle baktığımızda önce kaynağa, tarihe, kanıta bakmamız gerekiyor. Bir haberin hemen ekran görüntüsü yerine hakikaten o haber var mı yok mu, linki teyitli mi, bunu tamamını açıp okumamız gerekiyor. Bir sayfanın güvenilirliğini yalnızca kendisinin söylediklerinden çıkarmayalım ya da kaynağın. Bu iddiayı gerçekten bağımsız yerlerden araştıralım, bulalım. Ama bilgi edinme hakkımızı da kullanalım. Bunu talep edelim. Talebimizle ilgili hukuki süreçlerimiz varsa bunları bilelim. Yani bizim bilgi edinme hakkımızla ilgili bile CİMER'le ilgili, devletle ilgili ya da diğer yapacağımız tüm hususlarla ilgili bu süreçlerimizi bilelim. Ve bilgi erişim hakkına sahip çıkalım. İhtiyaç duyduğumuz bilgiyi istemeyi, aldığımız bilginin dayanağını sorgulamayı hep birlikte gerçekleştirelim ve bu alışkanlıklarımızı güncel hayatta da hem dijital dönüşüm hem yeşil dönüşümle birlikte günlük hayatımızda daha bilinçli bir şekilde kullanalım diyebilirim.
1: Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi günler.
2: Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletler Arası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Sayın Özge Demirdelen'le sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Gülşen Altun'un seslendirdiği Sivas Suresi'nden derlenen bir türküyle devam ediyor. Taze karlar yağmış karın üstüne, bülbül figan eyler gülün üstüne.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye programının sonuna geldik. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Esen kalın.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bir tıkla başlayan heves borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Saç kurutma makinesi deyince Vatan. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Dünyası, güzellikler dünyası. Paraflyla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
9: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklamlar.
11: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İsrail işgalcilerin işgal güçleri koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepkiler ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye modeli olduğunu belirtti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Washington-Tahran hattında müzakere düğümü çözülemiyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler dinlediniz. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabine toplantısında fon krizi soruşturması kapsamlı şekilde ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları değerlendirilecek. Bir diğer başlıksa terörsüz Türkiye hedefi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yaptı. Konuyla ilgili atılan adımlar, sahadaki gelişmeler, güvenlik birimlerinin raporları, terör örgütünün silah bırakma ve fesih süreci tüm yönleriyle gözden geçirilecek. Kabinede ayrıca 1 Ekim'de açılacak mecliste yeni dönemde yürütülecek çalışmalarda istişare edilecek. Kabine toplantısında dış politika başlığı

0: İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Sermaye piyasası kurulu da Özata denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararı aldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Özel ve Sarp Yener soruşturmada daha önce gözaltına alınmış ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Masak çalışması kapsamında da 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mal varlıklarına tedbir kararı alınan kişilerin yapmak istedikleri devir, satış, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT havale ve benzeri mal varlığını azaltıcı nitelikteki her türlü işlem için gerekli önlemlerin alınması amacıyla ilgili kurumlara yazı gönderdi. Bu kapsamda İstanbul Başsavcılığınca şüphelilerin olağan dışı işlemlerinin başsavcılık ve MASAK'a bildirilmesi istendi. Ayrıca listedeki 42 kişi ve eşleri üzerinde kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespitiyle kayıtlı varlıkların listesinin başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 45 firmayla 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın mal varlığına yönelik de tedbir uygulandı. Ayrıca 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanacak. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi.
1: Gereği neyse bir kere o yapılıyor ve yapılacak. Daha ilk anda Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu arz edildiğinde, sunulduğunda sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacak, gereği yapılacak diye talimatını zaten verdi ve bu çerçevede de mesele devam ediyor. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek, hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacaktır.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nda fon soruşturmasına dair konuştu. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edilecek dedi.
2: Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Dolayısıyla biz temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz.
0: Ömer Çelik, fon krizinin Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk oluşturmadığını belirtti. Fatma Betül Sayankaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi.
2: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
0: Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon kriziyle ilgili açıklamalarına da tepki gösterdi.
2: Onlar bize karşı linç kampanyası yürüteceklerine, Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiyi nasıl hırsızlık organizasyonlarına ve yolsuzluk şebekelerine kendi genel başkanlıkları altında teslim ettiler, imha ettiler, bunun hesabını versinler.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.
3: Şundan kesinlikle emin olun. Süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız.

0: İsrail işgalcilerin işgal güçleri koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepkiler ard arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine hedef alan saldırganlığın hiçbir gerekçesi ve izahı olamayacağını belirtti. Saldırıyı kınayan Kurtulmuş, "Tarih bu barbarca politikaların sorumlularını unutmayacak," dedi. Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını en güçlü şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlallerle bölgedeki gerilimi körüklediği belirtildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamaları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrı yinelendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonu kabul edilemez bir saldırı olarak niteledi. Kudüs bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır, dedi. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik, Harem-i Şerif'e hedef alan İsrail makamlarının gözetiminde yürütülen çirkin eylemler, bölgesel gerilimi tırmandıran son derece tehlikeli adımlardır ifadesini kullandı. Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Katil İsrail Gazze'de son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail, Yahudilerin bayramını bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de Mescid-i Aksa çevresindeki gerilim tırmanıyor. İsrail işgalciler hukuksuz baskınlarına devam ediyor. Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa'da yeni bir fiili durum oluşturmaya çalıştığını belirtti. Hamas, işgalcilerin baskınlarına polis koruması sağlanmasına tepki gösterdi. Soykırımcı kabine üyesi Smotrich de skandal bir açıklama daha yaptı. Smotrich, Gazze'deki yıkımın Batı Şeria'da da gerçekleştirilmesini istedi. Filistin yönetiminin ortadan kaldırılması çağrısını yineledi. Mısır, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ve Filistin yönetiminin zayıflatılmasını reddetti. Kudüs'teki tarihi ve hukuki statükoya saygı gösterilmesi ve gerilimi tırmandıran uygulamaların durdurulması çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye Süreci Koordinasyon Kurulu'nun bugün ikinci kez toplanacağını söyledi. Bu kapsamda terör örgütünün fesi ve silahsızlanma sürecinin sahada tespitinin ilgili kurumların koordinasyonu içinde titizlikle takip edildiğini vurguladı.
1: Meclisimiz bu konuya sahiplendi, bir rapor üretti. O raporun üzerine de bir kanun çıktı. Şimdi o kanunu uygulama aşamasındayız.
0: Terörsüz Türkiye kanunu kapsamında ilk aşamanın örgütün fesi ve silahsızlanma sürecinin sahada tespit edilmesi olduğunu vurguladı.
1: Bu bitmeden ikinci aşamaya geçilmiyor. Bu tespit ve teyit süreci şu anda devam ediyor. Sahada ilgili tüm kurumlarımızla bu süreçle ilgili çalışmalarımızı titizlikle, koordinasyon içinde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tuzla Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri Buluşması programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye modeli olduğunu belirtti.
1: Burada çok önemli bir özelliği var bu sürecin. Üçüncü ülkeler yok. Bizimki Türkiye modeli. Bizde böyle bir şey yok. Bizim sürecimizi izleyecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisi. Kanun biliyorsunuz 467 milletvekilinin oyuyla çıktı. Tarihi bir oyla. Türkiye Cumhuriyeti kendi sorunlarını aklıyla, kendi aklıyla, kendi kurumlarıyla çözebilir. Bu mesajı da tüm dünyaya vermiş olduk. Başkasına bizim ihtiyacımız yok.
0: Terörün bedelini uzun yıllar Doğu ve Güneydoğu illerinin ödediğini ifade etti.
1: Terörün en büyük maliyetini Doğu, Güneydoğu'da yaşayan insanlarımız ödedi. Bir hesap yaptık biz. 2.3 trilyon dolar bu memleket kayba uğramış. O paralar bu sebeple gitmeseydi, altyapı yatırımı olsaydı, eğitim, sağlık, ticaret, bugün Türkiye nerede olurdu?
0: Cevdet Yılmaz AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı ziyaretinde de konuştu. Savunma sanayisindeki gelişimi devrim olarak niteledi.
1: Geçen yıl bakın 10 milyar dolardan fazla savunma sanayinde ihracat yaptı Türkiye. Geçmişte paramızla alamadığımız ürünleri biz parası mukabilinde birçok ülkeye satar hale geldik.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dünyanın çetin bir döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisinin etkin aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi. Bakan Güler, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul Maltepe'de bir dizi ziyarette bulundu.
2: Böylesine çetin bir dönemde Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde huzur ve güvenliğini korurken, uluslararası güvenlik mimarisinin de etkin aktörlerinden birisi haline gelmiştir.
0: Bakan Güler, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Maltepe'de AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı'nda konuştu. Uluslararası arenada Türkiye'nin konumuna dikkat çekti.
2: Ülkemizin bugün ulaştığı bu müstesna konumu, ihtilaflı meselelerin çözümündeki yapıcı tutumumuz ile uluslararası arenada yürüttüğümüz yoğun diplomasi trafiğinde de açıkça görüyoruz.
0: Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik liderliğine vurgu yaptı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliğinde başta Birleşmiş Milletler ve NATO olmak üzere uluslararası platformlarda ülkemizin ortaya koyduğu çok yönlü yaklaşım, krizlerin çözümüne, barışa, adalete ve istikrara katkı sunmayı amaçlayan bir anlayışın da yansımasıdır.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın gündeminde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer güvenliği ile Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayide üretim kapasitesindeki artışa dikkati çekti. Pek çok kalemde Türkiye'nin üretimde Avrupa birincisi olduğunu belirtti. İnsansız hava aracı üretiminde ise dünya lideri olduğunun altını çizdi. Bakan Kacır, AK Parti Gazi Osman Paşa İlçe Başkanlığı'nda konuştu. Türkiye yüzyılında daha büyük başarılar imza atacağız, dedi.
3: Büyük mesafe kat ettik. Türkiye'yi baştan başa eserlerle, hizmetlerle, asırlık kazanımlarla buluşturduk. Bugün Türkiye, beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir numara. Ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numara. Otobüs üretiminde Avrupa'da bir numara. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numara. Çelik üretiminde Avrupa'da bir numara. Bugün Türkiye, askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara. Bu seviyelere kolay gelmedik. Araştırma, geliştirme, inovasyon faaliyetlerine büyük kaynak ayırdık. Devrim otomobilini toprağa gömmüşlerdi. Devrim otomobili TOGG'la Türk milleti yeniden sahneye çıktı. Veci Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın önü kesilmişti. Şimdi Bayraktar'la, Akıncı'yla, Ankay'la, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla Türk milleti imzasını gökyüzüne. Ama bütün bunlar bir fragman, bir ön gösterim. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye yüzyılında inşallah çok daha büyük başarılara imza atacağız.
0: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski cezaevi doktoru Turgay Tamer gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı. Turgay Tamer, İstanbul Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Yurt dışından dönen Marina Tamer'in eşi Turgay Tamer'i evlerinde yerde yatar vaziyette bulduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemeye göre Taner'in ölümü şüpheli bulundu. Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ekipler

0: Yerin olay yerinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı. Soruşturmada Tamer'in eşi, olaya şahit olan komşular ve bina yöneticisinin tanık olarak ifadesinin alınacağı öğrenildi. Binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin yapımını üstlenen Pana Film'in direktörü İhsan Karademir'in savcılık tarafından Silivri Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen iki kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Washington-Tahran hattında müzakere düğümü çözülemiyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetti. Bu hafta Tahran'la yeni görüşmeler yapılmasını beklediğini söyledi. Trump, İran'la daha fazla görüşme bekliyorum, bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil, dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Washington'dan gelen sinyallerin tutarsızlığına dikkati çekti. ABD ile müzakerelere dönmek için nedenimiz yok, dedi. ABD Başkanı'ndan hem iyi hem de çelişkili açıklamalar geliyor. Biz arabulucular aracılığıyla kesin cevabı bekliyoruz, gelecek cevaba göre karar alacağız, ifadelerini kullandı. Arakçı, ABD'nin somut adım atması halinde Hürmüz Boğazı'nı açmaya hazır olduklarını da kaydetti. Nükleer enerji konusunda da Arakçı %60 oranında uranyum zenginleştirilmesiyle ilgili bir soruya cevap verdi. Bunun yasa dışı olmadığını ve İran'ın barışçıl programı çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait otonom bir sualtı cihazını ele geçirdiğini duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin boğazdan geçmeye çalışan 19 gemiye müdahale ettiği belirtildi. Gerekçe olarak gemilerin Tahran'ın belirlediği rotanın dışına çıkması gösterildi. İran ordusu ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir saldırı başlatabileceğini kaydetti. Çatışmaya hazırız, denildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İsrail işgalcilerin işgal güçleri koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepkiler ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye modeli olduğunu belirtti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Washington-Tahran hattında müzakere düğümü çözülemiyor. Spor. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Bugün saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Milli Futbolcu Zeki Çelik İtalya maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Montella, İtalya ile karşılaşmak zor olsa da kimse merak etmesin, yüreğim Türkiye için atacak, dedi. Rakibin disiplinli olduğuna dikkati çeken Zeki Çelik ise inşallah maçı kazanırız şeklinde konuştu. Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısında Saadettin Saran ve yönetiminin 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olarak açıklandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji geçtiğimiz yılın şampiyonu Fenerbahçe tarifini 98-83 mağlup etti. Günün bir başka önemli mücadelesinde ise ülkemizi Euroleague'de temsil eden iki takım Anadolu Efes ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Anadolu Efes mücadeleden 95-81 galip ayrıldı. Türk Telekom Ankara Açık WTA 125'te Kupa Berfu Cengiz'in oldu. Milli tenisçi finalde Sırp Teodora Kostoviç'i 2-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Berfu Cengiz böylece kariyerinin ilk WTA 125 şampiyonluğunu Ankara'da kazandı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir, Gaziantep ve Van 25, Afyonkarahisar 18, Adana, Antalya ve Kahramanmaraş 27, Bolu 16, Samsun 23, Trabzon 22, Erzurum 24, Malatya 26, Diyarbakır 31 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 0-1. Kilometreleri arasında Aydın istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şeritler araç trafiğine kapalıdır. Ulaşım sol şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36-37. Kilometreleri arasında tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak devam ediyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
3: Reklamlar. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
4: yatsan. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
9: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
10: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan

0: 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Aracınızı düşük yakıt seviyesinde kullanmak ne gibi zararlara yol açabilir? Benzinle çalışan otomobilin yakıt deposunun içinde elektrikle çalışan bir yakıt pompası bulunur. Böylece pompa depodaki gaz tarafından soğutulur ve güvenli bir çalışma sıcaklığında kalır. Ancak sürekli olarak çeyrek depodan daha az sürüşte düşük yakıt seviyesi pompa için yeterli soğutma sağlayamaz ve bu durum yakıt pompasının arızalanmasına neden olabilir. Yakıt pompası için tek sorun aşırı ısınma değildir. Yakıt aldığınız istasyondan aracınızın tankına çöküntü adı verilen pislikler geçebilir. Bu tür tortular yakıt tankınızın dibine çöker. Düşük yakıt seviyesiyle yapılan sürüş, pompanın tankın dibinde bulunan pislikleri çekmesine neden olur. Bu parçacıklar pompa pervanesini aşındırarak düşük yakıt basıncı durumuna neden olabilir. Kısacası, düşük yakıt seviyesinde araç kullanmak, yakıt filtresi, yakıt pompası, enjektörler ve hatta katalitik konvertöre bile zarar verebilir. Benzinli araçlar yakıt bitene kadar, yani pompa boşa dönene kadar çalışır. Bu durum aracın ciddi hasar almasına neden olur. Dizel motor ise yakıt bitmeden önce sistemi kapatır. Sürücülere tavsiyem araca yüksek maliyetli zarar vermemek için otomobili çeyrek depo yakıt seviyesinin üstünde kullanmalarıdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın, mutlu haftalar sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 28 Eylül Pazartesi, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Berkay Bigeç, mikrofonda ben Ceyhan Vuran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün ve hafta geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret düzenleyecek. Türkiye soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasına New York'ta 3. katip seviyesinde yanıt vererek Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz açıklamasında bulundu. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta yer alan A Milli Futbol takımımız bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek.
2: Zaman geçiyor.
0: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
0: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
0: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
0: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
0: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
0: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
0: Hayatın içinde sizinle.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. 107. madde nasıl işleyecek manşeti Hürriyet'te. SPK Özata Denizciliğin pay piyasasındaki işlemlerinde sorumluluğu bulunan

11 kişi hakkında 107. madde kapsamında suç duyurusunda bulundu. Bu kişiler neden oldukları zararın iki katını öderse etkin pişmanlıktan yararlanacak. Yanlış yapan hesabını verecek tavizsiz mücadele AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasının ardından açıklama yaptı. Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir, dedi. S-400 devri onayımızla mümkün. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin envanterindeki S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye devredilmesiyle ilgili konuştu. Her türlü teklifi değerlendiririz. Şu anda yorum yapamayacağım ama evet, bu mümkün olabilir. Ancak yalnızca bizim onayımızla sistemlerin gönderileceği ülkenin sorumlu davranması ve Rusya ile dostane ilişkileri olması gerekir. O ülkeden başka bir yere gönderilmeyeceğinden kesin olarak emin olmalıyız, diye konuştuk. Bakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın Türkiye'nin Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri'ne dayanışma içinde olduğunu teyit etmesi bekleniyor. Daha önce S-400'lerin de Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddia edilmişti. Rusya ölü prensleri de cepheye sürdü. CNN'e göre Moskova 14. yüzyılda savaş kazanmış Prens Dmitri Donskoy'un kılıcını kullandığı sağ eline ait parçayı Ukrayna'nın doğusundaki birliklerine yolladı. Daha önce de 13. yüzyılda yaşamış Novgorod prensi ve savaş kahramanı Prens Alexander Nevski'nin kalıntıları cepheye taşınmıştı. Uzmanlara göre uygulamanın arkasında vatan savunması anlatısı yatıyor. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Panzehir Mekke İttifakı manşeti Milliyet'te. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1998 Ulusal Güvenlik Raporu'nda Avrasya'nın birleşmesine asla izin verilmeyeceğini ilan ettiği ortaya çıktı. Raporu gündeme getiren Danimarkalı akademisyen Hahn'a göre planın panzehiri Mekke İttifakı. Bugünkü savaşlar Amerika Birleşik Devletleri çıkarına, Han Afganistan, Irak, İran, Suriye, Filistin ve Ukrayna'daki savaş ve çatışmaların ABD çıkarlarına hizmet ettiği söylenebilir. Bu çatışmalar Avrasya'nın bütünleşmesini engeller, ticareti, enerji ağlarını ve ulaşım koridorlarını sekteye uğratırken daha yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler geliştirebilecek devletleri birbirinden koparır, diye konuştu. Türkiye ise kilit ülke dedi. İsrail ve Yunanistan, Türkiye çevresindeki bölgeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla ABD için kilit öneme sahip üçüncü taraf ülkeler olabilir. Nitekim bunun işaretlerini şimdiden görüyoruz, diyen Han şöyle devam ediyor. Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan kilit ülke Türkiye, Avrasya'nın barışçıl ekonomik entegrasyonundan büyük ölçüde fayda sağlayabilir, dedi. Tam dayanışma için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Türkiye'nin Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne tam dayanışma içinde olduğunu teyit edecek olan Fidan, bölgeye dışarıdan müdahalelerin, ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına, bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi gerektiğine işaret edecek. Türkiye'nin yepyeni bir siyasete ihtiyacı var. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de partisinin Kares ilçe başkanlığı için düzenlenen ön seçime katıldı. Yeni parti olarak adil, şeffaf ve bu ülkenin hak ettiği yeni düzeni hep birlikte kuracaklarını belirten Özel, Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye, yepyeni bir siyasete ihtiyacı vardır, dedi. Kabinenin gündemi yoğun. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanıyor. 455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren fon krizine ilişkin Maliye Bakanı Şimşek'le Adalet Bakanı Gürley'in kabineye sunum yapması bekleniyor. Toplantıda krizden zarar gören vatandaşlar için alınacak tedbirlerle benzer durumların yaşanmaması için alınacak ekonomik önlemler de görüşülecek. Kabinenin diğer önemli maddesi ise terörsüz Türkiye süreci. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Netanyahu o kürsüden kovulmalı. Birleşmiş Milletler bizi tehdit etmesine izin vermemeli. Netanyahu'nun Gazze'deki soykırıma rağmen Birleşmiş Milletler'de konuşturulması, üstelik Lübnan'daki katliamda kullanılan çağrı cihazını kürsüde gösterip herkesi tehdit etmesi tepkilere yol açtı. 2024'teki o saldırıda yaralanan Türk Lübnan vatandaşı Ahmet Umeyrat, Netanyahu'nun devlet temsilcilerinin önünde tehdit etmesi kabul edilemez. Netanyahu cezasını çekmeli, İsrail'de Birleşmiş Milletler'den atılmalı, dedi.
Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Eski cezaevi doktoru ölü bulundu.

0: görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili açılan soruşturmada gözaltına alınıp bırakılan eski cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Telefon kullanmayan Tamer'i Moldova'dan dönen eşi yerde hareketsiz bulunca polisi aradı. Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıbba gönderildi. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Karanlıkta kalmayacak manşeti Türkiye'de hem siyasi irade hem de adli makamlar fon vurgununda parmağı olan herkese hesap soracak. Vatandaşın hakkının sonuna kadar korunacağını vurgulayan Adalet Bakanı, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız dedi. Gürlek para hangi hesaba aktarılmış ya da şirketin üstüne geçmiş olursa olsun sonuna kadar izini süreceğiz şeklinde konuştu. PKK terörü 1999'da bitecekti. Çözüm 27 yıl gecikti. Terörist Başı Öcalan'ın yakalanınca devreye giren çözümsüzlük lobisi Türkiye'de ağır bedeller ödetti. Kenya'dan getirilen Öcalan PKK'yı feshetmeye hazırdı ancak terörist başının bu adımı atmasına izin verilmedi. Öcalan'ı getiren albay olarak ünlenen JITEM'ci Hasan Atilla Uğur'un da Kenya'ya giden ekipte hiç bulunmadığı ortaya çıktı. Emekli kıdemli albay Mithat Işık uçaktan indikten sonra özel kuvvetler dışı bırakıldı. Devre dışı bırakıldı, sorguya Uğur girdi, dedi. Sabah gazetesine geçtik. 30 imli küçük kız kendi masalını yazdı manşeti. Sabahta doktorların bir daha konuşamaz dediği 30 imli masal aldığı eğitimle İngilizce, Rusça ve Portekizce öğrendi. Küçük kızın müthiş başarısı 30 imli çocukları olan ailelere de umut oldu. Preveze gururu, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri gününde İstanbul Boğazı görkemli bir geçit törenine sahne oldu. Zaferi kutlayan Başkan Erdoğan, Akdeniz'i Türk Gölü haline getiren Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yad ediyorum diye konuştu. Akşam gazetesine geçtik. Moskova yeşil ışık yaktı. S-400 üçüncü ülkeye verilebilir manşeti akşamda. Rusya, Türkiye'nin Kağıtsa listesinden çıkarılması için gerekli şartlar arasında sayılan S-400'lerin başka ülkeye transferinin gerçekleşebileceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, her teklifi değerlendireceğiz, bunun imkanları var dedi. Sistemlerin gönderileceği ülkenin Rusya ile dostane ilişkileri olması gerektiğini kaydeden Lavrov şöyle konuştu. Avrupalılar dünyanın dört bir yanından güvence ve vererek silah aldı, sonra bunları Ukrayna'ya aktardı. Sistemlerin gönderileceği ülke sorumlu hareket etmeli, başka yere gönderilmeyeceğinden emin olmalıyız dedi. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, fonlarda kara para izi de soruşturuluyor manşeti Ekonomi'de. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması derinleşirken tutuklamalar da sürüyor. Haklarında adli işlem başlatılan 76 kişiden tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Soruşturmalar kapsamında 18 fonla 46 tüzel ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Son olarak eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, bir fondaki hisse senedi yatırımından yüksek bir kar sağladığı iddialarının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve partideki diğer görevlerinden affını istemişti. Demir fiyatları 2 ayda %15 arttı. Hurda fiyatlarındaki artış inşaat demiri fiyatlarını da yukarı çekti. Kardemir'in hurda alım fiyatı ton başına 2400 lira yükselirken 12-32 milimetre enerbürlü inşaat demirinin ton fiyatı 4040 lira artarak 30.540 liraya çıktı. Evet efendim, günlük gazetelerden aktaracaklarımız bunlardı. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yorumcu konuğumuzla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bir

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
8: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
9: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
8: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
10: Sensat.com. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
11: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
12: Evet. Şimdi okullu olduk diyor Dani.
13: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
14: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
15: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8.15 dakika geçiyor efendim. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Bugün yorumcu konuğumuz akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı. Sayın Yazıcı, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vardı ve Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Dışişleri Bakanı ve birçok bakan New York'taydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı konuşmada yaptı. Aslında bu son konuşmasında da önceki konuşmalardan çok da farklı şeyler söylemedi. Uzunca bir süredir Sayın Cumhurbaşkanı sadece 5 ülkenin dünyanın kaderini tayin edemeyeceği konusundaki hassasiyetini yine dile getirdi. Kimden bahsediyorum? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üyesinden bahsediyorum. Bu husustaki adaletsizlik dile getirildi. Sadece küresel meselelerde söz sahibi olması gereken aktörlerin onlar olmadığı, bu sistemin, bu statükonun değişmesi gerektiği, çünkü sahanın ve dünya gerçekliğinin artık buna ihtiyaç duyduğuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yine dünyanın artık yeni duvarlara değil, yeni köprülere ihtiyacı var deyip Birleşmiş Milletler'in genel misyonunun ne olduğu konusunda da önemli hatırlatmalarda bulundu. Şimdi Sayın Yazıcı, genel kurulda takip edebildiğimiz ülkeler ve açıklamalar ışığında aslında dünyada ciddi ayrışmalar, kırılmaların olduğunu görüyoruz. Yapıcı olmaktan öte daha çok ayrıştırıcı ve herkesin bir şekilde kendi uyguladığı, ortaya koyduğu, yürütmeye çalıştığı politik düsturun haklı ve doğru olduğu şeklindeki telkinleriyle geçen ve anlaşmazlıkların giderek derinleştiği, krizlere dönüştüğü bir platform haline geldi. Aslında biz bunu zaten uzunca bir süredir konuşuyoruz, tartışıyoruz. Birleşmiş Milletler'in işlevsizliği üzerinden değerlendirme yapıyoruz ama geldiğimiz noktada siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, işte 5 daimi üyenin karar alıcı noktada oluşu önemli ölçüde tabii ki uluslararası sistemi domine

0: ediyor ama bu beş ülkenin de öyle çok da birlikte hareket ettiğine çok tanıklık etmedik. Büyük insani krizler yaşandığında da bunlar böyle olmadı. En basitinden yakın tarihimizi hatırlayacağız. 90'lı yıllarda Bosna'da yaşanan soykırım sürecinde, eski Yugoslavya Cumhuriyeti'nin dağılma sürecindeki o iç savaşta sivil insanların kayıplarının, katledilmesinin engellenmesi için, soykırımın durdurulması için harekete geçmeye çalışıldığında dahi Güvenlik Konseyi'nin bir ya da birkaç üyesinin veto yetkisini kullandığını gördük. Şimdi sistem böyle bir hal vaziyetteyken biz nasıl barış ve huzur içinde yaşayacağımız bir dünyayı inşa edeceğiz ya da sürdürülebilir kılacağız? Bunu elbette merak ediyoruz.
1: Yani buna evet diyebilmek her insan çok ister. Yeryüzünde huzura ihtiyaç var. Güvenli bir gelecek fikrine ihtiyaç var. Ama bugünkü şartlarda, bugünkü dünyanın şartlarında buna evet diyebilmek pek mümkün görünmüyor. Şimdi ortaya çıkan fotoğrafı şöyle tasvir edelim. Türkiye Birleşmiş Milletler düzeninden rahatsız. Cumhurbaşkanı çok güzel bir konuşma yaptı. Her zamanki gibi çok önemli, haklı konulara değindi. Evet. Yani bütün dünya 5 Güvenlik Konseyi üyesinin iki dudağı arasında alınacak kararlara bakıyor. Bu çok gayri adil. Adil değil. Aynı güvenlik şeyi konseyi yakın zamanda gerçekleşen, halen süren Gazze soykırımı konusunda bir karar bile alamadı.
0: Tamam.
1: Yani buradan çıkan fotoğraf şu: dünyada yaşanan en büyük drama ve soruna seyirci kalmak durumunda olan bir Birleşmiş Milletler'den söz ediyoruz.
0: Hatta bu
1: Bir
0: soykırıma
1: karar
0: maruz
1: bile
0: kalan
1: alamadı.
0: milletin temsilcisinin Birleşmiş Milletler'e
1: Evet,
0: alınmadığını,
1: evet.
0: ülkeye sokulmadığını
1: Yani
0: tanıklık ettik.
1: düşünün, böyle bir durum söz konusu. Bu düzenin sahibi olan ve Birleşmiş Milletler'in merkezinin de kendi içinde New York'ta olduğu ABD bile Birleşmiş Milletler'den rahatsız. Birleşmiş Milletler'i beğenmiyor, değişmesini istiyor vesaire. Yani Birleşmiş Milletler'in kurumlarından çıkmaya kalkıyor. İşte Trump neler dedi. Yani dolayısıyla Birleşmiş Milletler son derece işlevsiz bir kurum haline, atıl bir kurum haline gelmiş durumda. Üstelik kendi tarihi içinde fena olmayan bir yere sahip bir genel sekreter varken ve bu genel sekreter bugünlerde artık görevini yeni bir isme devredecek. Guterres gidiyor yani. No name bir isimle Birleşmiş Milletler'in nereye gideceği büyük bir soru işareti. Zaten Guterres'le de bir yere gitmedi. Gidemedi. Son dönemdeki hiçbir ciddi soruna parmak basamadı, sorun çözümüne katkıda bulunamadı Birleşmiş Milletler. O zaman bir bedende çalışmayan bir uzuv gibi Birleşmiş Milletler. Hani doktorlar böyle durumlarda diyorlar ki onu almak lazım, çalışmıyor. Böbreğiniz çalışmıyor, falanca uzvunuz çalışmıyor, her şeyi çürütüyor. Birleşmiş Milletler de toplam çürümenin bir parçası haline geliyor, çözümsüzlüğün parçası haline geliyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Bütün krizleri hiçbir aşağı yukarı son dönemde yaşanan ve dünyayı üçüncü büyük savaş sürecine sokan bu çatışmaların hiçbirinde Birleşmiş Milletler ortada da olmadı, etkili de olamadı. Yani hangisinde oldu? Suriye İç Savaşı'nda mı? Irak Savaşı'nda mı? Daha da uluslararası kurallar hangisinde çalıştı zaten, değil mi? Hatırlayalım. Afganistan işgali mi? Irak işgali mi? Bütün bunlarda ABD tek başına karar aldı. Bir miktar Afganistan'da farklıydı. İşte bastı gitti, işgallerini yaptı, müdahalelerini yaptı.
0: Afganistan'daki olgu da zaten NATO
1: Evet,
0: müdahalesiydi.
1: evet. Yani dolayısıyla Ukrayna meselesini mi çözdü, Ukrayna-Rusya savaşını? Ya da işte halen daha yaşamakta olduğumuz İran, İsrail, ABD savaşına mı müdahale edebiliyor? Orada bir yerde mi? buralar. Hiç ortada göremiyoruz Birleşmiş Milletler'i, zaten yok. Hani velhasıl bu kadar önemli, yani bu savaş, son savaş dünya ekonomisine, dünyadaki istikrara çok büyük negatif etkiler yapmış ve yapmakta olan bir çatışma ve savaş olduğu halde ortada Birleşmiş Milletler'i göremiyoruz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler var mı, dünyada Birleşmiş Milletler sorusuna evet var cevabını şeyde bilmek, verebilmek son derece zor. Kurumsal olarak bir yapının şeklen varlığı onun gerçek anlamda var olduğu anlamına gelmiyor. Demin bu vücut uzuvlarıyla alakalı verdiğim örnekte olduğu gibi. Yani Birleşmiş Milletler, velhasıl Birleşmiş Milletler büyük bir krizde. Bu şu anlama geliyor: uluslararası sistem büyük bir krizde. Yani insanlık peki, temel sorunlarını çözebilecek ortak bir aklı ve kurumsal sistemi adil bir şekilde yapılandırıp kurabilecek mi, kuramayacak mı? İnsanlığın sınavında karşı karşıyayız aslında.
0: Peki bunu şu açıdan da ele alamaz mıyız Sayın Yazıcı? Bu düzen bir şekilde 1940'lı yıllarda inşa edildi, bugüne kadar geldi, bahsettik. Öyle çok büyük uluslararası krizlere ya da insani trajedilere çok da çözüm bulmadı, üretmedi bu tarihsel süreç içerisinde, ama hiç olmadığı kadar bugün eleştirilir hale geldi. Şimdi buradaki fark ne?
1: Yani
0: bu sistemi bir şekilde tesis eden galipler istedikleri şekilde, Birleşmiş Milletler üzerinde ifade ediyorum bunu, bir şekilde dizaynı ve kendi politikalarını uygulayabilir haldeyken bugün artık bunu çok da öyle yapamadıkları için mi acaba bu sistemden aynı zamanda kendileri de rahatsız?
1: Şimdi bugünkü durum şu: bir kere dünyada bu Birleşmiş Milletler ya da Milletler Cemiyeti sistemi nasıl oluştuğuna baktığımız zaman, ikisi de arka arkaya iki büyük savaşın arkasından oluştu. Savaşın galipleri ya da savaştan güçlü çıkanların konsensusuyla kurulmuş yapılar, sistemler bunlar. Şimdi bugün geldiğimiz dünyada ise bunların kendi aralarında da çıkarları çatışıyor ve bu beş güç merkezinin dışında yeni, onları aşan güç merkezleri oluşuyor. Yani dolayısıyla bu yükselen yeni güç merkezleriyle merkezdeki güçlerin zayıflığıyla oluşmuş boşluklar büyük kriz neden oluyor. Yani dolayısıyla bu temsillerin bir kısmı bununla alakalı. Tamam. Yani diyelim Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı çökmüştü. Bizim bu uluslararası sisteme söyleyeceğimiz fazla bir şey yoktu. Yeni genç bir cumhuriyeti ayağa kaldırmaya çalışıyorduk. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye zaten iktisaden kötü bir durumdaydı. Savaştan uzak kalmaya çalışıyordu. Halen daha çok sınırlı imkanlara sahip bir ülkeydi. Bugün Müslüman dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkesinden bahsediyoruz. Türkiye'den bahsederken dünyanın 16. 17. büyük ekonomisinden bahsediyoruz. Doğudan batıya, güneyden kuzeye, farklı coğrafyalarda büyük etkinliğe sahip bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla onun etrafında oluşmuş ülkelerden, etki alanlarından bahsediyoruz. Türkiye'yi başka ülkeler de var. Başta Hindistan, Brezilya vesaire gibi nüfusları büyük, ekonomik hacimleri genişlemiş yapılardan söz ediyoruz. Bunlar da sistemin dışında kalmış durumda. Uzun zamanda sistem için mesela Almanya iyi örneklerden birisi burada. Dünyanın büyük ekonomik güçlerinden birisiydi ama dünyaya politik olarak yön vermekte zorlandı. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda mağdur, daha doğrusu mağlup ülkelerden birisi olarak sistemin etkili aktörlerinden biri haline gelemedi. De facto bir durum oluştu vesaire. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum: bu sistemin kurulduğu dönemdeki dengeler, güçlerin birbirleriyle kombinasyonu değişmiş durumda bugünün dünyasında. İki, bazılarının uyguladıkları siyaset yöntemleri filan da acayip sistemi tahrip ediyor. İşte Trump'ın diline, üslubuna bakın. Ya adam diyor ki dünyanın patronu benim. Aslında başka bir kimseye de hiç ihtiyacım yok. Birleşmiş Milletler'e de ne gerek var diyor.
0: Uluslararası Ceza Mahkemesi.
1: Ben istediğim yere giderim diyor. Ya Birleşmiş Milletler düşünün, Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle ilgili falan söylediklerine bakın yani. Sistemin sahibi olan ülkenin lideri

sistemi eline balyoz almış, sistemi kendi eliyle yıkıyor. Anlatabildim mi? Yani diyelim, o kadar demin güzel örnek verdin ki, Filistin yetkililerine vize vermeyen ABD, yani uluslararası mahkemelerde aranan İsrail Başbakanı'na, yargılanan İsrail Başbakanı'na geliyor, baş köşeye oturtuyor, Birleşmiş Milletler'de konuşturuyor. Ya bu konularda o kadar ciddi ve haklı şeylere, eleştirilere sahip ki Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu gerçekten endişe verici bir tablo. Böyle bir

0: Yani soykırımcı, katil bir şeyin, siyasetçinin gelip her şeye rağmen hiçbir şey olmamış gibi gelip konuşabilmesi büyük bir şey. Yani peki sistem ne yapıyor? Sistem hiçbir şey yapamıyor.
1: Salonu
0: sisteme dahil olanlar, delegasyonlar salonu terk ediyor. İşte adam boş salona konuşmuş oluyor. Gene Birleşmiş Milletler'de konuşmuş oluyor. Oysa Birleşmiş Milletler burada yani adil bir dağılım, temsil dağılım olsa vesaire gerekli kararları alıp, değil mi? Önce sen ilgili yerlerde hesabını ver, sonra gel Birleşmiş Milletler'de konuş diyecek.
1: Tabii.
0: Bir pozisyonda olmaları gerekiyor, değil mi? Ama onu olamadıkları için ancak salonu terk ederek boş salona konuşma zorunda bırakıyorlar onu. Yani ya da düşünün Filistin mesele, Filistin Gazze meselesine destek mitinglerini düşünün. Başta İsrail'in uzantısı lobiler, dünyadaki Musevi yapılar, sermaye yapıları, basın yapıları vesaire. Her yerde müthiş bir baskı kuruyorlardı bu şeylere, gösterilere falan. Sonunda ne oldu? Yani baskının sonu gelemedi. Her yeri protestolar tuttu. Sonuç? Bütün dünyanın, yani İsrail'e en çok sahip çıkan ülkelerin kamuoyları da İsrail'e karşı çıkıyor. Netanyahu'ya karşı çıkıyor. Ne oluyor sonuçta? İngiltere karşı çıkıyor da ne oluyor? Evet. ABD sokağa karşı çıkıyor da ne oluyor? Yani gene işler nasıl yürümesi gerekiyorsa yürüyor. Yani halen daha seçime gidiyor. En büyük vaadi savaş bitmeyecek ve bu yola devam edeceğiz diyor Netanyahu. Ya hemşerim sen bir aynaya bir bak falan filan diyecek kimse yok buna. Halen daha ona buna sataşarak, Türkiye'ye laf atarak, yani gene yeni düşmanlar bularak, bölgede istikrarsızlığın, korkunç risklerin kaynağı olmaya devam ediyor. Yani dolayısıyla biraz bu Birleşmiş Milletler mevzunu uzattık ama burada sıkıntı bence çok büyük ve bu yani dünyadaki bugünkü istikrarsızlığın kaynaklarını sadece çatışma bölgelerindeki savaşlar üzerinden okuyoruz ama potansiyel riskleri, bunu, bu durumun nasıl büyük potansiyel riskler oluşturduğunu hiç hesaplamıyoruz.
1: Tamam.
0: Bambaşka yerlere her an kayabilir bu krizler.
1: Şimdi altını çizdiğiniz husus önemliydi. Şimdi uluslararası kamuoyu İsrail üzerinde eleştirel bir tutum takınarak bir baskı oluşturuyor ama bu kamuoyunun hükümetleri aynı tavır içerisinde değil. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bir öz eleştirisi yapması gerektiği gibi bence devletler bazında da böyle bir öz eleştiriye sistemsel anlamda da bir ihtiyaç var gibi görünüyor. Çünkü toplumların da artık tepkilerine hükümetler günün sonunda kulak vermek zorunda. Şimdi her ne kadar devlet kendi çıkarı, işte toplumun o anki eleştirilerini, yaklaşımını, duygusal durumunu törpülemeye çalışıyor ve tam olarak hükümetlerin tepkisi olarak yansıtmıyor. Ama günün sonunda geldiğimiz nokta artık bu hususun sadece İsrail ya da Netanyahu ile ilgili olmadığı, artık dünyada bir Yahudi karşıtlığına dönüştüğüne ilişkin ciddi emareler olduğunda altını çizelim. Efendim kısa bir reklam aramız var. Devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
2: bak. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Güzelmiş, halktan kuru yemiş.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Tahran'a gidiyoruz. Harun Aykaç, merhaba, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Şimdi İran'daki son gelişmelere bakacağız. İran-Amerika Birleşik Devletleri krizinde son durum ne? Karşılıklı açıklamalar var. Kıyamet savaşı söylemleri artık kullanılmaya başlandı. İran'da bu hususta Birleşik Devletleri karşı koyacağını ifade eden açıklamalarda bulundu. Nedir son durum Harun Aykaç?
2: Evet, yani özellikle İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın 7 günlük bir ateşkes teklifi olmuştu ABD'ye. Trump bunu kabul etmediğini söyledi. Bu husus Arakçı'ya soruldu. Yani ne diyorsunuz bu konuda dedi. Dedi bu konuyla ilgili evet Trump düşüncelerini dile getirdi. Ancak arabulucular aracılığıyla henüz bize bir şey iletilmiş değil. Yani aslında bu da bir yönüyle yine o arka kapı diplomasisinin hala devam ettiğini gösteriyor. Ama Trump'ın hayır demesi hiç kuşkusuz İran'da çok ciddi tepkilere de sebep olmuş durumda. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian ABD'ye güvenilemeyeceğini, ABD ile müzakerelerin çok da verimli olmadığını, birkaç defa müzakere süreci içerisindeyken ABD ve İsrail'in ortak saldırılarının gerçekleştiğini, hatta şu anda bile ABD'nin olası İran liderlerine yapabileceği suikastler noktasındaki herhangi bir güvenin veya güvencenin olmadığını da dile getirdi. Dolayısıyla burada bu bağlamda bir endişe var. Ama öte taraftan yine Abbas Arakçı eğer Amerika Birleşik Devletleri barış ve müzakere yoluyla bizimle bir noktada anlaşmazsa ve bize saldırıya da devam ederse elbette ki biz bütün gücümüzle onlara karşı koyacağız. Yine devrim muhafızları ordusu da hiç kuşkusuz dedi biz Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir varoluş ve yok oluş savaşını rahatlıkla verebileceğiz. Dolayısıyla bu bağlamda ama bütün bunlara rağmen yine sonuna ekliyorlar. Diyorlar ki biz bütün bunlara rağmen diplomasi yolunun işlemesinden yanayız. Yani oturup bir karşılıklı görüşmemiz lazım. Öte taraftan işte Arakçı diyor ki yani bizim istediğimiz temel şeyler yasa dışı olarak dondurulmuş paramızın ve varlıklarımızın serbest bırakılması. Petrolümüzü satabilmek istiyoruz. Yani bu bağlamdan da artık şunu anlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nın öte yakasında konumlandığı yerde İran gemilerine gerçekten bir giriş çıkış izni vermiyor. Dolayısıyla İran petrolünü satamıyor.

0: İran doğal olarak petrolünün satılabilmesi için o boğazın açık olması gerektiği noktasında artık bütün birimleriyle hemfikir ve bir an önce bunun olmasını istiyor ve yine bütün bu karşı çıkmalara rağmen, bütün bu itirazlara rağmen Pezeşkian kendisi dedi ki işte bizim neticede güvenmiyoruz ABD'ye ama yine de ABD ile olası bir anlaşma yapılabilecekse buna hazırız. Yani bu da şunu gösteriyor, ekonomik döngü, ekonomik sıkıştırma gerçekten İran'da hani hissedilmeye başlandı. Özellikle işte bir takım ülkelerin de aynı zamanda hava yolları noktasındaki geliş gidişleri şu an için rafa kaldırması da ister istemez hem yolcular üzerinde psikolojik bir etki yapıyor hem de ticaret noktasında bir takım sıkıntılara yol açıyor. Bunların da tabii aşılması isteniyor. Bu hava ablukasını karayoluyla delme projesi İran bu bağlamda da aslında çalışıyor. Hem Türkiye ile hem Pakistan'la hem diğer ülkelerle bu anlamda geliş gidişleri var. Irak'la ama süreçte ABD'nin bu kara yoluyla olan ticarete de müdahale etmesi durumunda krizin oluşabileceğini de göz ardı etmiyorlar. Dolayısıyla Mesut Pezişkian dedi ki biz eğer hani anlaşacaksak ABD ile bunu 3 Kasım seçimlerinden önce gerçekleştirmeliyiz. Yani böyle bir talebi, böyle bir isteği de oldu. Dolayısıyla bakalım hani hakikaten bu şey olacak mı, olmayacak mı? ABD biraz da İran'ın bu son işte talepleri karşısında böyle müstahni davranıyor işin doğrusu. Bizim zaten ihtiyacımız yok. Biz petrolümüzü alıyoruz, satıyoruz. İran'ın ihtiyacı var. Yani biraz böyle biraz örseleme şeklindeki bir anlayışla aslında biraz da işin içine girmiş durumda. Ama İran kendi bakan yönüyle bunun mücadelesini veriyor. Öte taraftan yine Hürmüz Boğazı'nda da tabii ki sıkıntılar devam ediyor. Yani orada işte bir Amerikan denizaltısı ona benzer bir aracı yakalandı. O dün işte dünya kamuoyuyla paylaşıldı. Yine hafta içerisinde ABD'nin gemilerine saldırı yapıldığı, 6 kişinin yaralandığı hani ifade edildi. Bu arada tabii hani bu diplomasi yolu denenirken öte taraftan sahada da ister istemez karşılıklı bir sürtüşme yine meydana geliyor. Bakalım ne olacak? Yani Amerika Birleşik Devletleri bu seçim sürecini mi bekleyecek yoksa seçim sürecinden önce bir takım saldırılarda bulunacak mı? Bunun endişesi var zaten İran tarafından yapılan topyekün bir savaşa hazırız şeyi ihtimal Trump'ın tekrar İran'a saldırma planını gündeme getirmesiyle alakalı. Dolayısıyla İran biz savaş istemiyoruz. Bakın diyor 8 aydır Arakçı diyor 8 aydır devam eden bu süreç ciddi zarar verdi. Artık bu işten sıyrılmalı, bir anlaşma yapmalı ve yolumuza devam etmeliyiz diyor. Bunu Pezişkan da zaten daha önce söylüyordu defalarca. Bakalım Amerika'nın tutumu bu noktada ne olacak? Belirleyici olan şu anda ABD'nin tutumu.
1: Peki Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve değerlendirmelerin için. Yeniden birlikte oluruz diyelim, kolaylıklar diliyoruz. Efendim TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimindeki son duruma baktık. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
2: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücret

0: ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
5: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosol.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.

0: Evet, devam ediyoruz efendim bölümde. Gazeteci Arzu Morin bizimle birlikte Fransa'da. Kendisi, Sayın Morin, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu gerçekleşti. Bize girişte ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Ama 81. Genel Kurulu'da Avrupa'nın ve Fransa'nın tutumlarını merak ediyoruz. Arzu Morin, özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail konusunda çıkışı çok dikkat çekiciydi. Daha sonra İsrail buna karşılık verdi. Bir resleşme var. Tabii Suudi Arabistan'ın petrol güzergahını korumak için Fransa asker göndereceğini bölgeye ilan etti. Bunlar önemli kararlar ama şimdi Birleşmiş Milletler genel olarak mesajlara bakalım. Genel kurulda verilen mesajlarla Avrupalı ülkelerde bir kere verilen mesajlar bağlamında bir bütünlük var mıydı? Bunu merak ederiz öncelikle.
1: Bence de bu zirvenin Avrupa açısından önemli görüntüsü buydu. Bir bütünlük oluşmadı tabii. Özellikle aslında bir bütünlük, en başına alacak olursak, Guterres'in verdiği mesajlar BM'deki genel hava anlamında vardı. Ancak ilerleyen saatlerde verilen tepkiler bir içinde bir bütünlük sağlanamadı. Asıl verilmek istenen mesaj burada İsrail ve Filistin'in iki bağımsız ve egemen devlet olduğu mesajıydı. İki devletli çözüm BM Genel Kurulu'nda hakim görüş olarak ortaya çıktı. 1967 öncesi hatların temel alınması, Kudüs'ün iki devletinde başkent olması, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Doğu Kudüs'ün tek bir egemen Filistin yönetimi altında siyasi, ekonomik ve toprak bakımından bütünleşmesi. Bu mesaj müteresinde verdiği mesajdı. Avrupa'nın BM çizgisiyle büyük ölçüde örtüştüğünü söyleyebiliriz. Antonio Costa da bu İsrail ve bağımsız demokratik toprak bütününe sahip egemen ve yaşayabilir hayatını, ömrünü sürdürebilir Filistin'den yana olduklarını resmi olarak dile getirdi. Ancak genel kurul salonunda neler oldu? Öncelikle Macron'un çıkışı vardı. Avrupa çizgisinin daha sert bir versiyonunu sergiledi diyebiliriz Macron. Buradaki konuşmasında yalnız büyük bir gaf işleyerek Netanyahu'nun eline çok ciddi bir koz verdi. Kürsüye gelmeden önce Netanyahu'ya diyebiliriz. Burada konuşmasında ne söyledi Macron? Öncelikle sert bir tutum izledi. Daha önceki tutumlarına oranla daha bir sert pozisyon aldığını gözlemledik Macron'un. Bu konuşmasında da özellikle Batı Şeria'da hiçbir zaman Hamas aktif değildi.

0: ne arıyor Filistin burada? Burada kolonileşmek istiyor, sömürge oluşturmak istiyor, yapılaşmak istiyor şeklinde bir konuşma yaptı. İşte bu cümlesi sadece o yaptığı büyük konuşmada Netanyahu'ya altın bir fırsat verdi diyebiliriz konuşmasında. Saçma bulduğunu söyledi. Netanyahu kürsüye geldi, doğrudan Macron'u eleştirerek başladı, bilgisizlikle suçladı, cahil olmakla suçladı. İsrail makamlarından çok sert açıklamalar geldi birbiri ardına. Macron'un yaptığı bu teknik hata, yani Hamas'ın Batı Şeria'da olmadığı, hiçbir zaman olmadığı şeklindeki açıklaması, İsrail muhalefetini de Netanyahu arkasında durma zor noktasına getirdi. Bu konunun yanlış anlatıldığı, Macron'un bilgisiz olduğu şeklinde eleştiriler birbiri ardına geldi. Tabii 27'sinde, 27 Ekim zannediyorum, seçimler var İsrail'de. Ve seçim öncesi Netanyahu'ya çok önemli bir kürsü verdi diyebiliriz. Kaçış noktası yokken bütün örneğin 12 Avrupa ülkesi Batı Şeria'da olanlar nedeniyle bölgeden gelen ürünleri yasaklayıp bu kolonileşmeden, bu sömürgeleşmeden sorumlu isimlere yaptırım kararı almışken böyle bir açık kapı bıraktı Netanyahu'ya Macron'un konuşması. Açıkçası Fransız dışişleri de çok zor durumda kaldı bu kelimeler nedeniyle. Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot düzeltmeye çalıştı. Herkes Cumhurbaşkanı'nın ne demek istediğini gayet iyi anladı gibi açıklamalar yapmaya çalıştı. Ancak cümle söylenmişti artık. Dolayısıyla biraz Macron'un o aslında önemli diyebileceğimiz, daha da Fransız'ın tutumunun, daha da İspanya'ya, İrlanda'ya yaklaşan tutumunun biraz gölgeye düşmesi, biraz aslında suya düşmesine neden oldu. Fakat Avrupa Birliği içerisinde giderek Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'da artık aynı konular olmaya başladı. Gözle görülür bir şekilde bu konularda da ilerleme sağlandı. Netanyahu sürekli bir savaş ve kaos stratejisi izledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki stratejik bir gerilemeyle karşı karşıya olduğu da BM Genel Kurulu'na yansıdı. İran'ın konuşmalarını biliyorsunuz. Yalnızca İsrail değil, Gazze ve Birleşmiş Milletler'in geleceğiyle ilgili de bir takım tartışmalar oldu.
1: Arzu Morin, bu Birleşmiş Milletler'in geleceğine ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform çağrıları vardı. Uzunca bir süre ki Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesiydi. Şimdi Macron da buna iştirak etti. Şimdi daha önceden nasıl bir yaklaşım vardı? Bu daha belirgin bir dönüş olarak tarif edebileceğimiz bir olgu muydu? Yoksa bu Fransa yönetimi uzunca bir süredir bu konuyu tartışıyor mu?
0: Bunu herkes farkında aslında. Uzun süredir Türkiye'nin içinde olduğu bir grup, Dünya 5'ten Büyük Türk Çağrısı, uzun süredir bu rahatsızlığı dile getiriyor. Avrupa Birliği içerisinde Almanya başta olmak üzere bir takım genişleme isteyen ülkeler var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya aslında Başbakanı Pedro Sanchez Genel Kurulu'da veto hakkının kaldırılması ve Güvenlik Konseyi'nin bölgesel olarak daha adil temsil edilmesi çağrıları yaptı. Afrika kıtasının çok büyük çağrıları var. Kıta hiç temsil edilmiyor Güvenlik Konseyi'nde. Ama Avrupa'nın yaklaşımı tabii biraz daha farklı. Avrupa Birliği veto hemen kaldırılsın şeklinde yaklaşmıyor Fransa. Avrupa Birliği daha etkili, kapsayıcı, daha demokratik, daha hesap verebilir bir Güvenlik Konseyi reformu da yana Avrupa ve Fransa tavrını belirliyor. Fransa'nın hani bir de bu veto kullanımının sınırlandırılması, yani her konunun vetoya oynamasına dahil edilmemesi, bir takım konuların genel salt çoğunlukla tartışılması, özellikle kitlesel katliamlar, savaş suçları gibi konuların bu çerçeveden çıkarılması, genel bir çoğunluk oylamasına tabi olmasını istiyorlar. Bunda da işte Amerika ve İsrail'in tıkama, Ukrayna'da Rusya'nın, Gazze'de de Amerika ve İsrail'in birlikte vetoyla gelişmeleri tıkaması rol oynuyor. Yani Türkiye, İtalya, İspanya, Kanada bunu resmen dile getirdiler. Ortak bir açıklama yayınladılar. Uniting for Consensus adında. Buna Kanada destek veriyor. Güney Kore destek

0: veriyor. Meksika, Pakistan gibi ülkelerde destek veriyor. Süd Global adını verdiğimiz, yani güney, küresel güney adını verdiğimiz ülkeler uzun süredir bu konudaki rahatsızlığını, zaten temsil edilmemenin konusunu gündeme getiriyordu. Giderek artıyor. Bir taraftan Birleşmiş Milletler gibi önemli bir kurumun yıpratılmasının engellenmesi çabaları var ki bu veto tıkanıklığı yıpratıyor. Bütün bu insan hakları ihlalleri, savaş suçları ve soykırım suçları devam ederken BM'nin bir şey yapamaması ciddi anlamda kurumu yıpratıyor. Yıkımına kadar gidebilecek bir süreçten söz ediliyor. Diğer taraftan hem kurumun kurtarılması hem bütün ülkelerin değişen dengeler içerisinde temsil edilmesi için aslında Fransa'da bu USC adını verdiğimiz, yani Türkiye'nin içinde olduğu Uniting for Consensus çizgisine yakın bir çizgi izliyor. Veto tamamen kaldırılsın demiyor Türkiye gibi, ancak sınırlandırılsın ve konsey genişletilsin istiyor. Afrika'nın, Asya'nın ve diğer bölgelerinde daimi temsilcilerinin genel kurulda, güvenlik konseyinde yer almasını istiyorlar. Ve veto sınırlandırılmasının getirilmesini istiyorlar. Fransa etkili olmaya çalıştı genel kurul boyunca. Bunu gözlemledik. İspanya zaten biliyorsunuz bu konuda öncü rol oynuyor. Diğer ülkelerse İrlanda gibi ülkeler, Almanya sessiz kalmayı, her zaman olduğu gibi o iki orta yol gitmeyi tercih etti. Bu tartışmalarda bir tarafta şöyle bir tablo oluştu, aslında öyle özetleyebiliriz. Bir tarafta Gazze'den de Netanyahu'nun konuşması sırasında da biliyorsunuz bir salonu kim terk etti, kim kaldı tartışmaları vardı. İspanya delege düzeyinde kaldı, bakanlar dışarı çıktı ama diğer Avrupa ülkeleri içeride kalmayı tercih ettiler. Hala orta politika izlemeyi tercih ettiler. Fransa'da içeride kalan ülkeler arasındaydı. Dolayısıyla böyle bir tartışma giderek, aslında İsrail, şöyle özetleyebiliriz, İsrail izole oldu. İzolasyonu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu şekilde devam edemeyeceği görüşü çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ukrayna'daki ve Gazze'deki savaşla ilgili tavırlar da giderek netleşiyor ve sertleşiyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler giderek daha çözüme yakın, daha yeni bir reforma yakın bir görüntü sergiledi diyebiliriz.
1: Peki. Arzum Hanım, çok teşekkür ediyoruz değerlendirdikleriniz için, aktardıklarınız için.
0: İyi günler diliyorum.
1: Yeniden birlikte olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Sağ olun. Efendim, gazeteci Arzu Morin Fransa'dan aktardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'i hedef aldı. Tabii şimdi Arzu Morin de aktardı. Tabii Netanyahu buradan birçok karşı tez çıkardı ve iç siyasette bir şekilde buradan konsolide etme arayışları içerisindeydi. Sanki Fransa Cumhurbaşkanı Macron da buna biraz yardımcı oldu şeklinde bir hava var. Yorumcu konuğumuzla devam ediyoruz. Profesör Doktor Erdinç Yazıcı. Sayın Yazıcı, şimdi tabii Fransa Cumhurbaşkanı'nın çıkışı önemliydi ama işte bir İsrail tarafının tabii açıklamalarını bu anlamda referans alacak değiliz. Hem saha gerçekliği hem tarihsel gerçeklikte bağdaşmayan hususlar İsrail tezleri, ama bir şekilde önümüzdeki süreçte İsrail'de seçimler var ve Netanyahu karşıtlarıyla iç cepheyi bir şekilde tahkim etmeye çalışıyor. Kendine yeni, tırnak içerisinde ifade ediyorum, yeni düşmanlar bularak, ilan ederek böyle bir içeride muhalefeti de arkasına almaya çalışıyor ve buna tabii isteyerek ya da istemeyerek de payanda olan bazı aktörler var. Sanki bu genel kurulda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşması da bu şekilde değerlendirilebilir gibi görünüyor.
2: Tabii. Yani şimdi seçime giderken Netanyahu'nun dünyadaki bazı liderler tarafından hedef alınması işine gelebilir. Kendini içeride, bak görüyorsunuz, bu ne kadar ağır baskılar altındayız. Yani hani meyveli ağaç taştan, biz burada öyle işler yapıyoruz ki, Fransa'nın, Türkiye'nin vesaire tepkileri. Onun için mesela Türkiye, dikkat edin, bu Suriye'deki mevzuda şey etmedi, gerekli tepkiyi göstermedi. Ardından da zaten Dışişleri Bakanı da, daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı da bu tamamen seçimlere dönük şeyin provokasyonun manevraları anlamına gelen sözler söyledi. Dolayısıyla seçime kadar yani kendi üzerindeki baskının artması sanki İsrail iç kamuoyunda onun işine geliyor, gündemde kalmak daha doğrusu işine geliyor gibi görünüyor. Yani şeye, Avrupa'ya geldiğim zaman bu Arzu Morin aslında çok güzel bir değerlendirme yaptı. Aslında kaldığımız yerden devam edersek Avrupa'nın kafası karışık. Yani Avrupa liderleri büyük ölçüde baştan itibaren İsrail'in yanında konumlanır, Avrupa yöne, Avrupa'daki siyasetçiler büyük ölçüde iktidarlar. Ama sokaktaki büyük değişim onları büyük bir değişmenin eşiğine getirdi. Şimdi bu liderliğe Avrupa'nın ihtiyacı vardı. Bence Macron biraz bu liderliği kapmaya çalışıyor. Yani çünkü şeyin, İspanya Başbakanı'nın oluşturduğu o hava, havanın Avrupa'da yarattığı etki, ambiyans etkiliyor Fransa Cumhurbaşkanı'nı gibi geliyor. Bu dönemde biliyorsun Avrupa Birliği liderliğine dönük adımlar atıyor. Onun bir parçası olarak düşünüyorum açıkçası.
1: Sayın Yazıcı, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şimdi 9 haberler. Yaptılar.
3: Saat 9. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler olacak. Kabinede yeni yasama döneminde meclise sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler de ele alınacak. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tedbir kararı alınan kişiler için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirilmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edileceğini vurguladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Kozinoğlu soruşturmasında Panafim direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 sağır 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan bir tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun sabah yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal edildi. Budo'da da iptaller var. Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri de sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamıyor. Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kente olumsuzluklara yol açtı. Keçiören'de altyapının yetersiz kalması nedeniyle kanalizasyon taştı. Çok sayıda binanın giriş katını su bastı. Evlerini basan pis suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıları,

0: saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığı ifade edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonun kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Katil İsrail, Gazze'de son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail, Yahudilerin bayramını bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. ABD Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 3 ayrı noktada silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklamlar.
5: Ekonomi.
6: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
5: Politika.
6: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
5: Spor.
6: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
5: Yaşam.
6: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
5: Dünyanın haberi gündemde.
7: Evet, saatler 9'u 8 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle, spor gündemiyle yeniden birlikteyiz. Efendim bu bölümde spor yazarı Lütfü Özel konuğumuz. Lütfü Özel, günaydın, hoş geldiniz.
8: Merhabalar, günaydın.
7: Şimdi abili futbol takımını konuşacağız. UEFA Uluslar Ligi, Uluslar A Ligi birinci grupta yer alan amili futbol takımımız bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Şimdi, tabii Fransa ile de oynamıştı. İstediğimiz sonucu elde edemedik. Bunu da ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Ama bugün basın toplantısı vardı. Önemli mesajlar vardı. İsterseniz onunla başlayalım. Bugünü konuşalım. Fransa maçına da
8: bakarız. Tamam, edelim. Şimdi şöyle diyeyim. Dün Yüce Er'in programına da katıldım ben. Hı hı. Orada da biraz dile getirdiğim bir hikaye. Ama açarak biraz konuşmaya ihtiyacı olan bir hikaye. O da şu. Şimdi biz bir 9 numara hikayeyi evet konuşup duruyoruz. 9 numarasız yapmamalıyız diye bizim futbol yorumlayan, futbol yazan ya da futbolla ilgilenen kesimler, hı hı, medya ya da medya dışı futbol severler diyeyim, uzunca bir süredir dile getirdiler.

0: diyorlardı. Bunu ben de şöyle dile getirdim. Montella'nın bir oyun tarzı var. Evet, onu 4-6-0 gibi biz tanımladık ama kendisi bunu reddetti. Şöyle dedi. Benim takımımda herkes gol atar. Efendime söyleyeyim. Attı mı? Atıyor. Bir başarı öykümüz var mı? Var. Buradan ortaya çıkan tabloda Montella'nın uzun bir süreden beri de takımın başında olduğunu düşünürsek, buna razı olduğumuz, rıza gösterdiğimiz sonucuna da ulaşabilir miyiz? Elbette ki ulaşabiliriz. Ve biz C gruplarındaydık. Yani Faroe Adaları ile birlikte aynı gruplardaydık. Şimdi İtalya, Fransa ile oynuyoruz. A grubundayız. Bu önemli bir veri. Dünya Kupası'na 20 yıl sonra gittik diye övünüyoruz. Evet. Bu da Montella üzerinden okuyacağımız bir hikaye elbette ki. Gibi başka sonuçlar da var. Ama işte bir oyun 9 numarasız, center force'suz bir oyun bakışı olmasından kaynaklanan bizden yana bir rahatsızlık vardı. Bunu Montella, hatta kendisine bu sorulduğu zaman da kızıyordu artık son dönemlerde. Bu şekildeydi. Şimdi bunu son Dünya Kupası maçlarından sonra ya da o esnada şunu söyledi. Yani hani mealen söylüyorum. Vardı da oynatmadık mı? Şimdi bunu daha önceki karşılaşmalarda bazı oyuncuları soktu. O Cenk oyuna girdiği anı bile hatırlıyorum. Öyle söyleyeyim. İhtiyaç olduğu zaman kullandığı bir şey bu. Güç ya da oyun planı. Öyle demek daha doğru herhalde. Şimdi böyle dediğiniz zaman hepimizi taca atmış oldu bir defa. Yani onun tarzını savunan insanları taca atmış oldu. Yani eğer böyle bir talebiniz varsa o zaman buna yönelik olarak önlem almanız beklenir sonuç itibariyle. Nedir o önlemlerden? Önlemler, evet, bunu öngörülüğü düşünürsünüz. Geleceğe yönelik olarak bazı yatırım yaparsınız. Yani bazı oyuncular aramalarınız, taramalarınız, U17'ler, 18'ler, 19'lar, orada çok yetenekli çocuklar var. Kulüp bazında konuştuğumuz zaman diye adlarının altı çizilen genç oyuncular var. Alırsanız devamlı oynayabilecekleri bir ortam da sağlarsanız, kulüpler tercih etmeyebilir, kulüplere saygı duyacaksınız tabii ki. Dolayısıyla buralardan bir şeyler olabilir. İki, başka bir yol daha söyleyeyim. İkinci yol, yani o çok kaliteli oyuncularımız yok, bu var. Barış Alper'le bunu denedik, çok tutmadı. Kerem'le denedik, çok tutmadı. Ama doğruyu tırnak için alarak söylüyorum, oyuncuyu bulup santrafora devşirebilir miydiniz? Takımın içerisinde havuzdan, büyük havuzdan bahsediyorum. Evet, devşirebilirdiniz. Ya da tercihin Enes gibi örneğin. Başka oyuncular da var. Ya da şimdi Deniz. Şu anda Cem gibi başka bulacağınız mutlaka oyuncular var. Onları devreye sokarak bir hazırlık çalışması yapabilir miydiniz? Yapabilirdiniz. Şunu örnek verdim. Bak, dünkü genel kurul toplantısında Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı, şöyle bir cümle kullanmış. Lukaku'yu tanıyamayacaksınız diye. Niye? Lukaku'nun şu andaki görünümünü daha atletik, daha bildiğimiz oyuncu profiline uygun bir hale getirmek için ona yönelik olarak çalışma yapılacağını açıkladı zaten İsmail Kartal, teknik direktör. Demek istediği bu küçük bir nokta da milli takım özelinde söylüyorum. Böyle hazırlıklar yapabilirsiniz, yapabilirdiniz. Evet. Ama bizim hayatımız futbolda biraz öyledir, günlük.
1: Peki
0: yani.
1: Şunu sorayım. Yani Montella bu eleştirileri kulağına katıp bu şekilde mi aksiyon almalıyım şeklindeki tavrından dolayı mı böyle bir tabloyla karşı karşıyayız?
0: Yani şöyle, biraz önce en son söylediğim cümleye çok uygun bir soru bu. Günlük bakılıyor. Yani o süreç içerisinde ne olması gerekiyorsa onun üzerine kafa yoruluyor.
1: Yani bu bir zafiyet mi Montella için?
0: Yok, bak şimdi, hayır. Ben bu şöyle diyeyim. Milli takımın nasıl oluştuğuna yönelik olarak bakış açınızda doğru orantılı bir şey bu. Nedir bu? Milli takımı oluştururken bir omurganız tabii ki olacak. Yani Arda'sız bir milli takım düşünebiliyor muyuz? Hayır. Orkun'suz? Hayır. Hatta Salih'le Orkun yan yana geldiği için şimdi Salih'i de bu omurganın içerisine kattık. Kaleci özelinde baktığımız zaman evet, Uğurcan'ı onsuz ya da o olmadan bugün oynamayacak büyük bir ihtimalle, ama onun gibi bazı oyunculardan vazgeçme şansınız yok. Ya da kanatlardaki işte Kerem'i düşün, eğer kanatta oynayacaksa Yunus'u düşün. Bunlar bizim mutlaka oynatabileceğimiz oyuncular. Ama bir de ne var? Benim söylediğim bir cümledir bu. Ayın oyuncusu. Ligler yeni başladı, kabul ediyorum da. Yani Beşiktaş'ta işte

0: bir oyuncu fırladı, pat diye milli takım alındı. Başka bir takımda bir oyuncu kendini gösterdi, pat diye milli takım alındı. Yatırım olarak alabilirsiniz de, ama eğer onun üzerine ayrı bir çalışma yapıyorsanız o ayrı. Ama sahaya süreceğiniz 11 özelinde bakıyorsanız, siz omurganızla birlikte ayın 11'ine sokabileceğiniz oyuncuları da katıp milli takım olarak sahaya sürersiniz. Fakat santrfor ya da 9 numara derdiniz varsa bununla yatırım yapmak durumundasınız. Bugüne kadar böyle bir plan belki vardı da bizim haberimiz olmamış da olabilir vesaire. Şimdi bu açılardan bakıldığında tabii ki mücadele edeceğiz. Tabii ki İtalya işte 3 dönemdir Dünya Kupası'na gidemeyen bir milli takım. Mancini bizi bilen, tanıyan bir teknik adam. Önemli de bir teknik adam. Bizimki de teknik direktörümüz de İtalyan. Onlar da İtalyan. Arada bir birbirini bilme tanımanın ötesinde kırık kalpler mücadelesi gibi bir şey olacak galiba. İtalyan'ınki biraz daha farklı. Onlar da yenildiler Belçika'ya. Biz de kaybettik. Şöyle diyeyim. Zor bir maç olacağı çok aşikar. A grubunda olmayı abartılı bulan bir bakış açısı da olmadı değil.
1: Peki siz girişte de ifade ettiniz. Faroe Adaları'yla aynı grupta devam ettiğimiz bir noktadaydık. Şimdi oralardan buralara geldik. Şimdi o süreçte Montenegro'nun başarısından bahsettik. Oyun tarzına övgüler yağdırdık. Ama bugün A grubunda mücadele ediyoruz ve hakikaten dünya devleriyle mücadele ediyoruz. Evet. Bunlar dünya şampiyonu olmuş geçmişte, buna en büyük aday olarak gösterilen ülkelerin takımları. Şimdi Montenegro A grubunda eğer istenilen başarıyı gösteremezse başarısız mı diyeceğiz?
0: Şimdi bunu törpüleyecek ya da bunu biraz dengede tutacak olan şey nedir? Fransa'ya iyi oynadık da yenildik ama. Ben buna çok taraftar değilim. Hı hı. Bu çok önceden bir bakış açısıydı. Bu hani şimdi, oraya da getirmeyeyim lafı da şerefli mağlubiyetler. Öyle bir durumumuz yok bizim. O dönemde de o sürecin önemli oyuncuları bizim futbolumuzda vardı elbette. Fakat o dönemde Avrupa'ya oyuncu yollayabilme kapasitemiz bile yoktu bizim. Yani öyle diyeyim. Giden tek tük oyuncularımız oluyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi milli takımın önemli bir kısmı yurt dışında oynayıp da burada sahaya çıkan oyunculardan oluşuyor. Dolayısıyla biz A grubunda İtalya ile oynayacağız, Fransa ile oynayacağız, Belçika ile oynayacağız. Şunun gibi, teşbihte hata olmaz. Kadın voleybol milli takımı için herhangi bir ülkenin takımı milli takım düzeyinde bir sorun mu? Hiçbir zaman değil. Kim çıkarsa oynarız, yeneriz. Yenebiliriz şeyle bakıyoruz. Ne oldu? Avrupa şampiyonu oldu takım. Çok güçlü ülkede, İtalya'yı yenerek oldu bir de üstelik. Gibi bir bakış açısının, ama altyapıyla birlikte gelişmesi lazım. Buradaki sorun şu, bak, sorun demeyeyim de durum. Bu milli takımın, futbol federasyonu tek işi, bana sorarsan futbolun gelişimi şusu busu, tamam kabul de, ama kamuoyunun önünde göründüğü tek olay A milli futbol takımı ve oraya gelene kadarki olan bütün yapılanmanın sorumluluğu. Antrenörleri, teknik direktörleri. Bu bizim çocuk, bu sizin çocuk, bu o, bu şu, bu şeklinde bir bakış açısıyla bakışın her zaman zarar getirdiğini gördük. Bu bir. İki, yani isimlendirmeyeceğim şimdi hakaret olarak değil de şöyle, bazı isimlerin Ümit milli takımda, onun altındaki milli takımda görev almaları tamamen ahbap çavuş ilişkileriyle oluştuğuna tanıklık ettik. Halbuki daha başka türlü bir bakış açısıyla bu işler yapılabilirdi. Bu bir. İki, oralardan aslında gelmesi lazım 9 numaranın ya da santrfor diye aradığınız oyuncuların. İki, bak, Barış Alper'i maçta hatırla, Fransa maçında pat diye attı yere kendini. Sandı
1: ki penaltı beklediği pozisyon.
0: O penaltı yaratmaya çalıştı. Penaltıyla alakası olmayan bir pozisyon olduğunu gördük. Şimdi sen orada pozisyonu devam ettirirsen belki de gol atacaksın. Ya da attıracaksın. Arda boştu orada çünkü biraz çaprazında. Fakat oyuncularımızın bu bakış açısına sahip olmalarına sebep olan bir
1: ligimiz
0: var. Hakemlerimiz var. Yine lafı oraya getirip duruyoruz yani sonuç itibariyle. Olsa Türkiye'de bir maçta olsa onun penaltı olarak çalınma ihtimali %50. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle noktalardan çıkmamız gerekiyor. Böyle noktalardan çıkabildiğimiz zaman başka bir şeyleri daha farklı konuşabilmeye, değerlendirebilmeye başlarız. Ama buna izin vermiyorlar.
1: Peki şimdi aslında yine hani Montel üzerinde yoğunlaşmak istemiyorum ama bu da konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesi.
0: Çok acele şey olur. Yani

0: medya algısı evet. olur, anlıyor musun? Yani gitsin noktasındaki bakış açısı yani, fazla algı olur.
1: Değil, şöyle bir eleştiri var. Daha doğrusu şöyle bir fikir daha var. O da işte az önce sizin de ifade ettiğiniz. Milli takım şu anda oyuncu kadrosu işte birçoğu yurt dışındaki liglerde oynuyor ve çok kaliteli oyuncular. Arda'dan bahsediyoruz. Real Madrid gibi bir dünya takımının 11 oyuncusu olarak tarif ediyoruz. Şimdi böyle bir oyuncu kalitesiyle acaba Montella'nın dışında başka bir teknik direktör daha üst bir seviyeye taşıyabilir miydi milli takımını diye de bir soru soruluyor.
0: Şimdi şöyle, bunu da şuna da dayandırılarak bir bakış açısı gelişti. Pek çok ülke hem de kalbur üstü majör milli takımlarda teknik direktör değişimleri oldu. Fransa'da oldu, İtalya'da oldu. Hani bizde niye olmuyor, niye olmasın şeklinde bir bakış açısı. Şöyle diyeyim, bu sözüne %100 evet, %100 hayır demem. Yani bir değişim mutlaka olmalı diye. Bunun ama açılımını sağlayacak olan şey oyunculardır, tamam mı? Oyuncular Montella ile birlikte çalışma konusunda bir bıkkınlık, bir hani buradan da bir şey üremiyor kardeşim. Çünkü sahanın içinde olan, aktif olarak olan ve bütün değişimleri yaşayanlar aslında birebir oyuncular elbette ki. Sıkıntısı gelmeden ve de çok ağır yenilgilerle karşı karşıya kalmadan yani şöyle diyeyim, bu gruptaki bütün maçları kaybedersen Montella için bir şey ortaya çıkar, bir tartışma ortaya çıkar. Ama eğer akşam İtalya'yı yendin, ne diyeceksin şimdi? Montella'dan bir şey olmuyor mu diyeceksin? Yani bu zaman şuna bağlanır. Fransa karşısında da hiç fena oynamadık. Dolayısıyla bunun şeyi, futbol biraz da şöyle skorla alakalı bir şey. Yani bunu reddediyoruz ama ben ediyorum. Skorla ölçülecek bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama mutlaka bir 9 numara olması gerekir şeklindeki bir diyelim ki bir gerçeklikten bahsediliyorsa ağırlıklı olarak, buna direncini kırdı adam işte. Yani sonuçta biraz direndi ama sonunda 9 numara bulursanız oynatırıma geldi iş. Bir öneri daha var, onu da söyleyeyim. Buna yalnız sıcak baktığımı kişisel olarak ama tek kendi adıma söylüyorum. Söyleyemem. Devşirme. Yani bazı oyuncuların bizi Türk yapıp milli takımda oynatma keyfiyeti. Bu başka branşlarda oluyor. Basketbolda oluyor, voleybolda oluyor, amatörlerde oluyor. Ve hatta atletizmde çok fazla bir şekilde oluyor. Hatta ve hatta devlet, Gençlik Spor Bakanlığı bu sayının daha da artması için ön ayak da oldu. Onunla da belki bazı noktalarda eleştiri getirdiğimiz oldu ama futbolda bu olabilir mi? Daha önce oldu mu? Biliyorsun Aurelio meselesi vardı daha önce. Bir denemeyi de yaptık. Başarılı da oldu, iyi bir de oyuncuydu. Bu olabilir mi? Vallahi yaparlarsa da olur diye bir şey diyemeyiz yani. Ama en iyisi yetiştirmeyi başarmak tabii.
1: Şimdi tabii yani teknik direktörler üzerinden ya da takımların mevcut oyuncuları üzerinden konuşuyoruz ama şimdi dikkat çekici takımlar da var. Dün akşam yine öyle bir sonuç vardı. Örneğin Yunanistan
0: Almanya'yı
1: yendi ve üst üste ikinci galibiyeti aldı. Ondan önce de Sırbistan galibiyeti vardı. Şimdi Yunanistan kadrosunu açıp bakıyorum. Böyle bir iki oyuncunun dışında isminin daha önce duyduğum oyuncular da değil. Öyle çok büyük oyuncuları yok. Şimdi ister istemez şu soru soruluyor. Yani sistemsel bir başarı mı? Şimdi Almanya milli takımının oyuncularının her bir pozisyon olarak Yunanistan milli takım oyuncularından daha iyi olduğunu farz ederiz. Tabii bir maç böyle bir hani bizi hani nihai bir sonuca götürmeyecektir fikir açısından ama yine de belli ki sistemsel bir durum var gibi. Yani Yunanistan gibi bir takım A grubunda ve Milletler Ligi'nde ve üst üste ikinci galibiyetini almış. O zaman neyi sorgulamayız?
0: Yunanistan Avrupa şampiyonu da oldu. Ama biz Yunanistan Avrupa şampiyonu olurken eleştirdik. Kapan, arada bir kontratak yakala, bir gol at, yat üstüne. Şampiyon. Amiyane bir tanımlamayla böyle oldu. Aslında böyle oldu. Bunu çok fazla eleştirdik. Bu evet, Avrupa şampiyonluğu unvanını geri getirir, ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz. Ama eleştiriyi yapar mısınız? Yaparsanız tabii ki. Futbol böyle de bir şey değil sonuç itibariyle. Onu bir serüvenin içerisine yayarak yaptığınız zaman bir Avrupa şampiyonluğu ulaştı. Tebrik etmek lazım tabii. O ayrı bir hikaye. Şimdi bazı ülkelerin futbolları...

0: milli takım düzeyinde de kulüp düzeyinde de bunu söyleyebiliriz. Bazen denk düşebilir. Tırnak içine alarak söylüyorum. Bu denk düşmenin işi anlamı o maç için çok iyi bir günde olabilirsiniz. Oyuncuların form düzeyi çok yüksek olabilir. Kazanabilirsiniz. Biz bundan birkaç sene önce Fransa'yı Konya'da 2-0 yendik. Maçtaydım da. Yani cayır cayır da oynadık. Başka maçlarda da oynadık. Ama işte Dünya Kupası'nda yediğimiz golün fotokopisini burada yedik diye şimdi eleştiriyoruz. Orada kötü oynadık. Halbuki biz o iki maçı da Avustralya maçı dahil kazanabileceğimizi düşünerek oraya gittik. Fakat kaybettik tuhaf bir şekilde. Niye? Avustralya örneğin teknik direktörü bize acayip bilendiklerini ima etti basın toplantısında. Yani onlar hazırlıklarını yapmışlar. Bir de Yunanistan'ın Almanya ile ya da bizim Fransa ile ya da çok benzetmiyorum ama benzetmek istemem. Oyunlarımız hani şöyle diyeyim. Ligimizde Anadolu takımlarından birinin Fener, Galatasaray, Beşiktaş'la oynarken ortaya koyduğu performans bir hafta sonra yerlerde sürünmesi gibi bir şey. Hani teşbihte hata alma diyelim yine. Bu da benzer bir şey olarak da değerlendiriyorum. Fakat milli takım değerlidir elbette. Bir de bizim milli takımda, Yunanistan milli takımında yan yana koyduğumuz zaman
1: Tabii.
0: oyun gücü anlamında şu anda ciddi fark olduğunu düşünüyorum. Akşamleyin bu söylediğim sözleri destekleyecek, kanıtlayacak bir oyun ve sonuç umarım çıkar ortaya.
1: Peki İtalya, bildiğimiz geçtiğimiz dönemlerdeki İtalya mı? 2006 İtalyası.
0: Yani
1: Değil.
0: şey UEFA Başkanı Ceferin bile açıklama yapmış. Üzülüyorum vallahi onlara diye. Çünkü üçüncü defa gidemediler. İtalya'nın ki o şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Ülke takımından. Şu anda bu seviyede olması şaşırtıcı. Oyuncu kalitelerinde ve oyunlarında aman aman bir problem var mıdır? Problem milli takım harmanlaması anlamında problem olmalı ki bu sonuçlar ortaya çıktı ama bize de aksi denk düşmesin yani öyle söyleyeyim. Biz de onlarla birlikte şimdi biz Avrupa Şampiyonası düzenleyeceğiz. Adamlar hala statlarını tamamlayamıyorlar. Hala uğraşmıyorlar. Uğraşıyorlar da belki UEFA'yı tatmin edecek, mutlu edecek bir tempoda yapmıyorlar bunu. Oradan da bir azar işitip duruyorlar hala. Sanki şey gibi böyle futbolla alakaları biraz milli takım düzeyinde zayıflamış gibi ama kulüpler düzeyinde baktığımız zaman bambaşka bir şeyden bahsediyoruz tabii ki.
1: Tamam. Peki akşam şansımızı nasıl görüyorsunuz? Montella'nın İtalyan oluşu, İtalyan oyun kurgusunu yakından tanıyor oluşunun bizim için bir avantaj sağlayacağını düşünüyor musunuz?
0: İki taraflı. Bu bizim için tabii ki çalışırken mutlaka bunu İtalya milli takımını ve İtalyan oyuncuları daha farklı analiz etme gerçeği olacaktır mutlaka. Bu bir. İki, Mancini de bizi tanıyor. Ama onun dönemindeki oyuncular üzerinden değil tabii ki. Bizim mentalite, futbola bakış açımız, milli takıma bakış açımız bir de meslektaşı sonuç itibariyle vatandaşı Montella dolayısıyla onunla nasıl bir bakış açısı olduğunu bildiği için buradaki mesele iki tanıyanın ruhunu bilenin diyeyim öyle söyleyeyim oyun taktikleriyle alakalı bir durum. Bizim avantajımız kendi sahamızda evet bir de Bursa'da Bursa seyircisi çok ciddi biçimde ateşli bir seyirci. Özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Desteği mutlaka olacaktır. Ama oyuncularımızın da bazılarının özellikle biraz daha farklı ve biraz daha isteklilerdir de ama daha konsantre sahaya çıkmalarını hayal ediyorum. Yani atmayın kendinizi yere kardeşim. Yani sonuç itibariyle bununla kazanılmıyor mu şeyler başlar.
1: 11 kurgusunda bile radikal bir değişiklik öngörüyor musunuz?
0: Orkun oynayacak bir defa. Öyle anlıyoruz. Sakatlığı geçmiş çünkü.
1: Uğurcan yok dedik. O
0: Nasıl?
1: Kart cezalısı muhtemelen. Uğurcan
0: Evet.
1: kalede.
0: Altay'ın oynaması bekleniliyor. Altay da iyi kaleci sonuçta. Hani öyle çok çok çok aman aman süreler alarak gelmedi bu noktaya ama fakat iyi kaleci olduğu konusunda bir problem yok. Mert bıraktığı için hani bir alternatif olarak Mert'i söyleyemiyoruz tabii ki. O da haklı bir şeydir. Ona da teşekkür etmek lazım. Çok kritik maçlar kazandırdı bize. Çok şöyle diyeyim. Bizim için milli takım tabii ki İtalyanlar işte dedim ya 10 oyuncuyla rotasyon yaparak sahaya çıkacaklar. Bundan sonraki maçlarını düşünerek bu maçı kaybetmeyi de göze alarak sahaya çıkacakları gibi bir anlamda çıkartılabilir belki ama bizim futbola bakış açımız İtalyanlar da çok ateşli. Biz de çok ateşliyiz. Yani biz skora odaklı bakış açımızda çok şey var. Bir yoğunluğumuz var bizim. Kazanmak isteriz. Dolayısıyla hani 11 özelinde bir problem olacağını düşünmüyorum.

0: Yani Barış Alper'i ön tarafa koymakla Kerem'i ön tarafa koymak arasında tabii ki oyuncu profil anlamında farklılıklar olabilir şüphesiz. Ona bir itirazım yok ama şu Fransa'yı hani biraz da tırnak içinde elden kaçırdık mantığıyla bakıldığı için bari burada telafi edelim isteğinin yoğun olacağını düşünüyorum. Sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Baskılı başlayacağımızı da düşünüyorum. Ama İtalyanlar çok sert oyuncular. Hep öyledir. Hep öyle oldular. Çok faullü oynayan. Ama hakemleri şimdi bu faulleri Dünya Kupası'ndaki görüntüyle doğru orantılı fazlaca tolere ettiğine de tanıklık ettiğimiz bir saha içi uygulama görüyoruz ağırlıklı olarak. Dikkatli olması lazım. Hı-hı. Sakatlık vesaire olmasın.
1: Şimdi Barış Kerem dedik. İleride o zaman Barış'ı mı sizce değerlendirir?
0: Ben ya Barış'ı kanada çekebilir yani. Hı-hı. Evet. Bindirme anlamında daha çok işe yarayacak şeyler olabilir. Ama Orkun'un Salih ile birlikte oynayacak olması bir avantaj olur mu eğer Salih de oynayacaksa? Olur tabii yani. Biz orta sahadır bütün iş biliyorsun. Yani oradaki yaratıcılık ve uzaktan atılan şutların değerli olduğu ve Orkun gibi oyuncuların da bunu çok iyi yaptığı, yapmak istediğini bildiğimiz için böyle bir şey görebiliriz diye düşünüyorum. Ama şöyle diyeyim, hepsinin gözlerinden öperiz. Başarılı bir performans bekliyoruz.
1: Tamam, başarılar dileriz. Şimdi vaktimiz var daha Lütfü Özel. Liglere tabii ara verildi. Bu süreçte girişte ifade ettiniz aslında Fenerbahçe'den bir örnek verirken işte Lukaku o atletizme kavuşacak diye. Şimdi öyle sakatlar var. Bazı takımların bazı önemli oyuncularının sakatlıkları vardı. Onlar bu süreyi iyi değerlendirebilecek mi? Hani iyi bir mola oldu mu acaba?
0: Az buz bir boşluk değil yani bu.
1: Şimdi tabii bu kime ne kadar etkili olur? Olumlu olumsuz bir durum ortaya çıkar mı takımlar özelinde? Nasıl olur değerlendirmeniz?
0: Şöyle diyeyim. Bu araya girerken takımların havası ağırlıklı olarak iyiydi yani. Hani Galatasaray'ın biraz içeriden biraz da Okan Burak'a dayalı bir tartışılır bir havası varmış gibi bir kanaat olabilir ama Başkan açıklama yaptı kısa bir süre önce. Ona desteklerin devam ettiğini ve beraber 5. şampiyonluğa ulaşacaklar gibi bir içerikle konuşma yaptı. Büyük kulüplerin özellikle havalarında bir sorun yok. Tabii ki dediğin gibi sakatlıklar düzelir. Ya da bazı oyuncuların konsantrasyonları,
1: forma girişi,
0: forma işte hazırlıkları hepsi değerli olabilir. Bir de bu zamana kadar oynanan oyunları analiz etme açısından da değerli bir boşluk bu aç. Ama boşluk ama şöyle diyeyim. Dönüşler hep sıkıntılı oluyor. Özellikle büyükler için sıkıntılı oluyor. Bir de Avrupa maçları başlayacak peşinden. Peş peşe maçlar oynanacak. Çok yoğun bir trafik olacak. Dolayısıyla evet atmosferde bir sorun yok. Hazırlıklarda bir sorun yok. Ama ligimizde de şöyle bir görüntüyü yaşıyoruz. Yani diğer takımlar da örneğin Ahmet gibi ligin lideri şu anda sonuç itibariyle. Hani Beşiktaş'ı övüyoruz ama iki mağlubiyeti var. Fenerbahçe'yi övüyoruz, iki yenilgisi var. Galatasaray kaybedebiliyor, Trabzon kaybedebiliyor. Fakat ilerleyen zamanlarda bu takımlardaki özellikle oyuncu kalitesi anlamında farklılık olduğu için yukarıya doğru çıkma anlamında daha etkin bir süreç yaşayabiliriz. Diğer kulüpler de kendi ölçeklerine göre bir şey yapacaklardır. Dün kuruldaki toplantıda Başkan Aziz Yıldırım'ın işte Ocak'ta gerekeni yaparız dedi. Daha şimdiden transfer konuşmalarına başlandı. Bir ceza geldi bu arada Fenerbahçe'ye ama onu bugün ödeyerek kapatacaklar galiba. Bütün kulüplerde laf anlamında hareketlilik çok yoğun. Serdar Adal'ın da dün Milliyet Gazetesi'nde röportajı vardı. O da seçime giriyor Beşiktaş biliyorsun. Seçimli bir genel kurula giriyor. Hepsinde bir şey var. Yoğun hareketlilik var. Biz futbolu eleştiriyoruz, çok eleştiriyoruz. Yani bizdeki yapıyı çok eleştiriyoruz. Yapıyı derken bir şey kastederek söylemiyorum. Durum anlamında
1: mevcut
0: söylüyorum.
1: Durumdan bahsediyoruz.
0: Evet. Dolayısıyla seviyoruz ama karşımıza çıkan tablodan da rahatsızlık da duyuyoruz. Bunun bir dengesinin oluşmasını hayal ediyoruz, arzu ediyoruz. Bu olur mu? Pek olacağı da gibi görünmüyor. Bu
1: dengeyi böyle. Standartlar bağlamında mı?
0: Hepsi. Tarif yani, hakeminden tut. Yönetimine varıncaya kadar, bütün yönetimlere varıncaya kadar tuhaf bir durum aslına bakılırsa öyle görünüyor. Ama elimizdeki malzeme bu deyip geçiştireceğimiz bir şey de değil. Bu çok büyük paraların döndüğü. Bak milyon eurolardan bahsedilerek konuşuyoruz yani. Şu kadar milyon euro, bu kadar milyon euro. Fenerbahçe'nin 27 milyar borcu olduğunu açıkladılar dün. Çok sıcak bir gelişme olduğu için dünün. O yüzden haberi oradan örnek veriyorum.

ama bütün kulüplerin ekonomilerinde böyle sıkıntılar var. O ayaklarını yorgana göre uzatmak gibi bir şeyleri de yok. İstatistik yayınlandı. En çok para harcayan üçüncü ya da ikinci ülke, üçüncü ülkeyiz galiba.

0: bir yere getiriyoruz. Yani o elemeleri atlatabilmeyi çoğunlukla zaman zaman başarıyoruz artık. Yani bunu hallettik. İşte Beşiktaş 4 gollü bir galibiyette hoşumuza gitti. Diğer kulüplerimizin de Şampiyonlar Ligi'ndeki görüntüleri bazı noktalarda eleştirilebilecek, bazı noktalarda da gruptan çıkar tanımlaması yapabileceğimiz seviyeye gelebiliyor. Evet, ben bunu ağırlıklı olarak şuna bağlıyorum, onu söyleyeyim. Bizde teknik direktörlük, antrenörlük lafı şey çok dolu ama uygulama konusunda problemlerimiz olduğunu düşünüyorum. Yani ciddi problemlerimizin olduğunu düşünüyorum.
1: Yani eğer gerçekten bu ligin bir göstergesi olsaydı teknik direktörler açısından diyorsunuz, Avrupalı büyük kulüplerden teveccüh olurdu mu diyebiliriz. Yani nasıl tanımlayacağız bunu?
0: Ben şöyle yani biraz dikkatli konuşmaya çalışarak dile getirmeye çabalıyorum, öyle söyleyeyim. Bizde antrenör yok diyorum ben, benim bakış açım bu. Ha, olup da iş başaran tabii ki var canım, onlara saygısızlık etmek için söylemiyorum. Ama eğer milli takım konuşuyorsak C grubuna da düştük yani sonuçta. Hani nasıl bir antrenörlük başarısı olarak bahsedebiliriz bundan? Ya da kulüpler düzeyinde baktığımız zaman evet, Avrupa şampiyonu, Avrupa Ligi kazandığımız, bize bunu kazandıran teknik direktör de oldu. Doğrudur. Bizim çok böyle üst noktada baktığımız 3 teknik direktörümüz vardı ama artık ikisi zaten takım çalıştırmıyor. İşte biri de şöyle böyle diyelim. Dolayısıyla bu noktalardan bakıldığında hani benim söylediğim sözün dışında içini dolduracak bir malzeme görmüyorum ben, öyle söyleyeyim.
1: Peki.
0: Yoksa sözler... içerideki bak, affedersin hemen bitireyim.
1: Tabii tabii.
0: İçerideki alınan 8-0'lık galibiyet, alkışlarsın. Ama o zaman yurt dışındaki işe bakarız.
1: Tamam. Efendim, spor yazarı Lütfü Özel bizimle birlikteydi. Lütfü Özel, çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerlendirmeleriniz için yeniden birlikte oluruz diyelim. Efendim, bu bölümle de gündemin bugün sonuna gelmiş olduk. Veda ediyoruz programı. Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı bugün sizler için. Teknik yapımda Berkay Bilgeç vardı mikrofon başında. Ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle diyelim. Mutlu kalın efendim.

0: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz.
3: Beşiktaş 1989-1990 sezonuna iyi bir başlangıç yapamamıştı. İlk 5 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan siyah beyazlılarda moraller bozuktu. Teknik direktör Gordon Milne sezonun 6. maçı öncesi radikal bir karar aldı. Adana Demirspor karşısına tamamı Türklerden oluşan 11 ile çıktı.

0: 15 Ekim 1989'da İstanbul'da oynanan karşılaşmayı izlemek için 15 bin kişi tribündeki yerini aldı. Maça hızlı başlayan Beşiktaş, Türk futbol tarihine geçen bir skora imza attı. Adana ekibini tam 10-0 mağlup etti. Kara Kartalı zafere götüren gollerin 4'ünü Ali, 3'ünü Metin, 3'ünü de Feyyaz attı. Bu maçtan sonra Ali, Metin ve Feyyaz üçlüsü efsane oldu. Adana Demirspor galibiyetiyle kötü gidişe dur diyen ve moral bulan Beşiktaş üst üste aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturdu ve 1989-90 sezonunu zirvede tamamladı. Bu aynı zamanda üçlü şampiyonluk serisinin ilkiydi. Attığı 28 golle adeta Beşiktaş'ı sırtlayan Feyyaz Uçar o sezon gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne ister ister ol.
2: Reklamlar.
13: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Sevgimi toprağa gömdüm. 3. bölüm. Yazan Zerrin Tığlıoğlu. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Ömer Atilla Ulaş.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Olcay Poyraz, Ahmet Erdal Küçükkömürcü, Fatma Özlem Ersönmez, Ayşe Ana Elçin Şanal, Lütfiye Berin Ötenel, Ebe Hanım Ümit Sergen, Nuran Serpil Çağran, Çırak Yasin Kınay,

Ahmet, Fatma ile yatalak babası ve yaşlı annesine bakması için imam nikahıyla evlenir, bir ay sonra da çalışmak için İstanbul'a gider. Okuma yazma bilmeyen Fatma, köyde ara sıra Ahmet'ten gelen mektuplarla avunmaktadır. Ona değiştirilerek okunan mektupların içeriğini merak eden Fatma, ilkokula giden Gülnaz'dan sabırla okuma yazma öğrendikten sonra gizlice okuduğu mektuplardan dehşete düşer. İstanbul'da kendine yeni bir hayat kuran Ahmet, Mustafa Ağa'nın kızı Gülperi ile evlenmek üzeredir. Sevgiyle bağlandığı Ahmet ve ailesi tarafından kandırıldığını anlayan Fatma, ne yapacağını bilmez bir haldeyken köyün ebesi onu kardeşinin yeni doğan bebeğine bakması için İstanbul'a göndermeye karar verir.

0: İşte böyle Lütfiye.
1: Allah Allah.
0: Tutamadım kızı. Dün bütün gece ağladı durdu. Kalamam buralarda diye kendini yerden yere attı.
1: Vah vah vah. Ya. Ya. Ayol nasıl okudu mektupları? Ne zaman öğrendi okumayı, aklım ermedi.
0: Aşağı mahalleden Ali'lerin küçük kızı var ya.
1: He?
0: Okula giden.
1: Gülnaz mı?
0: He? İşte o. Her gün onun yolunu gözlemiş tarlada çalışırken. O da o gün ne öğrendiyse Fatma'ya anlatmış.
1: Bak sen. Kendi kendine ne işler becermiş.
0: Olan oldu bir kere. Hem nasıl olsa duyacak.
1: Öyle ya. Ne kadar saklayabilecektik ki?
0: İnşallah bir şey gelmez başına.
1: Ya.
0: Deme lazım, iyi kızdı. Bize de çok iyi baktı. Ne diyeyim, Allah yolunu açık etsin.
1: Çocuk bakacakmış öyle mi?
0: Öyle öyle. Ebe Hanım'ın İstanbul'da bir kardeşi varmış, onun çocuğuna.
1: Bir bakıma buradan uzaklaşması iyi oldu be abla. Bütün bu olan bitenden sonra ondan hayır gelmezdi size.
0: Haklısın, haklısın. Ahmet'in hatırını elimizi sıcak sudan soğuk suya sokturmadı.
1: Ya.
0: Çok da çalışkandı.
1: Öyleydi garibim.

0: Otobüste geldi. 22-23 yaşlarında, orta boylu, esmer bir kadın demişti ablam. Hangisi acaba? Ah, şu olabilir mi? Pek şaşkın, pek ürkek. Sen Fatma olacaksın ha?
1: Evet, benim.
0: Hoş geldin. Ben de Ebe Hanım'ın kız kardeşiyim. Adım Nuran.
1: Hoş bulduk abla.
0: Hadi eşyalarını alalım da gidelim.
1: Şu çantamdan başka bir şeyim yok abla.
0: İyi, hadi gidelim. Çok zavallı bir hali var. İnşallah ablam yanılmamıştır.

0: Ne zamandır yanımızdasın. Bir dediğimi iki etmedin Fatma.
1: Elimden geleni yapıyorum Nurhan abla.
0: Canını dişine takıp çalışıyorsun. Bak bütün komşular sana, çalışkanlığına hayran.
1: Sağ olsunlar.
0: Çalıştıkça dertlerini unutuyorsun değil mi?
1: Çay içer misin abla?
0: Anlaşıldı. Konuşmak istemiyorsun.
1: Konuşup ne olacak abla? Olan olmuş.
0: Köyden hiç haber almadın değil mi?
1: Kimden, nereden haber alacağım?
0: Doğru. Kimseleri gördüğün yok.
1: Kusura bakma abla. Senden bir şey sakladığım yok. Ama hatırladıkça yüreğim sıkışıyor. Aslında hiç aklımdan çıkmıyor.
0: Zaman en iyi ilaç derler.
1: Kader böyleymiş. Alışmaya çalışacağım. Ben sevgimi yüreğime gömdüm abla.
0: Yıllar nasıl da geçti Fatma. Kaç yıldır yanımızdasın. Geldiğinde oğlum bir aylıktı. Şimdi 5 yaşında.
1: Yıllar su gibi aktı.
0: Öyle. Çok emeğin var. Hakkın ödenecek gibi değil.
1: Aman abla, bunca yıl karnımı doyurdunuz. Ele güne muhtaç etmediniz beni.
0: Şimdi ne olacak Fatma? Biliyorsun gelecek ay gidiyoruz.
1: Bilmiyorum abla.
0: Köyüne de dönmek istemiyorsun.
1: Dönemem abla. Kimim var köyde? Hayırsız bir abi ne arar ne sorar.
0: Seni gideceğimiz yere götüremeyiz biliyorsun. Biz neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir de seni peşimizden sürüklemeyelim.
1: Sen bilirsin abla.
0: Seni ortada bırakacak değiliz Fatma. Şöyle uygun bir iş. Apartmandakilere de söyledim. Seni çok severler bilirsin. Onlar da araştıracaklar.
1: Sağ olsunlar.
0: Bu senin.
1: Ne bu?
0: Banka cüzdanı. Her ay hesabına bir miktar para yatırdım. Emeğine karşılık. Çok değil ama 5 yılda birikti. Seni uzun süre idare eder.
1: Abla ne gereği vardı?
0: Olur mu kızım? Bunca yıldır çok emeğin geçti bize. Karşılığını alacaksın. Hakkını helal et.
1: Helal olsun abla.
0: Şimdi de bu kutuyu aç.
1: Ne var içinde?
0: Ne duruyorsun, açsana.
1: Küpe. Altın bir küpe.
0: Bizi hatırlaman için küçük bir hediye.
1: Ne diyeceğim bilemiyorum abla. Hep bir küpem olsun istemiştim. Ay çok güzel. Abla sen çok iyisin.
0: Büyütme o kadar. Hadi şimdi kulaklarındaki o ipleri çıkaralım da küpelerini takalım.
1: Biliyor musun abla? Ben Ahmet'ten hep bir küpe istemiştim. Çok istemiştim. Söz vermişti sana İstanbul'dan en güzelini alıp geleceğim diye.
0: Unut şimdi bunları.

0: Fatma! Fatma hemen gel.
1: Geliyorum abla. Ne oldu?
0: Neler olmadı ki? Hadi gözün aydın. Sana iş bulundu.
1: İş? Bana mı? Anlatsana abla.
0: Yöneticinin hanımına çay içmeye gittim ya.
1: Evet abla.
0: İşte orada söz senden açıldı.
1: Ha.
0: Kapıcımız çocuklarının okuluna daha yakın bir apartmanda iş bulmuş, ayrılıyormuş.
1: Sonra?
0: Uzun sözün kısası, senin onun yerine geçmeni istiyorlar.
1: Benim mi?
0: Senin ya.
1: Abla ben becerebilir miyim?
0: Ne var beceremeyecek? Sana ilk zamanlar yardımcı da olurlar. Ben senin yerine kabul ettim.
1: Sen bilirsin abla ama mahcup olmayayım.
0: Olmazsın olmazsın. Sen çiçek gibi bakarsın apartmana. Her işlerine de koşturursun. Onlar da biliyor bunu. Onun için istiyorlar seni.
1: Ne desem bilmem ki. Sevinsem mi? Şaşırdım kaldım.
0: Sevin sevin. Girişteki kapıcı dairesini sana verecekler. Her ay maaşını ödeyecekler. Sigortanı da yaptıracaklar. Daha ne istiyorsun?
1: Yüzünü kara çıkarmam abla.
0: Bilmez miyim? Hadi şimdi yap bir çay da içelim.

0: Ne kadar oldu Nurhan ablamın gittiği? 3 ay mı? 4 ay mı? Hesabı şaşırdım. Günler de nasıl akıp gidiyor. Aa, hayırdır inşallah. Bu saatte kim olabilir?
1: Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ay çok şaşırdım. Gel içeri buyur gel.
2: Aman dur sakin ol. Telaşlanma.
1: Ay çok sevindim. Gel. En son ne zaman görmüştüm? Nurhan ablama gelmiştin. 2 yıl oldu mu?
2: Aa, olmuştur ya. Dur sana bir bakayım. Aa, iyi gördüm seni.
1: Çok şükür çok şükür iyiyim. Hele geç otur şöyle.
2: İşler nasıl gidiyor?
1: Başlarda biraz güç geldi ama alıştım.
2: Sen her işin üstesinden gelirsin.
1: Hangi rüzgar attı seni buralara? Dur, önce aç mısın?
2: Önce otur şöyle karşıma. Ha? Şöyle. Bak aç falan değilim. Sonra bir çay yaparsın, içeriz birlikte. Kursa geldim İstanbul'a. Ha. Gelmişken de sana uğrayayım dedim.
1: Ay, iyi yaptın. Seni bırakmam. Burada kalırsın.
2: Şu divana bir yatak serersin yatarım.
1: Olur mu? 40 yılın başında gelmişsin. İçeride bir odam daha var. Sen orada kalırsın.
2: Ha, sağ ol Fatma. Ah, kızım gibisin. Burası da evim gibi.
1: Bunların hepsi senin sayende Ebe Hanım. O gün sana razı

0: atlamasaydım ne olurdum bilmiyorum.
1: Hiç arayıp sormadı seni değil mi?
0: Ne diye arasın Ebe Hanım, aradan geçmiş bunca yıl. Hem evlenmiş o kızla, beni ne yapsın?
1: Sen yine de dikkatli ol Fatma.
0: Senin dilinin altında bir şey var.
1: Birkaç ay önce Fahri dayının oğlu görmüş seni.
0: Ha evet, askerlik için gelmiş, karşılaştık.
1: Kulağıma geldiğine göre gidip yetiştirmiş Ahmet'i.
0: Ne var bunda Ebe Hanım? Ahmet zaten İstanbul'da olduğumu biliyor.
1: İstanbul'da olduğunu biliyordu bilmesine de, ne durumda olduğunu bilmiyordu.
0: Ne varmış ki durumumda?
1: Ah, öyle deme kızım, kimseye ihtiyacın yok. Kenarda paran da var. Ahmet buralarda pek iş tutturamamış. 5-6 ay önce köye döndü.
0: Sonra?
1: İlk fırsatta yine İstanbul'a gideceğim diyormuş.
0: Bunun benimle ne ilgisi var Ebe Hanım?
1: Benim korkum, sendeki paranın kokusunu alırsa rahat bırakmaz kızım.
0: Korkma Ebe Hanım, adam evlenmiş, barklanmış. Bizim yollarımız çoktan ayrılmış. Gidip çayı demleyeyim.
1: Korktuğum başıma geldi. Ahmet'in adını duyunca nasıl da kızardı, heyecanlandı. Bunca yıldan sonra bile unutamadı o hayırsızı.

0: Fatma abla! Fatma abla!
1: Ne oldu Mustafa, ne koşturuyorsun?
0: Sana yetişmek için abla.
1: Ne oldu?
0: Ustam koşturdu seni görünce. Ha. Dün bir adam gelmiş dükkana, seni sormuş.
1: Beni mi sormuş?
0: Evet abla, nerede oturduğunu sormuş.
1: Nasıl bir adammış?
0: Bilmiyorum abla ama ustamın gözü hiç tutmamış.
1: Ha, ustan ne demiş?
0: Seni tanımadığını söylemiş ama adam dolanıp durmuş buralarda.
1: Ha, sağ ol Mustafa.
0: Ustam söyle Fatma ablana dikkatli olsun dedi.
1: Tamam Mustafa, tamam, dikkatli olurum, merak etme. Ne dolanıp duruyor buralarda? Ebe Hanım nasıl da biliyordu geleceğini? Ya onun dediği gibi 3-5 kuruş paramın peşindeyse? Bunca yıl sonra neden düştü peşime? Hay Allah! Ne yapacağım ben şimdi?
2: Nasıl da sızlıyor ayaklarım.
1: Ne ne olacak, sabahtan akşama koşturuyorum. İki lokma bir şeyler yiyip yatayım. Yarın sabah yine koşturacağım. Hay Allah. Kim ne istiyor bu saatte? Kim o?
3: Benim, aç kapıyı. Aç.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım.

0: hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler olacak. Kabinede yeni yasama döneminde meclise sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler de ele alınacak. Sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar oldu. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliği ilişkin fon soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da bulunuyor. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır, dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, fon krizinde sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak, dedi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edileceğini vurguladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Kozinoğlu soruşturmasında Pana Film'in direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun sabah yapılması planlanan Bandırma, Yenikapı, Kadıköy seferi iptal edildi. Budo'da da iptaller var. Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri de sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamıyor. Ankara'da gece saatlerine başlayan sağanak yağış kente olumsuzluklara yol açtı. Keçiören'de altyapının yetersiz kalması nedeniyle kanalizasyon taştı, çok sayıda binanın giriş katını su bastı. Evlerini basan pis suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığı ifade edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonun kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.

0: İrlanda UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail sınavından skor olarak da tavır olarak da galibiyete çıktı. İki ülke Macaristan'da karşı karşıya geldi. İrlandalı futbolcular İsrail'i Filistin ve Gazze'deki saldırıları nedeniyle protesto etti. Maç öncesi seremonide dikkati çeken anlar yaşandı. İrlanda'nın 3-0 yendiği maç öncesi futbolcular İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Oyuncular ayrıca siyah kol mantlarıyla sahaya çıktı ve İsrailli futbolcularla maç öncesi el sıkışmadı. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Yepyeni bir güne ve haftaya başlıyoruz birlikte. Güzellikler getirsin yeni hafta hepimize. TRT Trabzon Radyosu'nda Bölge Gündemi programını Seher Evren hazırladı bugün sizler için. Teknik yönetmenimiz Atilla Kurt, Seza Turgut mikrofonda. Beraberliğimiz 11'e dek devam edecek. Bölge Gündemi programıyla sonrasında hayatın içinden sesler taşıyacağımız yepyeni bir programla yolculuğumuz sürecek. Aramıza hoş geldiniz.
2: Hava ve yol durumu.
1: Hava tahmin raporumuzu alıyoruz sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız İlker Yılmaz telefon attığımızda. Doğu Karadeniz için hazırlanan hava tahmin raporumuzu bizlerle paylaşacak. Günaydın İlker Bey, iyi haftalar.
3: Teşekkürler, iyi haftalar, günaydın.
1: Sizi dinliyoruz.
3: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgenizde bugün havanın çok bulutlu, bölge genelini yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ki kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarların güney yönlerden orta, yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemizin merkezlerinde beklenilen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Trabzon 22, Giresun 22, Gümüşhane 26, Rize 23, Artvin 27 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor, havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 4 ile 6 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ile 2,5 metre, görüşün seyi yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
1: İlker Bey çok teşekkürler. Size ve çalışma arkadaşlarınıza iyi mesailer diliyorum.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Şimdi de Orta Karadeniz için hazırlanan hava tahmin raporumuzu almak üzere Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'ne uzandık, Samsun'a sevgili dinleyicilerimiz. Uzmanımız bu kez de Mümin Turan. Günaydın Mümin Bey, iyi haftalar size de.
4: Günaydın, merhabalar.
1: Sizi dinliyoruz.
4: Hemen paylaşalım. Bölgemizde hava parçalı, çok bulutlu. Bölgemiz geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bu yağışların Kastamonu ve Sinop çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Bu kuvvetli yağışların dolayı vatandaşlarımızın dikkatli, tedbirli olmasını istiyoruz. Sıcaklıklar 2 ila 4 derece civarında azalacak. Rüzgar ise batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmeye devam edecek. Sıcaklıklar şöyle: Samsun 23, Kastamonu 16, Sinop 24, Ordu, Tokat ve Amasya 22, Çorum'da 20 derece bekleniyor. Seza Bey, son tahminler bu yönde.
1: Mümin Bey çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte size de kolaylık diliyorum. Görüşmek dileğiyle.
4: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız yol bilgilerini de hemen paylaşalım sizlerle. Değerli dinleyenler, Alaca-Zile yolunun 26 ile 32. kilometreleri arasında 22 Eylül 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Artvin-Erzurum yolunun 41 ile 55. kilometreleri arasında bulunan 12 adet tünel ve yaklaşımlarında da gerçekleştirilecek olan drenaj sistemleri, bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8 ile 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ile 56. kilometreleri arasında da yatay işaretleme yol çizgisi çalışması sürüyor. Söz konusu noktada bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Çorum-Amasya'yı sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde de fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmalarının devam ettiğini belirttikten sonra Çorum-Yozgat ayrımı Sungurlu yolunda 45. kilometrede de yine fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmalarının sürdüğünü hatırlatalım. Yine Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde de söz konusu çalışma, yani fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışması sürüyor. Trafik işaret ve işaretçilerine söz konusu noktalarda dikkat edilmesi gerekiyor. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 312 alan koduyla 449-91-99 numaralı telefonuna başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun değerli dinleyenler.

0: Yeni haftaya para piyasalarının son durumu ile ilgili bilgileri alarak da başlayacağız sevgili dinleyicilerimiz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Altıner telefon attığımızda kendisinden alacağız son bilgileri. Sayın Altıner hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tezgah Bey. İyi bir hafta diliyorum.
0: Sağolunuz efendim. Sözü size bırakalım. Bizler için yeni haftayı değerlendirir misiniz finans penceresinden?
1: Tabii ki hemen değerlendirmemi yapayım. Bu sabah dünyada petrolün yükselişi ve altındaki satışlar, Türkiye'de ise gece açıklanan fon kararları öne çıkıyor diyebilirim. Geçen haftanın kapanışlarını bu sabahın gelişmeleriyle birlikte değerlendirelim. Önce küresel piyasalara bakalım. Her zaman olduğu gibi. Fed geçen hafta yeni bir karar almadı. Cuma günü S&P 500 %0,51, Nasdaq %0,48 yükselmişti. Ancak bu sabah Amerikan vadeli endeksleri ekside bulunuyor. Bu gelişmede petrolün pahalanması, enflasyon kaygısını ve yeni faiz artışı beklentisini canlı tutuyor. Bunlar hep etken olarak

karşımıza çıkıyor. Avrupa'nın STOXX 600 endeksi geçen haftayı %0,50 yükselişle tamamladı. Yeni haftada ise petrolün seyri Avrupa'da üretim maliyetleri açısından önemli bulunuyor, görülüyor. Avrupa talebindeki değişim Türkiye'nin ihracatına da bu noktada yansıyabilir. Brent'in Kasım vadeli kontratı Cuma günü 104 dolar 32 centten kapanmıştı. Bu sabah itibariyle fiyat yaklaşık 107 dolara kadar ulaştı. Bu gelişmede şu etkili oldu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'dan gelen teklifi reddetti. Bu da petrol sevkiyatlarının ne zaman normale döneceği konusunda bir belirsizlik yarattı. Türkiye açısından bu durum, yani yüksek petrol fiyatları, enerji faturası ve enflasyon üzerindeki baskının sürmesi anlamına geliyor. Yurt içine döndüğümüzde Seza Bey, gece açıklanan kararla 45 şirket ve 19 fonun hesaplarındaki para ve yatırımları kullanmasını sınırlayan tedbirler kaldırıldı. Kararı SPK'nın değerlendirmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aldı. Bu şirketlerin ödeme yapmasını ve işlerini yürütmesini kolaylaştırabilir. Ancak soruşturma devam ediyor. Kişiler hakkında uygulanan kısıtlamalar da sürüyor. Ayrıca bu karar kapatılan fonların yeniden alınıp satılabileceği anlamına da gelmiyor. Sadece bir düzenleme olarak yapılmış, alınmış bir karar. SPK'nın diğer açıklaması ise parasını fondan çekmek isteyen yatırımcıları ilgilendiriyor. Örneğin bu fonlardan birine 17 Eylül'de satmak için talimat verdiniz. Talimatınız iptal edildiği için de satış gerçekleşmedi. Fondaki payınız da size kaldı. Şimdi fonun kapatılması sırasında varlıklarının paraya çevrilmesini bekleyeceksiniz. Borçlar ödendikten sonra kalan para yatırımcılara payları oranında dağıtılacak. 16 Eylül ve öncesinde satış talimatı verip işlemi gerçekleştirmeyenler de bu sürece dahil edilecek. Dolayısıyla paranın ne zaman ve ne kadarının geri alınacağı henüz kesin değil. Borsa İstanbul tarafına geldiğimizde bu sabah itibariyle Borsa İstanbul'da yeni bir seans başlamadı. Son kapanış 12.899 puandı. Ve geçen haftanın kaybı ise %2,90 olmuştu. Haftanın tamamında mali endeks %9,86, sanayi %4,50 ve bankacılık sektörü %0,84 geriledi. Bu tedbirlerin kaldırılmasının güveni destekleme ihtimali var. Ancak açılışta kesin yükseliş beklemek de doğru olmaz. Çünkü küresel satışlar ve fonların devam eden tasfiye süreci de fiyatlamayı etkileyebilir. Bu sabah ons altın yaklaşık 4.170 dolar, gram altın 6.578 lira, gram gümüş ise 97 lira 18 kuruş düzeyinde. Ayrıca çeyrek altın 10.748 lira ve Cumhuriyet altını 42.856 lira olarak işlem görüyor. Geçen haftanın tamamına baktığımızda ons altın %2,08, ons gümüş ise %2,95 değer kaybetmişti. Burada şunu söyleyebiliriz. Yükselen faiz beklentisi, faiz getirisi sağlamayan değerli metalleri net bir şekilde baskılıyor. Sabah kotasyonlarında dolar yaklaşık 48 lira 98 kuruş, euro ise 55 lira 80 kuruş civarında. Geçen haftanın cuma kapanışlarıyla hesaplanan değişimler ise dolar için %0,38 artışı gösteriyor. Euro için ise %0,18 düşüş şeklindedir diyebilirim. Bitcoin bu sabah erişilen kotasyonda yaklaşık 83.079 dolar düzeyinde. Cuma kaydı 87.097 dolardı. Dolayısıyla geçen haftanın kazancının ardından yeni haftaya daha düşük bir seviyeden başladığını söyleyebilirim. Haftanın kazananları ve kaybedenlerine böyle bir göz attığımızda geçen hafta Bitcoin ve dolar yükselirken altın, gümüş ve BIST 100 geriledi. BIST 100 hisselerinde ise Tukaş %24,5, Bağsı Gıda %18,2 ve Techfen Holding %13,4 yükselişle öne çıktı. Buna karşın Pasifik Avrasya Lojistik, Katılım Evim ve RAL Yatırım Holding'de kayıplar yaklaşık %40,9'ları buldu. Seza Bey, yeni haftada hem ekonomik verileri hem de gece alınan kararların uygulamasını takip edeceğiz. Bu süreçte yatırım kararlarını aceleye getirmemek ve duyduğumuz haberleri güvenilir kaynaklardan doğrulamak da

0: de var. Bu haftanın açılışında haftaya dönük söyleyeceklerim bu kadar.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Rica ederim. İyi çalışmalar dilerim.
1: Kolaylık diliyorum ben de çalışmalarınızda. Para piyasaları köşemizin konuğu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Altıner'di. Sevgili dinleyicilerimiz, para piyasalarına ilişkin son bilgileri ondan aldık haftaya başlarken.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Haber Turu.
1: Haber Turu'nun birinci bölümündeyiz. Yayın alanımızdaki illerden gelişmeleri alacağız sevgili dinleyicilerimiz. Artvin, Rize, Gümüşhane ve Trabzon'dan öne çıkan haberleri, notlarını paylaşmak üzere gazeteci Zeynep Ak Yıldız Taylan telefon hattımızda. Günaydın.
5: Günaydın.
1: Sözü size bırakalım mı?
5: Teşekkür ediyorum.
1: Can kulağıyla dinliyoruz.
5: Bölgede hafta sonunda neler yaşandı ve haftaya nasıl başlandığıyla ilgili Trabzon haberleriyle başlamak istiyorum. Trabzon'da hafta sonunun öne çıkan başlıklarından biri Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye filosuna yaptığı yatırım oldu. Belediye yaklaşık 290 milyon 450 bin liralık yatırımla 9 yeni itfaiye aracını filosuna kattı. Yeni araçlar arasında yüksek merdivenli araçlar, kurtarma araçları ve çok maksatlı itfaiye araçları bulunuyor. Akçabat'taki Haçkalı Baba Kavşağı'nda yeni köprü inşaatı sürüyor. Çalışmanın kavşak ve bölgedeki trafik akışının rahatlatılması amacıyla yürütüldüğü bildirildi. Kentsel eğitim ve üniversite gündeminde ise Karadeniz Teknik Üniversitesi öne çıktı. Katı sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların değerlendirildiği Green Metric Dünya Üniversiteleri sıralamasında 83 basamak yükseldi. Spor tarafında da Trabzon'dan bir Avrupa şampiyonluğu haberi geldi. Trabzonlu milli boksör Havva Nur Ketüda, Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar artı 80 kiloda altın madalya kazandı ve Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Trabzonspor'un gündeminde ise hem futbol hem basketbol var. Trabzonspor basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçına Bursaspor'u 82-76 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Kentte ticaret dünyasının gündeminde ise Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri var. 10 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde çalışmalar devam ediyor. Ve Rize'ye geçiyorum. Rize'de haftanın en önemli ekonomik ve ulaşım başlıklarından biri İyidere Lojistik Limanı oldu. Limandaki fiziki gerçekleşme oranının %82'ye ulaştığı bildirildi. Projeye Rize'nin yanı sıra Doğu Karadeniz'in lojistik ve ticaret bağlantıları açısından da yakından takip ediliyor. Çay sezonunda ise 3. sürgün devam ediyor. Çaykur'un 3. sürgün yaş çay alımlarında 127 bin ton seviyesine ulaştığı belirtildi. Böylece Rize'de çay sezonunun son bölümüne girilirken üreticinin gündeminde alımlar ve sezonun kapanışı bulunuyor. Rize Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. İsmail Karasakal, Rize İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. Önceki İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ise Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı görevine getirildi. Rize'nin Çayır ilçesinde bir çay fabrikasının ambalaj deposunda yangın çıktı. Yangında işlenmiş çayın depoda bulunmaması nedeniyle çay ürünleri zarar görmediği belirtildi. Spor ve turizm tarafında ise Ayder'de kayaklı, koşu ve biatlon merkezi çalışmaları öne çıktı. Kaçkarların kış sporları açısından değerlendirilmesine yönelik proje kapsamında çalışmalar başladı. Türkiye'de Rize'de kültür sanat gündeminde Çaylı'da vardı. Ahmet Mesut Yılmaz sosyal tesislerinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden 65 seramik sanatçısının 65 çaydanlık eserinin yer aldığı Bu Çaydanlıklar Çıldırmış Olmalı sergisi açıldı. İstihdam tarafında ise Rize İşkur'un Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 75 kişilik iş gücü uyum programı duyurusu bulunuyor. Başvurular 28 Eylül'de başladı. Rize'de

0: hafta sonunun bir başka önemli gündemi de geçtiğimiz günlerde yaşanan sel ve heyelanların ardından yürütülen çalışmalar oldu. Kentte afet sonrası hasar tespitleri ve altyapıya ilişkin çalışmaların takibi devam ediyor. Ve Artvin'e geçiyorum. Artvin'de haftanın en dikkat çeken gelişmesi HOPA'dan geldi. HOPA'da doğalgaz altyapısının tamamlandığı bölgelerde abonelik işlemleri 28 Eylül itibariyle başladı. Böylece ilçede doğalgaz kullanımına geçiş sürecinde vatandaşların bireysel abonelik işlemleri de başlamış oldu. Artvin'de siyasi gündemde ise ilçe teşkilatlarının seçimleri vardı. Yeni partinin Artvin merkez başta olmak üzere bazı ilçelerinde ön seçim ve kongre süreçleri gerçekleştirildi. Ulaşım tarafında ise HOPA, Borçka, Artvin yolundaki çalışmalar devam ediyor. Özellikle sel hasarlarının giderilmesi ve ulaşım güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar bölge açısından önem taşıyor. Aranuş'ta eğitim gündeminde ise taşımalı eğitim hizmet alımı bulunuyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin taşınmasına yönelik hizmet için 27 araçta 146 iş günlük bir çalışma planlanıyor. Artvin'de doğa gündeminin dikkat çeken görüntülerinden biri de yaban keçilerinden geldi. Anne yaban keçinin iki yavrusuyla birlikte sağ kayalıklarda ilerlediği görüntüler kamuoyuna yansıdı ve sosyal medyada ilgi gördü. Meteoroloji açısından ise haftanın başında Artvin ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde hava şartlarının ulaşım açısından takip edilmesi gerekiyor. Ve son olarak Gümüşhane'ye gidiyoruz. Gümüşhane'de hafta sonunun en önemli yatırım başlıklarından biri çamur barajı oldu. Çamur barajında su tutma işlemi başladı. Yaklaşık 1 milyar liralık yatırım olarak açıklanan projenin tamamlanmasıyla 56.500 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Gümüşhane'de çevre ve su gündeminde ise Harşit Çayı bulunuyor. Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan araştırma raporu, Harşit Çayı'ndaki debi düşüşü, yosunlaşma ve kirlilik sorunlarını ele aldı. Raporda su kaynaklarının korunması, tarımsal sulamanın düzenlenmesi, kanalizasyon kaçaklarının giderilmesi ve havza genelinde su yönetiminin güçlendirilmesine yönelik 7 maddelik çözüm önerisi sunuldu. Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde ise sezonun ilk karı görüldü. Kürtün ilçesinin yükseklerinde Eylül ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Kürtün aynı zamanda hafta sonu doğa yürüyüşlerine de ev sahipliği yaptı. 23 kişinin katıldığı yaklaşık 18 kilometrelik yürüyüşte 1866 metre resime kadar çıkıldı. Vargi çiçekleri ve sis manzaraları yürüyüşün dikkat çeken görüntülerini oluşturdu. Gümüşhane'de de ticaret gündeminde ticaret ve sanayi odası seçimleri var. 3 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde adayların çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kentte eğitim ve kültür alanında da yeni İl Halk Kütüphanesi projesi gündemde. Projede okuma ve çalışma salonlarının yanı sıra atölyeler, satranç alanı, cep sineması ve 24 saat hizmet vermesi planlanan bir okuma salonu bulunuyor. Gümüşhane'de ayrıca Karaca Mağarası ile Linne Günü arasındaki yaklaşık 14 kilometrelik yol yapım çalışmaları da turizm ulaşım açısından takip edilen başlıklar arasında diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Zeynep Ak Yıldız Taylan. Kolaylık diliyoruz çalışmalarınızda da.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Haber turunun ikinci bölümünde yine yayın alanımızdaki illerden gelişmeleri alacağız. Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop'ta neler yaşanıyor? Bizi TRT Ordu muhabiri arkadaşımız Selim Gürcan Becioğlu aydınlatacak. Telefon attığımızda kendisi şu anda. Selim, günaydın.
2: Günaydın Seza Bey.
1: Seni dinliyoruz.
2: Evet, ilk haberimiz Ordu'nun Fas ilçesinden gelsin. Ordu'nun Fas ilçesinde...

etkili olan yağışlar hasadın ardından fındığını kurutmakta zorlanan üreticileri olumsuz etkiledi. Fasla Ziraat Odası yağışlı havalarda ürününü kurutmakta güçlük çeken üreticilere kurutma tesisiyle destek veriyor. Fasla Ziraat Odası çiftçi eğitim ve üretim merkezinde bulunan her biri 3 ton kapasiteli 2 fındık kurutma makinesi üreticilere 24 saat hizmet veriyor. Üreticiler fındıklarını teste getirmeden önce 500 gramlık numune ile merkeze başvurarak ürünlerinin nem oranını ölçtürebiliyor. Yapılan ölçümün ardından fındığın yaklaşık ne kadar sürede kuruyacağı konusunda da üreticilere bilgi veriliyor. Uygulamayla özellikle yağışlı hava koşullarında yaşanan kurutma sorunlarının önüne geçilmesi ve fındığın sağlıklı şekilde kurutularak kalite kaybının azaltılması hedefleniyor. Biz de saat 12 bülteninde TRT haber ekranlarında canlı olarak bu haberi vereceğiz. Bunun da bilgisini verelim dinleyicilerimize. Diğer haberimiz de Samsun'dan geliyor. Karadeniz'deki bolluk tezgaha yansıdı. Samsun'da palamutun fiyatı 90 TL'ye geriledi. Karadeniz'de süren palamut bolluğu Samsun'daki balık tezgahlarında fiyatları aşağı çekti. Ayın ilk günlerinde 300 gramlık tanesi 150 TL'den satılan palamutun kiloluk olanları artık 90 TL'den alıcı buluyor. Fiyat düşüşünü fırsat bilen vatandaşlar sofralık ve kışlık için tezgahlara yönelirken esnaf yoğun talebe yetişmeye çalışıyor. Samsun'daki kiloluk palamutların tanesi 90 TL'ye kadar düşünce vatandaşlar da balık tezgahlarına tabii ki akın etti. Ucuz balık almak isteyenler yoğunluk oluştururken balıkçı esnafı da artan talep nedeniyle yoğun bir mesai harcıyor. Karadeniz'de palamutun bolluğu sürerken fiyatlardaki düşüşün de vatandaşın ilgisini arttırdı. Sezonun ilk günlerinde 300 gramlık palamutun 150 TL'ye satılırken bu günlerde kiloluk palamutların tanesi 90 TL'ye kadar geriledi. Vatandaşlar hem günlük tüketim hem de kışlık stok yapmak için palamuda yoğun ilgi gösteriyor. Balık satıcısı Onurcan Köse palamut bolluğunun fiyatları düşürdüğünü belirterek ilginin çok olması sebebi palamudun bol olması. Palamut şu anda bedava. 1 Eylül'de 300 gram palamudun 150 TL'ye, şu anda ise kiloluk palamutların 90 TL olduğunu söyledi. Herkes kapış kapış palamut alıyor. Şimdi yemeyen de dolabına stok yapıyor. 90 adet palamut alan bile var. An itibariyle en çok palamut satıyoruz dedi. Yoğunluğun zaman zaman işlerini zorlaştırdığını ifade eden Köse, bazı müşteriler bizi çok görüyor. Dilim ve fileto ayrımını bilmediği için bir karışıklık yaşanıyor. Temizleme noktasında da yoğunluk oluyor. Dilime fileto, filetoya dilim diyenler nedeniyle trafik bir anda karışıyor diye konuştu. Diğer haberimiz Giresun'dan geliyor. Giresun'da hayvancılığa dev destek. Giresun'da hayvancılık sektörünü güçlendirmeye yönelik destekleme ödemeleri aralıksız sürüyor. Giresun hayvancılık sektörünü güçlendirmeye yönelik desteklemeler devam ediyor. İl genelinde buzağı, malak, kuzu, oğlak yetiştiricilerine 2025 yılı dönemleri kapsamında toplam 108.659.636 TL destek sağladı. Buzağı desteklemeleri çerçevesinde 2025 yılı ikinci dönem için 3.758 yetiştiriciye 8.127 baş buzağı karşılığında 24.190.384 TL, 2025 yılının tamamında ise 11.509 yetiştiriciye 31.646 baş buzağı için toplam 89.966.587 TL ödeme yapıldı. Malak desteklemeleri kapsamında ikinci dönemde 149 yetiştiriciye 210 baş malak için 1.196.568 TL, 2025 yılı genelinde ise 494 yetiştiriciye 836 baş malak için toplam 4.942.399 TL destek sağlandı. Kuzu oğlak desteklemelerinde ise ikinci dönemde 149 yetiştiriciye 6.572 baş kuzu oğlak için 2.570.340 TL, 2025 yılı içinde ilk iki döneminde 513 yetiştiriciye 34.175 baş kuzu oğlak için 13.750.650 TL ödeme yapıldı. Üçüncü dönem ödemeleri ise ayrıca gerçekleştirecek diyelim. Bu işte uğraşan hayvancılar için de böyle bir bilgi verelim. Diğer haberimiz ise son haberimiz Sinop'tan. Sinop'ta kırsal kalkınmaya 67 milyon TL destek. Sinop'ta kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 24 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Sinop Valiliği koordinasyonunda Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen kırsal kalkınma yatırım programı 2026 uygulama yılı 17. etap çalışmaları kapsamında kent genelinde toplam yatırım tutarı 67.114.425 TL olan 24 proje destek kapsamına alındı. Söz konusu desteklerle birlikte Sinop'ta tarımsal üretimin

0: geliştirilmesi, kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin arttırılması ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi hedefleniyor. Sinop Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada destek programının kentte üretim ve istihdamın güçlendirilmesine katkı sunacağı belirtilerek, üretimi, istihdamı ve kırsal kalkınmayı güçlendirecek yatırımların sınavımıza ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz ifadelerine yer verildi. Program kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Sinop'un kırsal bölgelerinde üretim kapasitesinin artırılması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor diyelim ve tekrar size bırakalım Sezer Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum katkıların için. Sevgili Selim, kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz

0: bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Saatimiz 10.35, Trabzon Radyosu'ndasınız. Bölge Gündemi programı devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, 2. Trabzon Film Festivali'ne çok az bir süre kaldı. Artık gelenekselleşti bu güzel buluşma. Ne mutlu ki. Ayrıntılı bilgileri alalım. Bu yılki programa ilişkin ve başvuruları değerlendiren jürimiz de var. Tabii ki son bilgiler festival direktöründen gelecek. Çağrı Şimşek telefon hattımızda şu anda. Çağrı Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Hayırlı olsun diyelim festivalimiz bir kez daha. Şimdi tabii geçtiğimiz yıldan bu yana çok uzun bir zaman geçti diyemeyiz ama bu 12 aylık süre içerisinde hazırlıklarınızı tamamladınız. Bir ilk festivalden yola çıkarak belki de Trabzon'da neler değişti bu festivalle birlikte, neler yaptınız, nasıl bir hazırlık süreci yaşadık?
2: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: TRT Radyo dinleyicilerine ve sizlere de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Trabzon Film Festivali'nin hazırlıkları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Festivalimiz 15-20 Aralık tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirilecek yine. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalin ardından bu yıl ikinci festivalimizin çok daha güçlü ve kapsamlı bir program hazırlıyoruz.
1: Kaç başvuru geldi efendim şu ana kadar?
2: Şu ana kadar 589 film başvurusu aldık. Bunun 67'si belgesel, diğer başvurularımız ise kısa film kategorilerinden oluşuyor. Bu aslında şöyle bir şey bizim için önemli. Bu kıymetli bir rakam. Çünkü Türkiye'nin farklı şehirlerinden, farklı üniversitelerinden ve farklı sinema çevrelerinden Trabzon Film Festivali'ne ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz burada.
1: Ne güzel. Bu yıl sanıyorum yapay zeka filmi, kadın oyuncu ve erkek oyuncu gibi yeni kategoriler de eklendi.
2: Yeni
1: kategorileri belirlerken hangi ihtiyaçlardan yola çıktınız efendim?
2: Bu yeni kategorileri belirlerken yürütme kurulumuz var. Yürütme kuruluyla birlikte yaptığımız toplantılarda her yıl aslında üstüne koya koya gitmemiz gerektiğini düşünüyoruz bu festival, Trabzon Film Festivali'nin gelişmesi adına. Bu yıl bu kategorileri de koyduk. Bundaki amacımız aslında hem yeni oyunculara ve yeni sektör çalışanlarına da bir nebze desteklerimizi sunmak.
1: Evet, ödül bütçesi de açıklandı sanıyorum.
2: Evet,
1: ödül. Bu ödüllerin genç ve bağımsız sinemacılar açısından nasıl bir katkı sağlaması beklenir?
2: Yani aslında bu ödüller sembolik rakamlar da olsa genç sinemacıları destekleyen ve hani üretimlerinin artışına sebep olacak rakamlar oluyor. Bizim bu sene aslında çok da güzel bir şeyimiz var. Biz bu yıl festivalimizin önemli başlıklarından biri de genç sinemacılar.
1: Evet.
2: Bu kapsamda Karadenizli Sen Anlat diye bir öğrenci senaryo yarışması da düzenliyoruz.
1: Kısa film senaryosu yarışması bu,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, kısa film senaryosu yarışması. Onun başvuruları da devam ediyor. 21 Ekim'e kadar son bulacak. Bu yıl yarışmamızın temasında Karadeniz mutfağı ve doğa diye belirledik. Burada özellikle üniversite öğrencilerimizin kendi gözlerinden Karadeniz'i anlatmalarını istiyoruz.
1: Evet,
2: Karadeniz'i sadece alışılmış görüntülerle değil, gençlerin hayal dünyasından kendi hikayeleriyle de görmek istiyoruz. Burada da yine yarışmamızın bir 20.000 TL bir para ödülü bulunuyor. Ayrıca birinci seçilecek filme de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun Ahmet Başkanımızın desteğiyle filmin lojistik anlamda desteği sağlanacak Büyükşehir Belediyesi'nden. Yani hayata geçirilmesinde de yardımcı olacağız senaryonun. Buradan üniversite öğrencilerine de çağrıda bulunmak istiyorum. Herkes hikayesini, fikrini, sinemaya olan ilgisini bu yarışmaya katılarak mutlaka kullansın.
1: Trabzon denilince tabii siz de belirttiniz, akla çok güçlü bir şekilde doğa, kültür ve hikaye geliyor.
2: Evet.
1: Festival Trabzon'un bu özelliklerini sinema aracılığıyla anlatma konusunda tabii bir rol de üstlenmiş olacak, değil mi? Önemli bir rol de üstlenmiş olacak.
2: İnşallah. Yani festival aslında bu festival tarafında bu yıl sadece film gösterimiyle de sınırlı kalmak istemiyoruz. Yani bu sene mesela çok güzel yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, görüntü yönetmenlerini, kurgucuları ve sinemanın farklı alanlarında çalışan profesyonelleri Trabzon'da gençlerle bir araya getirecek atölyeler, söyleşiler ve sektör buluşmaları da hazırlıyoruz.
1: Ne güzel.
2: Bu noktada da sadece film izlenmesi de değil, filmin nasıl üretildiğini, nasıl hayata geçirildiğini, görüntü yönetmeninin kadrajı nasıl kurduğunu, yapımcının fikri nasıl geliştirdiğini,

0: derdini de gençlerimizin profesyonellerden dinlemesini sağlayacağız inşallah.
1: Sayın Şimşek, Karadeniz'i sen anlat fikri üzerinden gençlere açılan bu alanı bir değerlendirelim. Trabzon'un tabii kendi hikayeleri az önce de belirttiniz. Gençlerin gözünden paylaşılacak. Bu hepimiz için çok anlamlı olsa gerek, değil mi?
0: Evet, biz de çok değer veriyoruz yarışmanın bu bölümüne, festivalin bu bölümündeki yarışmaya.
1: Peki efendim, sinema severleri salona çekmenin ötesinde nasıl bir festival kültürü oluşturmak istiyorsunuz? Farklı etkinlikler de var dediniz.
0: Evet,
1: atölye çalışmaları da olacak. Söyleşiler olacak sanıyorum, değil mi bir yandan da?
0: Evet, söyleşiler olacak. Bu sene festivalimizin uluslararası boyutunu da önemli bir noktaya taşımaya çalışıyoruz. Yani bunlar tabii şu an görüşmelerimiz devam ediyor ama Şangay Uluslararası Film Festivali'nin direktörlüğünü, İran'daki Fecir Film Festivali'nin direktörünü, Kahire Film Festivali ve Doha Film Enstitüsü'nün direktörlerini ve Bulgaristan'daki Burgaz Film Festivali gibi önemli uluslararası yapılarla da çeşitli temaslarımız var. Buralardan da misafirleri Trabzon'da ağırlamak istiyoruz inşallah.
1: Trabzon'un sinema sektörü açısından daha fazla üretim yapılan bir merkez haline gelmesi için de sanıyorum festivalin uzun vadede önemli bir katkı sunması
0: Tabii.
1: beklenir, değil mi?
0: Tabii.
1: Temel amaçlardan biri de bu mudur Sayın Şimşek?
0: Evet, buradaki amacımız aslında sadece yurt dışından konuk getirmek de değil yani. Trabzon'u uluslararası sinema dünyasıyla buluşturmak ve aynı zamanda Trabzon'daki genç sinemacıların da dünyaya açılabileceği bir ortam oluşturmak.
1: Ve bu tabii festivalin aynı zamanda sürdürülebilir de olması gerekiyor
0: Evet,
1: herhalde,
0: evet,
1: değil mi?
0: evet.
1: Şimdi ikinci festivalden sonra üçüncü, beşinci, onuncu festival önümüzdeki yıllar için beklentiler ne yönde? Nasıl bir
0: Yani
1: Trabzon Film Festivali hayal ediyorsunuz gelecek için?
0: Evet, bu vesileyle festivalin ortaya çıkmasına, bugünlere gelmesine emeği olan herkese de teşekkür etmek istiyorum aslında. Öncelikle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç Başkanımıza kültür sanat alanında ortaya koyduğu destek ve vizyon için de teşekkür ediyorum. Geçen sene bize çok büyük destek oldu ve biz bunu hayata geçirdik. Bu sene ikincisini yapıyoruz. Seneye 3, 4, 5 üstüne koya koya çalışa çalışa devam edeceğiz. Burada yine Festival Yürütme Kurulu Başkanımız Hasan Selim Beyefendi'ye ve Yürütme Kurulu üyelerimize, festival ekibine, Trabzon Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biz canla başla geçen sene bir aile olduk. Hep birlikte bu işin üstesinden geldik. Bu sene de inşallah yine aynı bildiğimiz tecrübeleri arkadaşlarımızla paylaşarak devam edeceğiz.
1: 15-20 Aralık günlerinde
0: Evet.
1: gerçekleşecek festival. Salonlar belirlendi mi? Gösterim yapılacak salonlar. Dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi neler bekliyor acaba? Nasıl bir program bekliyor?
0: Yani programımız daha netleşmedi. Program için biraz daha erken. Çünkü film şu an süreç şöyle olacak. Bu 589 filmden ön jürimiz bir eleme yapacak. Ana jüriye nihai kararı Trabzon'da vermesi için aşağı yukarı bir 30-40'a yakın bir film seçecekler. Ana jürimiz de bu 40 film üzerinden değerlendirme yapacak. Bu ana jürinin yani ön jürinin değerlendirmesi bittikten sonra da artık programı ona göre yerleştirmiş olacağız. Çünkü bu Trabzon'da seçkiye kalan bütün filmlerin gösterimi olacak. Yani ana jürinin izlediği bütün filmleri aslında Trabzon halkı da seyretmiş olacak.
1: Bir marka film festivali olur diyor musunuz Trabzon içinde ilerleyen
0: yani,
1: yıllarda?
0: Evet.
1: Yani bir altın portakal gibi, bir altın koza gibi.
0: Buradaki önemli olan şey şehrin sahip çıkması.
1: Evet.
0: Şehirdeki yerel yönetiminden tutun da işte sokaktaki esnafına, turizmcisine kadar sahip çıkması. Buradaki ben geçen sene bunu gördüm. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Biz bu festivalle biz başlattık ama 20 sene sonra, 30 sene sonra inşallah başkaları devam ettirecek. Başka arkadaşlarımız bu bayrağı alacak, ilerletecek. Trabzon Film Festivali inşallah bugün Adana'nın 33.sü oluyor. İnşallah 33.sü, 60.sı, 80.sü, 100.sü diye devam edecek. Ben bu noktada
1: evet.
0: Trabzon'un bu kültüre ve böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapabileceğine çok inanıyorum. Yani çok sektörde de inanılmaz Trabzonlu arkadaşlarımız var. Mutlaka biz olmasak başkaları olacak. Bu devam edecek inşallah.
1: Uzun soluklu bir festival olsun diyelim.
0: İnşallah.
1: Emeklerinize
0: Evet,
1: sağlık.
0: Öyle dua ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Daha da vakit var. Yine bağlantılar yapıp belki son gelişmeleri
0: evet.
1: Festivale ilişkin sizden alırız ilerleyen dönemde.
0: Evet. Tabii ki de çok mutlu
1: olduk. Lütfederseniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Geçen sene de yine TRT Radyo'da sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Çok destek oldunuz.
1: Her zaman.
0: Zaten TRT geçen sene kurum olarak çok
1: evet.
0: Kıymetli daire başkanlarımız, genel müdür yardımcılarımız geldi. Bu sene de inşallah onları aramızda göreceğiz. Böyle.
1: Tabii ki destek görevimiz zaten. Biz kamusal
0: Sağ
1: hizmet
0: olun.
1: yapıyoruz sonuçta.
0: Çok teşekkür
1: Kolaylık
0: ederim.
1: diliyorum tekrar
0: Ben de
1: çalışmalarınızda.
0: çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, vakit ayırdınız
1: Ne
0: bize.
1: demek efendim?
0: Görüşmek üzere. Herkese
1: Görüşmek
0: kolay gelsin.
1: dileğiyle. Sağ olunuz efendim.
0: Dinleyicilerimize de sevgilerimi iletiyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. İkinci Trabzon Film Festivali 15-20 Aralık günlerinde başlayacak sevgili izleyicilerimiz Trabzon'da. Festival hazırlıklarını öğrendik. Festival direktörü Çağrı Şimşek konuğumuzdu. Saatimiz 10.45'i gösterirken beraberliğimiz sürüyor. Trabzon Radyosu'ndasınız.
2: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
3: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, beraberliğimiz sürüyor. Ailem Güvende projesini konuşacağız şimdi de. Yaşamak Güzel Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen bu projeyle ilgili son bilgileri Yaşamak Güzel Derneği Başkanı Sayın Yasemin Bozdağ'dan alacağız. Telefon attığımızda kendileri şu anda. Sayın Bozdağ, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Efendim, öncelikle bu proje İçişleri Bakanlığı desteğiyle hayata geçirildi sanıyorum. Çıkış
5: evet,
1: noktası neydi? Hangi ihtiyaçtan yola çıkarak böyle bir projeyi oluşturdunuz? Buradan başlayalım mı söyleşimize?
5: Tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yıl aile yılı olarak belirlemesinden sonra biz dernek olarak hem devlet politikalarını desteklemek hem de toplumsal farkındalıkları arttırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çıkış noktası buydu aslında. Aileler, aile bağı gün geçtikçe azalan, kaybolmaya bazen yüz tutmuş aile bağlarımızı yeniden canlandırmak ve çocuk aile bağlılığını yeniden canlandırmak için aslında biz bu projeyi yapmıştık. İnşallah zamanla bunları kuvvetlendirecek etkinliklerle projemizi tanıtmaya ve projemizin amacına ulaşmasını sağlamaya çalışacağız.
1: Şimdi adında Ailem Güvende ifadesi var. Burada tabii güvenli aileye vurgu yapıyorsunuz değil mi? Biraz
5: evet,
1: açalım mı bu
5: evet.
1: konuyu? Tam olarak neyi kastediyorsunuz güvenli aile derken?
5: Çocuğun içinde kendisini güvende hissettiği, hem ailesinin güvende olduğunu bu ülke içinde, yaşam içinde hem de kendisini o ailenin içinde güvende hissedebileceği bir yani güvende hissetmesini sağlayacak farkındalıkları yaratmaya çalışacağız aslında.
1: Evet. Sayın Bozdağ, tabii günümüzde ailelerin karşı karşıya kaldığı riskler ve sorunlar olabildiğince çeşitlendi.
5: Evet.
1: Bu proje kapsamında özellikle hangi konulara ve risklere odaklanıyorsunuz efendim?
5: Şöyle bir şey aslında projenin amacı oradan yani bu tür risklerden daha çok çocukların nasıl anlatayım size çocukların aile olgusunu geliştirmek. Hani şu anda çocuklar biraz aileden kopmaya başladılar. Biz bunu
1: evet.
5: desteklemeye çalışıyoruz ama bunu bir hikaye kitabında çeşitli 10 adet hikayeyle yani 10 hikayeyle bunu çocuğa sadece bu anlamda değil işte sağlık anlamında işte hikayelerin birkaçı bu örüntüde birkaçı işte sağlık anlamında olacak. Bu şekilde çocuğun hem okuyabileceği hem de okuduğunu izleyebileceği bir kitap amaçlıyoruz aslında biz.
1: Sadece kitap değil sanıyorum. Eğitim çalışmaları yürütülecek bir yandan. Bilgilendirme çalışmaları ve saha faaliyetleri de olacak mı Sayın Bozdağ
5: tabii
1: bu
5: ki,
1: kapsamda?
5: Tabii ki olacak.
1: Hedefinde evet. kimler var efendim? Tam olarak çocuklar dediniz. Anneler babalar da işin içinde galiba değil
5: tabii
1: mi?
5: Tabii ki muhakkak çocuklarla birlikte annelerle babalar da olacak. Aslında isterseniz şöyle projeden kısaca ben
1: lütfen,
5: bahsedeyim size.
1: Lütfen.
5: Projenin içeriği şu şekilde. Dediğim gibi ansiklopedik ebatlarda güzel böyle kalın cildi olan bir kitap basılacak. Bu kitapta 10 tane hikaye olacak. 10 hikayenin bir kısmı İşte manevi değerlere, bir kısmı dini değerlere, bir kısmı sağlık açısından birçok örüntüleri olacak. Bunların mesela diyelim ki obeziteden bahsediyoruz. Bu konuda konunun ilgilisiyle

0: işte doktor olur, belki çocuk psikiyatrisi olur. Güzel bir video çekerek ama bunu didaktik bir şekilde değil de çocukların seviyesine inerek güzel çekimler yaparak bunları kitapta kare kodlara gizleyeceğiz. Dolayısıyla
1: Evet.
0: çocuklar hem hikayeleri okurken hem de diğer taraftan bu kare kodlarla zaten artık çok dijital her şey. Ne kadar istemesek de maalesef böyle bir şey var ama hem ilgilerini çeksin istiyoruz hem de kitap okunurken bir yandan da izlensin,
1: Dijitalde
0: izleyebilsin
1: görseller
0: istiyoruz.
1: var.
0: Tabii tabii
1: Sosyal
0: evet.
1: medya üzerinden de takip edebilecekler anladığım kadarıyla. Değil mi?
0: Sosyal
1: Kitaptaki bilgileri.
0: ya evet şöyle
1: Evet.
0: yani dediğim gibi diyelim ki şeyden bahsediyoruz biz dediğim gibi
1: Anladım.
0: şeyler sadece hikayeler işte manevi değerler vesaire ama bunun yanında 3-4 tane de özellikle çocukların şu dönemdeki mesela artan obezite durumu
1: Evet.
0: var. Evet biz buna da bir nasıl diyelim bir parmak
1: Yani bu
0: basmak
1: dijital ortamdaki bilgilendirmeler görsel ve işitsel mi olacak?
0: tabii, görsel ve işitsel olacak.
1: Evet.
0: Videolar, video
1: Videolar olacak
0: çekimleri.
1: orada. Onları
0: Tabii tabii
1: takip
0: evet.
1: edecek çocuklar. Eğlenceli videolar olsa gerek değil mi? Çocukları sıkmadan.
0: Yani doktor tabii tabii aynen öyle. Dediğim gibi işin
1: Eğlendirirken
0: uzmanı
1: öğretecek aynı zamanda.
0: aynen o şekilde evet
1: Peki.
0: evet.
1: Şimdi dijital dedik ama dijital ortamda da çocukların, gençlerin karşılaştığı çok önemli riskler, sorunlar var. Malumunuz Sayın Bozdağ. Sizin bu projenizde bunlara da işaret ediliyor mu? Bunların önlenmesi noktasında, dijital ortamın güvenliği konusunda.
0: Tabii ki yapılacak. Şimdi şöyle, biz aslında az önce de dediğim gibi ne kadar istemesek de dedim bunları kare
1: Tabii.
0: kodlara gizledik ama bir yandan da işte ekran bağımlılığı ile alakalı çocuklar için yine bir hikaye. Yani içinde, örüntüsünde ekran bağımlılığını ya da zararlarından bahseden bir hikaye ve bu hikayeyi kuvvetlendirecek, destekleyecek olan yine bir uzmanla yapılmış bir çekim o kare koda şey yapılacak. Gizlenecek diyelim. Çok bunu istemiyoruz ama maalesef bazen hani bazı şeylere mecbur kalabiliyoruz. Şimdi işte bu kare kod da böyle bir şey. Aslında çocukları biz ekrandan aslında koparmak istiyoruz ama bunu ancak bu şekilde sağlayabileceğiz. Belki öyle bir faydamız olur. Hani
1: Evet.
0: zararlarından anlatılır vesaire. Belki böyle bir faydamız olur.
1: İçişleri Bakanlığı desteğiyle dedik ama başkaca kurumlar ve kuruluşlar da destek verecek mi size?
0: Şöyle Sayın Valimiz çok desteği var. Zaten kendisiyle konuşarak böyle bir projeyi sunmuştuk. Onun dışında Sağlık İl Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye'miz ve Yeşilay'ımız bizle paydaşlar her şekilde desteklerini sunacaklar. Yani bu anlamda çok şanslıyız.
1: Evet, Ailem Güvende projesinin tabii yalnızca bir proje süresiyle sınırlı kalmaması da önemli olsa gerek değil mi? Yani
0: Tabii
1: sürdürülebilirlik
0: ki.
1: konusunda nasıl bir plan yaptınız?
0: Şöyle zaten proje bir yıla yayılan bir proje.
1: Evet.
0: Biz bu bir yıl içinde 10 tane okul gezip bu okullara kitaplardan götürerek hem kitapları anlatmak hem orada çocuklarla birebir daha iyi ilişkiler kurarak bazı dediğim gibi uzmanlarla gireceğiz. Ve devlet büyüklerimizle, siyasetçilerimizle ilk okul gezimize, inşallah ilk okul toplantımıza tabii ki kendi programları da müsait olursa Sayın Valimiz gelecek. Böylelikle de çocuklarla yani makam sahiplerinin belki kaynaşmasını sağlayacağız. Bu şekilde tabii ki bir yıla yayılan bir program olacak. Her ay bir okul ziyareti şeklinde ilerleyeceğiz.
1: Ailem Güvende projesinden yararlanmak, çalışmalarınıza katkı sağlamak isteyenler olabilir Sayın Bozdağ. Anne babalara ve çocuklara özellikle size destek vermek isteyenlerle birlikte son olarak neler söylersiniz? Bir mesajınız olur mu efendim?
0: Aslında biz aile bağlarına çok bağlı, düşkün bir toplumuz. Topluluk. Hala da öyle olduğumuza inanıyorum. Bunların canlanması için elimizden geleni biz bir sivil toplum kuruluşu olarak yapmaya hazırız. Sizin de dediğiniz gibi bize yardımcı olabilecek

0: herkesle bu çalışmaları yapmaya her zaman hazırız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Bize katkıda olan, bize katkısı olacak herkese çok teşekkür ediyoruz. Bunu diyebiliyorum. Şu anda bunu diyebiliyorum
1: Peki, çok teşekkür
0: inşallah.
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Katkılarınız
0: Çok
1: için
0: sağ
1: hayırlı
0: olun.
1: olsun efendim Ailem
0: Çok
1: Güvende
0: sağ olun.
1: projesi.
0: Çok
1: Emeği
0: sağ olun.
1: geçen
0: Teşekkür
1: herkese de
0: ederim.
1: tebrik ediyoruz.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: İyi günler. Görüşmek üzere.
1: Yaşamak Güzel Derneği Başkanı Sayın Yasemin Bozdağ konuğumuzdu. İçişleri Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen Ailem Güvende projesini konuştuk kendisiyle sevgili dinleyicilerimiz. Spor. TRT Trabzon Radyosu yapımı Bölge Gündemi programının sonlarına yaklaşırken gazete sayfalarımızdan yansıyan spor haberlerini de paylaşalım sizlerle. Berke Özer sürprizi diyor Karadeniz'de son nokta. Fransız basını Trabzonspor milli kaleci için girişimde bulunduğunu iddia etti. Trabzonspor'un Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer'in transfer edilmesi için girişimlerde bulunulduğu öne sürüldü deniliyor. Bordo Mavililerin devre arası transfer döneminde tecrübeli kaleci için harekete geçebileceği iddia edildi denilmiş haberde. Bizim çocuklar inandı. A milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. hafta maçında İtalya ile karşılaşıyor. 1. grupta mücadelesini sürdüren A milli futbol takımı gruptaki ilk maçında Kocaeli'nde karşı karşıya geldi ve Fransa'ya 1-0'lık skorla mağlup olarak gruba mağlubiyetle başladı. Ay Yıldızlı ekip grubun ikinci maçında bu kez bu akşam Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Haydi A milliler diyoruz, yüzümüzü güldürün diyoruz ve geçiyoruz bir diğer habere. Yüzümüzü güldüren bir gelişme haber. Şimdi hedef dünya şampiyonluğu. Büyükler Avrupa şampiyonu Trabzonlu milli boksör Havva Nur havaalanında coşkuyla karşılandı. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havva Nur Kethüda memleketi Trabzon'a döndü. Gazeteci arkadaşlarımızdan, muhabir arkadaşlarımızdan da konuya ilişkin bilgiler almıştık. Ayrıntılar sayfalarımızda saklı. Gazete sayfalarımızda sevgili dinleyicilerimiz bir veya birkaç gazete alarak bu haberlere de ulaşmanızı diliyoruz. Can'la Doyçaru. Bu sezon 10 transfer gerçekleştiren Çaykur Rizespor'da şimdilik iki isim öne çıktı. Bu sezon faal bir transfer dönemi geçirip 10 futbolcuyu kadrosuna katan Çaykur Rizespor'da özellikle ilk iki transferden Bakayoko vasat bir görüntü verirken Faslı sol bek Aris de kendisine verilen forma şansıyla 4 maçta kendisini gösteremedi. Ve sevgili izleyicilerimiz geçiyoruz bir diğer başlığına gazetemizin. İdman ocağı sahaya indi diyor. Sarı kırmızılılar 2026-2027 sezonuna Akyazı'da düzenlediği açılış töreniyle merhaba dedi denilmiş. Ayrıntılar gazetemizde. Köklü kulüplerinden Trabzon'un ve Trabzonspor'un kurucu kulüplerinden biliyorsunuz İdman Ocağı yeni sezonun açılışını Akyazı'da gerçekleştirdi denilmiş. Eski başkanlardan Mehmet Öz ve Suat Şen'in yanı sıra efsane isimlerden Hacı Kalkışım, Aras Perekli, Selçuk Akçay ve Osman Arz'la eski yöneticiler ve eski sporcularla birçok kategoride mücadele edecek sporcular ve teknik kadronun katıldığı törende efsane isimlerden oluşan veteranlar karması gösteri maçı yaptı denilmiş. Evet, böylece Bölge Gündemi programını noktalıyoruz. Az sonra Hayatın İçinden programı başlayacak. Beraberliğimiz 13'e dek devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen.
2: TRT Trabzon Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Hayatın İçinden programından sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Seher Evren, Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir hafta diliyoruz sizlere. Programımızda ilk olarak Birol Topaloğlu'ndan bir eser.

0: Sport.
1: Milli arayı takımlar nasıl değerlendiriyor? İlk olarak Trabzonspor'u konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeler üzerine gazeteci Nurgül Günaydın'dan bilgiler alacağız. Sayın Günaydın, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Trabzonspor'un Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyet Trabzon için gerçekten çok özel bir andı. Bu sadece bir maç kazanımı mı yoksa takım adına daha büyük bir değişimin işareti mi? Nasıl yorumlarsınız?
2: Evet, Trabzonspor gerçekten Galatasaray karşısında söylediğiniz gibi çok anlamlı bir galibiyet vardı. Büyük maç her zaman çok farklı olur. Büyük maçtan havası da farklı olur. Trabzonspor deplasmanda mağlubiyet aldıktan sonra bir teknik direktör değişikliğine gitti. Daha doğrusu arayışta olduğu hoca konusunda çözüme kavuşturdu. Thomas Reis'le ilk maçına da çıktı. Tabii büyük bir maça denk gelmesi de önemliydi. Çünkü büyük maçların havası her zaman farklı olduğu ifade ettiğimiz gibi güzel de bir maç oldu. Trabzonspor'un yani daha önceki maçlarından belki biraz daha uzak bir görüntü sergilediğini gördük diyebilirim. Yani Thomas Reis'in kendi de söylediği hani iki günde takıma fiziksel anlamda çok fazla bir şey katmanın çok mümkün olmadığını ama mental olarak oyuncuları en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağını ifade etmişti. Nitekim öyle de oldu. Oyuncularla birebir görüşmeler de yaptı. Güzel bir maç oldu. Trabzonspor'un istikrarlı bir şeyi yoktu, grafiği yoktu. Evet işte içeride galibiyet, dışarıda mağlubiyet alan bir Trabzonspor vardı ama tabii Süper Lig'e baktığımız zaman en önemlisi belki de bu yolculukta deplasmanda alınacak olan galibiyetlerdi. Ancak Trabzonspor iki mağlubiyet ve bir beraberlikte henüz deplasman galibiyeti alamamıştı. Bir özgüven kaybı da vardı takımda. Ama tabii Galatasaray galibiyeti ki hani içeride belki işte bir Gençler Birliği galibiyeti gibi değildi. Çünkü çok daha farklı bir maçtı ve 4-0 Trabzonspor'un kazanması, net bir skorla kazanması çok önemliydi. Takımın özgüvenini de yeniden yerine getirdi diye ben düşünüyorum.
1: Evet, hatta özellikle bunu, araya girerken, milli araya girerken.
2: Hem moral oldu, hem oyuncuların, hem milli takımlarına giden oyunculara moral oldu bu açıdan. Hem dediğim gibi özgüvenlerini yeniden kazanmalarına büyük katkı sağladı. Zaten maç sonu Nissan alanında da futbolcu röportajlarında da bunu sorduk futbolculara. Onlar da aynı şeyi söylediler. Zaten takım arkadaşları olarak da birbirleriyle konuşurken bu konuda destek sağladılar birbirlerine. Çünkü önemliydi Trabzonspor'un sahasında böylesine büyük bir maçta nasıl oynayacak olması, nasıl bir spor alacak olması çok önemliydi. Hani spordan bağımsız söylüyorum, sadece spor da değil. Çünkü taraftar artık takımından iyi futbolda bekliyordu çünkü son dönemlerde bundan uzak bir görüntü sergiliyordu. O yüzden Trabzonspor'da güzel bir maç oldu. Güzel bir ambiyans da vardı taraftar açısından gerçekten.
1: Evet, burada Thomas Reis'in Galatasaray maçından yalnızca iki gün önce takım başına geçtiğini söyledik. Şimdi Reis'in takım üzerindeki ilk dokunuşlarında hem sizin sahadan ve kulüp çevresinden aldığınız en belirgin değişiklik neydi?
2: Yani dediğim gibi Reis'in Trabzonspor'daki en önemli dokunuşu neydi? Mental olarak oyuncularla konuştu birebir iki gün içerisinde. Yani Thomas Reis Samsunspor'da zaten kendini kanıtlamış bir hoca. Zaten dediğim gibi kendisi de ifade etti. Ben fiziksel anlamda bir takıma çok fazla bir şey katacağımı.
1: Çünkü zamanı yoktu.
2: Tabii zaman yok. İki günlük süreçte yani iki günlük süreçte siz ne yapabilirsiniz? Çünkü takımın en önemli yüklemesi kamp dönemlerinde olur. Kondisyon açısından özellikle yüklemeler çok önemlidir. Bunu sezon içerisinde görüyorsunuz. Mesela Salah'a dikkat ederseniz attığı iki goldeki o koşusunu Trabzonspor'da bugüne kadar hani çok hangi oyuncu yaptı dersek benim aklıma çok fazla bir oyuncu gelmiyor açıkçası.
1: Evet, şov yaptı.
2: Evet, Salah'ın 34 yaşındaki Salah'ın o golleri atmadan önceki o koşuları, o kondisyonu bugün Süper Lig'de bana göre çok oyuncuda yok. Genç, ondan daha genç oyuncunun çoğunda da yok diyebilirim. Bu da ne kadar hazır bir Salah olarak Trabzonspor'a geldiğini gösteriyor bana göre. Ha, belki biraz savunmaya dokunmuş olabilir Thomas Reis. Çünkü Yani orada yeniden bir kurgu yapmış olabilir. Çünkü sadece savunmada stoper, iki stoper var biliyorsunuz işte kalecinin önünde. Sadece savunma stoperlerin işi diye gözüküyor olabilir ama artık orta sahayı ve hücumu da bu işin içine kattı biraz Thomas Reis. Yani orada stoperlere defansa yardım etmeleri anlamında yani takım oyunu olarak bana göre bir dokunuş oldu. Biraz şunu gözlemledik. Bu da tabii mental olarak konuşmalarla belki oyuncuları motive ederek o yaşanmış bir şey. Mücadeleyi, presin şiddetini yükseltti. Çünkü sahada çok sürekli pres yapan, baskı kuran bir Trabzonspor vardı. Yani her iki mücadelede de Trabzonspor'un çok isteyen taraf olduğu sahada belliydi. Yani özellikle dediğim gibi ikili mücadelelerde çok hırslıydı Trabzonspor. O oyuncuların belki hani sahadaki dizilişleri rollerinde biraz daha sadeliğe gitti hoca diyebiliriz. Konya maçına göre de yanılmıyorsam 3 değişiklikle sahaya çıktı. İşte biliyorsunuz Onana yede çekti orada.
1: Evet.
2: Özellikle o çok dikkat çekti. Ve Salah'ı bana göre çok çok çok doğru kullanmaya çalıştı. Yani hücumda ona biraz daha özgürlük verdi. Çünkü biz daha önceki yayınlarda da size söylemiştim ben. Salah evet bir sağ kanat oyuncusu ama ne kadar daha içeriye girerse içeriye dediğimiz işte o ceza sahasının içerisine ne kadar girerse orada ne kadar daha özgür olursa belki enerjisini daha çok kullanacaktır diye ilk maçında Rice bunu yaptı. Salah'ı bana göre hücumda çok daha fazla özgürlük verdi. İşte enerjisini hani savunmada tüketmek yerine onu yani takımın onun için daha çok alan yaratmasını sağladı. Çünkü Salah'ın alanı ne kadar geniş olursa, arkadaşları o konuda ona ne kadar yardımcı olursa o da daha çok üretken oluyor. İşte bana göre Raif bunu zaten geldiği zaman da ifade etmişti aslında. İlk geldiği basın toplantısı, hani basın toplantısı değil de imza töreninde diyelim. İşte Galatasaray maçından sonra da zaten takımın Salah'a daha çok alan açabilmek için mücadele ettiğini özellikle vurgulamıştı. İmza töreninde de Salah gibi bir oyuncuya sahip olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirmişti. Yani bana göre Thomas Reis'in en büyük dokunuşu

0: nedir derseniz taktikten önce takım olma duygusu bana göre. Yani burada oyunculara birebir dediğim gibi dokundu. Bireysel anlamda kalitesi yüksek oyuncular olduğu için Trabzonspor'da biliyorsunuz bu anlamda bireysel olarak evet çok iyi oyuncular var. Ama birbirinin açığını kapatan işte aynı hedef için koşan işte takım olmaya çalışan bir bütünlük sahada gördük o günü. Yani Salah'a hani o dedim ya az önce daha çok özgürlük alanı
1: Evet.
0: yaratmak için arkadaşlar yardımcı oldu. O özgürlüğün arkasına bile baktığımız zaman o geri kalan 10 oyuncunun organizasyonu var aslında. Yani Galatasaray maçındaki o 4-0'ın asıl dikkat çekici bana göre tarafı da skordan çok yani takımı bu kolektif görüntüsüydü. Yani birlikte hareket edebilme takım olma olgusuydu ki bu çok önemli bana göre.
1: Evet, şimdi milli arada olduğumuzu söyledik. Trabzonspor'dan kaç futbolcu milli takıma çağrıldı? Kimler çağrıldı?
0: Trabzonspor'dan geçtiğimiz günlerde de hatta haber yapmıştım ben onu. 12 oyuncu, hatta 11 oyuncuydu. Sonradan Mustafa Eskerlerci de dahil ettiler biliyorsunuz. İlk maçta sadece Melih Kabasakal süre aldı. Hangi oyuncular var? Trabzonspor'dan A milli takıma Samet Akaydın, Aral Şimşir, Melih Kabasakal ve sonradan da söylediğim gibi Mustafa Eskerler dahil edildi. Savic kendi ülkesinin milli takımına, Salah, Muçi Arnavutluk milli takımına ki onlar da süre aldılar. Kibuke, Cabral, Pina, Sancho ve Ali Habeşoğlu bizim yine biliyorsun o ümit milli takıma. O da güzel bir gol attı hatta ümit milli takımın galip geldiği maçta ikinci golünü attı. Oyuncuların performansları da çok iyi. Bir takımlarda ben hatta onu da dediğim gibi haberleştirmiştim. Kim? Cabral ve Savioğlu sanırım bir takımdan da gol atan oyuncular. Gerçekten Trabzonspor'daki performanslarını sürdürüyor oyuncular. Melih Kabasakal ikinci yarıda biliyorsunuz Kansay'la oynanan maçın ikinci yarısına son 10 dakikasıydı sanırım ya da 84. dakikaydı. Orada biraz süre aldı. Kavral'ın akıllarında kaldı. Güzel bir gol attı milli takımı adına. Her ne kadar hiçbir mağlup ayrılsalar da o gol akıllarda kaldı. Pina da zaten Kavral'la aynı takımda. O da 90 dakika süre aldı. Cu da zaten forvet oyuncusu biliyorsunuz. O da takım adına bir gol atmıştı. Evet 1-0 sanıyorum o arada. Öne geçmişti ve 1-0 da bitti maç. Salah zaten çokça da sosyal medyada konuşuldu biliyorsunuz. 61 dakika süre aldı. Hatta buna espriler de yapıldı. Hocası bilerek 61 dakika oynattı diye. Ama şöyle de bir şey var. Oynanacak olan zaten Salah'ın milli takımı Mısır'ın iki maç oynayacak. Türkiye'nin 4 maçı var ama hatırladığım kadarıyla Mısır'ın 2 maçı var. İkinci maçta Sunic sentetik kim sahada oynanacağı için hocası onu riske etmemek adına bu maçta forma giymemesini gerektiğini ifade etmiş ve dinlendirileceği söylendi. O yüzden Salah'ın milli maç tamamladığı gibi bir şey diyebiliriz. Savic de Karadağ'la biliyorsunuz milli takımındaydı. O da galibiyetle başladı onun da milli takımı. O da takımında ilk 11'de başladı. Güzel performanslar gösterdiler. Dediğim gibi Trabzonspor'daki o yakaladıkları takım adına özgüven milli takımlarına da yansıdı oyuncuların. Trabzonspor bu dönem belki de en fazla oyuncu verdiği dönemlerden bir tanesini yaşıyor. Daha önce de çok kez milli oyuncu verdi ama şu anda yerli ve yabancı oyuncular toplam 12 oyuncu milli takımlara gönderdi.
1: Evet, Sayın Günaydın, çok teşekkür ederiz. Trabzonspor'u
0: Rica
1: önümüzdeki
0: ederim.
1: haftalarda yine konuşmaya devam edeceğiz.
0: İnşallah.
1: Kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, hoşça kalın. Gazeteci Nurgül Günaydın bizlerle oldu. Sibel Can'ı dinleyelim şimdi de. Çakmak çakmak.

0: Şimdi de Samsun'dayız sevgili dinleyicilerimiz. Samsun Spor'u konuşacağız. Samsun Spor'un milli arayı nasıl değerlendirdiğini öğreneceğiz. Telefon hattımızda gazeteci Noyan Alper Cabbar var. Sayın Cabbar merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Samsun Spor milli arayı nasıl değerlendiriyor? Diğer taraftan da Samsun Spor açısından çok güzel bir giriş olmadı, başlangıç olmadı. Ama bu süreyi değerlendirmesi çok önemli. Bu arayı nasıl değerlendiriyorsunuz Samsun Spor açısından?
1: Öncelikle şöyle söyleyeyim, biz milli arayı dinlenerek geçiriyoruz takım halinde. Takım şu anda yaklaşık bir haftadan beri izinde, yarın takım halinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Sakat oyuncularımız sadece Samsun'da hem tedavi süreçleri hem de birlikte vakit geçirebilmeleri adına Samsun'da çalışmalarına devam ettiler cuma gününe kadar. Şu anda da diğer takım arkadaşlarının, izinde olan takım arkadaşlarının katılmalarını bekliyorlar kampa. Biz aslında dediğiniz gibi sezona çok iyi başlayamadık. 6 haftada 4 puan, özellikle son Erzurumspor mağlubiyetiyle birlikte ciddi bir şekilde eleştirilen bir takım haline geldik. Hem ulusal hem yerel tarafta hem de camia tarafından. Biz açıkçası Samsun'un gazetecileri olarak ve şehrin Samsun'a gönül vermiş taraftarları olarak bu kadar kötü geçen bir 6 haftanın ardından neden bir haftalık bir izne çıktığımızı hala anlayabilmiş değiliz açıkçası. Çünkü sakatlıklarımız vardı. Evet, sakat futbolcuların şu anda bireysel olarak Nurhasan testlerinde çalışmalarını sürdürüyor ama mevcuttaki oyuncularımızın izin yapması o organizasyonu, o birlikteliği uzun zamandan beri yakalayamamış olmamıza rağmen hala aynı şekilde devam etmesini anlayamadık. Çünkü Sayın Torsten Fink hocamız Erzurum maçı sonrasında yapmış olduğu basın toplantısında milli arayı çok iyi değerlendireceğiz takım halinde demişti. Ama ertesi gün kulüpten yapılan paylaşımda futbolculara bir 7 günlük izin verildiği açıklandı. Açıkçası biz anlayamadık. Çünkü bizim şu anda takım halinde çalışmamız gerekiyor, birlikte olmamız gerekiyor. Çünkü önümüzde çok kritik bir karşılaşma var. Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u konuk edeceğiz. Milli aradan sonraki ilk maçımız
0: evet.
1: Bu.
0: Zorlu bir maç olacak.
1: Evet, çok zor bir maç olacak. Trabzonspor'da hem kadro kalitesi olarak hem de son Galatasaray maçında almış olduğu galibiyet, hem yeni bir hoca, bizi tanıyan bir hoca.
0: Evet, Thomas Reis de Samsunspor için çok önemli bir isimdi.
1: Kesinlikle, bizi çok yakından tanıyan bir hoca. Ve biz bu kötü bir süreçteyken böyle izin verilmesi açıkçası çok eleştirildi takım. Teknik heyet bir noktada çok eleştirildi. Tabii hani milli arayı iyi değerlendirelim dedik ama biz maç haftasında çalışmış olacağız Trabzonspor maçı için. Dolayısıyla bu süreç nasıl ilerleyecek gerçekten bizde de bir soru işareti var.
0: Şöyle saha içindeki temel sorunlara bakacak olursak özellikle 6 maçta gol üretme konusunda ciddi sıkıntı görünüyor Samsun Spor'da. Bu daha çok forvet hattında mı yoksa takımın hücuma top taşıma biçiminde mi problemler var? Takımın birbirine uyum sağlaması da zaman alıyor diye konuşmuştuk. Bu temel sorunlar için neler söyleyebiliriz sahada?
1: Şöyle söyleyebilirim. Evet, normalde biz geçen sene çok rahatlıkla gol bulabilen bir takımdık. Gol üretebilen bir takımdık. Pozisyon yaratabilen bir takımdık. O da geçen sene üzerinde söylediğimizde 3 yıldır birlikte oynayan bir futbolcu grubu vardı sahada. Tabii bu sene 14 tane giden, 13 tane gelen oyuncumuz oldu. Bunlardan bir tanesini dışarıya biz Dunkirk kulübüne kiraladık. Bir de Sivas Spor'a kiraladığımız bir oyuncumuz var. Şimdi sakat oyuncularımızın hepsi ofansif yetenekleri ön planda olan oyuncularımızdı. Bunun dışında da forvet hattında Marius'un ayrılması, Muhammed Bayon'un gelmesi, takıma henüz daha hazır. Çünkü yaklaşık 2 aydan beri hiç takımla çalışmamış bir oyuncuyu transfer etmiştik, Muhammed Bayon'u. Hem fiziksel anlamda hem de maç eksiği anlamında çok ciddi problemleri vardı. Onun tamamlanması biraz zaman alacak gibi gözüktü. Evet, sezon içerisinde gol üretkenliğimiz ve pozisyon bulma yeteneğimiz çok az. Bu sene iyi başlamadık bu noktada. Ama dediğim gibi ofansif yönde iyi olan oyuncularımız sakatlıklarından kurtulup takımla birlikte ilk 11'de oynamaya başlarlarsa biraz daha üretken olacağımızı düşünüyoruz. Uyum süreci dedik. Ama artık biz uyum sürecinin çoktan geçmiş olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü takım Temmuz ayından beri birlikte çalışan bir takım. Şu anda Ekim ayına geldik. Yani bu 3 aylık bir periyottan bahsediyoruz.
0: Evet, bu
1: O
0: da
1: kadar
0: bir
1: uzun,
0: takım için uzun aslında.
1: çok uzun bir süre. Gerçekten çok uzun bir süre. Ki bizim 3. bölge dediğimiz ofansif anlamdaki oyuncuların hepsi geçen seneden kalan oyuncular. Hani yeni transfer edilen oyuncular değil. Bir iki tane oyuncu Oscar ve Bayon'un dışında yeni transferimiz yok. Fatih Kaya'yı Almanya Ligi'nden almıştık. Sezona başladı ama o da sakatlandı. Biz orta saha organizasyonu ve 3. bölge dediğimiz yani gol üretkenliğimizin olduğu yerlerde ciddi eksiklikler yaşadık. Bu da takım halinde bize ciddi zararlar verdi. Aslında bizim sorunumuz o değil. Bizim sorunumuz defansif anlamda ciddi problemimiz var. Savunma anlamında problemimiz var.
0: Hala oyuncu eksikliği hissediliyor mu? Bununla ilgili olarak bir çalışma var mı?
1: Şöyle

0: sıralarda olan takımlarla birlikte oynayacağız. Dolayısıyla hani bizim öyle bir gençleşme operasyonu altında bekleme şansımız yok. Artık devre arasını güzel, doğru bir transfer politikasıyla geçirmemiz gerekiyor. Çok eksiğimiz var o noktada.
1: Evet, şimdi milli araya girdik dedik ve Samsunspor için aslında bir nefeslenme dönemi değil, kaybedilen zamanı telafi etme süreci diyebiliriz belki de. Bu anlamda özellikle 2-3 haftalık süreçte hangi çalışmalara ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Teknik heyetin.
0: Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Savunma hattımızı bir an önce toparlamamız gerekiyor. Onun dışında da orta sahada Elvin Mat'ın gelmesiyle birlikte bir toparlanma olacağını düşünüyoruz ama bizim önceliğimiz kesinlikle savunma hattımızı güçlendirmek. Savunma hattımızı güçlendirmediğimiz sürece çok gol yiyen bir takım olmaya devam ederiz. Erzurum maçında da keza bunu gördük. 1-0 yenildik ama 3-4 tane ciddi pozisyonu vardı Erzurum FK'nın. Onun dışında Çorum maçında hatırlıyorsunuz 5 gol yedik kendi sahamızda. Şimdi Trabzonsporlu olacağız. Dediğim gibi bizim Thorsten Fink'in hocamızın önce savunma anlayışını doğru kurgulaması gerekiyor. Yoksa hani bu süreçte bu savunma organizasyonunu doğru planlayamazsak bizim iş için lig sancılı geçecek gibi gözüküyor.
1: Evet. Sayın Cabbar çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim.
1: İlerleyen haftalarda yine Samsunspor'u
0: İnşallah.
1: konuşmaya devam edeceğiz.
0: İnşallah.
1: Kolaylıklar
0: Tamam.
1: diliyoruz. Hoşça
0: Teşekkür ederim.
1: kalın.
0: İyi yayınlar. Sağ
1: Sağ
0: olun.
1: olun. Gazeteci Noyan Alper Cabbar bizlerle oldu. Neco'yu dinleyelim şimdi de. Seni bana katsam.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme, çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa, gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke, yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Nihavend makamında bir eser dinledik. Funda Arar seslendirdi. Gözleri aşka gülen taze Söğüt dalısın. Hasan Eylen'le devam ediyoruz. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin.

0: Şimdi de Çaykur Rizespor'u konuşacağız. Rizespor milli arayı nasıl değerlendiriyor? Yaşanan gelişmeleri gazeteci Alihan Telatar'dan öğreneceğiz. Sayın Telatar, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, Çaykur Rizespor Göztepe maçıyla milli araya girdi. Nasıl bir karşılaşmaydı ve bu Göztepe maçından sonra Rizespor'da son durum nedir? Motivasyon açısından milli araya nasıl girdi? Şöyle birkaç hafta öncesine gidelim.
1: Gidelim. Sezon başından itibaren şöyle kısa bir özet geçeyim. Çaykur Rizespor tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından birini yaptı. Özellikle de deplasman dış saha müsabakalarıyla ilgili. Deplasmanda 6 maç oynandı Süper Lig'de bugüne kadar. Rizespor 4 deplasman oynayan takımlardan bir tanesiydi. Diğeri de Alanyaspor'du. En fazla deplasman maçı oynayan iki takımdan biri Rizespor ve Alanyaspor. Ve Rizespor bu deplasman maçının 3 tanesini kazandı. En son olarak da Göztepe ile berabere kaldı. Bu da tarihinin en iyi başlangıçlarında birini yapmasını sağladı. Kendi sahasında ise bunu gösteremedi. Kendi sahasında Samsun Spor ve Alanyaspor'la iki maç yapan Rizespor bu iki maçı da kaybetti. Deplasman lideri bir Rizespor, iç sahada da ligin sonunda yer alan, puan cetvelinde ligin sonunda yer alan bir Rizespor görüntüsü var ortada. Ama biraz önce söylediğim gibi iyi bir başlangıç yaptı. Göztepe maçını da kazanacaktı. Kazanmaya çok yakındı.
0: Çok yakındı, evet.
1: 1-0 mağlup duruma düştüğü maçı çevirmesini bildi. 70. dakikadan sonra oyuncu değişiklikleriyle birlikte 2-1 öne geçti. Hatta farkı artıracak pozisyonlar da bulmuştu o karşılaşmada. Ancak bunları değerlendiremedi. Ama 90+3'te Rizespor'un defans oyuncusu Sagna'nın yapmış olduğu bir müdahale ve bir penaltı kararı çıktı. Ve uzatma dakikalarında penaltı golüyle de maçı berabere bitirdi. Bu da ilk deplasman beraberliği oldu Rizespor'un. Dolayısıyla da Rizespor 6 haftada 10 puan toplayarak 6 haftaya tamamlayıp milli araya girdi.
0: Evet.
1: Milli araya girer girmez Göztepe maçından sonra Rizespor çalışmalarına devam etti. Ara vermemişti. 4 gün daha çalıştı ve 4 gün önce de Perşembe günü de bir 5 günlük ara verdi Rizespor. Şu anda izinde futbolcular. Sanırım çarşamba akşamı toplanacaklar Mehmet Cengiz tesislerinde izinin ardından ve Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacaklar.
0: Evet, şimdi Rizespor'da deplasmanda oldukça etkili bir görüntü varken evinde ve deplasmanda farklı kimliklere bürünebiliyor bazen Çaykur Rizespor. Bunu nasıl değerlendirebiliriz?
1: Evet, çok doğru söylüyorsun. Farklı bir kimliğe bürünüyor. Kendi sahasında bir türlü üstelik taraftar desteği olmasına rağmen başarılı olamadı. İlk iç saha maçında Samsun Spor'u konuk etti Karadeniz derbisinde ve o maçı kaybetti. 2-0 kaybetti o maçı. Ve Samsun Spor'da tek galibiyetini 6 haftada tek galibiyetini Rizespor'dan almış oldum. Hani ilk elin günahı olmaz derler ya, ilk maçında günahı olmazdı hesap yaparsak. İkinci maça çıktı Rizespor Alanyaspor karşısında. Maalesef o maçı da beklenen iyi futbol oynayamadı. Kötü vasatın altında bir futbol oynayınca Alanyaspor'da mağlup oldu ve şu anda Rizespor kendi sahasında puan alamayan, hatta gol atamayan tek takım hüviyetine girdi bununla da. Şimdi aradan sonra bir Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçı biliyorsunuz
0: şampiyonluk mücadelesi veren
1: güçlü bir rakip, çok güçlü bir rakip. Son maçında da Eyüpspor'u 8-0 gibi çok farklı mağlup etti. O maç ne olur bilemiyorum. Milli ara dönüşünde nasıl bir başlangıç yapar Rizespor, bunu bekleyip göreceğiz. Ama artık Rizespor taraftarında, camianında istediği tek şey var. İç sahada puanla tanışmak. Çünkü bir takımın hedeflerine ulaşmasında, başarılı kılmasında iç sahada kazanacakları puanlar çok önemli. Ama Rizespor iç sahada iki maçta kazanamadı fakat deplasmandan da almış olduğu puanlarla iyi bir konumda bulunuyor ligde. Önemli olan deplasman başarısını iç sahada alacağı puanlarla da taçlandırmak.
0: Evet, özellikle

0: Özellikle Fenerbahçe maçı öncesinde Rizespor'un çözmesi gereken noktalar neler?
1: Şimdi Rizespor'un tabii şu çözmesi gerektiği noktalar var aslında. Bir defans hattında birazcık daha iyi olması lazım. İki orta sahada ve tabii ki buna paralel olarak da forvette. Çünkü Rizespor'un iç sahada gol atamayan tek takım olduğunu biraz önce altını çizerek söyledim. Dolayısıyla da iç sahada yaşanan bu gol kısırlığını gidermesi için Rizespor'un kanat organizasyonlarına, hücum varyasyonlarına daha çok ağırlık vermesi lazım. Çünkü iç sahada atılacak goller, alınacak puanlar çok önemli. Bu maçta da tabii Rizespor'un en fazla skorlu oyuncularından bir tanesi Ali Sov'du ama Ali Sov geçen sezon olduğu gibi bu sezon da beklentileri henüz karşılık veremedi. Bir sezon transferin son gününde Fransa'nın Belloni'yi transfer etti Rizespor. Onun da hafif bir sakatlığı vardı. Sakatlığı geçti. Takımla birlikte antrenmanlara katılıyor. Katılacak daha doğrusu çarşamba gününden de devam edecek antrenmanlarına. O da Ali Sova bir alternatif olacak. Ama Rizespor'un kadrosuna baktığımız zaman defansında olsun, orta sahasında olsun, özellikle kanatlarda kuvvetli olsun, oldukça bir oyuncu fazlalığı da var. Çok iyi oyuncuları da var. Orada bir rekabet var. Kulübe zenginliği var. Dolayısıyla da bu kadroyu en iyi şekilde kullanılması gereken ne Recep Hoca'dır. Çünkü baktığımız zaman 6 haftaya Rizespor 10 tane transfer yaptı bu sezon. 10 tane transferine sadece ilk 11'de Ahmet Kutucu oynamıştı. Bir de Aris oynamıştı sol tarafta. Diğer oyuncular rotasyonda kullanıldı. Sonradan oyuna girdi. Ama baktığımız zaman Rumen Dokatu var. Çok iyi bir oyuncu. Bakayoko var. Diakate var yine orta sahada. Yani Recep Uçar'ın bu futbolculardan yeni transferlerinden bugüne kadar çok fazla faydalanamadı. Birkaç tanesi hariç. Dolayısıyla da bu milli arada oyuncuları daha hazır hale getirip takıma monte ederse Rizespor gücüne güç katacaktır. Bu da uzun lig maratonunda Rizespor'a büyük bir avantaj sağlar. Çünkü kadro zenginliği önceki yıllar oranla daha fazla bir Rizespor olduğunu görüyoruz. Son bir şey şimdi ekleyeyim. Tabii Rizespor'da bir cezalı oyuncu var. Fenerbahçe maçında oynamayacak. O da Mihaila. İki maç kırmızı kart gördüğü için iki maç ceza aldı. Birini Göztepe'de tamamladı o cezasının ilkini. İkincisi de Fenerbahçe maçında olacak. O maçta da Mihaila Rizespor için çok önemli bir oyuncu, Roman oyuncu. Önemli bir katkı sağlıyordu hem skor olarak hem futbol oyunu olarak. Ama Mihaila da bu maçta oynamayacak. Yine Ali Koloğlu'nun bir sakatlığı vardı. Defans oyuncusu o zaten uzun süredir sakat. O da milli takımda. Ha bu arada şunu da altını çizeyim. Rizespor'da şu anda 7-8 tane yabancı oyuncu da dahil olmak üzere milli takımlarında, ülkelerin milli takımlarında bulunan oyuncular var. Bu da Rizespor'un transferde ne kadar iyi işler yaptığının bir göstergesi olarak söyleyebiliriz.
0: Evet, şimdi bugün Takaspor gazetesinde sizin bir yazınız vardı. Can'da Doykar üzerinde yorumlarınızı paylaştınız. Buradan da dinleyebilir miyiz?
1: Pardon, anlayamadım.
0: Bugün Taka gazetesinde Can'la Doykar üzerine bir yorum yaptınız. Evet.
1: Dokar, Roman oyuncu, genç bir oyuncu, daha 19-20 yaşında ve Roman milli takımında da oynuyor. Ben çok beğendiğim bir oyuncu, ayağına çok hakim. Hatta Romanya'da bunun için geleceğin hacisi diyorlar. Giorgi Hagi vardı biliyorsun, Galatasaray'da uzun yıllar oynadı. O sol ayağını iyi kullanan, tabi Hagi kadar yetenekli olmasa bile genç bir isim. Dokar etkili bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Süre aldığında takıma asistler yaptı, katkı sağladı, başarılı bir isim. Maç eksikliğini giderdikçe daha da iyi olacak. Ben Dukara'dan çok önemliyim, umutluyum. Ve Rizespor belki de bu futbolcudan ilerleyen zamanlarda önemli bir paralar da kazanmış olacak. Sadece bununla değil tabii Rizespor'da Emre Can Bulutlar, o da çok büyük bir atılım gösterdi. Özellikle bu sezon golleriyle, asistleriyle takıma önemli katkı sağlıyor. Yine Mithat Pala gibi 3-4 yıldır Rizespor'da var. Takımın ikinci kaptanlarından bir tanesi. O da bir gelişme içerisinde. Bunun haricinde Rizespor'un işte transfer etmiş olduğu sezon başında yabancı oyunculardan Bakayoko var, stoper. Genç bir isim. Yine Diakate var. O da genç ve istikrar vaat eden oyuncuların başından geliyor. Zaten Rizespor'un transfer politikasında, transfer planlamasında hep bu doğrultuda hareket etti. Yerli olsun, yabancı olsun, genç isimlere ağırlık verdi. Zaman biraz önce altını çizdiğim işte teknik direktör Recep Uçar da bunlara iyi oldukları zaman, böyle sıra verdikleri zaman hem ilk 11'de hem rotasyonda hem sonradan dahil olmalarıyla bu oyuncular kendilerini göstereceklerdir. Ve ilerleyen haftalarda da Rizespor'a iyi katkılar sağlayacaklarını düşünüyorum.
0: Taraftar açısından onlara bir mesajınız olur mu?
1: Olur tabii.

0: Çünkü iki maç oynadık bu sezon içeride. Özellikle Samsunspor maçında tribünler tamamen doluydu. Çok büyük bir destek verdiler koreografilerle birlikte takımlarına. Ama o maçı kaybetmiştik. Alanyaspor maçında yine aynıydı. Orada da büyük bir destek verdiler. Ama orada da maç kaybedince taraftar da ister istemez üzüldüm. İç sahadaki üzüntü ama dışarıdan alınan puanlara birazcık telafi oldu. O mutluluğa dönüştü. Şimdi aradan sonra Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçında Rizespor o tribünleri dolduracaktı. Tabii Fenerbahçe büyük bir takımın da gelmesi o da ayrı bir etken oluyor dolması için. Ama Rizespor taraftarı bu sene çok coşkulu, çok hareketli ve takımdan çok beklentileri fazla. Artık herkesin kafasında Rizespor'un bu sezon geçen sezonki lig puan durumundan daha iyi bir derece yapıp bir Avrupa kupalarına gitmesi yönünde. Çünkü Rizespor ekonomisiyle imkanlarıyla iyi bir konumda. Bugün Süper Lig'e baktığımız zaman toplantılar yapılıyor. Kulüpler borçlarını açıklıyorlar. Birçok kulübün borcu var. Transfer yasağı alan kulüpler var ama Rizespor bu bakımdan şanslı. Çünkü sponsorların desteğiyle birlikte Süper Lig'de vergi dahil, maaş dahil, transfer ücretleri dahil, çalışan personel dahil borcu olmayan kulüplerden bir tanesi. Bu konuda çok hassas davranıyor. Hiçbir şekilde borç yapmıyor hiçbir şey, bir tarafa konuda. Hatta bu konuda FIFA'dan da UEFA'dan da tebrik yazısı dahi alıyor. O bakımdan böylesi imkanlara sahip olan bir kulübünde artık Süper Lig'de daha başarılı olup iyi sonuçlar alarak ligi olabilecek en iyi yerde bitirip bir Avrupa'ya gitme hayalinde umarım gerçekleşir ve Rizespor taraftarı da bunu çok istiyor, çok arzuluyor.
1: Evet, Alihan Telatar, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Mersin Silifke türküsü dinleyeceğiz. Arzu Akmeş'e seslendiriyor. Açıl ey ömrümün varı.

0: Aile Hayatı. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz İlleri Kadın Platformu tarafından düzenlenen yaz süreci danışmanlığı eğitimi için Trabzon'a gelen Medipol Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Özgür Sağlam konuğumuz olacak bugün sevgili dinleyicilerimiz. Yaz sürecinin nasıl yönetilmesi gerektiği, yakınını kaybeden çocuklara ve ailelere bu haberin nasıl verilmesi gerektiği üzerine konuşacağız. Sayın Sağlam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Evet, dilerseniz öncelikle Trabzon'da özellikle bu yapılan projeyle ilgili olarak biraz bahseder misiniz? Nasıl bir eğitim programıydı bu?
1: Öncelikle teşekkür ederim yayın aldığınız için. Ben doçent doktor Özgür Sağlam, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Trabzon'da aslında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışanlarıyla, psikososyal destek ekibiyle, şehit aileleriyle görüşen ekipleriyle, bunlar profesyonel ekipler biliyorsunuz, meslek elemanlarıyla veyahut da gazi aileleriyle veyahut da anne babasını kaybeden çocuklarla çalışan ekiple onlara yaz sürecini, yazın nasıl süreçler geçirdiğini, keder aşamasında neler yaşandığını, anne babası vefat eden çocuğa bu durumu nasıl açıklayabilmemizi veyahut da o çocuklar işte 0-6 yaşta veya 6-12 yaşta veya 12 yaştan sonraki çocuklara bu süreci nasıl anlatabiliriz, nasıl açıklayabiliriz, onları konuştuk. Yaz sürecinin aşamalarını konuştuk ve bunun uzamış yastan, travmatik yastan farkını konuştuk. Bu da tabii alanda önce uzmanların kendi yaz süreçleriyle yüzleşip sonra sahaya çıktıkları zaman bu sefer şey olmaya başlayacak daha doğrusu karşı tarafla, yani o hizmet verdiğimiz kesimle bir yaz sürecinin nasıl işlediğine dair hem empati yeteneklerinin hem de

0: sürecin sağlıklı ilerleyip ilerlemediğini bir kontrol etme gibi bir durum ortaya çıkmasını hedefledik.
1: Evet. Öyleyse hocam şu soruyla başlayalım. Yas nedir? Bir yakınını kaybeden kişinin yaşadığı hangi duyguları normal yas süreci içerisinde değerlendirmeliyiz?
0: Ya şimdi şöyle, normalde karıştırılan kısım veyahut da genelde toplumda bilinen kısım şu: yas hemen ölümden hemen sonra başlanan patolojik bir süreç gibi algılanır. Ama yas hayatın doğal akışında olan bir süreç. Biz yası şunu söylüyoruz, yani evet insanlar ölür ama o fiziki olarak gömdüğümüz birinin zihnimizde bir tasarımı kalır, bir imajinasyonu kalır. O tasarımla girdiğimiz ilişki bizim yasımızın süresini, yasımızın sürecini, bunun patolojik olup olmadığını belirler. Yani aslında ölen kişinin zihnimizde kalan tasarımıyla olan ilişkimiz bizim yasımızı belirler. Ve burada ergenlik dönemindeyse veya çocukluk dönemindeyse, bebeklik dönemindeyse ve yetişkinlik dönemindeyse bunlarla ilgili çeşitli noktaları var. Yani en başta yaşadığımız o keder duygusu, 8 aşamaya ayırıyoruz. Yani işte kaybettiğiniz zaman illaki bu arada şey olması gerekmez. Yani fiziki bir kayıp yaşamamız gerekmez. Bizim daha mutlu olabilecekken yaşayamadığımız anları da kaybetmeyi veya ne bileyim bir ünvanı kaybetmeyi.
1: Evet. Sayın Sağlam, beni duyabiliyor musunuz?
0: Efendim?
1: Beni duyabiliyor musunuz şu an?
0: Evet, duyabiliyorum.
1: Evet. Şimdi yasın herkes için aynı şekilde yaşanmadığını biliyoruz. Kimi insan ağlıyor, kimi içine kapanıyor, kimi günlük hayatına devam edebiliyor ve bazen de üzülmüyor gibi görünebiliyor. Burada herkesin yas tutma durumu da farklılık gösterebiliyor. Sadece yaş olarak değil, karakter olarak da, öyle değil mi?
0: Ya şöyle, doğru dediğiniz, yas tutmak, yani yas parmak izi gibidir. Herkeste farklı tezahür eder. Eğer geçmişimizde takıldığımız bir nokta varsa veyahut da mesela kaybettiğimiz kişiyle ilgili bir öfkemiz varsa veyahut da kaybetmeden kısa süre önce onunla kavga etmişsek, tartışmışsak, bu sefer ambivalans dediğimiz bir duygu yaşarız ve yasamızı daha farklı yaşayabiliriz. O yüzden parmak izi gibidir. O süreci bilmek gerekir, anlamak gerekir. Ama şunu söylemeye çalıştım. En başta birey kaybettikten sonraki en baştaki süreç keder süreci. Henüz yasa girmiş değiliz. Yas o keder sürecinden sonra başlayan süreçtir. Ha, keder aşamasında ne oluyor? Keder aşamasında şu olabiliyor. Keder aşamasında işte önce bir şok evresi oluyor, kayıp olduğu zaman. Şoktan sonra bir inkar evresi oluyor. Mesela kocasını kaybeden bir, her gün onunla aynı saatte yemek yiyorsa, saat 6'da mesela kapısının çalındığını duyabiliyor. Bu şizofreni veya psikotik bozukluk değildir. Bu olağandır. Sonrasında işte pazarlık aşaması dediğimiz bir aşama oluyor. Sonrasında kabul etme gibi aşamalara vardıktan sonra biz yasımızı tutmaya başlıyoruz. İşte ona dair nesnelere, ona dair elbiselere, ona dair onu hatırlatan bağlantı nesnelerine atıfta bulunmaya çalışıyoruz.
1: Evet, şimdi çocuklar özelinde konuşacak olursak, yakınını kaybeden bir çocuğa ölüm haberini verirken en sık yapılan yanlışlar nelerdir? Nasıl yaklaşılması gerekiyor? Zaman zaman farklı ifadeler kullanılabiliyor ve çocuk bundan etkilenebiliyor.
0: Evet, şöyle aslında çocuk derken, çocuklara biz ölümü anlatırken öncelikle şunu bilmemiz lazım. Çocukların evreleri var. Yani 0-6 yaşındaki çocukla 6-12 yaş arasındaki çocuk ölümden aynı şeyi anlamaz. Veya 12 yaşından yukarı olan çocukla 0-6 yaş arasındaki çocuk ölümden aynı şeyi anlamaz. İsterseniz bunları açayım. Yani nasıl açıklıyoruz diye. Nasıl,
1: evet, lütfen.
0: Diye. Mesela 0-6 yaş çocuk dediğimiz çocuk bizim işlem öncesi dediğimiz bir çocuk ve ölümü tam olarak anlamlandırmaz. Özellikle de o tür çocuklarda şöyle spesifik bir hata yapılıyor. Yani bizim klinikten gördüğümüz vakalarda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Uykuya daldı, gezintiye gitti, bizi yukarıdan izliyor, işte ne bileyim
1: uzaklara
0: uyudu,
1: gitti. Evet.
0: Seyahate çıktı gibi veya ne bileyim işte başka bir yere gitti, cennete gitti gibi yanlışlar yapılıyor. Biz bunu istemiyoruz açıkçası. Çünkü çocuğa her ne kadar zor olsa da kural bir, çocuğun güvendiği biri tarafından, güvendiği bir ortamda, güvendiği bir yerde, şefkatli bir dille. Mesela eğer ebeveyn ölmüşse diğer ebeveynin söylemesi.

0: Bu söyledikten sonra 0-6 yaş çağındaki çocuk şöyle yapabilir. Oyuna tekrar dönebilir. Veyahut da yarım saat sonra, bir saat sonra, 2 saat sonra gelip tekrardan ya ne zaman gelecek gibi sorular
1: Aynı
0: sorabilir.
1: soruyu tekrarlayabilir.
0: Tekrarlayabilir veyahut da inanılmaz derecede ağlayabilir. Bunlar doğal tepkilerdir. Şok tepkisidir, normal tepkilerdir. Bunlarla ilgili bir patoloji henüz tanınmıyor. 6-12 yaş çocuğu yine öldü kelimesini kullanır ve aynı şekilde güvendiği yerde, güvendiği ortamda ve güvendiği kişi tarafından. Ama 6-12 yaş arası çocuk şöyle düşünür. Bu benim yüzümden oldu. Ben yaramazlık yaptığım için ve kendimi suçlamak üzerine bunu yaparım. Şimdi eğer bu suçluluk duygusu üzerine konuşmamız lazım. Bu senin suçun değildi. Evet, öldü. Vücudu artık çalışmıyor, acı çekmiyor ve bu senin suçun değildi. Çünkü içten içe şöyle düşünür. Şimdi bana kim bakacak? Bu ben yaramazlık yaptığım için mi bu oldu? O geleceğe dair duygusunu da şöyle tolere edebiliriz. Ben buradayım ve senin bakımın sağlanacak. Ben olmasam bile senin bakımını sağlayacak birileri varı ona hissettirmeliyiz. Çünkü geleceğe dair kaygı da oluşur. Veya diğer ebeveynim ne olacak? Ya o da ölürse gibi
1: Evet, sen de
0: bir
1: ölecek misin
0: kaygı
1: diye bir soru
0: ulaşabilir.
1: sorabilir mesela o süre içerisinde anne baba.
0: Evet. Evet, kesinlikle. Sen de ölecek misin? Veya benim geleceğim ne olacak? Şimdi buradaki asıl korku ben nerede kalacağım? Ben geleceğe dair benle ilgili ne olacak gibi sorular sorulur. Buradaki çocuklarla ilgili özellikle rutinine en kısa sürede döndürmek gerekir. Yani mesela şöyle bir danışanım vardı. Evde bir ebeveyn kaybı oluyor. Ebeveyn kaybından sonra çocuğu bir ay okula göndermiyorlar. Biz bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz, onaylamıyoruz. Yani çocuğu en kısa sürede rutinine geri döndürmek gerekir. Çünkü ona şu duyguyu veririz. Bak, güvendesin. Bu 6-12 yaş çocuğu içindi. 12 yaştan yukarı çocuklar için soyut düşünme becerisine sahiptirler ve orada şeyi bilirler. Ölüm
1: Ölüm
0: nedir?
1: kavramını daha iyi anlayabilirler.
0: Anlarlar ve onlar da biraz öfkelenir, sinirlenir, biraz daha böyle agresifleşirler. Bunlar olağan tepkilerdir. Ama çok bu agresyon ve kendine zarar verme gibi bir durum veya etrafa zarar verme gibi bir durum varsa tabii ki yani bir
1: Profesyonel
0: uzmandan
1: destek almak
0: profesyonel
1: gerekebilir.
0: destek almak gerekebilir, evet.
1: Evet, bu yaş grubunda ailelerin çocuklara karşı olan tutumu da bazen çok hassas davranabiliyorlar, daha koruyucu davranabiliyorlar. Bu çocuğun üzerinde nasıl bir etki bırakabilir bu süre içerisinde?
0: Şöyle, genelde aileler şöyle yapar. Çocuğun önünde ağlamayayım veya çocuk cenaze merasimini görmesin veya ben çocuğun önünde hiç ağlamayayım ki
1: Evet.
0: etkilenmesin. Bu tabii ki yanlış bir tutum. Çocuk ölünün ardından ağlanabileceğini, o duyguyu görmeli. Ama eğer anne veya baba veya çocuğun yakını veya güvendiği biri kendini kaybedecek kadar bir krize giriyorsa veya çocuğun onu teselli edebileceği kadar kedere giriyorsa, kedere saplanıyorsa bu bizim istemediğimiz bir duygu. Ama çocukları biz fanusta beslemiyoruz. Çocuklar oradaki ağlamayı da görsün, oradaki süreci de görsün. Ha, bunun şöyle bir artısı var. Çocuk kendi duygularıyla baş etmeyi öğreniyor. Evet, demek ki ölünün ardından ağlanır ve benim ağlamam gayet olağanmış. Ama eğer orada çocuğun güvendiği biri kendini kaybedecek kadar kötü oluyorsa veya ne bileyim çocuğun onu teselli edebileceği kadar kedere eleme saplanıyorsa onu çok tavsiye etmiyoruz.
1: Evet, burada yas ne zaman profesyonel destek gerektirir? Bazen yasla depresyonu da birbirinden ayırmak gerekiyor sanırım.
0: Dediğim gibi yas bizim zihnimizdeki o tasarımla girdiğimiz ilişki. Zihnimizle o tasarımla girdiğimiz ilişkide eğer bir yerde fiksi olmuşsak, yani bir yere takılmışsak, sürekli aynı rüyayı görüyorsak, sürekli onunla ilgili işlerde kendimizi suçlu hissediyorsak, normal işimizde ve ilişkilerimizde sıkıntılar yaşamaya başlayıp bir yerde takılıyorsak, o zaman profesyonel destek alması lazım. Vaktimiz varsa bir örnek üzerinden
1: Buyurun.
0: vermek istiyorum. Mesela babasıyla soğuk havada yürüyüş yapan bir erkek çocuk, ergen çocuğu, baba pnömoni oluyor ve ölüyor. Bu yürüyüşten kaynaklı soğuk alıyor, işte ne bileyim pnömoni oluyor ve ölüyor. Çocuk şöyle rüyalar görmeye başlıyor. Yine aynı baba, aynı yürüyüş, aynı yer. Bu sefer güneşli havada üstlerini çıkararak yürüyorlar. Şimdi orada saplanıp kalıyor. Yani aynı rüyayı defalarca görüyor ve defalarca kendini o suçluluktan arındırmaya çalışıyor. Şimdi bu durumda sadece orada saplanıp

0: kalırsa buralardan destek alması gerekebilir. Veyahut da işinde ve ilişkilerinde artık herhangi bir şekilde normal hayatına devam edemeyecekse veya ihtiyaçlarını gideremeyecek düzeyde bir yere saplanıp kalmışsa muhakkak ve muhakkak profesyonel destek alması gerekiyor.
1: Evet. Şimdi toplum olarak yas tutana nasıl yaklaşmalıyız? Bu anlamda bazen yas tutan kişinin acısını azaltmak için farklı kelimeler kullanabiliyoruz. Bu o kişiye zarar da verebilir ya da biz duyduğumuzda bundan rahatsız olabiliyoruz. Nasıl yaklaşmak gerekir? Bazen sadece yanında olmak yeterli midir?
0: Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Bunu özellikle de ben o Trabzon'da verdiğim eğitimde özellikle de bunu vurguladım. Bazen mesela özellikle de böyle toplumda önde gelen kişiler veyahut da işte profesyoneller bir cenaze evine gittiği zaman veya bir ölümün olduğu yere gittiği zaman şey beklenir. Hocam bir şeyler konuşun da bir şeyler olsun gibi. Aslında en konuşulmaması gereken yani durup dinleyebilmek gerekir. Dinlemek zordur. Kendi yasınızla sizi çarpar. Orada şeyi duyarız biz zaten. Ya beni bırakıp nereye gittin? Şimdi bu çocuklara kim bakacak? Şimdi sensiz ben ne yapacağım gibi. Orada öfkesini ifade etmeyi duyabilmek gerekir. Yanında kalabilmek gerekir. Mesela şundan ziyade yani ya bir şeye ihtiyacınız var mıdan ziyade ya bak akşam yemeğini ben getireceğim gibi. Ve çocukları okuldan ben alacağım gibi. Yani normal hayata, ilişkilere devam edip bak yanındayım ve bu süreçte ben senin yanındayımı desteklemek gerekir. Yoksa orada oturup ona felsefi açıklamalar yapmak, onu işte ne bileyim çok uzun konuşmalar yapmak karşı tarafta öfke barındırır. Oturup dinleyebilmek gerekir. Yanında olduğunu hissedebilmek gerekir. O kadar. Şimdi çünkü müdahale alanı bu akut yas süreci değil. Müdahale alanı sonraki yas sürecidir. Yani dinleyebilmek şöyle önemli. Kendi yasımızla çarpılırız. Kendi yasımız bizi dinlemeye engel olur. O yüzden orada oturup dinleyebilmek gerekir. Müdahalelerde de dediğimiz gibi eğer yakınımızsa ve şeyse bir şeye ihtiyacım varsa ara yerinde. Bak bugün akşam yemeğini ben getiriyorum. Çocukları okuldan ben alacağım gibi. Müdahalelerde bulunmak, yanında bulunmak, normal rutine geri dönebilmek, yanında kalıp gülmenin, ağlamanın bu işin olağan bir seyrinde olduğunu gösterebilmek gerekir.
1: Evet,
0: yok böyle konuşup felsefi açıklamalar yapmaya gerek yok yas sürecinde ilk kayıp olduğu zaman.
1: Evet, bu da çok yapılan durumlardan birisi. Bazen de çok fazla ilgi gösterilebiliyor o günlerde ve sonrasında yavaş yavaş o ilginin de azaldığını görebiliyoruz. Bu insan psikolojisini nasıl etkiliyor?
0: Ya şöyle aslında ilk kayıp olduğu zaman kişi henüz şok aşamasındadır ve henüz ne yaşadığını, neyi kaybettiğini, ne olduğunu bilmez. Oradaki ilgi biraz daha yorucu ilgidir. Yani işte onların gelip onları süreci açıklamak, sürekli aynı durumları tekrar tekrar açıklamak, işte ne oldu, nasıl oldu, niye gitti veyahut da şey olur yani... Kişinin ağlamasına, duygularını ifade etmesine engel olacak bir tutum sergileniyorsa bizim istemediğimiz bir durum. Kişi ağlayabilir, onunla oturup hüzünlenebilirsiniz, onunla oturup süreci konuşabilirsiniz, onunla oturup dinleyebilirsiniz. Bu kadar. Çok fazla o şok aşamasında henüz kişi o şeyi bilmiyorken, o daha henüz ne oluyor onu idrak edememiştir. Ama şöyle, belki de bizim kültürümüz biraz daha burada yas tutma sürecine olumlu katkı sağlar. Böyle kişilerin işte ne bileyim yemekleridir, çocuklarıyla ilgileridir, ne bileyim evin önündeki taziye çadırıdır ve benzeri durumlar yas tutmayı kolaylaştırır. Evet benim bir kaybım var ve herkes buna şahit.
1: Evet.
0: Bu aslında olumlu bir etki yapar ama sonra da süreçte şeyin azalması yani ilginin azalması aslında kişinin kendine ayırdığı vaktin veyahut da o şok aşamasından o reddetme aşamasına girmesi veyahut da pazarlık aşamasına girmesi sonrasında kabul aşamasına girmesi için olumlu bir etkidir. Böyle sürekli aynı dozda herkesin etrafta olması çok istediğimiz bir durum değil açıkçası.
1: Evet. Hocam toparlayacak olursak son sözler ne olur?
0: Son sözler şöyledir. Yani eğer çocuklarla ilgili veya kendi yasımızla ilgili veya birine destek olmak için bir şeyler söylemem gerekirse şunu söyleyebilmek gerekir. Kişilerin ölen kişinin daha doğrusu zihnimizdeki tasarımıyla olan ilişkimiz bizim yasımızı oluşturur. Ve bu tasarımla olan ilişkimiz her zaman iyilik, mutluluk, güzel şeyler üzerine kurulmaz. Bazen çatışmalı, bazen

0: öfkeli, bazen ona öfkemizi kustuğumuz bir alan olur ve bu gayet doğaldır. Bunun için ya suçluluk hissederler, bunun için kendilerini çok daha fazla suçlarlar değil. İnsan yavrusu düşündüğümüz kadar saf iyiden veya saf kötüden oluşmaz. İnsan yavrusu, yani bunu bölenler var. Bölenlere biz borderline kişilik bozukluğu diyoruz. İnsanın hem iyiliği hem kötülüğü olan bir canlıdır. O yüzden ölen kişiye karşı öfke de olabilir, kendine karşı öfke de olabilir. Bunların doğal süreçler olduğunu bilmek gerekir. Yas sürecinde biraz daha, eğer çocuklarla, etrafımızda çocuklar varsa, evet ağlamayı, onların yanında ağlamanın kötü olmadığını ama kendimizi kaybetmemeyi bilmemiz gerekir. Etrafımızdakilere de böyle çok fazla felsefi açıklamalar yapmamak gerekir. Ve en nihayetinde o kişinin o ilk akut dönemini atlatıp kendisiyle ilgili barışık bir süreçte kalması gerekir. Aksi takdirde şeyler olur. O persekütör kişi dediğimiz, ben kötüyüm, nasıl bu kadar karşı tarafı suçlarım, zaten o kişi ölmüş derken, bu sefer o tasarımla bütünleşmeye çalışır ve intihar edebilir. İki tip intihar vardır zaten yastan sonra. Birincisi, o tasarımı öldürmek için. Yani artık ben buna katlanamıyorum, nasıl bu kadar kötülük olur? Veya o tasarımla birleşmek için. O tasarım o kadar iyidir ki onunla birleşmek için yine intihar ederim. Zaten yastan sonra gördüğümüz, yani eşini kaybeden kişilerde genelde görürüz bunu. İki tip intihar vardır ve bu intiharlar gerçekleşir. Gerçekleşmemesi için bu süreçte durup dinleyebilmek gerekir.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Rica ederim.
1: Kolaylıklar diliyoruz size. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ederim. Sizi de, iyi yayınlar. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Özgür Sağlam bizlerle oldu.

Son şarkımızı Ferhat Göçer'den dinleyeceğiz. Dola Dola. Yapımcımız Seher Evren, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve spikeriniz ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. İsrailli işgalciler Mescid-i Aksa'ya hukuksuzca girdi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabine toplantısında fon krizi soruşturması kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları değerlendirilecek. Bir diğer başlıksa terörsüz Türkiye hedefi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yaptı. Konuyla ilgili atılan adımlar, sahadaki gelişmeler, güvenlik birimlerinin raporları, terör örgütünün silah bırakma ve fesih süreci tüm yönleriyle gözden geçirilecek. Kabinede ayrıca 1 Ekim'de açılacak mecliste yeni dönemde yürütülecek çalışmalar da istişare edilecek. Kabine toplantısında dış politika başlığında ise ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in bölgesel saldırganlığının önlenmesiyle Türkiye'nin yürüttüğü aktif diplomasi trafiği üzerinde durulacak. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştiriliyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıya Adalet, İçişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katılıyor. Kurulun ilk toplantısı 24 Ağustos'ta yapılmıştı. İlk toplantıda terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibine ilişkin mekanizma oluşturulmuştu. Bu kapsamda 4 ayrı alt kurul da oluşturuldu. Bunlar Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'ydu. Bugünkü toplantıda bu başlıklardaki çalışmaların geldiği aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Fon soruşturması kapsamında 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantılı olduğu belirtildi. Şüphelilerden 8'i yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden birinin Özata Denizcilik, 4'ünün ise Destek Faktoring ile bağlantılı olduğu ifade edildi. 2 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önceliklerinin reel sektör yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak olduğunu ifade etti. Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcıları meşru haklarını gözettiklerini kaydetti. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz dedi. Bakan Şimşek, kamuoyunun süreçle ilgili yetkili kurumların açıklamalarını takip etmesinin önemli olduğunu vurguladı. SPK'dan da tasfiye sürecine ilişkin yeni bir açıklama geldi. 16 Eylül ve öncesinde verilen fon satış talimatlarının normal süresinde işleme alınacağı belirtildi. 17 Eylül'de verilen tüm alım satım talimatlarının ise fonların o gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Talimatı iptal edilen yatırımcıların ödemelerinin ise tasfiye kapsamında değerlendirileceği vurgulandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, fon krizinde sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi.
2: Gereği neyse bir kere o yapılıyor ve yapılacak. Daha ilk anda Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu arz edildiğinde, sunulduğunda sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacak, gereği yapılacak diye talimatını zaten verdi. Ve bu çerçevede de mesele devam ediyor. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek, hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacaktır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nda fon soruşturmasına dair konuştu. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edilecek dedi.
0: Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Dolayısıyla biz temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz.
1: Ömer Çelik, fon krizinin Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk oluşturmadığını belirtti. Fatma Betül Sayankaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi.
0: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
1: Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon kriziyle ilgili açıklamalarına da tepki gösterdi.
0: Onlar bize karşı linç kampanyası yürüteceklerine, Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiyi nasıl hırsızlık organizasyonlarına ve yolsuzluk şebekelerine kendi genel başkanlıkları altında teslim ettiler, imha ettiler, bunun hesabını versinler.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.
3: Şundan kesinlikle emin olun, süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız.
1: Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ildeki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu, bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar yöneltiliyor. Son 5 günde 25 ilde siber suçlarla mücadele operasyonları yapıldı. Operasyonlarda yakalanan 473 şüpheliden 286'sı tutuklandı. Şüphelilerin sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları ve para aktarımına aracılık ettikleri tespit edildi. Bazı şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına da yetkisiz erişim sağladığı bildirildi. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Gökvatan'ın yeni muhafızlarını yetiştirecek Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. Gözler 2028'e kadar tamamlanacak 55 uçaklık filoya çevrildi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. İsrailli işgalciler Mescid-i Aksa'ya hukuksuzca girdi. İşgalcilerin hukuksuz baskınlarına katil İsrail unsurları hem göz yumdu hem de Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi. Soykırımcı kabine üyesi Ben Gevir de baskın yapan işgalciler arasındaydı. İsrailli işgalciler Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın farklı noktalarında dini ritüeller gerçekleştirdi. Kudüs Valiliği dün sabah saatlerinin itibaren avlulara 1143 İsrailli işgalcinin girdiğini açıkladı. Yaşananların Mescid-i Aksa'daki tarihi ve hukuki statükonun ihlali olduğu bir kez daha vurgulandı. Sadece Ağustos ayında Kudüs Valiliği verilerine göre 5209 İsrailli Mescid-i Aksa'ya girdi. İsrailli işgalcilerin işgal güçleri koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepkiler ardı arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine hedef alan saldırganlığın hiçbir gerekçesi ve izahı olamayacağını belirtti. Saldırıyı kınayan Kurtulmuş, tarih bu barbarca politikaların sorumlularını unutmayacak dedi. Dışişleri Bakanlığı da Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını en güçlü şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlallerle bölgedeki gerilimi körüklediği belirtildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamaları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrı yinelendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonu kabul edilemez bir saldırı olarak niteledi. Kudüs, bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası. Mescid-i Aksa, Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır, dedi. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik, Harem-i Şerif'i hedef alan, İsrail makamlarının gözetiminde yürütülen çirkin eylemler, bölgesel gerilimi tırmandıran son derece tehlikeli adımlardır, ifadesini kullandı. Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Katil İsrail, Gazze'de son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail, Yahudilerin bayramını bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de Mescid-i Aksa çevresindeki gerilim tırmanıyor. İsrail işgalciler hukuksuz

0: baskınlarına devam ediyor. Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa'da yeni bir fiili durum oluşturmaya çalıştığını belirtti. Soykırımcı kabine üyesi Smotrich de skandal bir açıklama daha yaptı. Smotrich, Gazze'deki yıkımın Batı şeriatı da gerçekleştirilmesini istedi. Filistin yönetiminin ortadan kaldırılması çağrısını yeniledi. Mısır, Batı şeriatındaki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ve Filistin yönetiminin zayıflatılmasını reddetti. Kudüs'teki tarihi ve hukuki statükaya saygı gösterilmesi ve gerilimi tırmandıran uygulamaların durdurulması çağrısını yaptı. Dünyada Gazze'ye destek artıyor, katil İsrail'e tepki büyüyor. İrlanda, Macaristan'da İsrail'le karşılaştı. Maç öncesinde İrlandalı futbolcular İsrail'li oyuncularla tokalaşmadı. İngiltere'de Gazze'de öldürülen çocuklar için dev battaniye açıldı. Hollanda'da da Başbakan Rob Jetten'ın parti kongresindeki konuşması İsrail'e yönelik protestoyla kesildi. Amerika-İran arasında müzakere masası yeniden kurulacak mı? Dünya bu sorunun yanıtına odaklanmışken konuya ilişkin çelişkili iddialar gelmeye devam ediyor. Amerikan Axios haber sitesi müzakerelerin bugünden itibaren başlayabileceğini öne sürdü. Katar arabuluculuğunda Amerikan temsilcisi Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile ayrı ayrı görüşmeler yapılabileceğini belirtti. İran basınına göre ise İran'ın müzakerelere ilişkin herhangi bir planı bulunmuyor. İran resmi haber ajansı IRNA, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'da bulunan Arakçı'nın Amerika ile herhangi bir müzakere planının bulunmadığını duyurdu. ABD'ye iletilen şartlara ilişkin henüz bir yanıt alınmadığı ileri sürüldü. Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören'de çok sayıda binanın giriş katını su bastı. Pek çok noktada rögarlar tıkanıp taştı. Su basan apartmanlarda gece boyunca hummalı bir çalışma vardı. Apartman sakinleri kendi imkanlarıyla suları temizlemeye çalıştı. İstanbul'da yağışlı havanın etkisinde hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında zaman zaman aksamalar oluyor. İstanbul ve Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. İsrailli işgalciler Mescid-i Aksa'ya hukuksuzca girdi.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Bugün saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Oliver yönetecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Zeki Çelik İtalya maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Montella, İtalya ile karşılaşmak zor olsa da kimse merak etmesin, yüreğim Türkiye için atacak dedi. Rakibin disiplinli olduğuna dikkat çeken Zeki Çelik ise inşallah maçı kazanırız şeklinde konuştu. Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısında Saadettin Saran ve yönetiminin 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olarak açıklandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, geçtiğimiz yılın şampiyonu Fenerbahçe Tarifi'ni 98-83 mağlup etti. Günün bir başka önemli mücadelesinde ise ülkemizi Euroleague'de temsil eden iki takım Anadolu Efes ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Anadolu Efes mücadeleden 95-81 galip ayrıldı. Türk Telekom Ankara Açık VTA 125'te Kupa Berfu Cengiz'in oldu. Milli tenisçi finalde Sırp Kostaviç'i 2-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Berfu Cengiz böylece kariyerinin ilk VTA 125 şampiyonluğunu Ankara'da kazandı.

0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, Afyonkarahisar 18, Adana, Antalya ve Kahramanmaraş 27, Bolu 16, Samsun 23, Trabzon 22, Erzurum 24, Malatya 26 ve Diyarbakır 31 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometre arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Aydın-Denizli otoyolunun ilk 1 kilometresinde Aydın istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şeritler araç trafiğine kapalı, ulaşım sol şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.22 ve 28 Eylül pazartesi bugün. Ve Eylül ayının son pazartesisinde ailece programımıza başlıyoruz. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Sertaç Canbaz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya, sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Bugün hukuki bir konudan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler, miras hukukundan bahsedeceğiz. Miras hukukunda önemli olanlar miras paylaşımı, vasiyetname, miras yoluyla mal paylaşımı nasıl yapılır gibi konularda aydınlatıcı bilgileri program konuğumuz avukat Seviray Aslan'la konuşacağız. Ailece başladı. Sevilay Aslan stüdyomuzda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok, merhabalar.
0: Birçok kişiyi ilgilendiren bir konu bu. Hayatının en az bir döneminde miras hukukuyla evet. hemhal olmuştur mutlaka. İyi yönde olmuştur bu ya kötü yönde olmuştur. Bazen nasıl böyle oldu diye isyan edilen durumlar olmuştur. Bazen hiç beklenmedik bir yerden ellere bir mal, para gibi şeyler geçebilmiş olabilir. Ya da tam tersi borç da geçmiş olabilir. Çünkü program öncesinde de konuştuk. Genel olarak miras denilince hemen akla güzel alacaklar, evet, yüklü miktarda paralar vesaire geliyor ama aslında durum öyle değil. Şöyle bir bakalım o zaman, genel olarak miras hukuku denildiğinde ne anlamalıyız?
1: Tabii önce şunu da söyleyeyim, hepimizin hayalinden bir defa mutlaka hiç tanımadığımız bir isimden,
0: Mısır'daki dededen
1: bir miras kalmış olması hepimizin hayalinden bir şekilde
0: ne kadar güzel olur,
1: değil mi? Evet. Geçmiş oluyor. Şimdi evet. aslında olayın temel esası şu, yaşamın kaçınılmaz döngüsü aynı zamanda ölüm. Miras tabii ki ölümle birlikte ortaya çıkan bir hukuki silsile ve sistem. Şimdi, miras hukuku denildiğinde çoğumuzun aklına ev, arsa, araba, para ve bunların ölümünden sonra kimlere kalacak yönündeki bilgiler geliyor ve miras hukuku bunları düzenleyen bir sistem.
0: Evet.
1: Bir kişinin ölümüyle birlikte miras açılır ve miras kanundan belirlenen kişiler bakımından yasal mirasçılara veya miras bırakanın yaptığı geçerli bir ölüme bağlı tasarruf varsa atanmış mirasçılara geçebilir. Bunun daha bilinen ifadesi de vasiyetname yoluyla mirasçılara geçebilir veya vasiyetname yoluyla miras bırakanın malları bir başkasına geçebiliyor. Burada tabii karşımıza önce tereke kavramı çıkıyor. Tereke en basit ifadeyle miras bırakanın ölüm anında geride bıraktığı mal varlığı değerleri, sizin başta söylediğiniz hakları ve bununla birlikte varsa borçları geçiyor. Bu durumda miras hukukunu iki kategoride değerlendirebiliriz. Mal varlığı olması halinde, haklarının olması halinde ki uygulanan düzenlemeler, borçları olması halinde hangi düzenleme yoluyla tasarruf edilebilir, bunlar miras hukuku açısından ayrıştırılmış. Öncelikle haklar yönünden tabii borçlarda da aynı kişiler bunlardan sorumlu. Kanun kimi mirasçı olarak tanımlıyor şeklinde sorduğumuzda zümreler yer alıyor. Birinci zümre ilk olarak alt soy olarak değerlendiriliyor. İlk sırada miras bırakanın çocukları ve onların alt soyu bulunuyor. 495. madde bunu çok açık olarak ifade etmiş. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocuğun yerini ise kendi alt soyu alıyor. Hani bunu daha somut bir ifadeyle birinci derece yakınınızı, babanızı kaybettiğinizde babanızın çocukları mirastan faydalanıyor. Şayet o çocuklardan birisi de vefat etmişse o çocuklardan diğer çocuklara, kendi çocuklarına geçiyor bu durum. İkinci zümre anne ve baba, alt soyda herhangi bir mirasçı yoksa eğer, yani bir evlilik söz konusu olduğunu düşünelim ya da miras bırakanın çocuklarının olmadığını düşünelim. Bu durumda anne ve babaya miras geçiyor. Miras bırakan anne ve babadan biri miras bırakandan önce ölmüşse ondan da kendi alt soyuna geçiyor. Üçüncü zümre şayet bunlarda kimse yoksa büyük anne ve büyük baba, yani alt soy anne ve baba ile onların alt soyu bulunmuyorsa eğer, yani miras bırakanın alt soyu çocukları yoksa, ayrıca miras bırakanın anne ve babası da yoksa, burada üçüncü zümre bu mirastan faydalanıyor ve bunlar büyük anne ve büyük baba şeklinde kanunda tanımlanıyor. Şimdi bütün bu zümrelerin mirasçı bulunmadığı durumunda ise miras 501. maddeye göre devlete kalıyor. Şimdi kısaca sistem şu şekilde çalışıyor. Alt soydan anne ve baba ve onların alt soyu, büyük anne ve büyük baba ve onların alt soyu ve eğer bunların hiçbirisi yoksa miras devlete kalıyor. Ancak bu tablo birazcık daha farklı şekilde de değerlendirilebiliyor. Bunların birçok algoritması var ve birçok versiyonları da söz konusu oluyor. Şayet sağ kalan eş kan hısmı olmamasına rağmen kanuni mirasçı olabiliyor. Ancak eşin miras payı bu tip durumlarda sabit olmuyor. Eş miras bırakanın alt soyuyla birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte birini alıyor. Miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte yani ikinci zümreyle birlikte mirasçı olursa mirasın yarısını alıyor. Mirastan yarı pay alıyor. Miras bırakanın büyük anne ve büyük babadan ve onların çocuklarıyla birlikte mirasçı olursa da mirasın dörtte üçünü alıyor. Buradaki opsiyonlar tamamen somut olaya göre oranlamalar değiştiriyor.
0: Bu vasiyetname yoksa değil mi? Bu direkt şekilde bu hayatını kaybeden kişiden geçen mallar aynen bir vasiyet öyle bırakmadıysa bu şekilde ayrılıyor. Vasiyet kısmı biraz galiba daha karıştırıyor.
1: Epeyce aslında hani yasada bunun çok açık düzenlemesi var ama vasiyetnameler de iki şekilde düzenleniyor. Yazılı ve sözlü şekilde ve resmi vasiyetname olmak üzere. Toplamda 3 defa 3 şekilde bir vasiyetname düzenlenmesi söz konusu olabiliyor. Miras bırakan noter huzurunda bir vasiyetname düzenlemişse bu resmi vasiyetname oluyor. Kendisi el yazısıyla bir vasiyet bırakmışsa bu yazılı vasiyet oluyor. Yine miras bırakan iki tanık huzurunda bir şekilde mirasını birilerine bıraktığını ifade etmişse bu da sözlü vasiyetname kapsamına giriyor. Tabii vasiyetnamelerin şöyle bir özelliği var. Bütün vatandaşlar önce şu şekilde geliyorlar. Vasiyetnamede daha somut bir ifadeyle size bir evin bırakıldığını düşünelim. Zannediliyor ki bu evin tamamı vasiyetname, vasiyet bırakılan kişiye ait.
0: Evet.
1: Bu şekilde olmuyor tabii. Aynı zamanda mahfuz hisse dediğimiz saklı paya haiz mirasçılar var. Miras bırakanın bu biraz evvel saydığım zümreler, birinci zümresi, alt soyu, anne babası, eğer alt soyunun alt soyu, aynı zamanda saklı pay sahibi. Dolayısıyla size bırakılan vasiyetnameyle bırakılan bir gayrimenkulün saklı payı hesaplandıktan sonraki kısmı ancak vasiyetnameyle bırakılan kişiye kalabiliyor. Bu da itiraz durumunda ortaya çıkıyor. Vasiyetname söz konusu olduğunda zaten bütün bir mirasçılık belgesi çıkarmak istediğinizde kısıtlıdır mirasçılık belgesini noterden çıkaramazsınız şeklinde bir şerhle bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla vasiyetnamenin o iki şekilde çıkan birisini noterden talep edebiliyorsunuz, diğeri sulh hukuk mahkemesinden talep ediyorsunuz. Noterden çıkarılacak olan vasiyetnamelerde bir kısıtlama şerhi yoksa noter zaten size bir mirasçılık belgesi veriyor. Şayet bir kısıtlama söz konusuysa sulh hukuk mahkemelerine başvurarak mirasçılık belgenizi alıyorsunuz ve bundan sonraki aşamada vasiyet varsa vasiyet alacaklısı vasiyetin açılmasını talep ediyor. Vasiyet açıldıktan sonra kimlerin hangi oranda neye mirasçı oldukları görülüyor ve bundan sonra asıl terekenin durumu ve terekenin kimlere nasıl dağılacağı yönünde hesaplamalar geçiyor. Şimdi bir de şunu ifade etmek istiyorum. Biz miras deyince hep aklımıza pozitif terekedeki mallar geliyor. Miras bırakanın aynı zamanda borçları varsa biraz evvel saymış olduğum zümrelere bu borçlar da geçiyor. Bu borçların alınmamasının da bir yolu var.
0: Evet.
1: Ölümden itibaren ya da öğrenme tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, tabii bunlarda ispat yükümlülüğü var, 3 ay içerisinde mirasın reddi davası açarsanız borçlardan sorumlu olmuyorsunuz. Ama borçlarla birlikte alacaklar da varsa alacakların da mirasını reddetmiş oluyorsunuz.
0: Hepsini reddedebiliyorlar.
1: Tabii bir kül halinde olarak. Evet, terekedeki bütün mirasların hepsini reddetmiş oluyorsunuz. Bunun tabii algoritmasının içine girdiğiniz zaman ya da somut olaya göre değerlendirmek daha doğru bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi vasiyetten bahsettik. Noterden imzalı olanlar zaten onlar belirli ve biraz daha orada işler kolay işleyebilir. Bir de klasik şeyler var.

0: Bir de işte yazılı evde bırakmıştı, evet. Ve el yazısıyla yazdı, altına imza attı. Bununla diyor ki bana bırakmıştı. Ya da dediğiniz gibi sözel olarak bana söyledi ölüm döşeğinde, burası senin dedi. Burada nasıl işleyecek durum?
1: Şimdi genelde bu tip yazılı vasiyetnamelerde mutlaka yazılı vasiyet bıraktığına ilişkin bir mirasçılardan ya da çok yakın arkadaşlarından ya da miras bırakanın çevresinden birisinin bilgisi oluyor. Yazılı bırakılan vasiyetnamenin nerede bırakıldığı önemli. Avukatına bırakmış olabiliyor. Çok daha yakında benim takip ettiğim böyle bir dava var.
0: Evet.
1: Veya bir kasada saklamış oluyor. Bunları tespit ettikten sonra yazılı vasiyetnamenin açılması sırasında eğer bir itiraz söz konusu suysa, el yazısıyla yazılmış olan vasiyetnamenin gerçekten miras bırakanın el yazısı ürünü olup olmadığı yönünde inceleme yapılıyor.
0: Evet.
1: Önce sulh hukuk hakimliğine başvuruyorsunuz. Onun huzurunda vasiyetin açılmasını talep ediyorsunuz. Vasiyetle ilgili taraflara davetiye gönderiliyor. Yani daha öncesinde mirasçılık belgesi çıkarılmış oluyor. Davetiye ile birlikte tüm mirasçılar oraya, vekilleri veya kendileri doğrudan mahkemeye intikal ediyorlar ve vasiyetin açılması bu şekilde sağlanmış oluyor. Şayet açılan vasiyette bir şekilde itirazınız var ise de sonradan açılacak olan başka bir dava ile vasiyetnamenin iptalini de isteyebiliyorsunuz. Vasiyetnamenin tenkisini de isteyebiliyorsunuz. Vasiyetnamenin iptalinde diyelim ki el yazılı, sizin söylediğiniz örnekten devam edelim. El yazılı vasiyetname, vasiyetnamenin miras bırakılan kişilerin ilk gözle baktıklarında bu el yazısı babama ait değil diyebilir, anneme ait değil diyebilir.
0: Orada bir inceleme söz konusu.
1: Orada bir inceleme
0: olacak.
1: Birinci derecede inceleme söz konusu oluyor. Buna dayalı olarak da dava açabiliyorsunuz. Veya vasiyeti bıraktığı kişiyle ilgili diyelim ki bir ceza davası söz konusu olmuş. Miras bırakana karşı ağır hakaret ya da ölüme yönelik bir ölüme yönelik bir eylemle karşı karşıya ve bu bir mahkemelik olmuş. Tüm bunların hepsini gerekçe göstererek o vasiyetin iptalini isteyebiliyorsunuz. Şayet her şey düzgünse, yazılı vasiyet şekil şartına uygun şekilde yerine getirilmişse, miras bırakanın gerçekten el yazısıyla tasarruf edilmişse, bu durumda da tenkis davası açıyorsunuz. Tenkis davası nedir? Diğer mirasçıların vasiyetname ile bırakılan gayrimenkul diyelim biz buna, gayrimenkulün üzerinde saklı payları oluyor. Bu saklı paylarının miras bırakanın bıraktığı vasiyet alacaklısının hesabından düşülerek gerçekleştirilen bir durum söz konusu oluyor. Yani bir gayrimenkulün miras bırakıldığını, vasiyetname yoluyla miras bırakıldığını düşünelim. Tenkis davasıyla birlikte o gayrimenkulün üzerinde saklı pay sahibi olanların pay oranları mahkemece hesaplanıyor. Bunlar düşüldükten sonra vasiyet alacaklısına bırakılan gayrimenkul o oranda tescil ediliyor.
0: Evet, aslında böyle konuşulduğunda biraz karışık gibi gelen konular işin içerisine girildiğinde galiba biraz daha rahat işleyebiliyor.
1: Aslında şöyle, en
0: biraz
1: zor,
0: da zor konular
1: zor,
0: ama.
1: Zor tabii, evet. En zor miras hukuku, hukukun içinde tüm hepsi çok derin ve çok inceleme gerektiren bir durum ve çok teknik ve somut bir olayla çok açıklanabilecek bir durum değil. Çok fazla versiyonu var. Miras bırakanın, biraz önce verdiğim örneğin size yüzlerce çeşidini söyleyebilirim.
0: Tabii.
1: Yazılı vasiyetnamede el yazısıyla yazmamış olabilir. Zorla yazdırılmış olabilir.
0: Evet, akli dengesiyle
1: yerinde olmamış olabilir. Tanıklarla ilgili problem olabilir. Saklayan kişinin yeteri derecede bunu yerine getirmemesi söz konusu olabilir. Vasiyet, yazılı vasiyeti bıraktığınız kişinin ya da kurumun bu konudaki başka eksik durumları saklarken söz konusu olabilir. Yazılı vasiyeti bıraktıktan sonra vasiyetle, vasiyet alacaklısıyla miras bırakanın arasında ciddi problemler olmuş olabilir ve sonrasında bunların düzeltilmesi söz konusu olmayabilir. Örneğin siz eşinize vasiyetname ile bir şey bırakıyorsunuz. Fakat yazılı vasiyeti bıraktıktan sonraki tarihte bir boşanma davası açılıyor.
0: Evet.
1: Ve süreç boşanmaya giriyor. Boşanma kesinleşmeden de bir ölüm söz konusu olduğunu düşünelim. İşte bütün bunların hepsinde
0: evet,
1: somut olaya göre çok şey değişiyor. Boşanma davasını mirasçılar devam ettirebilir, diğer mirasçılar. Boşanmada kimin kusurlu olduğunu bu devam sırasında ortaya çıkarabilirler. Dolayısıyla çıkacak olan kusur oranına göre bu vasiyetnamenin iptali talep edilebilir. Veya Yine boşanma sürecinde ölüm söz konusu olduğunda boşanmanın hangi aşamada olduğunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Mahkemece iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Diğer mirasçıların buradaki...

0: Şimdi genelde şöyle zannedilerek bize çok müracaat ediliyor. Evlat edinenle evlatlığın hangisinin önce öldüğü önemli. Evlatlığın önce ölmesi halinde kendi ailesinden kalan miras evlat edinene geçmiyor. Fakat evlat edinenin önce ölmesi halinde miras olduğu gibi evlatlık da diğer çocuklar gibi mirastan pay alabiliyor.
1: Hı hı. Evet, derin konu gerçekten. Hı hı. Konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine miras hukukuyla ilgili sohbetimizi sürdürelim.

0: Avukat Sevilay Aslan'la miras hukuku üzerine sohbet etmeyi sürdürüyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi çokça duyduğumuz durumlar da oluyor. Aslında herhangi bir bağ yok devlet nezdinde, hı hı. Ama mirasını o kişiye bırakmak istiyor. Hı hı. Belki yıllardır birlikte yaşadığı hayat arkadaşı, hı hı. Belki çok yakın bir arkadaşı vesaire ve mirasını ona bırakıyor. Ondan sonra da tabii akrabalar bu duruma isyan etmeye başlıyorlar, itiraz etmeye başlıyorlar. Kişi mirasını istediğine bırakabilir mi? Bırakırsa o aynı o şekilde kalır mı? Ondan bahsedelim biraz da.
1: Aslında bu işin birden fazla da yönü var. Tabii ki, hı hı. Miras sahibi miras bırakan istediğine miras bırakma hakkına sahip. Hı hı. Burasının tam bu konu birazcık daha ondan sonraki aşamada karışıyor. Tasarruf yetkisi kendisine ait olan insan bütün soyları, yani alt soyunu ve üst soyunu bertaraf ederek çok dışarıdan bizim miras sistemimizdeki zümrelerin arasında yer almayan, diyelim ki birlikte yaşadığı kişiye, evet. Veya diyelim ki ona yıllarca hizmet etmiş, bakıcılık yapmış kişiye, diyelim ki şoförüne, yardımcısına,
0: ya da herhangi bir mesela sivil toplum kuruluşuna,
1: o da olabiliyor, hı hı. Tabii o daha çok olanlardan bir tanesi, evet. O sivil toplum kuruluşlarına da bırakılabiliyor. Bunların hiçbirisine hiçbir sıkıntı yok. Buranın istisnası ya da olan şey şu: saklı pay sahipleri, yani yayının başında söylediğim zümreler, birinci zümre, alt soy, ikinci zümre, anne baba ve onlardan gelenler bu vasiyetnameye itiraz edebiliyorlar. Dolayısıyla itiraz değerlendirildikten sonra, hangi olaya göre itiraz ediliyorsa değerlendirdikten sonra, miras bırakanın miras bıraktığı kişide mirasın ne kadarı kalabildiği tartışılıyor. Yani bu şu: saklı payı hiçbir şekilde miras bırakan da tasarruf edemiyor. Kanun koyucu böyle bir şey yapmış. Yani demiş ki, senin çocukların varken mal varlığının %100'ünü Ayşe'ye bırakman halinde senin çocuklarının o bıraktığın %100 mal varlığı üzerindeki saklı paylarını ben yine de senin alt soyuna takdim ederim ya da paylaştırırım diyor.
0: Ama bir dava açıldıktan sonra
1: tabii
0: oluyor bu.
1: Tabii ki, hı hı. Vasiyetnameye karşı vasiyetin iptali davası ya da vasiyetin tenkisi diyoruz biz buna. Vasiyete tenkis davası açıldıktan sonra
0: nasıl oluyor peki?
1: Şey.
0: Oran mı var? Mesela şu kadarı ona, evet. Kalacak, bu kadarı, evet. Onlara kalacak.
1: Mirasçılık belgesi tam da bu. Mirasçılık belgesi ilk etapta ölümden sonra ölüm belgesiyle birlikte iki şekilde, önce notere ya da sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirasçılık belgesi çıkarıyorsunuz ve mirasçılık belgesinin içerisinde hangi soya ne kadar miras payının kaldığı belirleniyor. Hı-hı. Bununla birlikte vasiyet alacaklısına karşı bir dava açarak burada saklı payınızın olduğunu söylüyorsunuz. Mahkeme saklı pay oranlarını belirleyip vasiyet alacaklısının elindeki bırakılan mirası paylara bölüyor ve böylece saklı pay oranında diğer mirasçılara bu kalmış oluyor. Şimdi tabii benim buralarda zaman zaman eleştirdiğim, tecrübeden kaynaklı ya da somut olayda gördüğümüz eleştirdiğim şeyler var. Tabii ki bazen miras bırakan kandırılmış olabiliyor. Bazen zorla imzalatılmış olabiliyor. Ama onun dışında bir ömür miras bırakanla hiç duygusal ya da sosyal ilişkiniz olmamış. Hı hı. Bir ömür diyelim ki hayatının son 10-15 yılında
0: yoksunuz.
1: Yoksunuzla birlikte bakıcıya ihtiyacınız var, gelen olmamış, ilgilenmemiş, hı-hı. Size bir vasiyet atanmış. Derece o kadar olduğunu düşünelim. Ya da bir bakıcı size bir ömür boyu sizinle ilgilenmiş, bütün ihtiyaçlarınızı gidermiş ve sizin alt soyunuzdan ya da üst soydan hiç kimse hiçbir şekilde sizinle ilgilenmemiş.
0: Evet.
1: Tabii ki buralarda dikkate alınması gerekiyor. Buralarda mirastan çıkarma söz konusu da olabiliyor. Şimdi bizim televizyonlarda, genelde Türk filmlerinde seni mirasımdan reddediyorum şeklinde,
0: evet.
1: Bir ifade hep vardı. Fakat mirastan yasal olarak sizin ifadenizle mirasımdan reddediyorumla reddedilen bir mirasçılık söz konusu değil. Bunun şartları var, mirastan çıkarmanın şartları var. Bunlardan en önemli şartlardan birisi de miras bırakana karşı sorumluluklarınızı, ağır olması gereken sorumluluklarınızı yerine getirmemenizle birlikte ölüme sebep olacak davranışlarda, eylemlerde bulunuyor olmuş olmanız ve bu eylemlerin de bir mahkeme kararıyla kesinleşmiş olması durumu
0: yani
1: var.
0: Yani aramız bozuktu çıkarttım demekle olmuyor sanırım.
1: Yok kesinlikle. Evet. Miras bırakan kanunda belirlen sebepler bulunması halinde saklı pay mirasçısının ölüme bağlı tasarrufla ancak mirasçılıktan çıkarabiliyor. Yani saklı pay sahibinin mirasçılıktan çıkarılmasının tek bir istisnası var. Miras bırakana karşı ölümle tehdit
0: canına kastetmesi
1: ve bunun bu eylemin bir mahkeme kararıyla da belirtilip kesinleşmiş olması gerekiyor. Ancak bu durumda. Benim eleştirdiğim nokta da bu. Evet. Hani çocuğunuz hiçbir zaman, öyle bir olay vardı. Çocuğunuz hiçbir zaman size gelip sizinle hiçbir zaman ilgilenmemiş. Evet, tamamen aslında dışarıdan insanlar tarafından bakılmışsınız. Bakıma muhtaçsınız. Bir miras payı var ve dolayısıyla vasiyetnameyle de size bakan insanlara bunu bırakmışsınız. Sonrasında ben de mirasçıyım şeklinde ortaya çıkan birileri var. Tabii bunların aslında saklı payın dahi bunlara verilmemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Ama
1: ben
0: şu an galiba
1: tabii saklı payları var veriliyor. Bir şekilde. Aynen öyle. Bakıma gözetimi sağlamamış olsanız bile kanun koyucu o yıllarda yine de kan esasına dayalı olduğu için sizden olanlara küçük de olsa, saklı pay çok büyük bir oran değil, küçük de olsa bir mirasın bırakılması gerektiğini yasaya eklemiş. Evet. Mirasın reddi konusunda da kendisine geçen miras kanunda öngörülen süre ve usul ve esaslara göre de red kararı miras bırakılan açısından verebiliyorsunuz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Sevile Aslan anlattıklarınız için. Avukat Sevile Aslan bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Miras hukukundan bahsettik bugün ve böylece programımızın sonuna geldik. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Sertaç Canbaz teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de ailece de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik öğretmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ön ödemeli konut satışı üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Ön ödemeli konut satışı. Maketten, projeden veya topraktan satış olarak da bilinen ön ödemeli konut satışı, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değer dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz tüketici yasasında düzenlenen ön ödemeli konut satışı. Evet, ön ödemeli konut satışı aslında halk arasında yerleşmiş topraktan satış ya da projeden, maket üzerinden satış olarak adlandırılabilir. Topraktan satışlarla ilgili özellikle toplumumuzda çok büyük sorunlar yaşanması üzerine kanun koyucu bu satışların nasıl olacağını kanunda açıkça düzenlemiştir. Evet, tüketici kanunun 40. maddesine göre ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin ya da taksitle ödemeyi, satıcının da bedelini tamamen ya da kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir ve teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir. Bu toplumumuzda klasik olarak bilinen müteahhitten olmayan taşınmazı alma işlemidir. Evet, daha müteahhit arsa sahipleriyle yeni anlaşmış, daha belediyeden inşaat ruhsatı alınmamış, daha söz konusu yere herhangi bir inşaat işlemi uygulanmamış, temeli bile kazılmamış yerleri müteahhit satışa çıkarır. Bunu nasıl yapar? Bir proje hazırlar ya da bir maket yapar ve ilgili kişilere maket üzerinden, proje üzerinden, simülasyonlar üzerinden söz konusu taşınmazları pazarlar. Aslında ortada herhangi bir konut yoktur. Yükleniciler, yani müteahhitler bunu niye yapar? Çünkü finansmana ihtiyacı vardır ve o taşınmazı yapabilmesi için ya gidip bankadan kredi alacak ya da olmayan taşınmazları vatandaşa pazarlayarak oradan para alacak. Fakat gelin görün ki bu topraktan satış ya da projeden satışlar birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Örneğin siz topraktan daire aldınız, parasını da ödediniz. Sizi teminat altına alan ya da size teminat sağlayan bir şey var mı? Yok. Ortada taşınmaz var mı? Yok. Sadece elden ödeme yaptığınıza ilişkin en fazla elinizde bir makbuz ya da bir kağıt vardır. Çoğu zaman o da yoktur. Şimdi taşınmaz yapılmazsa, müteahhit herhangi bir şekilde kaçarsa, siz haklarınızı nasıl alacaksınız? Elinizde resmi bir belge de yok. O bakımdan kanun koyucu artık burada açıkça bu konuların nasıl yapılması gerektiğini düzenlemiştir. Parasını peşin vererek konutun daha sonra yapılıp size teslim edilmesini istiyorsanız, ön ödemeli konut satış sözleşmesini nasıl yapacağınız kanunda tek tek düzenlenmiştir. Bir defa tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce bir ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır. Yani müteahhit vatandaşa bir konut satacak ise ve daha o konutlar yapılmamış ise, vatandaşı bakanlığın hazırladığı ön bilgilendirme formunu verecek ve vatandaş neyle karşı karşıya olduğunu görecek. Bir diğer önemli düzenleme, yapı ruhsatı alınmadan tüketiciye zaten böyle bir konut satışı yapılamaz. Vatandaş eğer müteahhitten, topraktan daire satın almak istiyor ise, müteahhite soracağı ilk soru belediyeden yapı ruhsatı alıp almadığıdır. Eğer müteahhit yapı ruhsatını almamışsa, artık orada zaten kanunen böyle bir söz yapılması kesinlikle yasaklanmıştır. Evet, yapı ruhsatı alınmadan ön ödemeli konut satışı, yani halk tabiriyle topraktan daire satışı kesinlikle mümkün değildir. Diyelim ki yapı ruhsatını almış müteahhit, gösterdi ruhsatını size. Şimdi kanun diyor ki ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi lazım. Satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi halde satıcı sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Yani kanun bize diyor ki yapı ruhsatı almış bir müteahhitten topraktan daire alacaksan, bunu
tapuda yap ya da satış vaadi şeklinde yapacaksan bunu da noterde yap. Devlete ödeyeceğin ya da notere ödeyeceğin birkaç bin liralık harçtan kurtulmak için devlet dairelerine ya da notere gitmekten imtina etme. Devlet seni korumak istediğinden bu işleri resmi makamlar huzurunda yapmanı istiyor. Evet, satıcı geçerli bir sözleşme yapmış olmadıkça tüketiciden de herhangi bir şekilde ödeme isteyemez. Ya da tüketiciyi borç altına sokan bir belge, bir senet vermesini de isteyemez. Yapı ruhsatı almış olacak müteahhit, sözleşmeyi tapu müdürlüğünde ya da noterde yapacaksın ve ancak bundan sonra ödemeyi yapacaksın. Ancak bundan sonra senet ya da belge vereceksen vereceksin. Aksi durumda tüketici ödeme yaparsa, senet verirse

0: bununla ilgili çıkacak sorunlar da tabiri caizse başı çok ağrıyacak demektir. Evet, büyük projelerde özellikle devletin bina tamamlama sigortası adı altında bir düzenlemesi var. Özellikle büyük çapta iş yapan müteahhitler eğer binaları tamamlayamazsa, daireleri tamamlayamazsa onun yerine sigorta şirketinin bu yapıyı tamamlaması için öngörülmüş bir sigorta sistemi vardır ve büyük projelerden taşınmaz alıyor isek müteahhite sizin bina tamamlama sigortanız var mı diye sormanız da gerekir. Fakat günümüzde Türkiye'de birçok müteahhit bu bina tamamlama sigortasını maalesef yapmamaktadır. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün ön ödemeli konut satışı yani halk tabiriyle topraktan daire alışı üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Reklamlar.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Reklamlar.
4: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Da yeni bir yayında tekrar sizlerle beraberiz. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Bugün İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Doçent Doktor Osman Nuri Demir'i misafir edeceğim. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkür ediyorum.
0: Osman Nuri hocamla bugün kendisinin henüz dumanı üstünde diyebileceğimiz yeni bir eseri piyasaya çıktı. Okurla buluştu. İçerisinde oldukça İlginç başlıklar var. Bu kitap etrafında bir konuşma yapmak istiyoruz kendisiyle. İlk sorum şöyle olsun hocam. Kur'ani tefekkür diye bir kavramdan bahsediyorsunuz. Şimdi tefekkürün genel olarak dinde, imanın teşekkülünde, herhangi bir konuda bir bilinç düzeyini yakalamada ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Fakat önüne Kur'ani ifadesini koyduğumuzda normal tefekkürden onu ayıran şey nedir? Bu kavramsallaştırmayla kastettiğiniz şeyi bize açıklar mısınız?
1: Evet hocam. Aslında Kur'an-ı tefekkür derken biz biraz iman etmiş olmanın ya da iman etmenin tefekkürle, akletmeyle, düşünmeyle bağdaşıp bağdaşmayacağını ya da Kur'an terminolojisi içerisinde bu kavramın yer olup olmadığını okuyucunun nazarına vermek ve bunu tartışmak istedik. İlgili bölüm yazar arkadaşımız burada aslında Kur'an'ın salt düşünmeden, tefekkür etmeden, akletmeden, arka planını araştırmadan, kar zarar dengesini ya da bunun akletmeden, edilebilir bir plan olup olmadığını hesaba katmadan salt inandım diyerek inanmak değil de kendini tatmin ederek, gönül rızasını kazanarak inanmanın aslında akli bir şey olduğunu ya da akli temelleri bulunduğunu, bu tefekkür boyutunun kendini, çevresini yani alemi hem Kur'an'daki ifade edilen insan nazarına verilen düşünceleri tefekkür ederek hem Kur'an'ın işte kainat kitabı dediğimiz evrendeki oluşumları, varoluşun geçmişten günümüze süre gelen durumunu ve ileride inkılap edeceği ya da uğrayacağı durakları da düşünerek akletmenin imanı inkar etmeyeceği ya da imanın akılla çatışmadığı, iman edebilmenin insanın düşünerek, tefekkür ederek, basamaklarını döşeyerek bir yapbozun parçalarını bozup tekrar yerine dizer gibi.
0: O zaman şunu anlıyorum ben, Kur'an'ı tefekkür deyince iki şey aklımıza gelecek. Bir, düşünceye konu olan şey. İki, o düşüncenin sistematiği.
1: Evet.
0: Doğru mu? Yani metodolojisi önemli. Kur'an bize düşünürken hangi esasları gözetmemiz gerektiğine dair, yani düşünce üretirken sonuçta bir yargıya ve doğru yargıya varmamız gerekiyor. Bunun için de hangi esasları gözetmemiz gerektiğine dair önümüze bazı kilometre taşları koyuyor. Kastedilen şey tam olarak bu sanıyorum.
1: Kesinlikle hocam. Yani biraz düşünmenin öncülleri, hani malum. Düşünmenin arka planı, doğru düşünme yöntemleri, düşünmenin neticesinde varılan o sonucun doğru olup olmadığı, bunun sağlamasının yapılması, bunları Kur'an'ın ortadan kaldırmadığı, yani Kur'an-ı Kerim'in imanı teklif ederken ya da insana herhangi bir şekilde bir yükümlülüğü insana yüklerken, bunun salt imani ya da üst bir yöneticinin emretmesi, ben emrediyorum yap tarzında değil de kesinlikle akli arka planının da olduğunu ifade etmek için doğru düşünme yöntemiyle de imanın aslında akledilebilir ya da aklın çerçevesi içerisinde yok sayılamayacak bir unsur olduğunu ifade etmek için.
0: Eserde aynı zamanda tefekkürün önünde bazı engeller bulunduğundan söz ediliyor. Tarih boyunca bu böyle oldu. Yani doğru yargıya varmamızın önünde her zaman için engeller oldu. Fakat bugün bu engeller çok daha fazla. Yani bilgi çağında hakikate ulaşmak için adeta karanlığın içinden geçip ışığı ya bulmak ya da o ışığı inşa etmek gerekiyor. Böyle zor bir dönemdeyiz. Yapay zeka bir taraftan, bilginin hızlı dolaşımı başka bir taraftan, dezenformasyon başka bir taraftan, her anlamıyla bilginin çoğaldığı fakat bilgi eliyle tecihil edildiğimiz, cahilleştirildiğimiz tuhaf bir zamandayız. Nedir tefekkürün, hakikate götüren tefekkürün önündeki engeller bugün için sizce?
1: Eğer doğru bir akıl yürütme yöntemi kullanılmazsa insanın her ne kadar düşünüyorum ya da düşündüğümü zannediyorum diye kendini avutsa bile aslında sonuçta doğru bir yere ulaşamayacağını ifade etmek için. Demin çok güzel ifade ettiniz. Aslında çok fazla bilgi bombardımanının olduğu, çok yoğun bir şekilde bilgiye maruz kaldığımız fakat yine cehaletimizin de o bilgiden kaynaklı cehaletimizin de bizi bağlayan engellerden bir tanesi olduğunu siz de ifade ettiniz. Bazen insanın kendisi, yani kendi benliğimiz, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle ifade edersek men ittehade ilahehu heva, insanın bazen isteklerinin, arzularının akletmesinin önüne geçmesi, tabiatının

0: insanın önüne geçmesi. Aynı şekilde bazen insanın sevdikleri, onların kusurlarını, hatalarını görememesi ya da maddi şeylere çok fazla değer verip onların arka planında var olanı görememesi ya da sadece hani biraz da modern bir ifade, gözünün gördüğüne inanması ya da gözünün gördüğünün dışındakileri ötelemesi, sanki görmediğimiz, gözümüzün ötesinde sadece o sınırlı görme alanımızın dışındaki şeyleri yok sayarak onları kendimiz bizatihi yalanlayıp yok saydığımızda sanki hakiki varlıklarının da olmadığını düşünerek hareket etmek. Bugünkü sosyal medya, artık ona sosyal medya da denilmiyor, daha doğru ifadesiyle sanal medya. Sanal kişilikler, sanal ortamlar, kurgulanmış bir takım gerçeklikten uzak ortamlar vesaire, insanın hakikatle bağını kopararak, düşünmesine engel olarak, yine şey geldi, ben Maturidi çalıştım biliyorsunuz, hep o sözü gelir aklıma. İnsana düşünmemesini telkin eden his şeytandandır der Maturidi. Ama düşünmeden iman etmemek de insani bir şey değil. Çünkü insanda akıl var. Akıl ister istemez doğası gereği var olan şeylerin ya da görünen şeylerin neticede ulaşacağı yeri bilmek, görmek, düşünmek ister. Var olanın arkasında da varsa bir başka gerçeklik, onun da künhüne vakıf olmak ister. Bu açıdan tefekkür bizim aslında başlangıç noktamız, olmazsa olmazımız, perdeyi araladığımız yer aslında.
1: Evet. Bir de inanmanın öneminden bahsediyorsunuz. Ya bugünkü insan için inanmak neden önemli olsun? Çünkü inanmak dediğinizde beraberinde size yük getiren, mükellefiyet getiren, sorumluluk getiren, belki yaşam tarzınızı özgürlük anlamında daha da daraltan bir şeyden bahsediyorsunuz. Siz başka bir yerden mi bakıyorsunuz inanmanın önemini vurgularken?
0: Evet hocam, haklısınız. Öyle bakınca biraz inanmak yük gibi duruyor insanın üzerinde. Hatta ilave yükümlülükler yükleyen de bir yük aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim'de sizin de çok iyi bildiğiniz üzere aslında insana iman teklif edilirken dinde zorlama olmadığı bizatihi ifade edilerek bu iman insana teklif edilir. İnanan insan evet çok büyük bir yükün altına giriyor ama bana göre inanmamak çok daha büyük bir yük, çok daha ağır bir yük, çok daha büyük bir zindan, çok daha büyük bir karanlık. Çünkü bizim hani irfan geleneğimizde tatmayan bilmez diye bir ifade vardır malum. Evet. Allah'a inanmanın verdiği huzuru, verdiği içteki o içten dinginliği tatmamış olan, secdenin huzurunu bilmeyen ya da hayatını bunlarla dizayn etmemiş olan bir insan için bunlar aslında şeydir biraz. Bilmediği bir şeyi tarif etmek, körün fili tarif etmesi malum diye yine bir metafor vardır bununla ilgili. Bilmediğimiz şeyi tarif etmek gibi. Aslında inançsızlığın insana yüklediği, inançsızlık bir umutsuzluk felsefesidir biliyorsunuz. İnançsızlığın insana yüklediği o ağır büyük sorumluluğun yanında imanın insana yüklediği o yükler imanın verdiği lezzetle birlikte hissedilemez olur. Evet. Çünkü bilirsiniz hani çok iyi bir yemeği de yeseniz orada bir zahmet vardır. O zahmete katlandığınız zaman o lezzeti alırsınız anlık da olsa. İmanın gerçekten kıymetini anlayıp da o sözleşmeye imza attıktan sonra o bir yük değil, artık sizin o sözleşmenin, o akdin bir gereğidir. Bu imana sahip olmanın geçmişte de günümüzde de çok büyük tezahürleri var. Yani bir şehit olan askerin o iman duygusunda ya da kendini vatanı için feda eden insanın bir şeyinde. Bugün ben Filistin'in anılmadığı konuşmaları zayid kabul ediyorum. İçinde Filistin geçmeyen ifadeler bugün için zayid kabul ediyorum ben. Filistin'de o insanların o imanının sağladığı o öngörüyü, o büyüklüğü, o gelecek tasavvurunu dünyanın hiçbir tarafında göremiyorum. Ve bunun ötesinde de hiçbir şey yok. Maddi olarak onları tatmin edecek ya da maddi olarak onların o yaptığının karşılığı sayılacak hiçbir şey yok. Ama o insanlar dünyanın gözüne soka soka aslında imanın ne kadar büyük bir nimet ve ne kadar büyük bir güç olduğunu bizlere de bütün dünyaya da gösteriyorlar aslında.
1: Evet, bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Tatmayan bilmez ifadesini kullan. Çok önemli. Herhalde önce tabiri caizse orayı, o ortamı, atmosferi bir solumak gerekiyor. Ondan sonra özgürlük nedir, sorumluluk nedir, yük nedir, hayat nedir, felsefe bakış açısı bütünüyle ondan sonra değişiyor. Değiştikten sonra da kavramlar aslında yerine oturmaya başlıyor.
0: Bir de bir şey ekleyebilirim hocam. Buyurun. Müsaadenizle. Biz genelde imanı da inanmayı da böyle miras olarak aldığımız için atamızdan dedemizden, onlardaki yanlışlarla birlikte o mirası da sahiplendiğimiz için aslında dini temelinden, aslından, gerçeğinden, doğrusundan, bunu tabii direkt Kur'an'dan öğrenelim gibi bir iddiam yok ama doğru bir şekilde, doğru bir kaynaktan, bu insan olabilir, metot olabilir, yöntem olabilir, tabii ki asli kaynağımız Kur'an'dır, ona bir itirazımız yok. Öğrenildiği zaman o insanın içselleştirerek yaşadığı iman duygusuyla yanlışlarıyla birlikte ya da bir dini yaşantının iman zannedilerek pompalandığı şekliyle gerçek iman tezahürleri gerçekten çok farklı olabiliyor. Yani bu bizi yanıltabiliyor, çünkü herhangi bir dindar aileden ya da kendisini dindar olarak tanımlayan bir aileden gelen çocuğun bir miras olarak aldığı imanla gerçekten araştırarak, öğrenerek, bizatihi kendini ikna ederek iman etmiş olan insanın iman potansiyeli arasında çok farklı şeyler olabiliyor.
1: Evet. Şimdi programın başından beri akletmekten, tefekkürden, imana ulaşmada, tahkiki imana, gerçek imana bir anlamda ulaşmada bunların ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz. Bir taraftan da kitapta değiniyorsunuz. İslam bu kadar akla uygun bir dinse neden herkes Müslüman değil gibi bir soru üzerinden bir çözümlemeye gidiyorsunuz. Ya da soruyu biraz daha farklı bir şekilde belki sorabiliriz. Akla ve araştırmaya bu kadar çok önem veren bir din İslam, Kur'an'da sürekli biz tefekkür edilmeye, akletmeye, düşünmeye çağrılan bir ümmetiz. Fakat buna rağmen özellikle son 300 yıldır İslam ümmetinin, Müslüman toplulukların akılla, bilgiyle, bilimle, tefekkürle kurduğu bağı düşündüğümüzde sanki dini doğru anlamayan bir tarih döneminden geçiyoruz gibi bir manzara ortaya çıkıyor. Nedir bu konudaki değerlendirmeniz?
0: Evet hocam, kısmen tabii katılıyorum bu düşüncelere. En azından bizim önümüzdeki manzara, görüntü buna işaret ediyor. Birincisi, bu aydınlanma sonrasından itibaren, aydınlanmadan itibaren sadece İslam özelinde değil, din özelinde, yani genel olarak inanmanın dışlandığı, tabiat üstü varlıkların ya da görünenin dışındaki evrenin inkar edildiği bir dönemden geçiyoruz aslında.
1: Evet.
0: O yüzden bu 300 yıllık geçmişi biraz bu açıdan da okumakta fayda var. Bu sadece İslam problemi değil, aslında dinin problemi, inanmanın problemi ya da Tanrı'nın tamamen yok sayıldığı, Allah'ın varlığının, bırakın adının bile anılmasının aslında çok da mantıki, akli olmadığı tezinin böyle çok büyük hem akli gelenekler tarafından hem de bazen devletler tarafından politik olarak düzenlendiği bir serüvenden geçti dünya.
1: Belli bir dönemde dünyadaki bütün dinler bir durağanlaşma dönemine girdiler. Ve akıl, tefekkür vaktiyle dini kurumlar ve dini şahsiyetler tarafından temsil edilirken bir süre sonra seküler, dinden bağımsız düşünce üreten topluluklar tarafından, bilim insanları ya da felsefeciler tarafından temsil edilir hale geldi. Dolayısıyla hani bilginin doğasında şu vardır, kim kendisine değer veriyorsa ona yanaşır, onunla beraber olur. Bilgiyle ilgili böyle bir tarihsel okumaya katılır mısınız? Sonuç biraz bununla ilgili olabilir mi? Onu merak ediyorum.
0: Kesinlikle haklısınız hocam. Bu doğru bir okuma yöntemi. Çünkü bu süregelen zamanın artık sonrasında, şu an ulaştığımız dönemde artık ateizm sonrası çağ diyorum ben bu çağa. Ki birçok insan da bu şekilde adlandırıyor. Ateizmin aslında biraz önce de umutsuzluk felsefesi olarak niteledim. Bu pompalanan, bu 300 yıllık geçmişin çok da sağlıklı bir yere götürmediğini gördü dünya, insanı. Bu ister doğru olsun ister yanlış olsun. Yani imanın varlığından, yokluğundan ya da gerçekliğinden bağımsız olarak o aydınlanma öncesi dönemde, bu son 300 yıllık dönemde aslında dünyanın çok daha kötü bir yer olduğu, çok daha kan akıtılan, insanların toplu ölümlere maruz bırakıldığı, soykırımların yaşandığı, toplu bir şekilde insanların katledildiği bir döneme geçmiş olduk. İnsanı frenleyen, engelleyen aslında yegane bir şey, akılla beraber o aklı ya da bu kurguyu değiştirebilecek bir üst olması aslında. Ona biz tabii ki inancımızın gereği olarak bu düzeni bu şekilde kuran, devam ettiren, dizayn eden, fakat bu doğru dizaynın da insan eliyle sürdürülmesini isteyen bir Rabbimiz olduğuna biz inanıyoruz. Müslümanların belki buradaki aslında asıl kafalarını ellerinin arasına alıp düşünmesi gereken nokta bu.
1: Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Konuşmanız esnasında bu çağ için ateizm sonrası çağ ifadesini kullandınız. Bununla kastettiğiniz şey nedir? Çünkü bir taraftan da hem deizmin hem de ateizmin yükseldiğine dair fikirler var. Siz başka bir kavram kullandınız burada. Kastınız nedir tam olarak?
0: Hocam biz aslında üniversite gençliğiyle biz çalıştık sahada. Genelde kendisini ateist ya da deist olarak tanımlayan gençlerimizin...

0: Benim gördüğüm kadarıyla bilinçli bir ateizm değil de biraz daha pasif ateist tarzda. Yani dini düşünceye çoğu zaman da aileden gelen yanlış din anlayışından dolayı tepkili ve başta konuştuğumuz dinin yüklediği o sorumluluklar da kendisine ağır gelen gençler tüm bu bağlardan sıyrılmak biraz da hani o dünyanın kendisine hoş gelen yönlerine daha yoğunlaşmak için kendisini ateist diye tanımlayan gençler gördüm yoğunlukla.
1: Bir öğrencim şöyle bir ifade kullanmıştı. Bugünkü ateistlerin çoğu Tanrı'yı ararken değil, Tanrı'dan kaçarken ateist oluyorlar demişti.
0: Evet, güzel
1: Çok
0: bir
1: hoşuma gitmişti o
0: tanımlamaymış.
1: tabir. Sizin resminiz de biraz buna benziyor.
0: Kesinlikle ve aslında Tanrı'yı kaçıran çoğu zaman Nietzsche'yi hatırlarsak o meşhur pazar sahnesinde toplumdaki sanki Tanrı yokmuşçasına yaşanan bir hayat ya da ailelerden, bazen dindar çevrelerden, bazen dini kaygısı olan insanlardan aslında dinin aslına uygun olmayan ve bunu da dini perdelemek üzerine yapılan bir takım davranışları görünce onlar ister istemez insanları Tanrı'dan kaçıran bir takım davranışlara dönüşebiliyor. İşte ben bu noktada o gençlerle birebir irtibat kurarak, yani aslında bizim bu çalışmamızın temelinde de o vardır. Tefekkürden başlayarak en son tasavvufa kadar, yani o akletme boyutu, inanma boyutu, inanmanın nasıl olmasına yönelik bir boyut, yine fıkha hayatın geneline, en sonunda onun biraz daha bir yaşamsal formatı olarak tasavvufa yönelik, zihinlerdeki sorulara cevap verip aslında zihinlerde var ola gelen ya da oluşturulan o şeylerin çok da gerçeklikle ilişkisi olmadığını, en azından Kur'an-ı Kerim'in ya da Hazreti Peygamber'in öngördüğü, tarif ettiği, tavsif ettiği, tavsiye ettiği din anlayışıyla örtüşmediğini ifade etmek için. Bugün artık buradan sonraki, önümüzdeki belki 10 yıllar içerisinde inancın çok daha baskın bir şekilde geriye döneceği kanaatindeyim. Bu sadece İslam için de demiyorum. Muhtemelen de önümüzdeki 10 yıllarda, hatta daha düşürebilirim. Oransal olarak da Müslümanların daha yoğun bir şekilde diğer dinlerin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü zaman, bu geçmiş tecrübeler, inanmamanın insana sağladığı geçici anlık bir takım konforlar vehmediyse, bu takım şeyler bir kuruntu halinde insana pompalansa bile aslında gerçekliğin, insanın mutluluğunun sadece öte dünyada değil, bu dünyada da inanmakla, inandığı o şeye sığınıp onun huzurunu yaşamakla sağlanabileceğini düşünüyorum.
1: İslam'ı bu projeksiyonda öne çıkaran, öne çıkacağını düşündürten şey nedir? Mesela sayıca Hristiyanlar aslında şu an dünyada daha fazlalar ama İslam'ın bu anlamda daha öne geçeceğini söylüyorsunuz. Hangi özellikleri itibariyle bu yaşanacak?
0: Hocam birincisi biz tabii ki hani inanıyoruz. Ne için inanıyoruz? İslam'ı doğru kabul ettiğimiz için tabii ki inanıyoruz. Kur'an'ı doğru kabul ettiğimiz için inanıyoruz. Bu birincisi tabii ki her insan kendi dininin en iyi olduğunu ya da en doğru olduğunu ifade edebilir. Ama benim kastım bu değil. Yapılan simülasyonlar, gelecek simülasyonları da aslında önümüzdeki periyotta İslam'ın öngörülebilir şekilde bugünkü artış hızıyla önemli bir miktarda özellikle Hristiyanlığın yani sayıca yaklaşacağı ve önümüzdeki 100 yıllık periyotta da bu şekilde giderse İslam'ın dünyada birinci sayıca birinci din haline geleceği şeklinde yapılan simülasyonlar var. İnanıyorsanız üstünsünüz diyor Allah-u Teala bize. Biz dinimizin bu gerçekliğini biliyorsak zaten öyle olsun ya da olmasın dinimizin yegane gerçeklik olduğunu Allah-u Teala'nın son dini olarak gönderdiğini ve Hazreti Peygamber'in de bu noktada örnekliğinin kıyamete kadar devam edeceğini biliyoruz. Bu da tek başına zaten bir gösterge. Ve Müslümanlar gerçek kimliklerine sahip oldukları zaman hem sayısal anlamda hem de dünyayı değiştirip dönüştürüp daha iyi bir yer haline getirme noktasında öncü bir fonksiyon üstleneceklerdir.
1: Şunu söyleyebilir misiniz? Gelecekte insanlar taklitten ziyade ya da kültürel körlük de diyebiliriz ya da kültürel bağ da diyebiliriz. Bundan ziyade bir araştırmaya, konuşmamızın ana eksenini oluşturan tefekküre, araştırmaya, soruşturmaya, tahkike dayalı olarak bir din kararı verme noktasında yönelim gösterirlerse açık bir şekilde İslam burada öne çıkacaktır. Bunu söyleyebilir miyim?
0: Kesinlikle haklısınız hocam. Sadece bir şey ilave edebilirim. Yaşantı anlamında da yani doğru bir mesela Müslüman olma oranlarına ve sebeplerine bakıldığı zaman birincisi bu kastettiğiniz
1: İyi
0: şey.
1: temsil, doğru temsil diyorsunuz.
0: İkincisi de kesinlikle Hazreti Peygamber'in vasıfları sayılırken Kur'an-ı Kerim'de bir tanesi de güzel örnek. özellikleri, evet, biliyorsunuz. Üsve-i hasene olmak. Doğru temsille yaklaşıldığı zaman da o da

0: Müslümanın olma kriterleri içerisinde ön saflarda geliyor kesinlikle.
1: Çok önemli. Belki bunun üzerinde ayrıca durmamız gerekir. Birinci sorumluluğumuz imani bilgiye ulaşmak, o anlamda hakikati bulmak ve gereklerini yerine getirmek. Sonra onun gereklerini yerine getirirken hem ahlaki kriterlere uymak hem de insani nezaketin sınırlarını zorlayacak derecede bir İslam anlayışı, bir yaşam tarzı ortaya koyarak doğru temsili, doğru profili, modelliği örneklemek çok önemli. Bunu yapmadığımızda rahmetli Aliye İzzet Begoviç'in şu sözünü hatırlarım ben her zaman. Bugün Müslümanların kendi dinleri için yapabileceği en doğru şey, biz Müslümanız ama ne yazık ki onu temsil edemiyoruz itirafında bulunmalarıdır der. Bunu tabii ki 30-40 yıl evvelinden söylemiş. Bunu aşmamız gerekiyor. Bu vurgu gerçekten çok önemli.
0: Kesinlikle hocam. Çünkü doğru temsil etmek başat faktörlerden bir tanesi. Çevresinde gördüğü doğru düzgün bir örnek, gerçek bir örneklik varsa o örneklik insanı dönüştürebiliyor. Hatta o zaman konuşmanız da gerekmiyor. Yani evet, sadece hal yaşayarak hal diliyle eskilerin, evet haklısınız, hal dili değil, hal dili dedikleri şey aslında. Yine Kur'an-ı Kerim'in bize niçin yapmadığınız şeyleri söyleyip duruyorsunuz diye bizi bir anlamda azarladığı ya da öğüt verdiği unsurun da açığa çıktığı bir yer burası. Gerçekten İslam'ı doğru bir şekilde yaşarsak, bu örneklerinde gördüğümüz üzere insanların Müslüman olması ya da olmaması gibi bir endişemiz yok aslında. Çünkü doğru bir dinin birileri gelsin ya da gelmesin gibi bir endişesi de yok. Hazreti Peygamber'e de yüklenen misyon malumunuz dini tebliğ etmektir ve özünde onu yaşamaktır. O da bunu yapmıştır zaten. Ondan sonrası tabii ki insanla yine Allah'ın arasındaki bir şey. O noktaya zaten karışmıyoruz, müdahale evet. edemiyoruz.
1: Son olarak şu şerhi de düşelim, görüşlerinizi alalım, böylece bitirelim hocam. Müslüman da bu çağın insanı. Evet, inandığına göre yaşamak, inandığını doğru temsil etmek, idealize ettiğimiz şey, olması gereken şey. Bu sadece Müslümanla ilgili de değil, hangi ahlak felsefesini savunan kim varsa o ahlak felsefesine göre hareket etmesi insandan beklenendir. Yani tutarlılık dediğimiz şey özü itibarıyla. Fakat içinde yaşadığımız çağ öyle bir çağ ki sadece herhangi bir insanı değil, özel olarak imanına ve imanın gerektirdiği ahlaka uygun bir hayat yaşamak zorunda olan, bu bir tercih değil, zorunda olan Müslümanı da etkiliyor. Dolayısıyla ayartıcılar çok fazla, çeldiriciler çok fazla. Bazen gerçekten Müslüman olan, ibadetini hayatına sindirmiş kişiler de inandıkları gibi yaşayamadıkları durumlar sergileyebiliyorlar. Bunu da göz önünde bulundurarak değerlendirmeyi sanıyorum biraz insaflı yapmak gerekiyor. Çünkü şu hataya düşüyoruz, bakıyoruz, diyoruz ki işte Müslümana bak, hiç Müslümana yakışmayan bir hareket yapıyor. Doğru yapabilir, hata yapabilir. Yapmasa iyi olur. Hata olduğunu kabul ediyorsa, hatasını görüyorsa bu da bir erdemdir diye düşünüyorum.
0: Haklısınız hocam. Bizim hani geleneğimizde yine dağda derviş olmakla çarşıda derviş olmak arasındaki evet. fark ifade edilir malumunuz. Bu noktada ben şeyi aslında bir insanın nereden nereye geldiğine bakmak lazım. Çünkü Allah'ın öyle baktığını ya da ona göre değerlendireceğini düşünüyorum. Yani kendisine çağ içerisinde verilen imkanlarla sıfır noktasından hangi noktaya geldiyse evet. kendi gerçekliği içerisinde ne kadar ilerlediyse Allah onu kendi imkanlar içerisinde o kadar değerlendirecektir. O yüzden başkalarını yargılamak yerine aslında kendi imtihanımıza odaklanıp o insanlar içinde dua etmek gerekir. O içine düştüğü, kendi nefsine zulmettiği, yenildiği, yenilmek üzere olduğu o ortamda yargılamak yerine onun da dönüşmesi ya da eksik kaldığı noktada tamamlanması için bize aslında düşen onun içinde gayret göstermek.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok
0: ben
1: sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Keyif aldım.
1: Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aklın Gözü programına İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyelerinden Osman Nuri Demir'i misafir ettik. Kendisiyle okuruyla yeni buluşan Sana Dinden Soruyorlar isimli kitabı hakkında konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığından dolayı. Bir dış çekim yaptık. Bizi İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin yerleşkesinde kabul etti. Yeniden teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir programda tekrar sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Sesimizin sizlere daha sağlıklı bir şekilde ulaşmasında Ahmet Kurt bizlerle beraber oldu. Teşekkür ediyoruz. Hoşça bakın zatınıza.
2: Aklın Gözü.

0: Aklımda kalan satırlar. Alacakaranlıkta uyandın, koridora çıktın. Seni daha da yaşlı gösteren göğsü farbelalı papatyalı sarı geceliğin üzerindeydi. Aynaya baktın. Baktığında aynaya yoktu orada yüzün. Yüzün yoktu orada. Yutmuştu seni ayna. O sana bakıyordu bomboş, sen de ona. Aynaydın da sen artık o sadece yansıtıyordu senin aynalığını sana. Saçmanın, bulanmanın doruğundaydın. Üst kenar suyunda ve alt kemerinde oyma Meryem Ana zambaklarının Lilium Candidum öbeklendiği altın yaldız çerçevesi içinde cansız ve dilsiz kala kalmış olan bu sırlı cama yüzünü dehşetle yaklaştırıp uzaklaştırmaya başladın. Hohladın, ay ışığında ortası yanıp sönen ışıksızlığı hohladın, sildin, ovaladın. Geri istiyordun kendi yüzünü ondan. O hiç kımıldamıyordu. Dümdüz, karanlık göğsü boşluğunu yansıtmayı sürdürüyordu sana. Ancak pes etmedin, bekledin sabırla. Her sabah ilk iş oraya koşuyor, Lilium Candidum'ları okşuyordun. Onu, kendi yüzünü kas karanlığı içinde kıpırdamadan görmenle etten duvar, sanki otomata para atmışın da Boston'da o dondurucu havada kutuya vura vura sigara paketini geri alacakmışın gibi varak çerçeveyi bir elinle yumruklarken öteki elini duvarın dibinde dolaştırarak aşağıya avcuna düşecek olan yüzünü bekliyordun. Boston'da ne çok beklemiştin erkekleri, sevgililerini. Hiçbiriyle sürekli bir aşk yaşamamıştın o sarışın genç adamların. İliklerine işleyen o soğukta sevgililerinin donmuş acısıyla bekledin yüzünü aynada. Ne yapsan olmuyordu. O buzlu derinliği kırmamaya dikkat ederek orta yerini merkezi yumruklaman da para etmedi. İstemiyordun hala baba, ana, ata yadigarı aynanın parçalanmasını aslında. O vakit geriye hiç umut kalmayacaktı. O zaman büsbütün gidecekti geçmiş, şimdi ve gelecek. Ve yutuluşa bir de yok ediş eklenecekti. Yok oluşa ise alıştıramamıştın kendini bir türlü. Aklımda kalan bu satırlar Leyla Erbil'in Cüce adlı kitabından, Kanat Kitap'tan. Aklımda kalan satırlar.
1: Reklamlar.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bugün Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden Erdem Murat Çelikler konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün bize hangi karakteri seçtiniz?
1: Bugün belki biraz programın içeriğiyle de yakın ilişkili olabilecek bir karakter, Rick Deckard karakterini seçtim Blade Runner filminden, ama tabii bir kitap uyarlaması olduğu için, aynı zamanda Philip K. Dick'in kitabından uyarlama olduğu için, bu androidlerde rüyalarında elektronik koyunlar görür mü isimli. Bu eserdeki karakterle filmdeki karakter biraz farklı. Tabii bir de filmin devamı olduğu hatırlıyorsunuzdur. 2017 yılında olmuş,
0: evet,
1: olması
0: yakın
1: lazım.
0: Yakın zamanda bir de
1: 2049'da da kendini aynı karakter olarak canlandırdığı için aslında iki film içinde geçerli bir karakterden bahsediyoruz. Onların kendi içinde bir tutarlılığı var. Biraz kitaptakiyle ayrışıyorlar karakter olarak. Kitap mı nasıl ayrışıyor? Kitaptaki karakterin insan olduğuna dair bir tereddütümüz yok. Ama diğer tarafta filmdeki karakter için hep bir belirsizlik söz konusu. Harrison Ford'a sordukları zaman diyor ki o kesinlikle insan. Hatta şöyle bir dedikodular var. İşte yönetmen Ridley Scott'la aralarında bir takım tartışmalar geçtiği, birbirlerinden hiç hoşlanmadıkları, Ridley'nin tabii ki buradan anlaşılabileceği üzere tavrı bir replika olması yönünde Deckard karakterinin. Devam filminin analizlerinde de, 2049'un analizlerinde de işte şöyle küçük detaylar var. Mesela kesin olarak bildiğimiz oradaki ana karakter Ajan K. Ryan Gosling'in canlandırdığı, onun %100 olarak bir Nexus 8 sürümü replicant olduğunu biliyoruz, bir android olduğunu. Onun ismi mesela kredilerde böyle bozulmayla çıkarken, insan olduğunu bildiğimiz karakterler hep düzgün verilmiş bu bitiş kredilerinde. Harrison Ford'inki işte düzgün çıkıyor. Onlar yine orada bir kafa karıştırıyorlar filan gibisinden. Şöyle bir mesele var. Esas ve en önemli ve karakterin de adının Deckard olmasını da yol açan temel bir soru var. O da, yani filmde ve kitapta insanı insan yapan şey nedir sorusu. Yani bütün bir mesele bunun üzerine gidiyor aslında.
0: Biraz filmi hatırlayalım. Çünkü doğrudan insan, replika, biraz konusundan bahsedelim.
1: 1982 tarihli bir film. İzleyenler için bile uzunca bir zaman geçmiş olabilir üzerinden. Bir avcı var, replika avcısı. Yani androidleri avlayan bir karakterimiz var. Bu androidlerin şöyle bir özelliği var diğer filmlerle. Mesela işte Matrix, Ghost in the Shell ya da benzeri türün örneklerinde rastladığımız gibi mekanik değiller. Organik androidlerden bahsediyoruz. Sadece daha gelişmiş versiyonları insanın ve 4 yıllık ömürlerle programlanıyorlar. 4 yıl sonunda sona eriyorlar. Ermezlerse, kaçarlarsa ya da bunun dışında bir şey yapmaya kalkarlarsa Deckard gibi bahsettiğimiz avcılar peşlerine düşüyor. Kafa avcıları ve onları
0: yok ediyor.
1: Retire diye geçiyor filmde. Yani emekli ediyor onları. Çünkü işte bu hani dilde olan bir şey de karakterin kötücül değil de aslında belki biraz daha nötr görünmesine yol açmaya çalışıyor. Bir yandan da şunu söylemek lazım. Bir noir janrında çekilmiş bir bilim kurgu filmi olarak oluşturulmuş ya da tasarlanmış bir film. Onda da yine karaktere geri dönersek, film noir, yani karanlık film türünün belli başlı özelliklerini görebiliyoruz. Yani protagonistlerinde, işte ana karakterlerinde rastladığımız. Nedir bunlar? Böyle bir derbeder hal, vazgeçmişlik, boş vermişlik, ahlaki olarak böyle bir belirsiz olma, gri alanda durma, yani doğruları yanlışları çok belli olmayan hallerde olma durumu. Film noir olması bence bu film için önemli. Bu belirsizlik, az önce söylediğimiz insanı insan yapan nedirdeki belirsizliğe de yakın bir belirsizlik. Yani çünkü şöyle bir noktaya geliyor film sona doğru, işte tekrar hatırlarsak hikayeyi, 6 tane Nexus 6 sürümü kaçmış androidimiz var. Bunların peşine Deckard'ı görevlendiriyorlar. Deckard isteksiz de olsa kabulleniyor ve bu arada bir tane başka bir android, yeni bir sürümle, Rachel'la karşılaşıyor bu davanın peşindeyken. En sonunda hepsini avlıyor neredeyse, yani üçünü dördüne, liderlerine kadar ulaşıyor. Ki ulaşırken liderin kız arkadaşı olan Priest karakterini, Daryl Hannah'ın canlandırdığı Priest karakterini de ortadan kaldırmış oluyor. Ki aralarında bir duygu, aşk, tutku, her şey var. Yani hani insanı insan yapan şeyler için söyleyebileceğimiz, tanımlayabileceğimiz şöyle bir şey de var. Tabii bu 4 yılın sonunda emekli olmazlarsa dengesizleşmeye başlıyorlar kusurları ya da defoları yüzünden. Böyle olduğu için de bu belirsizlik hali ve bir takım işte duygusal yoğunluklar ve intikam duygusunu da bekleyebileceğimiz bir halde Deckard'la final bir karşılaşma sahneleri var. Bu sahnede

Bize en çok insanı insan yapan şeyi sorgulatan ya da bir androide niye insan gibi görmemeyelim ki noktasına getiren nokta. Çünkü Descartes'in hayatını kurtarıyor. Bu bütün bahsettiğimiz işte bütün arkadaşlarını ve

0: diyelim. Ana hatlarıyla karakterinin özellikleri neler
1: Şimdi
0: diyebiliriz?
1: Descartes için şöyle bir yerden de başlayabiliriz. Belki biraz daha ilginç olacak. Varsayımı kabul edersek, yani onun da bir replicant olduğunu, zaten filmin en büyük tartışma noktalarından biri ve asla kesin bir net cevaba kavuşmayan şey olduğunu söylediğimiz öyle miydi değil miydi meselesi aslında film için çok önemli. Neden önemli? Çünkü izleyici için önemli. İzleyici aradaki farkı önemsemediği noktada aslında film işlemeye başlıyor. Belki de yakın olması, yani Android olduğunu düşünmemiz bize bunu sağlıyor, ama başa dönersek yani karakter özelliklerine, Descartes'in nasıl bir karakter özelliği taşıdığına, aslında Descartes oluşturulmuş bir karakter. Yani belki filmin başladığı andan 2 gün önce meydana getirildi, işte inşa edildi. Hafızasına bir takım hatıralar yerleştirildi. O onun kimliğini oluşturdu ve ondan sonra o kimlik doğrultusunda bir takım kararlar alarak devam etti. Uzun bir ömrün örselediği bir kara film karakteri
0: Değil.
1: gibi değil, ama belki de kafasına işte onların yüklendiği bir karakter gibi görmek daha yerinde olabilir onu anlamak için.
0: Birazdan sorularımızda buna çok değineceğiz ama film boyunca gösterdiği tavırlar söz konusu olduğunda ne diyebiliriz? İyi polis, kötü polis tanımında mesela iyi polise mi yaklaşıyor?
1: Empati, yani temel unsur, temel romanın da filmin de aslında en çok önemsediği şey empati duygusu. Yani insanı insan yapan şeyin bu empati, kendinden vazgeçip başkası için bir şey yapabilmek, ki bu 2049'da daha da belirgin olarak karşımıza çıkıyor. Orada Ajan K karakteri, ki onu baştan beri bir android olduğunu biliyoruz. Sadece kendisi acaba ben seçilmiş android, yani androidlerin üremesi de böyle çok mucizevi bir şey olarak biliniyor ve ürediği anlaşılıyor ikinci filmde. O muyumun çelişkisini yaşarken gözlemlediğimiz Ajan K en sonunda o olmadığını, ama o olmasa dahi kendinden vazgeçerek başka bir hayatın sürmesini, yani o fedakarlığı yapabileceğini gösteriyor. Yine orada da insanı insan yapan, kendinden vazgeçme, empati duyguları en belirgin şeyler. Descartes bunları kaybeden bir karakter olarak görünüyor. Yani Descartes empati duyma yetisi artık düşmüş, çok umursamayan, işte film noir karakteriyle örtüşen yanları dediğimiz onlardı. Bir kadını sırtından vuran android dahi olsa, ama vurduğu zaman biraz pişmanlığını yaşayan, ama yine de şiddetten hani çok uzakta olmayan bir karakter. Dönüşümü, film içindeki geçişi aslında Roy'la yüzleştiği en sahnede, yani duyduğu empatiyi gördükçe kendisinin tekrar insanlaşmasıyla diyoruz, ama işte orada bir belirsizlik var. İnsan mıydı değil miydi onu çok bilmiyoruz. Ve başka bir androide aşık olarak filmin sonu aslında öyle bitiyor.
0: Programımızın ikinci bölümüne geçelim o zaman. Yapay zekaya sorular sorduk. Descartes karakteriyle ilgili onun verdiği yanıtları şimdi değerlendireceğiz. Ama öncesinde şunu söyleyelim. Siz de bahsettiniz. Ridley Scott filmin sonunda bir açık kapı bıraktı bize. Yani hikayeyi sanki devam ettirebilecekmiş gibi bıraktığı için filmi. Yani Descartes aslında bir replika mıydı yoksa insan mıydı? Onu biraz soru işaretli bıraktı. Belki ipuçlarını vererek de hatta replikaya doğru yönlendirdi bizi ama doğrudan replika olduğunu söylemedi. Dolayısıyla soruları da bu film çerçevesinde sordum. Ona göre yanıtlar aldım. Şimdi tartışacağız zaten. Sizin yapay zekaya bakışınız nedir?
1: Bizim bir aynamız olma durumu söz konusu herhalde diye tahmin ediyorum, en azından yani işleyişinde şu ana kadarki. Ve bu korkutucu olan, bence daha korkutucu olan yanı bu. Yani filmde de olan işte bu insanlığı aradığımız yerdeki insanlık, yani insanda aradığımız insanlığı ne kadar bulabiliyoruz sorusu bu yaşadığımız çağ için çok sorulabilir bir soru olarak görünüyor. Ridley Scott 82'de de bu soruyu soruyormuş anlaşılan. Daha öncesinde Philip K. Dick bu soruyu soruyormuş anlaşılan. Birbirimize karşı olan işte empati, anlayış, buraya gelirken trafikten geliyorsunuz. Orada o empati, androidlerdeki empatiyi görebiliyor muyuz? Çok emin değilim.
0: Peki biz sorulara geçelim. Descartes replika olduğunu düşünmeye başladı. Ne yapardı? Filmde buna dair bir ipucu görmüyoruz aslında filmin sonuna kadar ama şimdi böyle varsayımı sorduk. A. Gafı bulup gerçeği öğrenmek isterdi. B. Replikaların insanlardan daha vicdanlı olabildiğini düşünüp insanlara savaş açardı. C. İnsanlardan tehlike gelebileceğini düşünüp saklanırdı. D. Onun için hiçbir şey değişmezdi. Kendi yaşamına devam ederdi.
1: Bu C çeldirici gibi, çünkü devam filminde onu biz böyle bir izolasyon içinde görüyoruz, işte Las Vegas'ta. Olasılık o yüzden biraz ona ağır basıyor, çok da aykırı.

0: gelmiyor. Yani böyle bir izolasyonu tercih edebileceği karakter özelliklerine de uygun gibi. Ben C şıkkından yana kullanıyorum tercihimi.
1: Yapay zeka A demiş. Gafı bulup gerçeği öğrenmek isterdi demiş. Descartes'in karakterine en uygun seçenek bu. Eğer gerçekten replik olduğundan şüphelenmeye başlarsa ilk tepkisi insanlara savaş açmak ya da hayatını tamamen değiştirmek değil, ben kimim ve bana ne söylendi sorusunun cevabını aramak olurdu. O yüzden özellikle Gaff'ın onun rüyasını biliyor olması Descartes için çok güçlü bir ipucu olurdu. Gaff'ın peşine düşüp ne zaman yaratıldım, nasıl yaratıldım, anılarım gerçek mi gibi soruları sorardı. Şöyle de bir ek yapmış. C seçeneği de sonrasında düşünülebilir ama Descartes gibi kuşkucu ve gerçeğin peşinden giden biri için önce gerçeği araştırmak daha olası demiş.
0: Evet, burada şöyle belki bir küçük farkımız var AI'la. Zaten filmdeki o ipuçları yani artık daha fazla sorgulama gerektirmeyecek bir noktaya getiriyor gibi. Yani bu bahsettiğimiz rüya, işte rüyasında bir unicorn, bir tek boynuz görüyor sürekli. Gaff'ta bahsettiğimiz diğer, işte onun da müfettişi gibi etrafta dolaşan ajan, böyle kağıttan origami bir tek boynuz bırakıyor kapısına onlar ayrıldığında. Bu artık hani tereddütün bittiği nokta olabilecek bir noktayken, o hala daha böyle burada emin olamayız diye düşünmüş
1: Harrison
0: herhalde.
1: Harrison Ford kabul etmese de. Peki ikinci soru. Alternatif son. Descartes kendisinin de bir replika olduğunu düşünmeye başladı ve bunu Roy'la, yani o replikaların lideri, Roy'la karşılaşmadan öğrendi. Onunla karşı karşıya kaldığında ne yapar? A. Onu yok eder. B. Onun gitmesine izin verir. C. Onunla birlikte gider. D. Onu kaçırır ve sonra ondan ayrılır.
0: Burada biraz bilmiyorum, onunla beraber gitmek çok, yani takım oyuncusu gibi bir karakterden bahsetmiyoruz. Daha böyle bireysel bir karakterden. Halbuki aslında yani sonunda geldiği yer böyle daha fedakarlık, empati içerse de.
1: D'yi eledik yani.
0: Sanki D'yi burada eledik gibi.
1: C'yi ve D'yi.
0: Belki burada gitmesine izin verirdi. Ama o da kendi yolunda giderdi gibi bir düşünce var. Ben de o zaman A mı demiş oluyoruz.
1: B oluyor.
0: B demiş oluyoruz.
1: A onu yok ederdi. Aynen. B onun gitmesine izin verir. Yapay zekamız da öyle demiş. Onun gitmesine izin verir. Bu alternatif senaryoda Descartes Roy'la karşılaşmadan önce kendisinin de replik olduğunu öğrenmişse Roy'u artık yalnızca emekliye ayrılması gereken bir hedef olarak görmez. Bu nedenle Descartes'in Roy'u yok etmek yerine gitmesine izin vermesi karakterine en uygun seçenek olurdu. Onunla birlikte giderdi seçeneği daha radikal olurdu. Descartes'in Rachel'a karşı duyguları ve kendi kimliğini sorgulaması düşünüldüğünde mümkün ama Roy'la hemen birlikte kaçması karakter açısından daha az olası, sizin dediğiniz gibi. Üçüncü soruya geçelim. Descartes hangi karakter tipolojisine daha yakındır? Biraz söylediniz ama bakalım, belki diğerlerine de uygun gelebilir. A. Kara filmlerdeki yalnız dedektiflere. B. Aksiyon filmlerinde tek başına çalışmayı tercih eden polislere. C. Western sinemasındaki yalnız kovboylara. D. Romantik filmlerde yalnız kalmayı tercih eden aşıklara.
0: Evet, burada A şıkkı çok baskın görünüyor. Daha önceki kısımda da üzerine konuştuğumuz üzere ben A'dan yana kullanıyorum. Bir kara film karakterine en yakın herhalde.
1: Zaten Blade Runner'da bir kara film olarak değerlendiriliyor değil mi? Evet, o da öyle demiş. Descartes en çok klasik kara film kahramanının modern bir bilim kurgu versiyonudur. Yalnızdır, insanlarla arasında mesafe koyar, işini isteksizce yapan, ahlaki açıdan gri bir karakterdir. Tıpkı sizin söylediğiniz gibi dünyaya karşı yorgun ve kuşkucu bir tavrı vardır. C yalnız kovboy seçeneğinde de benzerlik var ama Descartes'in karakter yapısı ve filmin görsel dili düşünüldüğünde A kara filmlerdeki yalnız dedektifler daha uygun demiş. Son soruya geçelim. Şimdi biraz daha başka filmlere gideceğiz. Descartes karakteri gibi bir karakter hangi Ridley Scott filminde yer alabilirdi? Belki ana kahraman değil ama filmde yer alan bir karakter olarak yer alabilirdi. A. Marslı. B. Alien yaratık. C. Gladiator. D. Hannibal. Hatırlıyor musunuz filmleri?
0: Hatırlıyorum hepsini. Bana burada yakın görünen sanki Gladiator'dan yana kullanıyorum tercihim. Çok neden? Da iyi bir gerekçem ama diğerlerini eleyerek diyeyim.

0: Yani çünkü Marslı Ton olarak çok farklı bir film. Yani orada zaten bambaşka bir izolasyon bir şey üzerinden ilerliyor hikaye. Var olma, hayatta kalma hikayesi. Diğerlerinde de yine aynı şekilde, yani Hannibal çok bariz bir karakter üzerine kurulmuş bir film. Geriye bu kaldı diyeyim.
1: Yapay zeka Alien demiş. Yaratık filmini söylemiş. Descartes Alien evreni diğer üç seçenekten çok daha doğal biçimde uyardı. Yaratıktaki karanlık, yalnız ve paranoyak atmosfer Blade Runner'a çok yakındır. Descartes gibi ahlaki açıdan gri, içine kapanık ve kuşkucu bir karakter olabilir demiş bu filmde. Hatta gemideki eşin android olduğunu araştıran bir karakter olarak çok iyi çalışırdı. Bir de rolde vermiş.
0: Evet.
1: Deckard'ın kendisinin de android olabileceğinden şüphelenmesi iki filmin temalarını doğrudan birbirine bağlardı. Neden A değil, Marslı daha iyimser ve maceracı bir tona sahip demiş. Gladiator ve Hannibal'ın da Deckard'ın karakter dünyasından oldukça uzak olduğunu söylemiş.
0: Belki şunu düşünmek, yani onun düşünmediği ya da göz ardı ettiği, yani o daha çok atmosfer, evren ve zamanla ilişkilendirerek Alien'dan yana kullanmış olsa da Gladiatör'ün dünyasındaki bu değerler, ahlaki meseleler ve hani karakterin oluşmasıyla ilgili şeyler sanki Blade Runner'a da çok uzak değilmiş gibi düşünebiliriz sanki, bilmiyorum. AI düşünmemiş ama biz düşünebiliriz belki.
1: Yapay zekaya hayır öyle değil, bence Gladiatör'e daha yakın dersek
0: çok haklısın
1: diyecektir o yüzden
0: yönlendirmemek
1: evet.
0: Faydalı.
1: Bu kadar sorular nasıl buldunuz?
0: Gayet eğlenceli ve iyi buldum. Benim için de güzel bir vesile oldu. Yani bu zamanda tekrar çünkü işte belki takip etmişsiniz de daha yeni bu büyük AI firmalarından birinden ayrılan birisi büyük tehlikeler barındırdığı ile ilgili bir beyanatta bulundu. Böyle bir zamandayız. Yani bu işte yapay olanın ki 2049'da artık bunun vücuttan ayrılmış hali de var. Biz ilk filmde bahsettiğimiz daha organik formlarken ikinci filmde bir Joy karakteri var ki bu bir AI kız arkadaş. O artık duygular hisseden bir yapay zeka kız arkadaşa dönüşüyor. İşte Kaan'ın hayatını kurtarmak isterken ki ikisi de yapay, hani tırnak içinde aslında, yapay evet. olanlar ama yapaylıklarını artık hangi noktada ki işte seyirci özdeşleşmesi dediğimiz şeyin de burada bir çok özel işlevi var. Yani hem ilk film hem ikinci film artık sen yapay olana karşı da duygu hissediyorsun. Yani sen de başka bir şeye dönüşüyorsun aynı zamanda. Bu Her filmi için de geçerli olan bir şeydi. Zaten benzer sekanslar var 2049'da. Böyle bir noktadayız. Böyle bir noktada böyle bir karakter üzerine düşünmek ve sizin de böyle bir AI'yi de dahil ederek üzerine tartışmak gayet keyifli oldu.
1: Peki çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, karakterini seçin bu bölümünde Blade Runner filminden Deckard'ı konuştuk. Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden Erdem Murat Çelikler konuğumuzdu. Program yapımcısı ben Kurtuluş Özyazıcı. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kuş Öyküleri.
1: ...19. yüzyılda insanların hızlı bir şekilde yer değiştirme ihtiyacı... ...şehirlerin büyümesi nedeniyle artış gösterir. İşte bu ihtiyaç taksinin doğuşuna ilham verir. Alman mucit...

0: Wilhelm Grun tarafından 1897'de icat edilen taksimetrede bu hikayenin başrol oyuncusu olur. Mesafe ve zamanı ölçerek yolcuların adil bir ücret ödemesini sağlayan bu cihaz ilk başta atlı arabalara takılır. Zamanla motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla birlikte de modern taksiler ortaya çıkar. Taksimetreler şehirleşme sorunlarının yeni yaşandığı o dönemlerde sadece bir ölçüm aleti değil, aynı zamanda şehir hayatının adalet ve düzen arayışının da bir simgesi haline gelir. ...1900'lerin başında motorlu taksileri kullanan ilk şehirlerden biri Paris olur. O yıllarda bu sarı arabalar Sen Nehri'nin kıyısında hızla ilerlerken şehrin romantik havasına modern bir dokunuş katar. Taksi şoförleri de sadece birer sürücü değil, aynı zamanda şehrin sırdaşları olur. Yolcular bazen duygusal bir ayrılıktan sonra, bazen de bir iş görüşmesine yetişmek için onların koltuklarına oturur. Ve taksiler insan hikayelerine tanıklık eden, şehirlerin nabzını tutan sessiz kahramanlar haline gelir. Teknoloji her şeyi dönüştürdüğü gibi taksileri de dönüştürür. Artık akıllı telefon uygulamalarıyla bir tıkla çağrılabilen ve elektrikle çalışan çevre dostu taksiler bile mevcut. Ancak taksinin ve taksiciliğin özü hala aynı. İnsanları bir noktadan diğerine güvenle taşımak. Tabii artık Wilhelm Bruun'un yarattığı o küçük taksimetrenin oldukça geliştirilen dijital versiyonlarıyla.
1: Buluş öyküleri.

0: Nezaket mevsimi.
1: Tarihin süzgecinden geçmiş bin yıllık bir taşın, bir ressamın fırçasından dökülen o ilk sızının ya da bir ustanın ömrünü adadığı o eşsiz eserin sessizce bizi beklediği o dingin koridorlardayız bugün. Nezaket mevsiminde yönümüzü müzelere ve sergi salonlarına, yani insanlığın ortak hafızasının korunduğu o estetik mabetlere çeviriyoruz. Müzeler ve sergi salonları eski eşyaların sergilendiği alelade binalar değil elbette. Buralar zamanın durduğu, her eserin arkasında asırlık bir hikayenin ve emeğin gizlendiği, insani hassasiyetimizi en üst düzeyde tarttığımız o en rafine ihtimam alanlarıdır. Saadettin Ökten, medeniyet tasavvurunun insanı sanatla ve estetikle kurduğu o yüksek, o nezih bağla kemale erdiğini söyler. Ökten'in işaret ettiği bu estetik nizam, bir sergi salonunun eşiğinden geçtiğimiz ilk saniyede bir imtihan gibi başlar. Eserlerin önünde adımlarımızı parmak uçlarımıza indirmek, o loş atmosferin ruhuna uygun bir sessizliğe bürünmek, Saadettin Ökten'in bahsettiği o gönül süzgecinden geçmiş şehirli ahlakının en güzel nişanesidir. Kemal Sayar, bir sanat eserine pür dikkat kesilmenin ve onun önünde sessizce durabilmenin modern çağın o aceleci ruhuna karşı en büyük şifalardan biri olduğunu savunur. Sayar'ın bu derin dikkat vurgusunu müze salonlarına taşıdığımızda görürüz ki bir tablonun ya da tarihi bir eserin önünde durup onu ruhumuzla hissetmek yerine sürekli flaşlar patlatarak fotoğraf çekmeye çalışmak, arkadaki insanların görüş açısını bencilce kapatmak, işte Kemal Sayar'ın uyardığı o görüntü odaklı modern insanın sanata karşı körleşme halidir. İncitici olan kendi dijital arşivimizi o eserin asil sükutundan daha önde görmektir. Sosyolog Goffman, toplumsal alanlarda insanların birbirinin sınırlarına ve mekanın ruhuna pürüzsüz bir saygı göstermesi gerektiğini belirtir. Bir sergi salonunda Goffman'ın bu tezi, muhatabımızın o sanat tecrübesine ve tefekkür hakkına duyulan hürmete dönüşür. Bir eseri incelerken yanımızdaki insanı rahatsız edecek kadar yüksek sesle yorumlar yapmamak, çocukların o hassas parçalara dokunmaması için pür dikkat bir ebeveyn ihtimamı göstermek, o dar alanda herkesin kendi sessizlik

0: sığınağını korumasına izin vermektir. Bauman'ın her şeyi hızla tüketen, derinleşmeyen, akışkan dünya eleştirisi, sergi salonlarını sadece bir sosyal medya arka planı gibi kullanan, eserin ruhuna değil sadece popülerliğine odaklanan bireyde vücut bulur. Oysa sanat, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan içsel bir süreyi ve dinginliği barındırır. O mekandaki her fırça darbesi, asırlar ötesinden bize bırakılmış birer emanettir. İncelik, bir sanatçının ruh sızıntısının önünde kendi gürültünü tamamen susturabilme olgunluğundur. Gelin bugün o sessiz koridorlardan geçerken bakışlarımıza ve adımlarımıza kadim terbiyemizin rikkatini yükleyelim. Unutmayalım ki dünya tüketenlerin, harap edenlerin, kötülük edenlerin değil, insan dehasını ve emeğinin hakkına ihtimamla sarılanların hatırına dönüyor. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, gönlünüzün sanatın ve tarihin sükunetiyle ferahladığı, halinizin her daim nazik kaldığı, huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Alt komisyonların teşkiliyle görev ve yetkileri karara bağlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Kim sürece çomak sokmaya çalışırsa kaybedecek ifadesini kullandı. Kurtulmuş, devam eden fon soruşturmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmeli, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacak, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Buna göre 16 Eylül ve öncesinde verilen fon alım ve satım talimatları olağan işlem süreci içinde değerlendirilecek. 17 Eylül'de verilen tüm alım-satım talimatları ise fonların aynı gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i yakalandı. Soruşturma kapsamında 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşlarından bugüne kadarki tüm kayıtları incelenecek. Öte yandan fon soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor. Fidan, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ve Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan'la görüşecek. Hakan Fidan'ın gündeminde Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer güvenliğiyle Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret artıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Amerika ile ticaret hacminin 2026'da 43 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti. Bu trend korunursa 2028 yıl sonunda yıllık 50 milyar dolara ulaşmış olacağız ifadesini kullandı. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Gökvatan'ın yeni muhafızlarını yetiştirecek Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. Gözler 2028'e kadar tamamlanacak 55 uçaklık filoya çevrildi. Siber suçlarla mücadele kararlılıkla sürüyor. Son 5

0: içinde 25 ilde siber suçlarla mücadele operasyonları yapıldı. Operasyonlar sonucu 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 286'sı tutuklanırken 92 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, batığın çevresinde yürütülen dip aramalarında iki naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı. 15 yolcunun hayatını kaybettiği kazada kayıp 13 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesindeki temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhürman, Rum yönetiminin 11 ayda 13 güven aşındırıcı eylemlerini muhataplarına aktardıklarını söyledi. Bunların arasında İsrail'le yapılan askeri anlaşmalar da var. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefindeydi. İsrail'i işgalciler hukuksuzca Mescid-i Aksa'ya girdi. Üstelik baskın sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine de izin verilmedi. Milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Bugün saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Oliver yönetecek. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreler arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 26 ile 32. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Reklamlar.

Yağmur damlalarının Trabzon ve Karadeniz'e döküldüğü, gökyüzünün gri ama yüreğimizin sımsıcak olduğu bir pazartesi öğleden sonrasından hepinize merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bazen bir yağmur damlası düşer ya cama, hani düşüncelerimizi alıp götürür uzaklara. Bazen de güzel bir şarkı eşlik eder çayımıza, kahvemize ve günün telaşına. Takvimler 28 Eylül'ü gösteriyor. Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu güzel günde yeni bir haftanın tam ortasında değiliz, başındayız. Ve o kendine has pazartesi telaşını da geride bırakmaya başladığımız saatlerdeyiz. Şimdi yağmurun sesine biraz müziği, biraz sohbeti, biraz da gençliğin enerjisini katmak istiyoruz. Programımızı Seher Evren hazırladı. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda. TRT Trabzon Radyosu'nda hayatın içinden seslerin, şarkıların ve güzel hikayelerin buluştuğu Genç Yaşam başladı. Aramıza hoş geldiniz.

Semih Cenk ve Doğu Sıvak birlikte seslendirdiler. Pişman değilim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda Ayilik Haftası'nda Trabzon'da yılın çırağı seçilen aşçı Aslı Sıla Uygun konuğumuz olacak. Hikayesini dinleyeceğiz ağzından. Beraberliğimize grup Mor ve Ötesi'nden dinleyeceğimiz şarkıyla devam edelim. Cambaz.

0: Saatimiz 15.19, konuğumuzu aldık stüdyomuza değerli dinleyiciler. Trabzon'da ahilik haftasında yılın çırağı seçilen aşçı Aslı Sıla Uygun bizlerle birlikte. Sıla hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Tebrik ediyoruz seni gönülden.
1: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Beklediğin bir şey miydi bu?
1: Beklemiyordum. Ben de bir anda aldım haberi
0: Öyle
1: zaten.
0: mi?
1: Aşırı derecede şaşırdım. Çok heyecanlandım. İlk
0: Güzel bir
1: defa
0: haber.
1: yaşadığım bir şey.
0: Özellikle yıllarını verdin, emek
1: Evet.
0: verdin. Dolayısıyla bunun meyvelerini toplamaya başladığının da en somut göstergesi
1: Evet,
0: galiba bu ödül değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: yani. Bu mesleğin içinde gerçekten olduğumun en büyük göstergesini burada anladım zaten. Kendimi bundan sonra daha çok vermeye başladım işime.
0: Ne güzel. Seni biraz kısaca tanıyalım. Nereden gelip nereye gidersin diye soralım. Trabzonlu musun?
1: Babam Yozgatlı,
0: Evet.
1: annem buralı. Aras'ında oturuyorum.
0: Evet. Nerede başladı eğitim yolculuğun?
1: Şöyle,
0: Trabzon'da mı okudun ilk bir ortaokulu?
1: evet. İlkokulu da burada okudum. Ortaokulu da burada okudum. Liseyi meslek lisesinde okuyordum normal. Sonra sınıfta kalma durumu oldu.
0: Öyle mi?
1: Evet. O yüzden çıraklığa geçtim zaten.
0: Çıraklık eğitimine geçtiğinde aynı zamanda sen lise eğitimini de devam
1: Evet,
0: ettirmiş
1: evet.
0: oldun, değil mi?
1: Evet, ettiriyorum tabii ki de. Haftada bir gün okula gidiyorum. Onun haricinde işte meslek öğreniyorum. Zaten bizim okulumuz genellikle meslek üstüne.
0: Çok güzel. Şu anda kaçıncı senendesin
1: Şu an
0: çırak
1: üçüncü
0: okulunda?
1: senemdeyim.
0: Üçüncü senedesin. Ne kadar
1: Evet.
0: daha var?
1: Bir yılım daha kaldı bu yılı
0: Ondan sonra
1: saymasak.
0: belgeni eline alacak mısın?
1: Evet, bu senenin sonunda kalfalık sınavım olacak. Allah'ın izniyle geçersem kalfalık belgem olacak. 12. sınıfın sonunda da ustalık belgem oluyor.
0: Harika.
1: Onu da aldıktan sonra aynı zamanda lise diplomam da olacak.
0: Mutfağı seviyor muydun hep?
1: Mutfağı ben her
0: Yemek
1: zaman
0: yapmayı
1: seviyordum. Evet.
0: anneni mi örnek aldın?
1: Aynen öyle. Anneme örnek
0: Ailedeyken öyle
1: aldım.
0: mi?
1: Ben zaten küçükken de çok meraklıydım. Sonra böyle bir şansım varken kaçırmak istemedim.
0: Annen de yönlendirdi seni.
1: Evet,
0: Onun
1: annem de
0: iznini
1: çok
0: de
1: büyük
0: aldın.
1: destekçim oldu.
0: Evde
1: Aynen öyle.
0: baban?
1: Babam vefat etti
0: Allah
1: maalesef.
0: rahmet eylesin. Başın sağ
1: Sağ
0: olsun.
1: olun.
0: Kardeşlerin var mı?
1: Ablam var.
0: Ablan. O da destek olmuştur sana.
1: Ablam kesinlikle. Bu hayatta zaten annemden sonra en büyük
0: Ha, ne
1: destekçim
0: güzel.
1: odur.
0: O da seviyor mu yemek yapmayı senin gibi?
1: Ablam genellikle evde o yapar yemekleri zaten. Ben aslında evde pek girmiyorum. Genelde ablam yani.
0: Abla,
1: Aynen
0: mutfakta
1: öyle.
0: ilk defa yaptığın yemeği hatırlıyor musun mesela?
1: Hatırlamıyorum.
0: Acaba yumurta kırmak
1: Bayağı
0: falan
1: oldu.
0: olabilir mi acaba?
1: Olabilir.
0: Değil mi? Şimdi peki sen çıraklık eğitimine başladın. Kafanda neler vardı? Beklentilerine karşılık bulabildin mi? İlk neyle karşılaştın mesela
1: Kafamda
0: çıraklık eğitim merkezinde?
1: yani benim aslında çok fazla bir yere geleceğimi düşünmüyordum, açık konuşayım. Buralar bana da sürpriz oldu gerçekten.
0: Evet.
1: Ben şu anki çalıştığım otele başladıktan sonra zaten kendimi daha çok adapte etmeye başladım. Burası kesinlikle bana çok büyük bir şans oldu.
0: Ne güzel.
1: Evet, buradan sonra yani seviyordum ama buradan sonra daha da çok sevmeye başladım.
0: Harika.
1: Şu anda hedeflerim daha büyük.
0: Büyük.
1: Yani ilk zamanlara göre. İlk zamanlar pek bir şey düşünmüyordum aslında gerçekten. Şu anda kesinlikle daha büyük hayallerim var. Liseyi bitirdikten sonra başka şehirlerde çalışmayı
0: Aa,
1: düşünüyorum.
0: çok güzel.
1: Öyle.
0: Belki yurt dışı. Niye
1: Ya
0: olmasın?
1: Allah nasip ederse inşallah. Çok isterim. Neden
0: Değil mi?
1: istemeyeyim?
0: Şimdi
1: Evet.
0: siz hem teorik bilgi alıyorsunuz çıraklık eğitim merkezinde
1: Evet.
0: hem
1: Hem de
0: de
1: meslek.
0: uygulama mı

0: yapıyorsunuz?
1: Yani
0: Yani yemekler mi yapıyorsunuz?
1: uygulamaya bu sene
0: Yeni
1: başlayacağız.
0: başladınız.
1: Evet.
0: Başlayacaksınız. Son
1: Evet.
0: sınıfta.
1: Hayır, 11. sınıfım şu
0: 11.
1: an.
0: sınıfta.
1: Bununla
0: 12. sınıfta da
1: başladım.
0: gene uygulama
1: Aynen
0: olacak.
1: öyle.
0: Sonrasında donanımlı bir aşçı olarak
1: İnşallah.
0: çıraklık belgesini elinize
1: İnşallah.
0: alacaksınız arkadaşlarınla beraber. Peki şimdi ahilik kültürünü biliyorsundur herhalde yakından
1: Ben
0: değil mi?
1: ilk
0: Bir
1: defa duydum.
0: iş ahlakımızın temelini oluşturan ve
1: Evet.
0: uzun yıllar, yüzyıllar ötesine dayanan bir kültür bu. Ve orada tabii doğruluk var, çalışkanlık var, emeğe saygı var, her şey var. Sen de bu anlamda bu kültürün bir parçasısın.
1: Evet.
0: Ahilik haftasında da yılın çırağı seçildin. Usta çırak ilişkisine de çok önem verir mesela ahilik kültürü. Sen nasıl bakıyorsun bu konuya?
1: Kesinlikle ben de yani en önemli zaten çalışma hayatında çalıştığın kişiler, iş arkadaşların ve senin üstün. Ben ustalarımı çok seviyorum. Aşırı derecede seviyorum ve gerçekten işe bağlayan onlar yani beni.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle onlar beni işe bağlıyor. Çünkü hani kötü biriyle çalıştığımda işten soğurum
0: Değil mi?
1: kesinlikle.
0: Tabii
1: Tabii ki
0: ki.
1: de. Hem sevdiğim insanlarla, sevdiğim ustalarımla çalıştığımda işe gitmeye daha çok istiyorum. Hem eğleniyoruz. Yani bizim yaşımızdaki insanlara böyle daha ağır değil de hem hani bizle birlikte eğlenip bizle birlikte çalışan yeri geldiğinde disiplinli olan tabii ki de. Öyle ustalarım var. Ben çok
0: Harika.
1: memnunum.
0: Peki ustalarından bugüne kadar öğrendiğin ve hayatında da kullanacağını düşündüğün önemli şeyler var mı? Ne seni en çok etkiledi ustalarından öğrendiklerinden mesela?
1: Yani şöyle bu mesleğe başladıkları zamanları anlatıyorlar mesela. Yani oradan oralara gelmeleri beni çok etkiliyor. Hani ben de mesela yolun en başındayım. Acaba onlar gibi olabilecek miyim? Olur muyum? Çok destekçi oluyorlar bana gerçekten.
0: Meslek sırrı dediğimiz bir şey vardır Sıla, bilirsin. Yani işin püf noktalarını mesela ince noktalarını
1: Aynen
0: aktarmak gibi.
1: öyle. Evet.
0: Ustalarından bunları öğrenebiliyor musun? Öyle mi?
1: Kesinlikle. En
0: Paylaşıyorlar
1: ince
0: yani.
1: ayrıntısına
0: Aa, çok
1: kadar.
0: güzel.
1: Özellikle şefim mesela ustalarımızı çok uyarır. Hani her şeyi öğretin, en küçük detayını, her şeyi bilsinler, her yönüyle.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle
0: Zorlu bir
1: yapıyorlar.
0: meslek aşçılık. Yani mutfağın
1: Evet.
0: dışında da bir hayatın var. Erken
1: Aynen öyle.
0: saatlerde kalkıyorsun, yoğun tempo, yorulmak, belki bazen hata yapmak,
1: Aynen
0: değil mi?
1: öyle. Oluyor.
0: En çok seni zorlayacağını düşündüğün tarafları neler aşçılığın mesela?
1: Yani şöyle iş olarak, uygulama olarak böyle aşırı zor değil ama hani her zaman ayakta durmak, işte bazen saatimiz belli olmuyor.
0: Olmuyor, değil mi?
1: Saatlerce mesai yapabiliyoruz.
0: Değil mi?
1: Hani iki katına çıkabiliyor mesai saatimiz. Aslında işte o her zaman ayakta olmak, o yoğun tempo, koşturmak, bazen belki de zamanımız olmuyor, molaya gidemiyoruz. Hani öyle bir meslek ama sevdiğim sürece o
0: Tabii
1: kadar da
0: ki.
1: beni zorlayacağını
0: Ya ben
1: düşünmüyorum.
0: galiba bu işi yapamayacağım dediğin anlar da olmuştur belki.
1: Ya illa ki
0: Orada imdadına
1: evet.
0: ne yetişti? Yani seni motive eden şey neydi?
1: Ya yine ben kendimi
0: Sevgi mi?
1: motive ettim. Ya
0: İşine
1: da
0: sevgi
1: işime
0: mi?
1: olan evet
0: İşine
1: işime
0: olan
1: olan
0: sevgin,
1: saygım sevgim
0: saygın.
1: hiçbir zaman işimi bir yarıda bırakıp hani kesmedim. Çünkü yarıda kessem şimdiden yapamayacağımı düşünüp ileride belki de hiçbir şey yapamayacağım.
0: Değil mi? Şimdi
1: Aynen öyle.
0: yarışmaları da düzenleniyor artık televizyonlarda uzunca bir süredir. Yemek
1: Evet.
0: yarışmaları. Orada senin gibi gençleri görüyoruz. Sen de
1: Evet.
0: takip
1: Aynen.
0: ediyorsundur
1: Takip
0: herhalde.
1: ediyorum kesinlikle.
0: Gençler açısından biraz soralım Sıla. Yani aşçılık dışarıdan göründüğü kadar acaba eğlenceli mi? Yoksa mutfağın kamera arkasını bilmediğimiz, o arkadaki bilmediğimiz bambaşka bir dünyada var mı?
1: Var.
0: Var değil
1: Kesinlikle
0: mi?
1: var. Çünkü çok yoğun olduğunda ortalık çok karışıyor.
0: Değil mi?
1: Gerçekten çok karışıyor. Hani insan ne yapacağını bilemiyor. Hatta kalabalık olduğunda, mutfak kalabalık olduğunda daha çok
0: Daha
1: karışıyor.
0: çok karışıyor değil mi?
1: Aynen öyle. Biri sinirlenebiliyor. Hani ustalarımız genelde böyle hani yıllarca çalıştığı için artık böyle ufaktan bıkmışlık oluyor onlarda. Biraz sinirlenebiliyorlar. Hani stres,
0: Tabii.
1: sıkıntı. Kesinlikle
0: Oradaki o
1: yani.
0: havayı da yönetmek önemli değil mi? O
1: Aynen
0: stresli
1: öyle.
0: ortamı da yönetmek
1: Kesinlikle
0: önemli yani.
1: ustalarımıza çok büyük yük düşüyor.
0: Değil mi?
1: Yani gelecekte ben yapabilir miyim bazen düşünüyorum gerçekten. Bazen aşırı yoğunluk oluyor.
0: Oluyor değil
1: Hani
0: mi?
1: adım atacak yer kalmıyor. Her yerde bir şeyler, bir sürü iş bitecek mi, bitmeyecek mi? Herkesin kafası farklı bulanıyor yani.
0: Kolay bir iş değil yani.
1: Değil.
0: En çok hangi yemeği yapmayı seversin? Yani bu yemek beni çok iyi anlatıyor dediğim böyle bir tarif var mı?

0: Ya öyle bir tarif yok. Bizde böyle hani genelde işte fast food, normal yemekler. Hani
1: Evet.
0: çok farklı bir yemekler yapmıyoruz. İnşallah daha da ilerlediğim zaman farklı şeyler öğrendiğimde olabilir
1: Değil
0: yani.
1: mi? Niye olmasın?
0: Aynen öyle.
1: Şimdi bir de yerel mutfağımız var biliyorsun.
0: Evet.
1: Gastronomi turizminde de artık ses geldi getirmeye başladık. Bu alanda işler yapıyoruz, güzel işler
0: Evet.
1: yapıyoruz. Takip ediyorsundur sen de
0: Ediyorum.
1: herhalde, değil mi?
0: Her şekilde.
1: Trabzon mutfağını nasıl buluyorsun? Hangi yemekleri en çok seni cezbediyor? Yani işte benim memleketim, anne tarafın değil mi
0: Evet,
1: Trabzonluydu?
0: annem buralı.
1: Evet, anne tarafından memleketim, iyi ki buradayım, iyi ki bunları yiyorum dediğin yemekler var mı?
0: Yani
1: Yok, hemen aklına gelmedi.
0: ya
1: Yani
0: aynen, hemen aklıma gelmedi.
1: kuymaktır, ne bileyim ben, balık
0: Ya
1: çeşitleridir,
0: aynen öyle. Ben
1: hamsi kuşudur
0: balığa
1: mesela.
0: bayılırım.
1: Aha.
0: Ben çok seviyorum. Belki de yani biz önceden Trabzon'da yaşamıyorduk.
1: Öyle mi? Dışarıdan,
0: Evet.
1: hadi sonradan
0: Evet,
1: geldiniz siz.
0: sonradan geldik buraya. Belki orada olsaydım bu kadar sevmezdim balığı. Her böyle misafirliğe gittiğimde illaki bir balık oluyor. Onu fark ediyorum
1: Ne
0: yani.
1: güzel. Sözlerimizi bir şarkıyla aralayalım
0: Tamam.
1: istersen. Yılın çırağı seçildin aylık haftasında Trabzon'da. Bu konuda senden bilgiler almaya devam edeceğiz
0: Tamam.
1: özellikle. Nasıl bir yolculuktu, nereye geldin, neler kazandırdı sana öğrenelim, olur mu sınav?
0: Olur.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon'da aylık haftasında yılın çırağı seçilen aşçı Aslı Sıla Uygun konuğumuz. Genç Yaşam programı TRT Trabzon radyosunda devam ediyor. Grup Necati ve Saykolar'dan dinliyoruz. Leyla.

0: Sıla Uyan'la birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Birinci bölümde onu biraz yakından tanımaya çalıştık. Aşçılık mesleğine nereden ilgi duydu, nasıl yolu çıraklık eğitim merkezine düştü bizlerle paylaştı. Mesleğin zorluklarından söz ettik. Şimdi ikinci bölümde biraz daha hedef noktasında neler yapacak, gelecek planları noktasında neler düşünüyor bunu öğreneceğiz. Ama yılın çırağı olmak bir ayrıcalık tabii.
1: Kesinlikle.
0: Onlarca, yüzlerce isim arasından Sıla ilk
1: Evet.
0: haberi ne zaman aldın ve ne hissettin?
1: İlk haberi çalışıyordum. Öğretmenim bana ulaşamamış, arkadaşımı aramış. İşte beni istedi telefona. Ben korktum, dedim bir şey oldu herhalde. Hani okulla ilgili bir sıkıntı oldu. Dedi bana tebrik ediyorum dedi. Yılın çırağı seçilmişsin. Ben aslında böyle büyük hani törenler olacak, röportajlar bilmiyordum. Ben sadece okul içinde
0: Evet.
1: hani düşünüyordum. Ondan sonra bana ulaştılar işte ödül verilecek diye. Ondan sonra zaten ben anladım, bu röportajlar falan oldu, çekimler oldu. Ondan sonra herkes beni konuşmaya başladı
0: Ne güzel.
1: zaten.
0: Sen başvuru yapmış mıydın yoksa senin adına
1: Hayır.
0: mı başvuru yapıldı? Senin ismin mi verildi
1: Evet,
0: acaba?
1: benim ismim verildi.
0: Hmm.
1: Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. İlk defa yani ben kendim de şahit oldum bu
0: Çok
1: aylık
0: güzel.
1: haftasına falan.
0: Harika bir duygu değil mi?
1: Evet,
0: Ama beklenti de
1: kesinlikle.
0: şimdi senden olabildiğince yükseldi.
1: Aynen öyle.
0: Değil
1: Şefim
0: mi?
1: de
0: Bu
1: aynısını
0: nasıl bir
1: söylüyor.
0: şey olacak? Bu biraz yük sırtına binmiş oldu
1: Aynen
0: galiba.
1: öyle. Ben zaten bu zamana kadar elimden geleni yaptığımı düşünüyorum ki çalıştığım yerlerde de hakkımda hani iyi söylemler oluyor. İşte mesleki hayatımda
0: Aa, ne güzel.
1: şeflerimin düşünceleri.
0: Harika.
1: Aynen öyle. Elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Hatta daha fazlasını da yapacağım. Ki ben yani sevmesem pek üstüne düşmem zaten.
0: Tabii ki. Şimdi seni motive eden bir başka şey daha var. Artık ödüllü bir aşçısın.
1: Evet.
0: Değil mi? Parmakla
1: Aynen
0: gösterilecek bir aşçısın.
1: öyle. Öyle
0: Bu da
1: oluyor.
0: sana yola verecektir eminim.
1: Aynen.
0: Pupa yelken ilerleyeceksin sen de
1: İnşallah.
0: alanında. Genç arkadaşlarımız bizi can kulağıyla dinliyorlar. Onlara da istersen yol gösterici bilgiler aktaralım. Yani özellikle aşçılık alanında eğitim almak isteyenler ki son dönemde galiba moda adı gastronomi ve mutfak
1: Evet.
0: sanatları diye
1: Evet, evet.
0: geçiyor değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Okullu olmak mı daha iyi yoksa alaylı olmak yeterli midir? Yoksa her ikisi birden mi acaba olmalı? Nasıl bir yol
1: Yani
0: izlesinler?
1: şöyle küçük yaşta olan arkadaşlarım için kesinlikle çıraklık eğitim okulunu öneriyorum. Gerçekten öneriyorum. Hani lise bittikten sonra gastronomi okumak isteyenler aslında zor bir iş. Hani stresi kaldıramayan bir insan çok zorlanabilir. Kesinlikle stres. Hani sıkıntı her zaman ayak üstünde durmak. Bu biraz insanı yorabilir. Bazı şeyleri göze alarak kesinlikle bu mesleğin içine girilmesi gerekiyor. Ben hani küçük yaşta başladım, alıştım artık. Erkenden bunları atlatmam benim için çok iyi oldu.
0: Şimdi yorulmuyorsun yani. Gün boyu da
1: Yani
0: çalışsan.
1: alıştım artık.
0: Evet,
1: Böyle
0: çok
1: hani
0: fazla
1: mesai
0: hissetmiyorsun.
1: yapsam da hani bitmiyorum yani.
0: Harika. Şimdi bundan sonrası için hedeflerini bir kez daha gündeme getirelim. Şehrin dışına çıkacağım dedin.
1: İnşallah.
0: Kendi adına belki ilerleyen dönemlerde restoran da açarsın. Var mı böyle bir
1: Aynen.
0: planda?
1: Zaten benim okulum bittikten sonra iş yeri açma belgesi veriyorlar
0: Veriyorlar
1: bana.
0: değil mi? Aa, o da
1: Evet.
0: çok güzel.
1: Allah nasip ederse hani öyle bir şansım olsa kesinlikle açmak isterim. Hani öyle bir şansım olmazsa da böyle büyük şehirlerde, turizmin daha
0: Aynen.
1: yaygın olduğu yerlerde çalışmak isterim ki öyle şeyler bana çok şey katar bu iş
0: Evet.
1: konusunda. Çünkü bizim belirli bir şeyimiz yok. Her şeyi yapabiliyoruz. Her şey olabiliyor. Dünyada yüzlerce mutfak var. Hepsini öğrenmek
0: Tabii.
1: yani zor ama öğrenmek isterim yani.
0: İstedikten sonra neden olmasın?
1: Aynen onun için de
0: Değil mi
1: başka
0: Sıla?
1: yerlerde, başka şehirlerde bir şeyler öğrenmem gerekiyor.
0: Harika. Şimdi yanına senin mesela bir çırak gelse, ilk çırağın diyelim
1: Evet.
0: ki, buna ne öğüt vermek isterdin, ne derdin? Nasıl başlardın çalışmaya?
1: Yani kesinlikle ilk önce güvenliği zaten sağlamam gerekiyor.
0: Güvenlik önemli.
1: Aynen
0: İş
1: öyle.
0: güvenliği,
1: Evet.
0: kurallara uyalım diyorsun.
1: İlk önce sonra tabii ki de hijyen. Onları ilk önce aktarmaya çalışırdım. Ondan sonra işte ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bıçak tutulur?
0: Evet.
1: Onun hani neyin zararlı olacağı? Ya da mesleğimizde mesela birkaç şey var. Nasıl diyeyim size? Hani çapraz bulaşma gibi türler. Onları kesinlikle öğretirim
0: Güzel.
1: en başta. Çünkü onlar olmadıktan

0: sonra yemeğin tadı güzel olsa
1: Olmuyor.
0: olmaz.
1: Olmuyor.
0: Kesinlikle.
1: Çapraz bulaşmayı bilmeyenler olabilir.
0: Çapraz bulaşma. Şimdi nasıl anlatayım? Mesela yeşillik doğradığım

0: genelde alakart tarzı seviyorum.
1: Yani?
0: Hani fast food tarzı
1: Evet.
0: falan oluyor.
1: Evet.
0: Ben genelde o yönde daha hoşuma gidiyor.
1: Sağlıklı bir atıştırmalık istiyoruz senden. Çocuklar için, gençler için, anneler, babalar, gençler
0: Bilemedim
1: yapsınlar.
0: şimdi.
1: Ne olabilir? Sabah kalktık mesela, bir atıştırmalık. Güne güzel başlayacağız. Ne tavsiye edersin? Bu arada yediğine içtiğine dikkat ediyorsun herhalde sen de, değil mi? Olabildiğince.
0: Aslında yani.
1: Olabildiğince.
0: Yani öyle
1: Sağlıklı ürünler.
0: özellikle değil ama normal.
1: Sağlıklı ürünler tüketiyorsun
0: Yani.
1: herhalde. Evet.
0: Şu anda öyle
1: Aklına hemen gelmedi galiba.
0: yok hemen diyebileceğim bir şey
1: Basit bir
0: gelmedi.
1: yemek. Çok basit. Ayaküstü atıştırabileceğimiz ya da avokado mı diyorsun?
0: Aynen.
1: Evet.
0: Alakartta
1: Alakart
0: genelde
1: bir ürün olabilir yani aklına
0: dediğim
1: gelebilir.
0: gibi fast food tarzı oluyor.
1: Evet.
0: Yani mesela genel en çok yaptığımız siparişlerden biri pizza oluyor. İşte hamburger oluyor.
1: Evet.
0: Hani onların çeşitleri oluyor genelde.
1: İç malzemeleri,
0: İç
1: değişik
0: ma
1: malzemeler var mı?
0: Yok öyle çok değişik malzemeler yok aslında.
1: Aha.
0: Yine bildiğimiz marul, turşu, domates.
1: Yeşillikler değil
0: Aynen
1: mi?
0: öyle.
1: İçerisinde
0: Ondan
1: domatesin
0: sonra
1: var olur.
0: işte ya tavuk burger oluyor ya et burger oluyor. Öyle yani. Bizim öyle yaptığımız aşırı farklı bir şey de yok. Genelde insanların bildiği yemeklerimiz oluyor.
1: Çok
0: Ya
1: güzel.
0: da Trabzon'da mesela kaygana oluyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra kuymak, işte menemendir. Böyle şeyler bizimki de genelde aslında böyle hani Trabzon'a yönelik. Böyle çok şehrimizin dışına çıkmadığımız bir mutfakta çalışıyorum
1: Güzel.
0: zaten.
1: Harika.
0: Evet.
1: Evet Sıla, bir gününü anlat bize Çıraklık Eğitim Merkezi'nde. Gün nasıl başlıyor? Haftanın kaç günü gidiyorsun? Şimdi senin yoluna gitmek isteyenler olabilir.
0: Evet.
1: Çıraklık Eğitim Merkezi'nde hayalini senin yolunda gerçekleştirmek isteyenler olabilir. Onlara da yol gösterelim.
0: Şöyle, okulun yönetmeliğine göre 4 gün işe gidiyoruz.
1: Evet.
0: 2 gün izin kullanıyoruz. Bir gün de okul günümüz oluyor. Haftada sadece bir gün gidiyoruz okula.
1: 4 gün iş yerlerinde
0: Evet,
1: çalışıyorsunuz.
0: 4 gün
1: Bunun
0: çalışıyoruz.
1: karşılığında para alıyor musunuz?
0: Tabii ki.
1: Asgari ücret mi?
0: Yok, asgari
1: Evet.
0: ücret değil, daha düşük.
1: Peki.
0: Ama şöyle oluyor. Hani bazı iş yerleri izin günlerinden kesip işte para verebiliyorlar. Öyle her iş yerinde aynı olmuyor yani fiyat şeyi falan.
1: Haftanın 4 günü iş yerlerinde çalışıyorsun. Bir
0: Evet.
1: gün okuldasın.
0: 2 günde normal iznimiz
1: İki
0: oluyor.
1: günde normal izniniz o.
0: Aynen
1: Dinlenebiliyorsunuz
0: öyle.
1: tabii o 2 günde.
0: Dinleniyoruz.
1: Değil
0: Ama
1: mi?
0: bizim şey birazcık yorucu olduğu
1: Yorucu.
0: için böyle normal bazı işlere göre biraz daha dinlenme ihtiyacı duyabiliyoruz. Çünkü çok yoruluyoruz
1: Ne
0: beden
1: yapıyorsun
0: olarak.
1: dinlenirken? Sadece yatıp uyumak değil herhalde, değil mi?
0: Yok, ben gezmeyi çok severim mesela.
1: Geziyorsun.
0: Aynen geziyorum. Ailemle genelde vakit geçirmeyi çok
1: Harika.
0: seviyorum. Hani zamanımız olursa onlarla,
1: Ne güzel.
0: olmazsa birlikte evde oturuyoruz. İşte
1: Harika.
0: sohbet, muhabbet, öyle.
1: Dinlenmenin biliyorsun bir formülü var. Yaptığın işin dışında başka bir işi yaparak daha iyi dinleniyormuş
0: Aynen.
1: insan.
0: Ben mesela
1: Doğru mu? Sen kendi
0: aynen
1: hayatından
0: öyle.
1: da bunu
0: Ben
1: görüyorsundur
0: şöyle
1: herhalde.
0: söyleyeyim. Evde çok mutfağa girmem.
1: Öyle mi?
0: Evet, öyle. Hani açıkçası aşçılar bence kendi evlerinde o kadar mutfağa
1: Yeterince
0: girmez.
1: zaten haşır neşir oluyorlar demek
0: Aynen
1: ki. Evde de
0: öyle.
1: biraz dinlenelim diyorlar.
0: Aynen
1: Ev
0: öyle.
1: sakinlerinden
0: Evet,
1: bekliyorlar, değil
0: hep
1: mi ister
0: aynı
1: istemez?
0: şeyler sıkıyor bazen
1: Tabii
0: insanı.
1: kolay bir süreç
0: O
1: değil.
0: yüzden çok da mutfağa girmiyoruz yani
1: Kolay
0: açıkçası.
1: değil tabii ki. Evet, yolun açık olsun. Seninle çok keyifli bir
0: İnşallah.
1: söyleşi gerçekleştirdik. Neler hissettirdi sana burada olmak?
0: Yani çok mutlu oldum, hoşuma gidiyor. Yani insanların beni tanıması, benden sonra belki de başkalarına vesile olmuşumdur. O
1: Tabii
0: çok
1: ki.
0: güzel bir şey. İnşallah da oluyorumdur. Yani çok keyifli, çok güzel. Bence bir insanın geçirebileceği en iyi eğitim hayatından birini yaşıyor olabilirim. Hani normal bir okulda okusaydım, kesinlikle kötülemiyorum asla. Ama hani belki üniversite okuma ihtiyacı duyabilirdim. Burada üniversite okumasan da olur. Zaten
1: Kısa yoldan hayata atılmak da mümkün
0: aynen
1: diyorsun
0: öyle.
1: yani.
0: Kesinlikle öyle oluyor zaten.
1: Tabii.
0: Direkt hayata atılıyor. Çünkü hani çalıştığımız insanlar bizden 20-25 yaş büyük olabiliyor.
1: Değil mi?
0: Hani onların 20 yılda yaptığı tecrübeyi biz küçüklükten başlıyoruz ve belki de bazılarından daha da hani fazla bilgimiz olabiliyor.
1: Eyvallah. Seni tanıdığımızda dediğim gibi çok mutlu olduk.
0: Ben de çok memnun oldum.
1: Ailene
0: Teşekkür ederim.
1: selamlarımızı, hürmetlerimizi ilet. Sevgilerimizi ilet. Sıla hep yolun açık olsun diyoruz.
0: İnşallah.
1: Arzu ettiğin gibi bir hayat yaşarsın inşallah.
0: İnşallah
1: Mutlu olursun.
0: daha geliştiğim zamanlarda görüşmek üzere.
1: İnşallah. Görüşmek
0: İnşallah.
1: dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon'da aylık haftasında yılın çırağı seçilen Aslı Sıla Uyan konuğumuzdu. Genç Yaşam programında birlikte olduk.

Sibel Alaş söyledi sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu yapımı Genç Yaşam programının bu dakikalarında da Derya Uluğ bizlerle.

Genç Yaşam programını Seher Evren hazırladı. Atilla Kurt teknik yönetmenimizdi. Seza Turgut sundu. Yeni günde yine aynı saatte 15 haberlerin ardından yeniden birlikte olmak dileğiyle son parçamızı Zerrin Özer seslendiriyor. Sana yazdım. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Alt komisyonların teşkiliyle görev ve yetkileri karara bağlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Kim sürece çomak sokmaya çalışırsa kaybedecek ifadesini kullandı. Kurtulmuş, devam eden fon soruşturmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmeli, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Buna göre 16 Eylül ve öncesinde verilen fon alım ve satım talimatları olağan işlem süreci içinde değerlendirilecek. 17 Eylül'de verilen tüm alım satım talimatları ise fonların aynı gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklama, ikisi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 6 Ekim'de toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan komisyon toplantısında sunum yapacak. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, batığın çevresinde yürütülen dip aramalarında iki naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığını belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı. 15 yolcunun hayatını kaybettiği kazada kayıp 13 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Latin Amerika ve İber Yarımadası ülkelerini bir araya getiren İber-Amerika konferansına ortak gözlemci oluyor. Ankara'nın başvurusu New York'ta düzenlenen İber-Amerika Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edildi. Bu statü Türkiye'ye 22 ülkeli platformda siyasi diyalog, ticaret, kültür ve kalkınma alanlarında işbirliğini geliştirme imkanları sağlayacak. A milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Bugün saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Oliver yönetecek. Haberleri sunduk.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kitap Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar. Çölleşmeden konuşalım. Merhaba. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Sağlık, mutluluk, huzur dolu bir gün diliyoruz. Orman yangınları yalnızca ağaçları ve doğal yaşamı değil, ormanlara yakın yerleşim alanlarını da tehdit ediyor. Özellikle sıcaklıkların yükseldiği ve kuraklığın arttığı dönemlerde yangınların yayılma riski büyüyor. Ormanla kent arasındaki sınırın giderek iç içe geçmesi, yangın tehlikesini yerleşim alanlarına daha fazla yaklaştırıyor. Peki, ormanda başlayan bir yangın hangi koşullarda kente ulaşabilir? Yerleşim alanlarının ormanlarla iç içe olması bu riski nasıl değiştiriyor? Rüzgarın yönü, bitki örtüsü ve yapılaşma biçimi yangının ilerleyişinde önemli rol oynuyor. Evler, yollar, elektrik hatları ve diğer yapılar da yangının kent içindeki etkisini artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle orman yangınlarına karşı alınacak önlemler yalnızca ormanlık alanlarla sınırlı kalmamalı. Kentlerin yangın riskine karşı hazırlanması can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Şimdi orman yangınlarının kent yangınlarına dönüşme ihtimalini ve bu riske karşı alınabilecek önlemleri spiker arkadaşımız Hakan Yılmaz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Kavgacı ile konuşuyor.
2: Merhaba Sayın Kavgacı.
3: Merhaba Hakan Bey.
2: İklim kriziyle birlikte yangınların boyutu ve karakteri değişti. Bugün sizinle bunu konuşacağız özellikle. Klasik orman yangını anlayışının ötesinde günümüzde yangınların yerleşim yerlerini tehdit ettiği süreçleri daha sık konuşuyoruz özellikle son yıllarda. Bir orman yangını hangi kırılma noktalarından sonra bir kent yerleşim yeri yangınına dönüşür?
3: Temelde bunun iki sebebi var aslında ya orman yangını ilişkisi bağlamında. Birinci alan kullanım değişiminin ormanlara doğru derinlemesine gelişmiş olması tüm coğrafyalar hem ülkemiz hem diğer Akdeniz ülkelerinde. İki de iklim krizinin yaratmış olduğu etkiler. Alan kullanım değişimi şöyle doğrudan yani çıkan yangınlar büyük oranda insan etkinlikleri sonucunda olduğu için bu doğrudan veya dolaylı. Mesela ihmali doğrudan bir orman yangını sebebi olarak görebiliriz. Enerji nakliyatından çıkan bir yangını da dolaylı bir insan etkinliği olarak görebiliriz. Yani insanın yaratmış olduğu bir tesisin çıkarmış olduğu yangın şeklinde. Bunlar tabii gelişimi orman derinliklerine doğru olduğu için dolayısıyla insan kaynaklı riski arttırıyor ve yangınlar orman yangınları çıkıyor. İnsan kaynaklı olarak çıkıyor. İklim krizinin yaratmış olduğu etki ise böyle doğrudan orman yangınlarını arttırıyor iklim krizi şeklinde yorumlayamayız açıkçası. Onu şöyle kısmen yorumlayabiliriz. Yıldırım kaynaklı yangınların gerçekten sayısı artıyor. Kimi bölgelerde örneğin Muğla'daki orman yangınları sayılarına baktığımızda yıldırım kaynaklı sayılarının sebebi artıyor. Bu coğrafik olarak

0: farklı hava sistemlerinin aynen karşılaşmasıyla birlikte ortaya çıkan durumlar. Ama bunların yanılan miktarları içindeki oranı ise oldukça düşük. Ama iklim krizi ne yapıyor? Yangın açısından, yangının davranışı açısından uzun günler sıcaklıkların ortalamanın üzerine geçmesi veya ekstrem sıcak hava dalgalarının oluşması, rüzgarlı kuru günlerin uzun günler devam etmesi yanacak olan bitki örtüsünün kuru veya canlı neminin düşmesine sebep oluyor. Dolayısıyla iklim krizi bir yerde yangın çıkması için çok uygun koşullar oluşturuyor. İnsanın yapmış olduğu bir hata nedeniyle bir yerde yangın çıkması noktasında da işte nemin çok düşük olması bitki örtüsü yangın hızlı bir şekilde, tutuşmanın hızlı bir şekilde olmasını gerçekleşiyor. Devamında kuru rüzgarlı gün sayılarının da artması işte bu yangının çok hızlı bir şekilde geniş alanlara yayılmasını sebep oluyor. Öyle hava olayları oluyor ki, yangın havası koşulları oluşuyor ki iklim krizi çerçevesinde ilk müdahale bile anlamsız kalabiliyor. Yani ilk müdahale için ne kadar erken gidersek o kadar hızlı bastırırız diyoruz ya yangınları. İlk müdahalenin bile yetersiz kalmasını sağlayacak hava koşulları oluşabiliyor. Bu açıdan iklim krizi yangın ilişkisini değerlendirmek lazım. Özellikle bizim coğrafyamız açısından. Yani şöyle özetleyeyim. İklim krizinden dolayı orman yangını çıkmıyor ama iklim krizinin yaratmış olduğu koşullar sebebiyle bir yerde tutuşmanın oluşması ve o tutuşmadan sonra yangının hızlı bir şekilde çevreye yayılmasını kolaylaştırıcı, tahrik edici unsurlar oluşuyor.
1: İlerleyen dönemde iklim krizinden kaynaklı dolaylı yollardan yapay herhangi bir şey olmadan da yangınlar çıkabilir mi demek bu yani?
0: Ya yıldırım, şimdi dünya özeline baktım, evet yıldırım kaynaklı yangınlar çıkıyor. Mesela kuru yıldırımlar da var. Bu işte Türkiye özelinde Kanada'da çıkan yangınlar, işte diğer coğrafyada çıkan yangınlar, yangınlarla çok haşır neşir olmayan bölgelerde çıkan yangınlar da var. İnsandan kaynaklanmayıp doğrudan iklim krizinde kaynaklanan yangınlar. Ama bizim coğrafyamızdaki yangınları da, yani Türkiye özelinde bakalım veya Akdeniz Havzası özelinde bakalım, iklim krizinin yarattığı dolaylı etkiler. Yani hava neminin düşmesi, sıcak günlerin ortalamaların üzerinde uzun günler gerçekleşmesi, ekstrem sıcak hava dalgaları artması, yanıcı maddenin, yani bitki örtüsünün kuru veya canlı yanıcı maddenin nemini düşürdüğü için tutuşmayı kolaylaştırıyor. Devamında da kuru gün sayıları arttığı için çok uzun günlerde yangın devam edebiliyor. Kontrol altına alınamaz yangınlara dönüşüyor. Mega orman yangınlarına dönüşüyor. Yani yangının modellemesi bile zor olan yangınlara dönüşüyor. İşte bu iklim krizi çatısı altında gerçekleşiyor.
1: Sayın Kavgacı, sizin makalenizi ve alandaki diğer bütün makaleleri incelediğimizde genellikle kentsel kırsal arayüz kavramını teknik olarak sıkça duyuyoruz. Türkiye'deki yerleşim alanları ve orman sınırı ilişkisi düşünüldüğünde risk altında olan kritik bölgelerimiz ağırlıklı olarak nereler?
0: Şimdi Hakan Bey, çıkan yangınlara veya en azından bu yıl içinde konuştuğumuz büyük orman yangınlarına bakalım. Çıktığı yerlerin ya yerleşime yakın orman alanları olduğunu görüyoruz veya yerleşimde çıkıp, yani kırlık alanda çıkıp, kır alanda çıkıp ormana doğru ilerlediğini görüyoruz. Yani o yüzden işte bu alan kullanım değişiminin, yani yerleşim yerlerinin, tarım arazilerinin, turizm alanlarının ormana doğru ilerlemesi hususu yerleşim yeriyle orman arasında kalan bu kesişim alanlarının büyümesine sebep oluyor. Bunların çoğu da orman alan değil bazı. Yani orman dışı alan, hatta Orman Genel Müdürlüğü istatistiklerine bakarsak istatistikleri artık orman dışı yangın ve orman içi yangın olarak verdi. Bunun vermesinin sebebi şu: yangın sayıları o kadar fazla artıyor ki orman dışı alanlarda da yangın çıkıyor ve bunlar benim sorumluluk alanımda değil diyor aslında kurum. Sorumluluk alanında olmayan yangınlara da müdahale ediyor, duruma düşüyor. İşte bu arayüzlerin, yani yerleşimlerin büyümesinden, ormanlara doğru büyümesinden kaynaklanan arayüzler çok genişledi ve yangınlar buralarda çıkıyor. Ve buralarda ince yanıcı madde, otluk, çayırlık alanlar, atıl alanlar çok fazla olduğu için ve biz bu bölgelerdeki yanıcı maddeyi yönetemediğimiz için ve bu bölgelerde insan bulunduğu için, konut bulunduğu için yangınların da artık insan hayatını daha öncelikli olarak tehdit ettiği için yangına daha kaotik bir hale geliyor. Öyle bir şey ki bu ilişki çok net anlamak lazım. Bir, ormanda çıkan bir yangın evet yerleşim yerinde ve insan hayatı üzerinde etki yapabiliyor. Ama çıkan yangın çoğunlukla insan faaliyetlerinden dolayı ve orman dışındaki alanlardan kırdan çıkıyor. Küçük bir yangın olarak başlıyor ama yaktığı ince yanıcı madde hızlı bir şekilde hava koşullarının etkisiyle de ormana doğru ilerliyor. Ormandaki yanıcı madde yükü çok fazla ve süreklilik arz ediyor. O zaman enerji topluyor yangın. Ormanda topladığı enerjiyi de tekrar kente getiriyor ve insan hayatına etkiliyor. Yani insanın çıkardığı yangın ormana gidiyor, ormandan tekrar insana geliyor. Bu noktada zaten olayın kendisi kaotik. Etkilenen de insan olduğu için yangın ekipleri ilk önce insan hayatını, yerleşimleri savunmak durumunda kalıyor. O bölgedeki yangını söndürmek zorunda kalıyor. Ama ormandaki enerji yüksek olduğu için büyüyerek ilerliyor. Dolayısıyla bir taraftan yerleşimle uğraşırken bir tarafta ormandaki enerji büyüyor. Bu da söndürülemez, kontrol altına alınamaz ve maalesef yönetilemez bir hale geliyor.
1: Bugünlerde de yine orman yangınlarından muzdaribiz. Aslında haberleri izlerken hem gerçekten çok üzülüyoruz hem de belki yeni bilgiler alırız. Bu konuda daha çok bilgilenir, daha çok koruyabiliriz ormanlarımızı diye düşünüyoruz. Genellikle bilgilerde de rüzgar gibi, kozalak göz taşınması gibi bazı şeyleri görüyoruz. Hatta son zamanlarda yerleşim yerlerinde

0: yerdeki yapılaşma biçimleri ve malzemeler de konuşuluyor. Bir orman yangınının kente sıçramasında en büyük etken nedir Sayın Kavgacı?
1: Bir orman yangının kente sıçramasının en büyük nedenlerinden biri orman kent etkileşim alanının çok geniş olması. Bu bir. İki, bu alanlarda yanıcı yük yönetiminin yapılamıyor olması. Yani yanıcı yük yönetimi ne yapıyorum? Bu ince yanıcı maddelerin, yani yangının taşınımını sağlayacak olan kuru veya canlı bitki örtüsünün bakımının sağlanamaması, yönetilememesi hususu. 3. Yerleşim yerlerinin yangınlara çok açık olması. Yani mesela samanların, değil mi? Saman yığınlarının evlere çok yakın olması, kışlık odun birikimlerinin evlere çok yakın olması, ev saçaklarının temizlenmemiş olması, ibreli ağaçların evlere çok yakın olması gibi gibi çok fazla bileşeni olan bir husus bu Hakan Bey. Bizim şu an orman yangınları yönetimi açısından gerçekten çok derin kararlar almamız gereken bir çağdayız. Bütünleşik orman yangını yönetim sistemini bir an önce geçmemiz lazım. Bununla ilgili adımlar var ama bunu daha derinden gerçekleştirmemiz lazım. Nedir bu? Yılların tecrübesi Orman Genel Müdürlüğü'nün çatı kurum olduğu, diğer kamu kurumlarının, yerel yönetimlerinin, sivil toplumun tüm görev ve sorumluluklarının belirlendiği, bunların gerekli kapasite artışlarının, tecrübelerinin sağlandığı, buna uygun tüm yasal mevzuatların oluşturulduğu, protokollerin tatbikatlarının yapıldığı bir sistemden bahsediyoruz. Özellikle büyük orman yangınları ve yerleşim yerlerinin neden olan yangınlar. Yani yerleşim yerinde bir tarım arazisinde yangın çıktığında Orman Genel Müdürlüğü şunu diyemez: benim sorumluluk alanım değil, ben müdahale etmem. Ona müdahale ederken ormandaki yangın büyüyor. Ormandaki yangına ne olacak derken kentteki yangın büyüyor. İnsan o işin içine girince haklı olarak bir kaos ortaya çıkıyor yerel halkta. Çünkü evi yanıyor, canı yanıyor, hayvanı yanıyor. Dolayısıyla bu da çok yönetilebilir bir durum oluşturma. İşte bunu yönetilebilir durum yaratmak bizim elimizde. En azından planlamak elimizde. Bu planlamaları oluşturmamız lazım. Bakın şu an tabii biz yıllarca agresif orman yangını yönetimi yaptık. Tüm Avrupa'da olduğu gibi. Yani yangın çıkar söndürürüz, yangın çıkar söndürürüz. Bunun çok artık içindeki gerçeklikle uygun olmadığını biliyoruz. Ama şunu söyleyeyim, bizim ekipman itibariyle yer araçları olsun, hava araçları olsun bir eksiğimiz yok artık. Bizim büyük orman yangınları yönetmek tecrübesi ve buna ait iş bölümü, kapasite geliştirme, tecrübe geliştirme ve işbirliği yapma durumumuzda eksiklikler var diyebilirim.
0: Aslında önemli kararlar alınması gerekiyor dediniz. Şimdi bazı zorlandığımız teknik konulara değindiniz. Yangın ormandan kente gelmeden önce sınır hatlarında ne tür düzenlemeler gerekiyor? Yangına dirençli tampon bölgeler nasıl oluşturulur Sayın Kavgacı?
1: Az önce söylediğim bütünleşik orman yangını yönetimi kapsamında ele almalıyız. Yani yangın önleme, söndürme kadar yangın önleme çok önemli. Yangın önleme de işte bu kesişim alanlarının ve yerleşimin yangına dirençli hale getirilmesinden geçiyor Hakan Bey. Yani bizim imar planlarımız var, değil mi? Şehirlerimizi planlarken imar planı yapıyoruz. Evimiz işte diyelim 100 metrekare olacaksa 110 metrekare yapamıyoruz, ihlal oluyor filan. Ama bir ahır yapacağında diyelim, kırsalda bir ahır yapacağında evimizin, ahırın nereye yapılacağının karar vermesine doğru bir mevzuatımız yok. Bu ahırlara balya yığınlarının nasıl konumlandırılacağını, evleri çevresindeki müştemilatın nasıl konumlandırılacağına dair mevzuatımız yok. Çatı sistemleri nasıl olmalı kırsal alanlarda, bunun mevzuatı yok. Onun haricinde bakın çok başka bir gelişme daha var özellikle pandemiyle birlikte. Kırsal alanda yaşıyorsanız kırsal alan bilgisi, dolayısıyla Akdeniz'de yaşıyorsanız orman yangını bilgisi çok önemli. Bu da nesilden nesile aktarılarak orada uzun yıllar yaşayarak olan bir şey. Eğer pandemiyle birlikte biliyorsunuz kırsal alanda da büyük bir kenti nüfus oluştu. Bu kenti nüfusun kırsal alan bilgisi de zayıf. Yangın bilgisi de dolayısıyla zayıf. İşte yazın ortasında mesela kaynak makinesi kullanıyor. Spiral kesiyor ve bunu otluk alanların içinde yapıyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde yangın geniş alanlara yayılabiliyor. Çünkü yangını yönetmeyi de bilmiyor. Çıkan bir yangını, yani yıllarca köyde yaşayan bir vatandaşımızın bir ateş karşısında vereceği refleksle kentten yeni yerleşmiş kıra bir insanın vereceği refleks aynı değil. Dolayısıyla çok fazla fonksiyon olan işler ve bunun işte yönetilmesi gereken, mesela artık yasal süreçler açısından eğer yangın riski yüksek bir bölgedeyse yazın ortasında inşaat faaliyetlerinin, en azından kıvılcım çıkacak inşaat faaliyetlerinin olmaması gerekiyor diyebilirim. Buna benzer örnekler işte çatıların temizlenmesi, saçakların temizlenmesi, evlerin etrafındaki ağaçların bakımlarının yapılması, evlere yakın olan odun yığınlarının, balya yığınlarının veya işte yanma riski veya çıkacak bir yangını büyütme riski olan hususların düzenlenmesi gibi, planlama aşamasında ormana artık girilmemesi gibi, o işgallerin olmaması gibi çok fazla şey var. Mesela tarım alanlarında anız yakılmaması zaten çevre kanununa biliyorsunuz yasak ama anız yakılıyor. Evet. Çadırsal alanların hasat yapıldıktan sonra etrafının sürülmesi gibi plan, böyle yapılacak çok işler var. Bunlar biliniyor, bunlar yazılıyor da. Ama işte bunları biz baştan oturup yasal süreçleri de oturtacak şekilde geliştirmemiz lazım. Bir de bilmeniz gereken şu orman yangınlarıyla ilgili olarak, farkındalığı arttıracağız ama farkındalığı davranışa dönüştüreceğiz. Yani farkındalık bilgi artışı sağlıyor ama bu bilgi artışının davranışa dönüşmesi lazım. Yani evet, sigara hizmetinin sokağa atılmasının yanlış olduğunu biliyoruz ama sokaklar sigara hizmeti dolu. Bu şu demek, bilgi davranışa dönüşmüyor. Bilgiyi davranışa dönüştürecek bir toplum yaratmamız gerekiyor. Ve biz Akdeniz'de yaşıyoruz. Akdeniz'de yaşıyorsak orman yangınları bilgisini maksimize etmemiz lazım. Yapacağımız küçük bir hatanın büyük bir felakete sebep olacağını bilmemiz lazım. Onlarca insanın, yüzlerce

0: insanın, binlerce insanın etkilenmesine neden oluyor. Bir de bakın, orman yangınları sadece ekosistem zararı da değil. Zaten ekosistem zararı çok derin ama sosyoekonomik, kültürel çok başka etkileri var. Toplum sağlığı açısından çok başka etkileri var bu yangının içinde olan. Ya bunlar da çok farklı boyutlar, işte tüm bu boyutları içine alan bir bütünleşik orman yangını sistemine geçmemiz gerekiyor biz.
1: Az önce imar ve kentsel planlamayla alakalı bir girizgah yaptınız, ancak bu konuda bazı detayları merak ediyoruz Sayın Kavgacı. Özellikle orman idaresiyle yerel yönetimler nasıl bir işbirliği yürütmeli bu yapısal güvenlik tedbirleriyle alakalı?
0: İşte az önce söylediğim gibi bütünleşik orman yangını yönetimi kapsamında orman yerleşim yeri alanlarının nereleri olduğunu biz haritalamalıyız. Bu haritalara oluşturduktan sonra bu bölgeye yönelik orman yangınları yönetim planları oluşturmalıyız ve bu yönetim planları içinde yapılacak tüm faaliyetler, yani yeni yerleşim açılacaksa, bu yeni bina yapılacaksa, bu yeni yapılacak binaların standartlarının neler olması gerektiği, kır hayatı gerçekleştiriyorsak bu kır hayatı içinde işte tarım olabilir, turizm olabilir, hayvancılık olabilir, bunlara ait düzenlemelerin nasıl olması gerektiği. Söylediğim gibi bakın çok basit. Biz şimdi diyelim kırda yerleşiyorsunuz, hayvancılık yapacaksınız. Ahırı nereye yapacaksınız? Bu ahırı yapacaksınız, yanına savan yığını oluşturacaksınız veya diyelim sılaj yapacaksınız veya sera yapacaksınız. Bu seranın nasıl kullanılacağı, nasıl önleyici tedbirler alacağının yasal düzenlemenin oturtulması ve bunların takibinin yapılması gerekiyor. Şu an siz bir kıra yerleşseniz, ahır yapayım deseniz istediğiniz şekilde inşa edebiliyorsunuz değil mi? Mimari anlamda veya konumsal anlamda, yerleşme anlamında. Dolayısıyla işte bunları planlayacak bir sürece girdik artık biz. Ya da bu olması gerektiğini gördüğümüz bir sürece girdik.
1: Orman Bölge Müdürlüğü ile AFAD ve itfaiye teşkilatları arasında da bir koordinasyon var. Özellikle büyük kentsel tehdit anlarında komuta zinciri ve müdahale stratejisi nasıl şekillendi bu son yıllarda?
0: Şimdi özellikle 2021 yılında biz biliyorsunuz oldukça kısa bir zamanda, 2 haftalık zamanda çok fazla mega orman yangınıyla mücadele ettik. Tabii öyle kaotik ortamla ilk kez karşılaşmış olduk. Bunu yönetmek kolay değildi. Organizasyonu da sorunlar çıktı. Yani bununla da yüzleşmemiz gerekiyordu ki yüzleştik. Bu noktada sıkıntılarımızı çözüyoruz ama tam çözdüğümüzü söylemek de maalesef mümkün değil. Ben mesela görüyorum, yangın anında farklı farklı kurumlar ayrı ayrı açıklamalar yapıyorlar. İşte bu hiyerarşik düzeni oturtmamız gerekiyor bizim. Bunu oturtamazsak, herkes kendi ayrı koldan çalışmaya gayret etmeye falan çalışırsa, zaten bakın orman yolu dediğiniz yol 5-6 metrelik bir yoldan bahsediyoruz genişliği. Orman içine doğru giren yolların, orman yollarından. Burada iki tane su yüklü aracın, farklı kuruma ait su yüklü aracın karşılıklı gelmesi diye bir durum olabilir mi? Yani manevra yapamazlar. Dolayısıyla o kadar hassas planlamaları içeren bir süreçten bahsediyoruz ki. Bakın hava araçları diyoruz. Onlarca hava aracı aynı yangında havada oluyor. Bunu organize etmek, yönetmek gerçekten çok zor işler. Allah korusun kazalara sebep verebiliriz ama vermedik. Çok şükür bu. İnşallah bundan sonra olmaz. Ama bunun yerde de, havada da bütünleşik bir şekilde yönetilmesi lazım. Yani o yüzden diyorum, Orman Genel Müdürlüğü 190 yıllık bir kurum. Orman yangınlarını yönetme noktasında çok tecrübeli. Bakın çıkan birçok küçük ve orta ölçekli orman yangınından bizim haberimiz bile olmuyor. Temmuz ayının sonuna kadar 1000'e yakın yangın olmuştu. Hiç büyümedi bu yılki yangın istatistiklerimize baktığımızda. Ne zamanki hava koşulları, yangın havası, yangınların büyümesini destekler hale geldi ve aynı anda birden fazla yerde büyük yangın çıktı. O zaman yangınları konuşmaya başlıyoruz. Bakın burada. Ve yangınları daha çok konuştuğumuz yangınlar da yerleşim yerlerinin etkilendiği yangınlar konuşuyoruz. Dolayısıyla bu yerleşim yerlerini engelleyen mega yangınlara yönelik yeni bir yönetim sistemine geçmemiz gerekiyor. Yani yangın yerleşimden çıkıyor, ormana gidiyor. Orman yangını söndürmekle mükellef ama çıktığı yer orman değil, genel müdürlük sorumluluk alanı değil. Bütün sorumluluğu biz genel müdürlüğe atıyoruz, orman genel müdürlüğüne. Olacak durum değil yani bu. Bunu çözmenin yolu da işte bu dediğim gibi hiyerarşik ve organizasyonel süreci oluşturmak, bunu yasal bir şekilde yapmak, mevzuatlarını oluşturarak yapmak ve herkesin görevi sorumluluklarının belli olduğu bir düzende gerçekleştirmek. Yoksa ikili kurum halinde ben AFAD'la Orman Genel Müdürlüğü işte şöyle çalışıyorum, yerel yönetimde OGM böyle çalışıyor şeklinde protokollerden bahsetmiyorum ben burada. Bir yangın çıktığında herkesin görevi sorumluluğu. Mesela yerel yönetimlerinin bu orman yerleşim yeri arayüzü yangınlarına karşı sahip olmuş olduğu kapasite ve tecrübe nerede? Ben biliyorum ki çok zayıf. Yani bina yangınlarına karşı evet belediye itfaiyeleri yeterli ama yerleşim yerlerinde bu tür bitki örtüsü yangınlarına karşı yeterli değil. Arazözü yok. Ya çok farklı ekipmanlardan bahsediyoruz. Çok farklı tecrübeden bahsediyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Sayın Kavgacı, aslında tedbirleri çok fazla konuşuyoruz. Öncü çözümleri çok konuşuyoruz, ancak daha az konuştuğumuz bir şey varsa yangın sonrası. Yangın sonrasında neler yapılabilir?
0: Yangın sonrasında yapılacak ilk iş Hakan Bey, fotoğrafı doğru çekmek. Yani ne yandı, nasıl yandı, ne kadar etkilendi yangından. Çünkü bu yanan ekosistemlerden hepsi yangına uyumlu ekosistemler. Normal koşullar altında bu ekosistemler tekrar kendini rejenere edip gençleşebilir doğal normal koşullarda. Ama içinde bulunduğumuz insan eliyle değiştirilmiş olan yangın rejimi maalesef bu ekosistemlerin yangın sonrası kendiliğinden yenilenme stratejilerinin çalışmasına izin vermiyor. O yüzden yapılacak iş ne yandı, nasıl yandı, yani yangına ne kadar etkilendi, Yangından sonra kendini yenileyebilir.

0: yenileyemez. Eğer kendinden sonra yangını yenileyebiliyorsa zaten orada gerçekten çok fazla korkulacak bir şey olmuyor. Ama kendinden sonra yangını yenileyebilme potansiyeli yoksa o zaman işte ekstra destekler ortaya çıkıyor ki bu ormancılar tarafından biliniyor. Ya ağaçlandırma olabilir, ekim olabilir, toprak işleme olabilir gibi. Burada tabii önemli olan aslında her yangın bir sonraki yangını önleme noktasında bir avantaj gibi de düşünülebilir. Buradan şunu kastediyorum, özellikle yangın riski yüksek alanlarda, yol kenarları, tarım arazileri kenarları, yerleşim yeri kenarları gibi yangın riski yüksek alanlarda, diyelim Kızılçam ormanı yandı. Kızılçam evet yangına hassas, yanabilme kapasitesi yüksek orman yaratmış olduğu yapısal özellikle itibariyle. O zaman Kızılçam'a göre daha dirençli türlerle ağaçlandırma yapabilir miyim? Bir şehitler halinde. Mesela meşe türleri. Hangi meşeler? Türk meşesi olabilir, Palamut meşesi olabilir, Mazı meşesi olabilir. Bu coğrafyamızda meşe zenginiyiz. Veya Kızılçam'la birlikte Kızılçam'ın altında sürgünden yenilenebilen türler var. Kermes meşesi gibi, akça kesme gibi, sandal gibi, keçi boynuzu gibi. Bu türlerle ekosistemi oralarda yönetebiliriz. Bunlar da biliniyor. Buradaki en büyük tehlike şu olabilir. Bizim ağaçlandırma poşeğine girmek. Çünkü bakın bizim bu yanan alanlarımız geçmiş 30 yıl içinde zaten yanmış alanlar. Büyük olan. Özellikle 0-300 metrede. 0-200 metredeki alanlarımız geçmişteki 30 yıl içinde, 20 yıl içinde yanmış alanlar. Yanan bir daha yanıyor. Şimdi buralarda da şunu yapmamak lazım. Kızılçam Akdenizli bir tür. Hepimizden daha Akdenizli ve Akdeniz'in sahibi bir tür. Ama tekrar Kızılçam'da diretmeye gerek var mı yok mu su devreye giriyor. 0-300 metreden bahsediyorum. Bakın yanlış anlaşılmaya da şey vermek istemem. Kızılçamsız çünkü bir yangın sonrası restorasyon düşünemeyiz Akdeniz'de. Eğer ormanın kendi kendini yenileyebilme yeteneği yoksa, yani o yeteneğe ulaşamamışsa yaş itibariyle Kızılçam ormanlarında, yine bu ekosistemlerin bir parçası olan, Akdeniz'in bir parçası olan sert yapraklı ormanlarla yeni bir vejetasyon pirinçine geçirebiliriz bu alanlarda. Bu da o ekosistemlerde çok değerli ekosistemler, ekosistem hizmetleri açısından sert yapraklı orman yönetimi de düşünebilecek yaklaşımlar, ama tabii bu sahada doğrudan karar verebilecek ve işin uzmanları tarafından karar verilebilecek bu husus. Şunu asla kabul edemeyiz. İşte Kızılçam işte ağaçlandırmayla getirdi ülkemize de işte Kızılçam işte çok kolay yanıyor da bir türün aklı varsa Kızılçam'ın aklı var. Öyle bir tür ki bu. Biz bu Akdeniz'de yokken bile bu tür vardı. Evin sahibi Kızılçam diyorum ben. Biz sonradan geldik. Kolay yanarak aslında kolay yanarak ve yangına daha sonra da kolay rejenere özelliğine sahip olarak hem yanarak enerji yeniliyor hem de sahip olmuş olduğu uyum yeteneğiyle tekrar kendi toprak üzerine kükürme alanı devam ediyor. Çok akıllı bir tür. Çok avantajlı bir tür bizim açımızdan da. Doğa yönetme açısından da. Ama nerede neyin olacağına yangın sonrası ortaya çıkan fotoğrafı doğru bir şekilde çekerek karar verir. Burada yapılmaması gereken önemli bir hata şu Hakan Bey. Yangın zaten ekolojik bir yıkım. Yangından sonra bu ağaçların kesilip endüstriye kazandırılması süreci var. Eğer biz bu ağaçların kesilip endüstriye kazandırılması işini ekolojik restorasyonun önüne koyarsak bunun da ekolojik yıkıma neden olması şeyi var. Yani çünkü o toprak üzerinde iş makineleriyle biz bu ağaçları keseceğiz, sürüteceğiz, çıkaracağız. Çok büyük kütlelerden bahsediyoruz. Büyük kütlelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla zaten yangından olumsuz etkilenmiş olan toprağın hem toprak özelliklerinde gerilemeye hem de toprak üzerinde çimlenebilecek olan diğer bitki örtüsünün çimlenme kabiliyetine zarar verebiliriz. Bu noktada da çok dikkat etmek gerekiyor. Bazen böyle olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz araziye gittiğimizde. Buna dikkat özellikle çekmek isterim.
1: Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için Sayın Kavgacı.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Spiker arkadaşımız Hakan Yılmaz'la Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Kavgacı'ya çok teşekkür ediyoruz. Orman yangınları doğal alanların ötesinde yaşam alanlarımızı da etkileyebilecek ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Yangının yerleşim bölgelerine ulaşması, can güvenliği ve şehir yaşamı açısından önemli riskler oluşturuyor. Bu nedenle yangın tehlikesine karşı hazırlık yalnızca yangın çıktığında değil, öncesinde başlamalı. Yerleşim alanlarının planlanmasından yapıların özelliklerine kadar pek çok ayrıntı bu mücadelede önem taşıyor. Açık alanların temiz tutulması ve yangına karşı güvenli bölgelerin oluşturulması riski azaltabilir. Erken uyarı sistemleri ve hızlı müdahale kapasitesi de yangının büyümesini önlemede kritik rol üstleniyor. Bireylerin bilinçli davranması, küçük bir ihmalkarlığın büyük bir felakete dönüşmesinin önüne geçebilir. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve vatandaşların işbirliğiyle daha güvenli yaşam alanları oluşturulabilir. Doğayı korumak, aynı zamanda ormanların çevresindeki yerleşimlerde yaşayan insanların güvenliğini gözetmek anlamına geliyor. Unutmayalım, yangına karşı en güçlü savunma, hazırlıklı olmak ve doğayla uyumlu yaşam alanları oluşturmaktır. Dileğimiz, ormanlarımızın yangınlardan korunduğu, kentlerimizde doğayla uyum içinde güvenle yaşadığımız ve sağlıklı yarınlara birlikte yürüdüğümüz bir geleceğin bizim olması. Yeniden buluşuncaya dek, sağlık, mutluluk huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Çölleşmeden konuşalım.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan. Reklamlar.
1: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Kariyer Atlası.
1: Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. TRT Radyo 1'den Kariyer Atlası programından sizlere sesleniyorum. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de yine Kariyer Atlası programında hem özel hayatınıza hem de iş hayatınıza dokunacak çok önemli konuları getiriyoruz. Bugün sizlerle birlikte iş hayatında çoğu zaman fark etmeden içinde yaşadığımız ama aslında derin bir yapısal probleme işaret eden bir konuyu ele alacağız. Bir dil meselesi gibi görünen ama aslında bir zihniyet meselesi olan bir konu. Biz iş hayatında hangi dili kullanıyoruz? Uzun süredir bunun esprileri yapıldı, tiyatrolarda gösterileri gerçekleştirildi, aramızda muhabbeti yapıldı, gülündü. Bugün bu yeni jenerasyon plaza dilinin daha da derinleştiğini, daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Ama baştan şunu netleştirelim. Bugün konuşacağımız şey sadece kelimelerin kullanımı, yabancı bir dilde, İngilizce'de ya da Fransızca'da ya da Almanca'da yer alan bir kelimenin Türkçe'ye dahil edilmesi mevzusunu konuşmayacağız. Bugün daha çok kurumların nasıl düşündüğünü, insanların kendilerini bu dili kullanarak nasıl hissettiğini, nasıl karar aldığını, nasıl sorumluluk taşıdığını ve en önemlisi de neden böyle bir dili kullanıp kendini farklı hissetmeye çalıştığını konuşacağız. Yani plaza dilinin, yeni jenerasyon plaza dilinin bir dil değil, bir kelime seçimi değil, aslında bir psikolojinin bir yansıması olup olmadığını ele almaya çalışacağız. Farklı bir perspektiften Kariyer Atlası programına yakışır bir şekilde. Öncelikle şuradan başlayalım isterseniz. Dil, düşüncenin gerçek bir aynasıdır. Dil sadece bir iletişim aracı değildir. Biz kelimeleri kullanarak sadece kafamızdaki düşünceleri bir kodla karşıya aktarmayız. Aslında dil, düşünce dünyasının, duygu dünyasının dışarıya yansıyan formudur. İletişim eğitimlerimde hep söylerim. İki şey vardır ki bu iki şeyle biz kabımızdaki var olanı dışa sızdırırız.

ve dışarıdan da bu çok net görünüyor. Bizim düşündüğümüzden daha net görünüyor aslında. Gerçekten bir manzarayı seyreder ve o manzaranın içerisindeki bütün detayları tarif eder gibi iletişim kurduğumuz insanlar, biz konuştuğumuzda ses tonumuzdan, kelimelerden veya beden dilimizden, jest ve mimiklerimizden dışarıya yansıyan formu, o düşüncenin, duygunun dışarıya yansıyan biçimini görürler. Bir organizasyonda kullanılan dile bakarak şunları anlayabilirsiniz. Bu kurum çok net mi düşünüyor? Kafası karışık, karmaşık düşünce yapısına sahip çalışanları mı var? Organizasyon sağlıklı mı? Bu kurum sorumluluk alıyor mu? Müşterisine ne kadar değer veriyor? Bu kurum gerçekten iletişim kuruyor mu? Son yıllarda iş dünyasında yaygınlaşan bir dil yapısı var. Uzun, dolaylı, İngilizce kırması, yuvarlak. Yani kurumlar konuşuyor gibi yapıyor. Gelen maillere baktığımda, yaptığımız toplantılara odaklandığımda, kendi aralarında yapmış oldukları konuşmalara da baktığımda, insanlar anlıyor gibi davranıyor. Bu çok kritik bir kırılma. Çünkü iletişim ortadan kalktığında ilk kaybolan şey anlamdır. Birbirimizi anlayamazsak, müşterimizi anlayamazsak, çalışanlar yöneticilerin stratejilerini anlayamazsa, kurumlar içerisindeki bu organizasyon birimleri birbirlerini anlayamazsa, birbirlerine yardımcı olamaz hale gelirler ve anlamı kaybetmeye başlarlar. Aslında belirsizlik dili ve sorumluluk krizi doğmaya başlıyor. Bu dilin temel bir fonksiyonu var aslında. Peki nedir? Yani insanların iş hayatının içerisinde kullanmış oldukları kelimelerin, iş hayatının içerisinde yapmış oldukları konuşmanın temel fonksiyonu nedir? Aslında temel fonksiyon bütün birimlerin ve paydaşların birbirlerine anlatmak istedikleri mesajı en net şekilde vermesidir. Peki plazalarda kullanılan bu belirsizlik dili neye sebep oluyor? Aslında çoğunlukla sorumluluğu ertelemekle başlayan bir belirsizlik krizine dönüşüyor. Yarın döneceğim demekle yarın dönüş yapıyor olacağım demek arasında çok büyük bir fark var. Birincisi söz verir, yarın döneceğim. Yarın mailine geri dönüş yapacağım. Yarın telefonuna geri dönüş yapacağım. Çok büyük bir netlik değil mi? Ortada herhangi bir belirsizlik yok. İkincisi ise şöyle, yarın dönüş yapıyor olacağım. İkincisi ihtimal bırakıyor. Netliği ortadan kaldırıyor. Algısal olarak böyle. Bu fark küçük görünür. Ama organizasyonel sonuçları çok büyüktür. Çünkü kurumlarda en kritik şeylerden biri şudur. 1. Verilen söz güven üretiyor. 2. Belirsizlik varsa güvensizlik üretiyor. Plaza dili belirsizliği sistematik hale getiriyor. Ve bir süre sonra kurumlarda şu oluşmaya başlıyor. Kimse kimseye net söz vermez. Fonksiyonlara göre, zamana göre, duruma göre verilen sözlerden geriye dönüş yapılabilir. Kimse kimseyi net sorgulamaz. Herkes gibiymiş gibi yapar. Bu noktada organizasyonlar görünürde çalışıyor ama aslında iletişim anlamında yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Bu sadece bir dil değil. Aslında karar verirken o kararın kalitesiyle ilgili bir problemi de ortaya çıkartıyor. Şimdi burayı iyi düşünelim. Bir kurumda dil bulanıksa kararlar nasıl olur? Söylenilenler anlaşılmıyorsa verilen kararlar nasıl olur? Kaliteli kararlar verilir mi? Stratejik kararlar alınır mı? Yoksa mış gibi mi yapılır? Net olmayan dil, net olmayan düşünce demektir. Net olmayan düşünce ise net olmayan karar anlamına gelir. Bu zincir çok kritik. Bugün birçok organizasyonda yaşanan çok temel bir problem var. O da şu,

kararlar alınıyor. Günlük, haftalık veya dönemsel kararlar alınıyor. Ama kimse neye göre alındığını tam olarak bilmiyor. Sadece karar alınıyor.

bu kullanılan dilin aslında doğal bir sonucu. Eğer çok net karar kelimelerini kullanmıyorsanız içeride, o net olmayan dil bütün katılımcılar nezdinde net olmayan bir düşünceye, net olmayan düşünceler de net olmayan kararlara dönüşüyor. Ya da bir de işin tabii jargon tarafı var. Alignment, ownership, visibility, clarity, refine, streamline. Bu kelimeler birçoğumuza belki çok çok yabancı geliyor. Ama bu kelimeler Türkçe kelimelerin arasına sıkıştırılarak kullanıldığında çok farklı bir noktaya gidiyor iletişimimiz. Bu kelimeler tek başına problem değil. Sonuçta kelime. Yani karşı taraf eğer bu kelimeyi biliyorsa söylediğinizde iletişim kurulmuş olur. Anlaşılıyor. Ama şu noktada problem başlıyor. Bu kelimeler düşüncenin yerini almaya başladığında jargon düşüncenin makyajıdır. Jargon bir insanın var olan duygularının, düşüncelerinin dışarıya nasıl yansıyacağını bize söyleyen ışıklı tabelalardır. Şimdi düşünün, bir çalışan şöyle söylüyor. Bu konuyu biraz daha alignment ile ilerletelim. Bu cümle gerçekten ne demek? Çoğu zaman şu demek aslında. Ben ne yapacağımı tam bilmiyorum demek. Ama cümle uzun olduğu için kimse bunu sorgulamıyor. Bu noktada organizasyonlarda bir illüzyon oluşuyor. Böyle bir ambalajlama, böyle bir hediye paketi gibi cümleler. Çünkü bu konuyu biraz daha alignment ile ilerletelim dediğinizde çok profesyonel görünüyorsunuz. Ama ben ne yapacağımı tam bilmiyorum dediğinizde çok net, çok belirli bir cümle bu. Bundan ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Aslında jargon kullanmanın, o kurumsal illüzyonu oluşturmanın temel nedeni biraz daha profesyonel görünmek ve net olan düşüncelerimizi aslında net bir şekilde ifade etmekten kaçınmaktan kaynaklı bir durum bu. Herkes profesyonel görünüyor böyle bir ortamda. Ama kimse net konuşmuyor. Herkes söyleyeceği şeyi bir kalıbın içerisinde, bir jargonun içerisinde ifade ettiği için kimse kimseye kardeşim sen burada ne demek istedin tam olarak, bana daha net olur musun demiyor. Çünkü böyle söylediğinde o kelimenin anlamını bilmediğini, böyle bir jargon kullanmadığı için de plaza dilinden, kurumsal hayattan, profesyonellikten uzak bir insan olacağı görüntüsünü vereceğinden sorgulamıyor kimse. Aslında plaza dili insanda bir psikolojik güvenlik alanı oluşturuyor. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Plaza dili aslında psikolojik güvenlikle doğrudan ilişkili. Bir kurumda insanlar net konuşamıyorsa genellikle iki sebebi vardır. Birincisi yanlış yapma korkusu, ikincisi ise yargılanma korkusu. Bu nedenle cümleler dolaylı hale gelmeye başlar. İnsanlar kullandıkları kelimeleri değiştirerek, vermiş olduğu mesajı dolaylı bir şekilde anlatarak, daha net olmaktan uzak kalarak, bu yargılanma korkusundan, yanlış yapma korkusundan, sözün altında kalma korkusundan, karşı tarafa vermiş olduğu mesajın bir gün sorgulanacağı korkusundan ne yapıyor? Plaza dili gibi biraz belirsiz bir alana doğru kaçıyor. Ama burada paradoks şu, dolaylı dil güven oluşturmaz. Eğer siz belirsiz bir kelime kullanıyorsanız, anlaşılmayan bir cümle ifade ediyorsanız karşı tarafta güven oluşturmaz. Tam tersine güvensizliği beslersiniz. Tam tersine iletişimsizliği büyütürsünüz. Çünkü insanlar şunu hisseder. Burada kimse açık konuşmuyor. Herkes belirsiz sağa sola yatıyor. Kullanmış olduğu kelimelerle, seçmiş olduğu cümlelerle, bir anlam doğurmayan konuşmasıyla insanlar burada idare ediyorlar. Bu da şu sonucu doğurur. Gerçek sorunlar hiçbir zaman konuşulmaz. Nasıl geçti toplantınız? Güzel, herkes derdini anlattı. Ne anladım peki? Yani öyle çok net bir sonuç çıkmadı elbette ama sonuçta bir paylaşım toplantısıydı. İnsanlar yaptıklarını dile getirdi.

0: Ler.
1: Geçen hafta yapılan bütün birim faaliyetleri başkalarına anlatıldı. Sonuç? Yani gelecek hafta yapacağımız toplantıya kadar herkes iyi dileklerle ayrıldılar. Gerçek sorun konuşulmadı. Yüzeyde bir uyum vardır her zaman. Açık iletişim yoktur. Derinde ise ciddi bir kopukluk vardır. İnsanlar birbirlerini anlamadıkları için. Plaza dili sadece kültürel bir problem değil bence. Bu aynı zamanda bir verimlilik de problemi. Çünkü belirsiz iletişim, dolaylı iletişimler, insanların birbirlerini anlamadıkları iletişim tarzı sürekli işlerin tekrar etmesine sebep oluyor. Yani aynı hatalar sürekli tekrar ediliyor. Problemler sürekli karşınıza tekrar tekrar çıkmaya devam ediyor. Dolayısıyla net olmayan görevler, görev tanımının dışında görevler, çözüme gitmeyen adımlar, zaman kaybı. Şirket içerisinde inanılmaz bir zaman kaybı yaratır. Yuvarlak kararlar, net olmayan kararlar. Bir bakalım, bir yapalım. Hep beraber bunun çözümünü bulmaya çalışalım. Arkadaşlar hep beraber gayret edelim. Sonuç? Nasıl bir gayret? Nasıl bir çözüm? Nasıl bir işbirliği? Bu problemlerin gerçek çözüm noktası nedir? Problemin kaynağında ne var? Neden sonuç ilişkisi kurarsak eğer, problemin kök nedenine indiğimizde ne görüyoruz? Bunu çözmek için kimin cesareti var? Eğer iletişim çok net olmazsa, problemler çok net tanımlanmazsa, alınan kararlar da yuvarlak kararlar olur. Net olmayan kararlar olur. Koltuğumda bu sene sonuna kadar, yeni terfi dönemine kadar güvenle oturmamı sağlayacak kararlar olur. Dolayısıyla da bütün işler gecikmeye başlar. Bu verimsizlik demektir. Yani aslında iletişim dilinin belirsizliği, plaza dili gibi belirsiz bir dil kültürünün oluşması bu dilin görünmeyen bir maliyetini ortaya koyuyor. Ve bu maliyet çoğu zaman ölçülmez. Ölçemezsiniz. Ama hissedilir. Çalışanlar mesela şöyle şeyler hissederler. Sürekli meşgulüz. Sürekli yoğunuz. Sürekli toplantı yapıyoruz. Yani gerçekten de başımızı kaşıyacak vaktimiz yok. Ama ilerleme net değil. Performans ölçsek, kimin ne tür bir performansla çalıştığı belli değil. Verimlilik dersek, verimlilik belli değil. Bu da organizasyonel yorgunluk üretiyor tabii ki. Bir süre sonra turnover başlıyor. İş gücü devir oranları artıyor. İşe giriş, işten çıkış oranları artıyor. Dedikodu, gruplaşmalar, birbirini anlamayan insanlar, birbirlerini yanlış anlayan insanlar, organizasyonda tabii ki kültürel bir yorgunluğu da beraberinde getiriyor. Bu dil neden peki yaygınlaşır? Yani plaza dili gibi ya da iletişimsizlik gibi bir dili tercih etmemiz neden mümkün? Niçin böyle bir dil yaygınlaşıyor? Çünkü bu dil kişiyi korur. Kişiyi imaj sahibi biri haline dönüştürür. Risk almayı azaltır, sorumluluğu dağıtır. Kısa vadede de konfor sağlar tabii ki. Ama uzun vadede insanı zayıflatan, çürüten, kurumu çürüten, zayıflatan bir dil yapısı haline dönüşüyor. Bu yüzden bu dil çok çekici. Çünkü kolay, etkisi yavaş fakat kullanımı kolay. Burada çözüm teknik değil aslında. Çözüm kültürel bir çözüm. Ve ben yine bunun sorumluluğunu her zaman olduğu gibi yönetici ve lidere vermek istiyorum. Doğru bir liderlikle kurum içerisinde kullandığımız dili daha da netleştirebiliriz. Bir lider net konuşuyorsa, kısa konuşuyorsa, sorumluluk alıyorsa organizasyon değişmeye başlar. Çok net. Çalışanından net konuşmasını bekliyorsa, kısa konuşmasını bekliyorsa, duygularını, düşüncelerini net bir şekilde aktarmasını bekliyorsa, inisiyatif almalarını sağlıyorsa, sürece, işe dahil edebiliyorsa ve sorumluluklarının farkında olmasını sağlıyorsa organizasyon değişmeye başlar. Ama liderler de plaza dili konuşuyorsa, onlar da çalışanlarıyla birlikte bu şekilde uyumlanıyorsa, netlik ortadan kalkıyorsa, uzun uzun dolaylı kelimeler, dolaylı cümleler kullanılıyorsa hiçbir şey değişmez. Bu yüzden netlik artık sadece iletişim becerisi değil aslında. Stratejik bir liderlik becerisi. Net olmak, kontrolü elinde tutmak, karmaşık görünmemek, belirsiz olmamak. Çok kritik bir stratejik liderlik becerisi. Biz özellikle plaza dilinin kullanımında bu netliği arıyoruz. Liderlerin daha net, daha kısa, daha yalın, dili bozmayan, Türkçeyi etkin bir şekilde kullandığı bir yapı olsun istiyoruz. Peki plaza dilinin psikolojisinde ne var? Bu dilin arkasında aslında sadece dil alışkanlığı yok. Bir psikolojisi var bunun. Hatta birkaç temel dinamik çalışıyor. Birincisi az önce söylediğimiz netlik korkusu. Net olmak cesaret ister. Net olmak söz vermek demektir. Net olmak o sözü tutmak demektir. Ve çoğu zaman da pek çok belirsiz fonksiyon bu netliği engelleyebileceği için net olmak istemeyiz. Bu cesareti gösteremeyiz. Bu yüzden de bir plaza dili kullanmak o netlik ortamını ortadan kaldırır. İkincisi yetersizlik maskesi. İçerik zayıfsa kelimeler güçlenir. Eğer bir insanın anlattığı şeyin içeriğinde çok güçlü bir dayanak yoksa, çok güçlü neden sonuç ilişkileri yoksa, kişi kelimelerini güçlendirmeye başlar. Burada da farklı kelimeler kullanmaya başlar. Yabancı kelimelerden destek alır. Böylece karşı tarafı aslında manipüle eder. İletişimde manipülasyonun en önemli göstergelerinden biri kullanılan cümlelerin uzatılması, kullanılan kelimelerin farklılaştırılması. Çok profesyonel yalan söyleyenlere bakın, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Hiç durmayan konuşmaları, es vermeyen, karşı tarafa konuşma imkanı vermeyen konuşmaları, bir satışçı gibi inişleri, çıkışları, araya katmış olduğu kelimeleri, siz onu takip edemezsiniz çoğu zaman. O kelimelerin gücünden ötürü manipüle olursunuz. Bu da aslında kişinin içeriğinin zayıf olduğunu ve karşı tarafı kelimelerini manipüle etmeye çalıştığını gösterebilir. Üçüncüsü, böyle bir dili kullanmanın aidiyet ihtiyacı. Bu dili konuşursam bu kültüre ait olurum. Bu dili konuşursam ben de profesyonel hayatın içerisinden bir parça olmuş olurum. Ben de bak ne kadar kurumsal görünüyorum, öyle değil mi?

0: gibi bir aidiyet ihtiyacından kaynaklanıyor. Dördüncüsü de riskten kaçış. Yanlış anlaşılmayayım. Hiç anlaşılmayayım daha iyi. Bu riskten kaçış, eğer uzun uzun konuşmalar yerine kısa konuşmaları tercih ettiğinde yanlış anlaşılma korkusu ortaya çıkar. Uzun konuşmalarsa karşı tarafı ikna etme çabası ve karşı tarafın en derinde, en net, en yalın anlamını doğurur düşüncesiyle maalesef böyle bir dil kullanımı tercih ediliyor. Benim en çok görmüş olduğum, bu konuşmalarda en fazla karşılaştığım nedenlerden bir tanesi de aslında profesyonellik taklidi. Ben profesyonelim. Bu İngilizce kırması ya da farklı dillerden seçilmiş olan kelimelerle yapılmış olan konuşmalar profesyonel zannediliyor. Seçildiğinde, bu kelimelerle konuşulduğunda bu arkadaş gerçekten oldukça profesyonel duruyor dedirtiyor. Ama burada çok kritik bir ayrım var. Profesyonellikle profesyonellik taklidi aynı şey değildir. Profesyonel olgunluk bambaşka davranışlarla ortaya çıkar. İngilizce kırması bir konuşmayla profesyonel olduğunuzu, o işin uzmanı olduğunuzu sadece bir yanılsamayla gösterebilirsiniz. Fakat yapmış olduğunuz işlerdeki verimlilik, tutmuş olduğunuz yöntem, süreç, bir olayın gerçekleşme anında o problemi tespit etmeniz, o problemi çözerken oluşturduğunuz alternatif çözümlerin kalitesi, atılgan olmanız, geriye çekilmemeniz, kurumsal itibara zarar vermeyen davranışlarınız, stratejik olarak üst yöneticilerle işbirliği içerisinde olmanız, insanlara yapmış olduğunuz işlerle destek olmanız, işbirliğine açık olmanız, başkalarını motive edebilme beceriniz, bireysel motivasyon farklılıklarıyla liderlik edebilme beceriniz, sektörün dinamiklerini yakından takip edebilme beceriniz. Böyle size onlarca şey sayabilirim bir insanın profesyonel olduğunu gösteren. Fakat profesyonellik taklidi tabii ki bunlardan hiçbiri değil. Söylediğim her şeye dikkat ederseniz bir davranış. Fakat profesyonellik taklidi bir İngilizce kırması dil yapısından ortaya çıkıyor. Evet efendim, bugün sizlerle birlikte dili sadece bir iletişim aracı olmadığını ve dilin bir düşünce yansıtması olduğunu konuştuk. Eğer dil bulanıklaşırsa düşünce de bulanıklaşır. Eğer düşünce bulanıklaşırsa kararlar da bulanıklaşır dedik. Ve kurumun en büyük riski de tabii ki kötü karar değil, anlaşılamayan kararlardır. İnsanlar kötü kararlar alabilir. Fakat anlaşılamayan kararlar verimsizliğin asıl nedeni. Bu yüzden belki de bugün kendimize şunu sormalıyız. Ben gerçekten iletişim mi kuruyorum, yoksa iletişim kuruyormuş gibi mi yapıyorum? Gerçekten profesyonel miyim, yoksa profesyonellik taklidi mi yapıyorum? Ve belki de buradan başlamalıyız. Kelimeyi geri almaya, netliği geri almaya, sorumluluğu geri almaya, Türkçemize sahip çıkmaya. Bir sonraki Kariyer Atlası programında görüşmek üzere. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Hoşçakalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Bir soru, bir cevap. Anı yaşamak felsefesi nedir? Anda kalmanın püf noktaları nelerdir? İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, iletişim, davranış ve hitabet uzmanı Cengiz Üzüm cevaplıyor.
1: Son yıllarda dilimize pelesenk olmuş bir kavram var. Anı yaşa. Şimdi bunu ele aldığımızda tabii ki bu cümleyi algılayış biçimleri her günü şen şakrak geçirerek o anı yaşadığını düşünse de aslında burada bahsettiğimiz şey yaşadığınız anı olumlu ya da olumsuz olarak kavramak demek. Olayı şöyle bir ele alın. Hepimizin içinde bir benlik duygusu var olduğunu düşünürüz. Bu benlik duygusu hayalet benlik deriz. Sizin söylediğiniz ego. Ve bu ego

0: ya da bu hayalet benlik sürecin içerisinde hep geçmişten beslenir. Yani geçmiş olmazsa sen kimsin? Senin geçmişin senin kimliğini ortaya koyuyor gibi. Geçmiş süreçteki tartışmaları, o süreçteki yaşananları sürekli besleyen bir geçmiş yapısı vardır. Bir de geleceği var etmek için gelecekle ilgilenen bir yapıdadır bu hayalet benlik. Ama ıskaladığı tek bir yer var, o da şimdiki an. İşte o an bizim için, sizler için yaşadığınız ana odaklanmanız gerektiği ve o anı hissederek onun farkında olması gerektiği nokta olarak karşımıza çıkar. İşte anı yaşamak bu. Olaya bir de şöyle yaklaşırsak, sürekli geçmişte kalan insanın oradaki illüzyon, yani iç sesinin düşüncede yansıttığı, o iç sesin oluşturduğu hayal dünyasında kavga ettiğini görürsünüz. Yani bugüne hiçbir katkısı yoktur onun. Ve geçmiş de bu şekilde seni benlik olarak bir yere getirirse şu soruyu da sana sordurur. Senin geçmişin olmazsa sen ne yapacaksın ki? Sen ne yapacaksın sorusunu bir taraftan beslerken kendinin açısından çatışan ve bundan beslenen bu varlığı sürdürerek erteleme noktasına da geldiğinizi görüvereceksiniz. Yani ben iyi ve mutlu olmak için o şeyi gerçekleştirmem gerek. İşte bu da bir illüzyon. Ama anı yaşamak, anı kavramak, bulunduğunuz anı olumlu, olumsuz farkına varmak demek.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonla görüştü. Liderler Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Erdoğan, Beştepe'de ise Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalia Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü kabul etti. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Alt komisyonların teşkiliyle görev ve yetkileri karara bağlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Kim sürece çomak sokmaya çalışırsa kaybedecek ifadesini kullandı. Kurtulmuş devam eden fon soruşturması ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Buna göre 16 Eylül ve öncesinde verilen fon alım ve satım talimatları olağan işlem süreci içinde değerlendirilecek. 17 Eylül'de verilen tüm alım-satım talimatları ise fonların aynı gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklama, ikisi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Sosyal medya platformlarında yayımladığı videolara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu olan Deniz Göktaş hakim karşısına çıktı. Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerleri aşağılama suçlarından 1 yıl 7 ay 5 gün...

hapse çarptırıldı. Göktaş'ın tahliyesine karar verildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 6 Ekim'de toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan komisyon toplantısında sunum yapacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Türkiye, Latin Amerika ve İber Yarımadası ülkelerini bir araya getiren İber-Amerika Konferansı'na ortak gözlemci oluyor. Ankara'nın başvurusu New York'ta düzenlenen İber-Amerika Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edildi. Bu statü Türkiye'ye 22 ülkeli platformda siyasi diyalog, ticaret, kültür ve kalkınma alanlarında işbirliğini geliştirme imkanları sağlayacak. A milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Bugün saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Oliver yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 0'la 1. kilometre arasında Aydın istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şeritler araç trafiğine kapalı, ulaşım sol şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. Söğüt Kızılcadağ Korkuteli yolunun 19'la 34. kilometre arasında yapılacak olan sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Reklamlar.
6: Biraz hareket.

0: Hepinize sağlıklı, mutlu ve enerjik bir gün diliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Amacımız belli, sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme yol açan 4. risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit, biraz hareket. Bugün ağaç yaş iken eğilir diyerek ve binlerce çocuğu voleybolla tanıştıran "Biz voleybol ülkesiyiz" sözünü uygulamalarıyla ülkemizin dört bir yanına yayan bir çalışmayı duyuracağız size. Fabrika Voleybol 2013'te başlayan Türkiye Voleybol Federasyonu'nun çocuklarımıza dokunan harika bir projesi. Bu ayrıntılarını konuşacağız kiminle? Türkiye Voleybol Federasyonu Fabrika Voleybol Okulları Koordinatörü Fuat Fırat'la stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz kendisi. Merhaba, hoş geldiniz Fuat Fırat.
1: Merhabalar, hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Biz çok önemli, kıymetli bir projeyi duyuracağız size dedik dinleyenlerimize. Fabrika Voleybol ama ta 2013 yılına kadar uzanıyor. Başlangıç hikayesini dinleyelim ilk olarak sizden isterseniz.
1: Olur,
0: projenin ortaya çıkış serüveni.
1: Memnuniyetle. 2013 yılı tam da benim Voleybol Federasyonu'na başladığım yıl. 1 Temmuz 2013'te fabrika voleybol okullarımız kuruldu. Akabinde Eylül ayında ben başladım işe. Ve şimdiye kadar yaklaşık benim net rakam 49 okulumuz var. Hı hı. Nasıl başladı? Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Aslında ana konu daha fazla çocuğu erken yaşta spor ve voleybolla tanıştırmaktı. Ana hedef buydu. Hı hı. Proje çocukları voleybolla tanıştırmanın yanında uzun vadede kulüplerin altyapı havuzunu genişletmeye hizmet edecek şekilde tasarlandı. Hı hı. Ana konulardan bir tanesi de voleybolu ülke geneline yaymak. Yani büyük şehirlerdeki imkanlarla daha küçük yerleşimlerdeki imkanlar, hı hı, arasındaki farkı azaltmak çok önemli bir husustu. Hı hı. Yani voleybola ulaşılabilirliği sağlamak, daha kolay ulaşılabilmesini sağlamak ve daha fazla fırsat eşitliği yaratmak. Hı. Şimdi çocukların voleybola ulaşabildiği şehirler var. Biz çocuklara voleybolu ulaştırmaya başladık. Hı. Farklı yerleşimlere giderek. Onun dışında önemli bir eğitim kaynağı oluşturuldu. İşte yaşa göre hazırlanmış bir eğitim sistemi. 3 modülden oluşan eğitim kitapları yazıldı. Bunları yazarken akademisyen hocalarımızdan yararlanıldı. Bizim federasyonumuzun eğitim kurulu, milli takım antrenörleri, birçok uzman tarafından bütün yıla yayılacak bir eğitim sistemi.
0: Bir müfredat gibi kaynakları da getirdiniz. Burada
1: evet,
0: stüdyomuzda yer alıyor bu arada.
1: Evet.
0: Yaş aralığı olarak onu aktaralım. 6-14 yaş 6-14 aralığı önümüzde
1: yaş
0: var. Bu şekilde yola çıkıldı yaş aralığı,
1: evet,
0: olarak. 6-14 yaş,
1: evet,
0: aralığı olarak. Ama yine bir başa gidecek olursak. Tabii. Mesela ilkokul nerede, nasıl açıldı? Daha sonra Anadolu'ya yayıldı.
1: Evet.
0: Biraz daha bu hikaye kısmını dinlemek istiyoruz günümüze gelene kadar.
1: Hedef kitlemiz 6-12 yaş. Modül kitaplarımız ilk etapta 6-12 yaşa göre de değerlendi. Fakat artık mini voleyboldan sonra voleybol oyuncusu olmaya geçen çocuklarımızı da biz salonda tutmak istedik.
0: Yani 14 yaş sonrası
1: 14,
0: için mi?
1: 14, 13-14 yaşta bizim müfredatımıza dahil şu anda. Hı hı hı. İlkokulumuz Ankara'da açıldı, merkezimiz. Daha sonra sistematik olarak kendi voleybol federasyonuna ait salonların olduğu illerde arka arkaya yeni okullarımızı, hı-hı, açtık. İstanbul okulumuz, Bursa okulumuz, İzmir okulumuz. Sonra proje artık sürdürülebilir bir hal aldığını da gördükten sonra farklı illere, hatta ilçelere de gitmeye başladık. Şimdi bizim bu eğitim kitaplarımız her ilde eş zamanlı olarak uygulanıyor. Burada eğitim alan çocuğum benim, örnek veriyorum, Ankara'da eğitim alıyor. Muğla'ya babaannesini ziyarete gidiyor. Hı hı. Samsun'a işte akraba ziyaretine gidiyor ya da tatile gidiyor.
0: Ya da yaz tatilini
1: başka bir şehirde geçirecek. Hı hı. Oradaki okuluma devam edebiliyor.
0: Çok güzel. Çok güzel. Peki hani il ilçe dedik ya. Hı hı. Evet, Ankara'yı anlıyorum. İstanbul'u, İzmir'i de anlıyorum. Hani erişimin de kolay olduğu yerler. Büyük şehirler malumunuz ama, hı hı, daha ücra yerler var.
1: Var.
0: Yani 49 okuldan bahsettiniz, doğru,
1: evet,
0: mu?
1: 49.
0: İlk girişte 49 okul, doğru, söylemiştiniz. Kimi ilçelerde de yer alıyor.
1: Tabii.
0: Böyle erişilmesi yer ücra nereler var mesela?
1: Ya mesela
0: bu Ankara, İstanbul, İzmir dışında.

0: Ben Doğu illerinde okul açmaktan çok keyif alıyorum açıkçası. Doğu ve Güneydoğu'da.
1: Bir de Doğu dediğimiz zaman orada coğrafi olarak da çok uygun değil. Engebeli değil mi? Evet. Gibi zorlu şartlar da söz konusu. Mesela o şartların üstesinden nasıl gelindi?
0: Şimdi mesela Beyti Şebap okulumuz var. Beyti Şebap okulumuz Türkiye'nin yanlış bilmiyorsam en uzak ilçesi sınırda. Orada bir açılışımız oldu. O benim beni en çok etkileyen açılışlardan bir tanesiydi.
1: Şunun sözünüzü tabii şöyle balla kesin. Beytüşşebap dediniz. Yani evet, siz mi o lokasyonu keşfettiniz? Oradan mı bir talep aldınız?
0: Şimdi bizim o bölgede bizde çalışan çok değerli bir antrenörümüz var. Yüksel Bayar. Yüksel Hoca ile biz ilk önce Şırnak'ta başladık. Şırnak'taki okulumuz inanılmaz potansiyele ulaştı. Yaklaşık 400'ün üzerinde öğrencimiz var ve bunlar devamlı giden öğrenciler. Biz bunların takibini yapıyoruz zaten.
1: Evet.
0: Sonrasında Yüksel Hoca bize farklı lokasyonlar önerdi. Biz bu farklı lokasyonları değerlendirdik. İlk önce Uludere Şenoba ilçe beldesinde bir okul faaliyete geçirdik. Hatta bu okulun faaliyete geçmesi bir altın salonu da spora kazandırdı. İşte oraya biz de incelemelerde bulunduktan sonra Milli Eğitim devreye girdi. Milli Eğitim ilçe müdürlüğü, sonrasında işte vali beyler. O salon yenilendi. Orada fabrika voleybol okulu başladı. Sonrasında hocamız bize Beyti Şebap'ı önerdi. Biz de tabii ki de voleybolun olmadığı her yere gitmek istiyoruz. Biz de bir planlama yaptık. Beyti Şebap okulumuzu açmadan önce Mardin'de Derik okulumuzu açtık.
1: Evet.
0: Derik'ten karayoluyla o sizin dediğiniz coğrafi koşullarda çok uzun bir yolculukla Beyti Şebap'a geçtik. Beyti Şebap çok dağlık bir yer gerçekten. Yani komşunuza gitmek için bile bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Orada bir düzlük alanda güzel bir spor salonu yapılmış. O spor salonunda bizi orada yaklaşık ilk gün yani 200-220 öğrenci karşıladı. Ve öylesine güler yüzlülerdi ki, hatta işte tişörtlerini dağıttık, tek tip giyiniyor bizim bütün sporcularımız, tişörtlerini dağıttıktan sonra bize bu tişörtler bizde mi kalacak acaba diye soran çocuklarımız oldu, bizden ünlüymüşüz gibi imza isteyen çocuklarımız oldu. Muhteşem bir ortamdı. Sonrasında takip ettik tabii ki de, biz bütün takiplerimizi sistemimiz üzerinden, portalımız üzerinden, yoklamalar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Takibimizde çocukların sürekli geldiğini de fark ettik. Hatta işte yazın çocuklar yaylalara çıkıyormuş, hayvancılıkla uğraştıkları için daha çok orada ailelerine yardıma gidiyorlar. Yüksel hocamız velilerden rica ederek antrenmanları aksamasın diye o çocukların hafta sonu antrenmanlara gelebilmesini dahi sağladı.
1: Burada Yüksel hocamızın da yüreğine sağlık demek ihtiyacı duyuyorum ben. Çocukların ailelerine de, çünkü öyle değil mi? Şimdi
0: tabii.
1: Engebesi var ama hava koşulları da var. Yani
0: tabii,
1: kışı merak ediyorum şu anda. Orada kış da nasıl o voleybol topu havalandı mesela?
0: Ya çok,
1: o eğitim nasıl alındı?
0: Sert bir kış oluyor. Hatta hocamız bize bazı fotoğraflar gönderdi. Kimi zaman voleybol salonunun yani 3 metrenin üzerinde kapısının kapandığı dönemler olmuş. Fakat antrenör arkadaşlarımızla beraber Yüksel Hoca orada tünel kazarak, ben o fotoğrafların hepsini gördüm. Ve yolu da açtırarak.
1: O düz alanı nasıl buldunuz peki?
0: O şeyin,
1: bu keşifle,
0: o bakanlığın bulduğu bir keşifle alan. Kendilerinin spor salonu yaptığı bir alan. Sağ olsunlar bize de açtılar salonu. Yani tünel kazarak belirttiğim gibi o eğitimi aksatmadan biz bekliyoruz ki işte bize bir mail gelecek. İşte hafta sonu yoğun kar yağışı nedeniyle antrenmanlarımız yapılamayacaktır diye. Yok, mail gelmedi ve o antrenmanları yaptılar.
1: Şu da var, bunu da belirtmekte fayda görüyorum. Yine kız çocuklarının katılım oranı %90'a yakınmış.
0: Evet,
1: belki %90'dan fazla.
0: Evet.
1: Hem sizden bununla ilgili istatistiksel bilgileri alalım. Beytüşşebap bir örnek sadece. Hedefte her yer var tabii ki.
0: Tabii
1: tüm
0: ki
1: ücra
0: de
1: yerler var. Bir de nasıl bir eğitim veriliyor? Böyle kısaca
0: tabii
1: aktarabilir misiniz? Nasıl başlanıyor, nasıl devam ediyor?
0: %90 evet kız çocuklarımız eğitim alıyor. Şu anda bünyemizde 49 okulumuzda aktif öğrencimiz yaklaşık 6324. Yani aktif öğrenci şu anda hali hazırda eğitimine devam eden öğrenci sayısı. Şimdiye kadar fabrika voleybol okullarında eğitim alıp mezun olan 29813 öğrencimiz olmuş. Toplam 182 antrenörümüz var. Tamamen uzman alanlarında uzman. Böyle referanslarla seçilmiş, çok titizlikle seçilmiş antrenörlerimiz eğitim veriyor. Dediğim gibi 3 modül kitabımız var. Bu 3 modül kitabımızın birincisi 6-7 yaş temel hareket eğitimi. 8-9 yaş minimum.

0: voleybola geçiş ve 10-12 yaş mini voleybol. Arkasından da 13-14 yaş artık voleybolda antrenman kitaplarımız var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı gibi bizim de bir müfredatımız var. Yani benim antrenörüm sabah antrenmana giderken ben şu antrenmanı yaptırayım diye bir yazma çizme işine girmiyor.
1: Evet.
0: Bizim zaten belirli bunlar daha önce akademisyenler tarafından ve eğitim kurulumuz tarafından yazıldı ve çizildi. Bu eğitim programını uyguluyor ve bu eğitim programı eş zamanlı uygulanıyor. Yani benim İzmir'deki antrenörüm cumartesi günü ne uygulayacaksa Beyti Şebap antrenörüm de onu uyguluyor. Bu da biraz önce söylediğim şehir değiştirdiği zaman eğitimle devam edebilme.
1: Çok tam onu söyleyecektim. Evet, bu açıdan çok çok önemli gerçekten. O disiplini sağlamak.
0: Evet.
1: Yani bu bir hani yaz okulu gibi değil de ciddiyeti olan, ağırlığı olan, müfredatı olan bir eğitim modeli.
0: Evet.
1: Bu arada tabii ki hani o kaynaktan siz bahsettiniz, o müfredatın belirtildiği ilk olarak böyle temel hareketler
0: temel
1: demiştiniz.
0: Hareket.
1: Yani orada çocuklar hem kendi vücudunu tanıyorlar,
0: evet,
1: öyle değil mi? Yanı sıra oradaki değerlerin aktarılması. Ya aslında siz yola çıktığınız zaman öncelikle karakterli iyi çocuklar, iyi insanlar yetiştirmek sanki
0: tabii,
1: burada
0: tabii
1: öne çıkıyor gibi
0: tabii
1: görünüyor.
0: Tabii.
1: Doğru
0: tabii
1: mu? Öncelikle hedef sadece
0: ya,
1: o voleybolu çok başarılı bir şekilde oynayabilmekten önce.
0: Tabii ki de. Ya bu işin bir sosyolojik
1: bir takım çalışması mesela, bunlar
0: tabii
1: önemli şeyler.
0: Grup davranışı
1: çünkü
0: edinen çocuklarımız,
1: evet,
0: işte spor disiplini alan çocuklarımız.
1: Evet.
0: İnanın bana bunları gözlemliyoruz.
1: Çok yine özür diliyorum. Buradaki amaç şunu demek istiyorum aslında. Oradan yola çıkmıştım. Hani bu eğitimi alan çocuklar ya yani illa voleybol
0: değil,
1: sporcusu olacak diye bir kaide
0: hayır,
1: yok. Hangi mesleği tercih ederlerse
0: tabii
1: etsinler, katkısı çok çok büyük.
0: Tabii
1: 6
0: ki de.
1: yaştan bahsediyoruz.
0: 6-14 şimdi bu
1: yaş.
0: çocuklarımız evet voleybolcu oluyorlar. Bir de bizim yapımızın şöyle bir güzelliği var bence. Şimdi bu 6-7 yaş temel hareket eğitimini verirken biz erken branşlaşmadan kaçınıyoruz. Biz
1: temel sebep
0: temel,
1: nedir?
0: Temel hareketleri veriyoruz. Hareket okur yazarı yapıyoruz çocuklarımızın. Hareket okur yazarı ne demek? Çocuğumuzun bedenini tanıması. Dengeli ve koordineli hareket edebilmesi. İşte koşma, sıçrama, yön değiştirme, fırlatma, yakalama gibi temel hareket becerilerini öğrenmesi ve bunları farklı spor dallarına aktarabilmesi öğretiliyor.
1: Evet.
0: Yani isterse çocuğumuz bu hareket eğitimi aldıktan sonra basketbolcu olsun, isterse handbolcu olsun, isterse tenis oynasın, gönül ister ki voleybolcu olsun,
1: tabii,
0: ama sporun farklı branşlarına da yönlenebiliyorlar.
1: Ya bir müzisyen de olabilir, doktor
0: tabii
1: da olabilir. Onu demek
0: ya
1: istiyorum
0: şimdi
1: yani.
0: Şöyle
1: hani
0: görüyoruz.
1: Buradaki disiplin de çok çok önemli
0: Evet,
1: çünkü.
0: evet. Ya şimdi ne oluyor? Mesela hakem olmaya başlayan çocuklarımız oldu şimdi.
1: Ya,
0: 2013'ten beri
1: evet,
0: sürdürüyoruz.
1: Var mı böyle enteresan
0: tabii ki
1: anılar?
0: de var,
1: Onları da
0: tabii ki de.
1: dinleyelim sizden.
0: Bizde eğitim alıp çocukken artık üniversitede spor bilimleri fakültesini bitirmiş ya da antrenörlük bölümünü bitirmiş çocuklarımız artık bizlerle çalışmak için CV göndermeye başladılar. İstatistikçi olan çocuklarımız oluyor. İşte spor şeyini disiplinini aldığı için, grup davranışı edindiği için işte farklı bölümler okuyup spor yöneticisi olan çocuklarımız oluyor. Yani birçok branşta devam eden sporcu olan çocuklarımız oluyor. Ya yani birçok yere
1: evet
0: hizmet ediyor aslında fabrika voleybol.
1: Çok, çok güzel. Evet. Yani güzel bir örnek olarak da önümüzde Filenin Sultanları duruyor,
0: evet,
1: zaten. Ona
0: evet
1: değinmeden olmaz.
0: Tabii ki de, tabii
1: evet
0: ki de.
1: Ya dile kolay 10 yıldan fazla değil mi? 2013 yani 10-15 yıla yaklaşıyor.
0: Tabii.
1: Sıradaki hedefler neler? En son Mersin'de bir okul
0: açtık. En son Mersin'de
1: mesela
0: okulumuzu açtık. Şimdi bizim planlamamız.
1: Bu arada milli takımda da yetiştirdiğiniz öğrenciler varmış.
0: Ya altyapı milli takımlara giden çocuklarımız oldu. Tabii ki de, tabii
1: evet,
0: ki de.
1: Evet.
0: Hatta bizde çok uzun bir süre eğitim almamış ama bizde eğitim alıp Eskişehir okulumuzda eğitim alıp belli bir süre sanırım son lokasyon değiştirmiş aile. Onu tam emin değilim. A milli takım seviyesine kadar yükselen.
1: Müthiş. Müthiş yani, gurur duymanız gerekiyor.
0: Sporcularımız, evet, sporcularımız oldu.
1: Elinize sağlık, evet.
0: Çok sağ olun.
1: En son Mersin'de açılmış
0: en
1: bir
0: son
1: okul.
0: Mersin'de
1: sıradaki hedefler
0: şimdi
1: neler?
0: Planlamamız var. Biz zaten yıl başında planlamamızı yaparız. İşte bakanlığa bütçemizi gönderirken. Şu anda bir sosyal sorumluluk okulu açmak istiyoruz. Bütün görüşmelerini yaptık. Şimdi Diyarbakır'ın Kulp ve Lice ilçelerinde. İki okulumuzu sağ olsun oradaki mülki amirlerimiz de bize destek oluyorlar. Şimdi Lice'de Kulp öğrencilerini de kapsayan bir sosyal sorumluluk projesi açmayı planlıyoruz ilk etapta. Sonra da işte bu özellikle büyük şehirlerin biz dezavantajlı bölgelerinde de okullar açmak istiyoruz. Evet, büyük şehirde çocuklar voleybola ulaşabilir ama bizim de ulaşabiliriz.

0: açmamız gereken çocuklar var o dezavantajlı bölgelerde.
1: Evet.
0: Bir İstanbul'da böyle bir bölgede planlamamız olacak yakın zamanda. Onun dışında şimdi eskiden biz fizibilite çalışmaları yapıp okulları biz illeri belirlemeye çalışıyorduk. Şimdi bize daha fazla talepler gelmeye başladı.
1: Evet.
0: Bu talepleri değerlendiriyoruz. Efektif olanları devreye sokuyoruz. Ben ilk önce fizibilite ziyaretlerine gidiyorum. İlk önce salonda
1: neleri dikkat ediyorsunuz? İlk etapta salon.
0: Tabii ki de antrenör görüşmeleri. Her ilde bizim il temsilcilerimiz olduğu için onların referanslarıyla ya da sporda işte ileri gelen kişilerden referans alarak antrenörlerimizi seçiyoruz. Antrenör görüşmelerini yapıyorum. Salonla ilgili görüntülerimi alıyorum. İşte ısı, bizim için ısı, ışık, işte havalandırma, bunlar çok önemli faktörler. Onlarla ilgili bir rapor hazırlıyorum. İşte başkanlık makamımıza sunuyorum. Ondan sonra onay gelmesi halinde hemen okulun açılışına geçiliyor. Bu konuda da Sayın Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ önderliğinde gerçekten inanılmaz hızlı ilerleyebiliyoruz. Çok çok hızlı ilerleyebiliyoruz. Bu şekilde okullarımızın açılışı gerçekleşiyor. Ama biz okul açmaktan öte sürdürülebilir olması bizim için çok önemli. Şimdiye kadar da bütün okullarımızı da sürdürülebilirliği analiz edebiliyoruz. Çünkü raporlamaları görüyoruz. Her hafta takiplerini yapıyoruz. Şu ana kadar gayet güzel işliyor sistemimiz. Sistemimizin içerisinde tabii ki denetim mekanizması da var. Benim kendi felsefem güven kontrole mani değildir. Dolayısıyla antrenörlerimiz bazen bizi sabah görüp sürprizle karşılaşabiliyorlar. Örneğin Mersin okulumuzu açmaya gittiğimiz zaman Mersin dönüşünde araçla gittik. İlk önce Kahramanmaraş okulumuzu habersiz ziyaret ettik. Bazı kıstaslarımız var. Bizim bir checklistimiz var. O checklistteki konularımıza göre. Sonra Şanlıurfa okulumuzu ziyaret ettik. Çok da memnun ayrıldık. Herkes tek tip giyinmişti. Bizim düzenimiz, bizim kendi demonte filelerimiz var. Büyük file kullanmıyoruz. Demonte çocuklar için özel filelerimiz var. Mini voleybol seti diyoruz onlara. Mini voleybol setlerimiz düzenli kurulmuştu. Çocuklar tek tip giyinmişti. Antrenörlerimiz tek tip giyinmişti. O günkü modül uygulanıyordu. Bunların hepsini kontrol ediyoruz. Çok memnun ayrıldık. Neredeyse şu belli dönemlerde aksatmadan denetimlerimize devam ediyoruz. Ben bazen bir şehre gidiyorum. Benimle çalışan yetkili arkadaşım bir şehre gidiyor. Evet. Bu şekilde denetimlerimizi de yapıyoruz.
1: Şimdi Şanlıurfa, Kahramanmaraş'tan bahsettiniz. Hani dezavantajlı bölgelerden kastımız sadece engebeli olması değil, deprem bölgelerine de ulaştığımızı
0: tabii deprem bölgeleri
1: olalım.
0: Evet. Deprem bölgelerinde
1: de,
0: çok özür dilerim. Deprem bölgelerinde evet okullarımız var. Sosyal sorumluluk projesinde kapsamında tamamen ücretsiz okullarımız var. İşte Kahramanmaraş'ta var. Malatya'da var, Adıyaman'da var.
1: Evet.
0: O bölgelerde de okullarımız mevcut.
1: Tam da şunu sorayım. Yani zaman da çok hızlı ilerledi bu arada. Yani çok güzel bir hikaye de dinlemiş oluyoruz.
0: Evet.
1: Sona doğru yaklaşırken antrenör seçimi için hani antrenör başvurusu nasıl yapılıyor, ama ondan önce çocuklar nasıl başvuru yapıyor buna, ebeveynler nasıl başvuru yapıyorlar, bununla ilgili de bir prosedür var mı?
0: Şöyle, şimdi hani
1: buradan
0: biz,
1: duyurmuş olalım merak edenler için.
0: Bizim markamıza çocuklar zaten ulaşabiliyor. Fakat biz daha çok biz çocuklar ulaşıyoruz.
1: Siz ulaşıyorsunuz.
0: Nasıl ulaşıyoruz?
1: Nasıl ulaşıyorsunuz?
0: Okul ziyaretleri yapıyoruz. İşte biz federasyonumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir üçlü protokolü var. Okullarda fabrika voleybolu tanıtıyoruz. İşte broşürlerimizi dağıtıyoruz. Her ilin kendi telefon hattı var. Bizim merkezi hattımız ötesinde. Antrenörlerimize kolayca ulaşabiliyorlar. Antrenman saatlerini öğreniyorlar. Antrenmanlara katılıyorlar. Antrenör seçimlerini belirttiğim gibi çok fazla talep oluyor. İl temsilcilerimiz ve sporun önüne gelen, il bazında sporun önüne gelen kişilerinden referans alarak yapıyoruz.
1: Evet.
0: Okul başladıktan sonra ilk bir başlangıç antrenmanı yapıyoruz. Ondan sonra zaten artık yedek kayıt alma aşamasına geçiliyor. Yani gruplarımız doluyor. Çünkü çok çok kalabalık tutmuyoruz
1: tabii
0: gruplarımızı.
1: Tabii biz kontenjan
0: kalite açısından. Gruplarımız dolduktan sonra yedek kayıtlarımızı sırayla alma aşamasına geçiyoruz. Bir de belirttiğim gibi denetimlerimiz sadece fiziksel olarak gitmeyle kalmıyor. Biz telefonda da velilerimizi arıyoruz. İşte uzmanlar tarafından hazırlanan sorularımızı soruyoruz. Hatta bir anımı anlatmak isterim bu konuyla ilgili. Bu çok benim hoşuma giden bir anıdır. Şimdi bir seferinde aramayı ben yaptım. Muş'ta bir velimizi aradık, bir anneyi. Ben işte kendimi

0: tanıttım. Sorularımıza geçtik. Bu sürede anne beni durdurdu. Dedi ki bir saniyenizi alabilir miyim? Sözünüzü kesebilir miyim? Tabii ki buyurun dedim. Dedi ki ben kızımın voleybolcu olmayacağını biliyorum. Fakat dedi benim çocuğum fabrika voleybola başladıktan sonra bizimle yemek yemeye başladı.
1: Ya işte.
0: Benim çocuğum arkadaş edinmeye başladı. Arkadaş çevresi genişledi ve benim çocuğumun ders başarısı arttı.
1: Çok güzel.
0: Notları yükseldi.
1: İşte bu kadar.
0: Ben size bunun için teşekkür ediyorum. Bu benim için zaten yeterli bir şey. Benim için olması gereken en çok arzu ettiğim şey buydu dedi anne.
1: Gerçekten
0: bana.
1: Çok kıymetli de bir kapanış oldu bu. Burada sadece hani başta da söylemiştik, başarılı bir voleybolcu yetiştirmek tek gaye değil. Tüm yaşam becerilerini kazandırabilmek, o sağlıklı iletişimi ortaya koyabilmek, o kültürü de aktarabilmek çok çok kıymetli. Emeğinize yüreğinize sağlık diyelim biz program ekibimiz olarak. Yine tabii ki hedefleri var fabrika voleybolun. Önümüzdeki süreçte yine konuşmaya devam ederiz.
0: Evet.
1: Katılarınızdan dolayı çok,
0: çok
1: teşekkür ediyoruz.
0: O kadar çok konu vardı ki işte
1: çok
0: o yüzden.
1: Çok zamanda süre
0: evet,
1: geçti.
0: Evet,
1: çok sağ olun efendim. Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Fabrika Voleybolu konuştuk. Türkiye Voleybol Federasyonu Fabrika Voleybol Okulları Koordinatörü Fuat Fırat'la önümüzdeki hafta yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetimde Atilla Aliler, mikrofonda ben Hava Emel Yaya Çoban. Hoşçakalın.
2: Biraz hareket.

0: Reklamlar.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.

0: ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Süpürge deyince vatan.
2: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
5: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Pazartesi tam kadro buradayız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necat Coşkun stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam.
1: Teşekkür ederim Zafer Bey.
0: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar,
0: Hüseyin.
2: Teşekkürler.
0: Şimdi ekonomi gündemi deyince işte şu fon krizi, fon sıkıntısı o var birinci sırada, ama önce bir İstanbul'a gidelim. En çok etkilediği yerlerden biri çünkü Borsa İstanbul. Arkadaşlar

0: komşumuz Feryal Ardal'dan para ve sermaye piyasalarındaki son durumu alalım. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ali'nin haftanın ilk işlem günü Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %2,13'lük düşüşle 12.624 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 48 lira 98 kuruş, avro 55 lira 72 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %40,38 seviyesinde. Ve altın fiyatları uluslararası piyasalarda altının onsu 4141 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 42.681 lira, çeyrek altın 10.707 lira, gram altın ise 6.543 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Şimdi SPK bu tasfiye edecek fonlardaki yol haritasını açıkladı ama ayrıntısı hala yok. Galiba bugün Bakanlar Kurulu'ndan sonra bir ayrıntılı bir yol haritası göreceğiz değil mi?
2: Yol haritasını bugün olmayabilir, yarın Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda yine sadece bu işle ilgili kurmayların bir araya geleceği bir toplantı olacak. Belki bugün kabinenin ardından, şu anda halen devam ediyor, 4'te başladı. Belki sonraki açıklamada Cumhurbaşkanı ipuçlarını verebilir. Ama daha henüz bürokrasi dahil bu fonların tasfiyesine ilişkin sürecin nasıl işleyeceği henüz daha netlik kazanmadı. SPK'nın yayınladığı duyuru da hani o fonun 16 Eylül ve 17 Eylül'de fonunu satma emri veren fon sahiplerinin durumlarıyla ilgili bir şey ele alın. Hı. Daha doğrusu
0: onu da dinleyicilerimize açıklamış olalım. 16 Eylül 13.30'dan sonraki verilen emirlerle 17'si 13.30'dan önce verilen emirlerin valörü aynı olduğu için bir orada bir karışıklık olmuş, sıkıntı olmuş. Onların hepsi dahil tasfiye sürecine, orada bir sıkıntı yok, bunu söyleyelim öncelikle.
2: Evet ya, öbürleri iptal zaten. İptal, onu da belirtelim. Dediğimiz gibi diğer şeylerde İstanbul'da bir toplantı yapılır. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler toplantısından döndüğünde bir toplantı yapıldı yine kurmaylarıyla. Orada ortaya çıkan nihai sonuç 1 milyon lira ve altında hesabı olan hak sahiplerinin paralarının ödenmesi, ama tabii ki burada ödenme noktasında öncelik verilmesi. Ama burada verilecek öncelikten kasıt, bugün hadi karar çıktı, önümüzdeki haftadan itibaren, 1 Ekim'den itibaren ödemeye başlayın şeklinde olmayacak. Çünkü biliyorsunuz bununla ilgili iki banka görevlendirildi. Bir İş Bankası, bir Ziraat Bankası. Bu fonları tasfiye ile görevlendirilen bankalar bu fonlardaki varlıkları nakde çevirip daha sonra bu hak sahiplerine ödeme yapacaklar. Ama burada özellikle hisse senedine dayalı fonlarda çok ciddi anlamda bir erime var. Bunlar işte tasfiye süreci resmi olarak başladıktan sonra ne kadarlık bir satış yapıldı, halen o satış devam ediyor mu, o konuda bir bilgimiz yok.
0: Evet.
2: Daha para piyasası fonu diye, likit fonlar diye tabir ettiğimiz, daha kolay nakde çevrilebilecek fonlarda da yine bu firmaların, yani soruşturmaya konu firmaların yaptıkları işlemlerinde muvazalı olduğu belirtiliyor. Yani yasanın biraz arkasından dolaşarak, yani yetkiler olmadığı halde hisse senediyle alım satım yaptıkları ya da işte ona karşılık repo yaptıklarıyla ilgili bir takım iddialar söz konusu. Dolayısıyla burada niyet var, tamam ödenecek, ama ödeme şekli ve hesaplaması nasıl yapılacağı daha henüz netleştirilebilmiş değil. En büyük problem bu zaten. O netleştirdikten sonra da işte varlıkların tabii bir kısmının kaybedilmiş olmakla birlikte, bu şu anda o oran da söylenemiyor. Yani 100 birim yatırımı olan kişi parasının ne kadarını geri alacak, o da henüz bilinemiyor. Dediğimiz gibi özellikle hisse senedine dayalı fonlarda bu oranın çok daha düşük olacağı, ama tahvile vesaire para piyasası fonlarında biraz daha yüksek olacağı belirtiliyor. Ama her halükarda bir kayıp söz konusu olacak. Yani fonun tasfiye kararı verildiği tarihteki değeri üzerinden bir kayıp söz konusu olacak. Burada temel anlayış, bir Amerika'daki bir sistem var, daha doğrusu benzer bir vakada öncelikle insanlara parası ne kadar değer kazanırsa kazanmış olursa olsun, ana yatırdıkları ana para üzerinden bir...
0: Şu Madoff davası.
2: Evet. Evet. Bir ana para.

0: üzerinden genelde muhalefetin önerileri de bu yönde. Yani böyle bir şey söz konusu olsa bile henüz daha dediğimiz gibi bu fonun 6 aylık zaman diliminde tasfiye edilecek ve satışa çıkarılacak bu fondaki varlıklar. Dolayısıyla burada hiçbir daha henüz netlik yok. Dediğimiz gibi bugün akşam kabine sonrasında bir Sayın Cumhurbaşkanı'na büyük ihtimalle birkaç cümleyle değinilir. Ardından da yarınki toplantıdan sonra bu iş netleşir. Şimdi işin bu hak sahipleri yönünden bir de fonun oluşturan gruplarla ilgili ve bu aslında bu krizi ortaya çıkaran gruplarla ilgili alınan önlemler noktasında da bayağı gelişmeler oldu hafta sonu özellikle. Arka arkaya Adalet Bakanı neredeyse saatte bir açıklama yaptı bu gelişmelerle ilgili. Bu noktada ilk karar yani 26 Eylül itibariyle SPK'ya bir yazı yazıldı ve bu fonlardaki kişiler dahil mal varlıkları donduruldu. Fonların gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıkları donduruldu. Ama anlaşılan o ki Sermaye Piyasası Kurulu bugün yani piyasanın açılacağı gün piyasaların bu çünkü onun içerisinde çok büyük şirketlerin de olduğu biliniyor. Mal varlıkları durdurulan yani doğrudan bu kamuoyuna mal olmuş Tera ve diğer pusula portföyün dışında çok büyük şirketlerin de olduğu biliniyor. Yani belki doğrudan alakası olmayan belki de bunlara yatırım yapmış şirketler bilmiyoruz.
1: Finans şirketi olmayanlar da var yani o anlamda kapsamda
0: evet,
1: ne
0: evet,
1: kadar geniş
0: ki.
1: Olduğunu anlamak
0: yani ana faaliyet kolu evet, bu olmayan şirketler de var. Yani dolayısıyla bu sermaye piyasalarının olumsuz etkilenmemesi için bu mal varlıklarını dondurma kararını SPK bir yazı yazıyor Adalet Bakanlığı'na. Adalet Bakanı da bunu kabul ediyor ve dün gece itibariyle bu tedbir kararı kaldırılıyor. Fonlar ve tüzel kişilikte yani şirketler için ama gerçek buradan işte haksız kazanç elde ettiği belirtilen gerçek kişiler tespit edildi gerçek kişiler üzerinde

0: Ona da bir tedbir kararı alındığı belirtildi. Nihayetinde hafta sonunda şöyle bir özetlersek, Adalet Bakanlığı'nın ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın genel talebi şu: fonlar, bu fonlar kurulduğundan bu yana tüm işlemler bir incelenecek. Tüm alım satımlar zaten Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda var bu veriler. Bütün bunlar incelenecek ve işte bu iddialara konu haksız kazancın gerçekleştirilip kimler yaptı bu işi, ne oldu, ne kadar para kazandı, bunlar ortaya çıkarılacak. Bir de hani özellikle son 2,5-3 aylık zaman diliminde, yani 1 Temmuz'dan başlamak üzere Eylül'ün 16'sına kadar olan zaman dilimindeki fondan çıkışlarda ayrı bir kategoride izlemeye alınacak. Bununla ilgili detaylı bilgiler de talep edildi. Yani bunlar üzerinde bir çalışmalar yapılacak. Daha sonra aslında bütün bunlar yapıldıktan sonra bu işin muhasebesi çıkıp da bunun ödeme şekilleri netleşecek gibi duruyor.
1: Hocam şimdi biraz dengeyi gözetmek gerekmiyor mu bu tasfiye sürecinde? Şimdi özellikle şu şeyin, yatırılan paranın esas alınması meselesi. Şimdi tamam, 4 ayda 2 milyar lira para kazanan biri olduğu söyleniyor. Yani bu, bütün bunlar, bu kötü niyetli, hatta bu manipülasyon artık. Yani bunları bir kenara bırakırsak, bir sene önce, 1,5 sene önce vatandaş cebindeki 100 bin lirasını koyduysa, duydum, kahvede duydum bilmem kimden, iyi kazandırıyormuş bu fon deyip o para da büyüdüyse, o vatandaşın günahı ne olacak? Bir. İkincisi, hiçbir şeyden haberi olmayan hisse senedi yatırımcısı 10 gündür kabuslar görüyor. Yani bu galiba sermaye piyasalarına güveni yeniden tesis etmek için bir şey yapmak gerekiyor, değil mi hocam?
2: Sorun orada zaten. Bu finansal sistemin en büyük dayanak noktası güven. İster bankacılık kesimi olsun, ister banka, yarı bankacılık kesimi dediğimiz sigorta vesaire kuruluşlar, isterse de işte Borsa İstanbul gibi hisse senedi piyasasına dayalı işlemler yapıldığı yerler olsun, tamamen güven esası üzerine kurulur. Dolayısıyla da ilk yapılması gereken şey bunun bulaşıcılık etkisini ortadan kaldırılıp vatandaş nezdinde güvenli işlemlerin devam ettiği, güvenilir kuruluşların olduğu, bütün işlemlerin bu türlü şaibeli olmadığı, düzgün çalışan, kurallara uygun çalışan şirketlerin varlıklarının devam ettiğinin inancını vermek lazım. Aşağı yukarı aslında bu yapıldı. Şu anda ayıklananlar tamamen sistem içerisinde yapılmaması gereken kural dışı işlemleri yapan şirketlerdi ya da bizim şu anda görebildiğimiz kadar onlar. Onun dışında bankacı kesimde zaten sorun yok, onlar normal rutin işlemine devam ediyor. Diğer kuruluşlarda benzer işlemlere devam ediyor. Bütün sorun bu işlemleri yapan işte 130 fon ve 7 şirket üzerinden bu işlemleri yapan işlem yapılan büyüklük artı işlem yapan kişi sayısı. O da aşağı yukarı belli oldu. 500 bine yakın insan var. Ve bunlar içerisinde bütün bu belirttiğiniz gibi bütün bu olaydan habersiz, ben tasarrufumu burada değerlendireceğim diyen sayısı inanın çok azdır. Şundan dolayı bu yüksek getiri ortaya çıktığı andan itibaren, bu fonlar çok hızlı yükselmeye başladığı andan itibaren, İster bankacı kesiminden olsun, ister sosyal medya üzerinden olsun, bu haber çok hızlı yayılıyor ve bu kadar yüksek getiriyi de elde etmek isteyenler riskine hiç bakmaksızın bu kağıtları ya da bu fonlara ortak oldular. Şimdi işin şeyi tarafı, eğer bu tür bir finansal araçlarda yüksek getiri varsa risk kaçınılmaz olarak yüksektir. Bu çok işin alfabesidir. Evet. Dolayısıyla da eğer siz bunu satın alıyorsanız ya da bu fonlardan ortak oluyorsanız bu riski üstleniyorsunuz demektir. Dolayısıyla kayıplar konusunda da baştan o riski üstlendiğiniz için de çok büyük şikayetçi olmamanız lazım. Yani orada temel şikayet edilen konu, bütün bu işlemler olurken denetleme, gözetleme görevleri görevlendirilen kuruluşların fonksiyonlarını yeterince getirip getirmediği sorusu. En büyük şu anda yatırımcı açısından, finansal yatırımcı açısından akla gelen soru bu. Zaten dönüp de bizi uyaran olmadı diyorlar mesela. Şimdi bu tür eğer işlemlerde sakın

0: ya da yapılmaması gereken işlemler varsa, manipülatif işlemler varsa, bakan açıkladı üstelik bir yıl öncesinde vesaire. Bunlar süreç içerisinde devam ettiyse biz vatandaş olarak bunları ayrıntısı bilmek durumunda değiliz. Ondan savunması da bu. Dolayısıyla bahsettiğiniz belki bir orta yol nasıl bulunabilecek sorusu vardır. Belki o işte 1 milyon liraya kadar olan ve sayıca çok olan yatırımcıların paraları verilecek ama onlar da tabii Hüseyin Bey'in dediği gibi hemen çok kısa sürede verilmesi beklenmiyor. En az minimum 6 ay içerisinde olacaktır bu işler. Büyük fon sahiplerinde nasıl işlem yaptıkları önemli. Yani büyük rakamlarla girip orada büyük rakamları çok daha yüksek rakamlara çıkartmışlarsa bunların tamamının verilmesi diye bir şey zaten söz konusu değil. Çünkü tahtalar ya da işleme kapandığı andan itibaren gerçek değeri neyse ya da açıldığı andan itibaren neyse tasfiye edilecek, satılacak. Oradan elde edilen paralar paylaştırılacak. Herkesin muhtemelen pay oranı da verilecek. Dolayısıyla
1: ama o hisseler de eriyor bir yandan.
0: Eriyecektir. Kaçılmaz olarak eriyecektir. Ve buna engelleyecek olan işlemler ne yapılabilir? İşte bunlar fonlar bir kısmı belki hisse senedi fonlara olmayan fonlar varsa işlerinde onlar nispeten daha değerini koruyabilecek olan evet. şeylerdir, finansal araçlardır. Ama hisse senetlerinde zaten ortada çok açık olan bir şey var. Yani o hisse senedini ihraç eden kuruluşlar zaten şirket olarak çok iyi finansal yapılara sahip olmayan kuruluşlar. Ve fiktif alımlarla değerleri yükseltilmiş. Dolayısıyla onlar şu anda yukarı doğru taşıyacak herhangi bir alım yapılmadığı için, sürekli satış emri verildiği için o kağıtlar çok hızlı biçimde şey olacak. Peki nasıl destek çıkılabilecek? Birinin alması lazım. Niye alınsın? Hiçbir kağıt değeri olmayan ve reel değeri de olmayan şirketler yani satın alınması kadar kimin alacağı çok açıktır. Hazine tarafından işte bizlerin verdiği vergilerle satın alacaksa bu tür bir şeyin zaten yapılmaması lazım. Evet. Dolayısıyla da o günkü satış değeri üzerinden ve zamana yayılarak ve bunlar çok hızlı satılmayarak kontrollü biçimde fiyat hareketleri kontrol edilerek çok büyük bir değer kayıplarına uğramamasını sağlayarak belli bir oranda ne kadar realize edilirlerse yani satışlar gerçekleşir paraya nakde likiditeye dönüştürülürse o varlık büyüklüğü fon sahiplerine paylaştırılacaktır. Yani çözüm olur değilse devletin vergi veren vatandaşların vergilerinden bu işlerle hiçbir şekilde alakası olmayan insanların vermiş olduğu vergilerden bu kayıpların karşılanması diye bir şey söz konusu olmaması lazım.
1: İşte bu, izninizle söylediğinize bir ek yapacağım. Yani işte bulaşıcılığın öncelikle önlenmesi ondan sonra güvenin sağlanması dediniz. O güvenin sağlanması ancak vatandaşın adaletin yerini bulduğunu görmesiyle belki mümkün olacak. Yani işte bütün bu manipülasyonları yapan, manipülatif işlemleri, mevzuatın arkasından dolanıp bu işlemleri yapanlar için adaletin yerinin bulduğunu, ne demek istediğim çok açık, görmeden vatandaşın içi soğumayacak.
0: Evet, çok açık, çok haklısınız. Yani buradaki işlem yapanların kimin ne kadar hangi sürede hangi işlemi yaptı çok açık kayıtlarda var bunlar. Artı bunu gerçekleştiren kuruluşların sahiplerinin mal varlıkları ister tüzel kişilik olsun ister gerçek kişilik olsun ve yakınlarının da açıkçası yani sonuçta bu paranın kaçırmanın bin bir çeşit yolu var ve MASAK bunu herkesten çok iyi takip edip ortaya çıkartabilir. Dolayısıyla dünya neresinde olsa olsun bu paraların Türkiye'ye getirilip bir şekilde bu fonda kaybolanlara bir kez destek olarak kullanması lazım o paraların. Ama sorun o kadar garip işlemler yapılmış ki sonuçta ortada olmayan bir varlık üzerinden ortada olmayan paralarla fiktif biçimde değerler evet. arttırılmış. Ve bunlar sonra vatandaşa açıldığı andan itibaren zaten şişirilmiş balon olmuş değerler üzerinden satışlar yapıldığı için orada sonrasında bunu alanlarda aldıkça zaten tekrar değeri yükselmiş. Çok karmaşık bir durumla karşı karşıyayız sonuçta yani. En önemli problem dediğiniz gibi finansal sisteme güvenin sarsmadan ve yatırımcının da açıkçası bir daha bu türlü bir şeyle karşılaşacağım korkusuna sahip olmaması lazım. Bununla güveni verecek olan da bu tür denetim gözetim kuruluşları başta SPK olmak üzere diğer kuruluşlar. O nedenle yani bunun işte Cumhurbaşkanı dediği gibi yani nereye giderse sonuna kadar takip edilmesi ve bir daha bu işlerin gerçekleşmemesi için o belirttiğiniz mekanizmanın çalışıp adaletin yerine gelmesi de güvenin en büyük garantisi olacaktır.
2: Şimdi burada bir de yine güvenin göstergesini ya da daha doğrusu bunun rakamlara yansımasını biz haftaya Perşembe günü biraz daha net görebiliriz gibi para banka istatistikleri açıklanıyor haftalık olarak. Hem
1: şimdi onu diyecektim.
2: İşte orada şeyi göreceğiz çünkü şimdi bu sorunlu fonlar olduğunu biliyoruz. Çünkü daha önceden de hani tasarruf oranı ve alışkanlığı düşük maalesef hani gelir seviyesi de yeterli olmadığı için işte insanlar da ay başında maaşını alıyorsa kredi kartı ödemesi ya da taksit ödemesi ayın 20'sinde ise 25'inde ise ayın 1'inde alıyorsa o 20 gün o parayı bir şekilde fonda deliyordu ki insanlar da hani fonlara yatırım yapmaya da teşvik edildiler. Dolayısıyla şimdi bu kötü örnekler ortaya çıkınca bu sefer de hani bu işi layıkıyla yapan yani tüm mevzuatın tüm şartlarını yerine getiren fonlardan da bir miktar çıkışlar başlamıştı geride bıraktığımız hafta sonundan itibaren. Dolayısıyla buna ne kadar olduğunu etkisini biz bu Perşembe göreceğiz. Gerçi veriler sürekli bir hafta geriden geliyor olmakla birlikte ama yani endişe edilen kadar olduğunu ben zannetmiyorum ama bu yine de hocamın da dediği gibi bir güven sarsıcı bir şey yapıldı. Yani bu işi normal yapan fonlar, kamu bankaları, kamu bankalarının fonları vesaire bunlara yönelik de bir en azından frene basma söz konusu oldu. Dediğimiz gibi bunun etkilerini de biz Perşembe günü öğlen saatlerinde öğreneceğiz.
0: Aslında şu da olabilir. Bu şu an büyük bir türbülans var, çalkantı var. Bu durulduktan sonra sistemde iyi işleyenlere doğru da bir yönelme de olacaktır. Çünkü sonuçta bu fonların tasarruf aracı olarak kullanılmasının yeri bellidir. İşte büyüklük olarak belki gayrimenkul alınamayacak kadar ona yetmeyecek bir paradır. Ve işte faiz ya da başka şeylerde nemalandırmak istemeyenler olabilir. Bu fonları tercih etmiş olabilir. Daha likitte araçlardır. Dolayısıyla da düzenli ve kuralı içerisinde çalışan kuruluşlar da cazip hale gelebilir bu fon sahiplerine. Ve hocam, oraya yönelecektir bir müddet
2: bugün
0: sonra.
2: Bugün bir fon yöneticisiyle de konuştum. Burada da özellikle son 1,5-2 yıllık zaman diliminde çok ciddi anlamda bir haksız rekabetten bahsediyorlar. Şimdi bu fon yöneticisi diyor ki biz işte geri bize yatırım yapın ya da bizim fonlarımızdan alın dediğimiz insanlar bize bu şu andaki operasyon yapılan fonları örnek gösteriyorlar.
0: Evet, çok doğru.
2: Yani bunlar %200, %300 kazanırken sizin fonlarınız geriye dönük en fazla işte enflasyon %35 ise sizinki de 45 kazanır. Ben niye paramı sana yatırayım? Öbür tarafta bunun daha 2-3 katı evet kazanmayı derken diyor. Biz son 1,5-2 yıllık zaman diliminde özellikle çok ciddi anlamda bir şeye uğradık diyor. Durgunluğa uğradık. İşte gelir kaybına uğradık diyor.
1: Başka bir fon yöneticisi de aynı soruyu tersten şöyle sordu. Aynı para piyasasında işlem yapıyoruz. Ben aylıktan bahsediyorum. 3,5 verirken nasıl 7,5 verir başka biri? Başka biri nasıl 12 verir diye soruyordu. Aynı para piyasasında işlem evet yapıyoruz çünkü. İşte bu soruyu belki zamanında herkes sorsaydı bu aşamaya gelinmezdi. Yani evet, sıkıntı orada. Şimdi Mehmet Şimşek de işte ihtiyaç duyulan likiditenin sağlanması için her türlü tedbir alındı dedi. İşte Hüseyin söyledi şimdi para banka istatistikleriyle göreceğiz ama ekonomistler de hesaplamış. 5. haftayı buldu Merkez Bankası rezervlerindeki azalma da bir yandan. Yani işte bu fonlardan kaçış acaba dövize mi gidiyor? Ya da bu likidite böyle mi karşılanıyor bir şekilde? Bu sorular da gündemde şimdi. Yani çok bıçak sırtı bir denge.
2: Şu anda işte diğer piyasaların da artık bir nevi problem yaşamaması için muhtemelen oraya sermaye ya da daha doğrusu likidite enjekte ediliyor. Çünkü ciddi anlamda bir talep var bu konuda. İnsanlar hani normal fonlarını da bozdurma noktasında talepler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunlara biraz likidite problemini aşmak için Sayın Bakan'ın ifade ettiği konuda o. Onun etkilerini Perşembe günü göreceğiz.
0: Aslında orada yapılması gereken tabii ki satış emri verilen her satışın karşılanması. Şu anda yapılan o.

0: Eğer o likiditeyi karşılamazsanız zaten sorun hiç olmayacak boyutlara çıkacaktır. O nedenle bu likidite genişlemesi geçicidir. O muhtemelen önümüzdeki hafta Merkez Bankası bilançolarını göreceğiz. Bir kısmında parasal bir genişlemeyle karşılanacaktır burada. Merkez Bankası kendi yaptığı işlemlerle likiditeyi arttırmanın çeşitli teknik yolları var. Onlara başvuruyordur şu anda. Muhtemelen onları yapıyordur ve o da Merkez Bankası bilançosuna kaçınılmaz olarak yansıyacaktır. Bunun makro düzeydeki en büyük etkisi de enflasyon konusunda olacaktır. Şimdi Merkez Bankası baştan beri sürekli söylediği şey cümle şudur. Sıkı duruşumuzu takip yapacağız, devam ettireceğiz. Olağanüstü durumlarda daha da sıkılaştıracağız. Oradaki temel referans enflasyondu. Şimdi bambaşka bir konuyla karşılaştık. Piyasada likiditeyi arttırılması gereken bir koşul var ve bunun yerine getirdiğiniz andan itibaren de bütün o dezenflasyon programı içerisinde planladığınız parasal genişlemenin dışına çıkmaya başlıyorsunuz. Gerçi yine teknik olarak o likiditeyi tekrar geri çekmenin yolları var. Merkez Bankası onu da yapacaktır ama en azından kısa süreliğine de olsa belli bir sürede likiditeyi planladığınızın ötesine çıkartmaya başlıyorsunuz. Bu da kaçınılmaz olarak bazı enflasyonist baskıları da yol açabilecektir.
1: O enflasyonu şunu da ekleyelim mi? Eşel mobil sisteminden vazgeçileceğine dair haberler de çıkmaya başladı. İşte bu durumda da Eylül 1 Ekim'den itibaren belki de tarihin en büyük benzin zammını göreceğimiz.
2: O zaten belli olan bir unsur. Hı-hı. Yani daha önceden kamuoyuna duyurulmuş bir plan.
1: Ya, belki tekrar dönülebilir bu şeyle. Şu gelinen noktayla deniyordu ama dönülmüyor galiba işlemler.
2: Hiç bilmiyoruz. Daha yani 1 Ekim'e kadar süre var. 1 Ekim'den
0: sonra... Son dakikada belki açıklamaya olabilir ama...
2: Tabii ki. Yani öbür türlü şimdi zaten 8,5-9 lira civarında bir... Yani tam rakamlar ezberinde değil ama... benzinin şu anda ÖTV'si 14 lira ise 4 lira alınıyor. 10 lirası Eşel Mobil'den karşılanıyor. Eğer şimdi bu kalktığı takdirde... işte 9 lira civarında bir benzin fiyatına zam gelecek. Onun %20 KDV'sini de eklediğinizde 11.8 12 lira ya da 11 işte tam küsuratı söyleyemeyeceğim. Bu para doğrudan yansıyacak ama dediğimiz gibi o arada yeni bir karar çıkıp Cumhurbaşkanı kararıyla ya da bu ÖTV 4 sayılı listede yanlış hatırlamıyorsam orada bir düzenleme tekrar yapılmaması için bir sebep yok gibi.
0: Veya ben bir adım daha taşıyayım. Belki Hürmüz Boğazı'yla ilgili problemler aşılır ve petrol tekrar son dönemlerde yükseldiği seviyenin altına gelmeye başlar. Dolayısıyla da vergi düzenlemesi yapılsa bile akaryakıt fiyatlarında fiili düşüş olacağı için onu şu andaki düzeyini koruyabiliriz.
1: Valla ona da Trump seçimden sonra işaret etti. Yine Kasım seçimlerinden sonra.
0: O kadar bekleyemeyeceğiz ama.
1: O da muhtemelen şey diyor. Yani bana öyle çok ağır hizmet yaşatmayın. Yaşatırsanız çözmem sorunumu diye tehdit ediyor. Ne yapıyor bilmiyorum ama niye Hürmüz krizinin çözümünü Kasım'dan sonraya bıraktı bilemiyorum. Yani başka konuya geçmeyelim diyelim. Evet, bu kadar uzattım fark etmişsinizdir. Evet, çünkü süremizin sonuna geldik. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Hoşçakalın.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, ekonomi günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik

0: Arçevi işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güven.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ritim hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
5: Reklamlar.
6: Gün ötesi.
7: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 28 Eylül 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahbeyker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
6: Gün ötesinde son 24 saat.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başkanı Hendrik Wüst'ü kabul etti. Ayrıca Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin haksız kazanç sağlayanların burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Yeni anayasa için tam zamanı vurgusu yapan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi için atılan adımların siyasi bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasa bozucu işlemlere ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü belirterek Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi soruşturması ile ilgili bizim siyasetimizin, AK Partimizin, Cumhur İttifakımızın siyasetinin alfabesi her türlü yanlışla sonuna kadar ve tavizsiz mücadele etmektir. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kudüs bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa, Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, kırmızı çizgimizdir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda iki naaşa daha

0: ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ikinci maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 100. yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara'ya uzanıyoruz sevgili dinleyiciler. Ankara gündemini TRT muhabiri Merve Şahin aktaracak. Merve Şahin, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz Merve Şahin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programını ve görüşmelerini alabilir miyiz? Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Detayları alarak başlayabiliriz.
2: Tabii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği bugün de devam etti. Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin Türkiye ile Endonezya'ya fayda sağlayacağını belirtti. İki ülke arasında ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Erdoğan Beştepe'de ise Almanya'nın Kuzeyren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü kabul etti. Tabii kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında fon soruşturması kapsamlı biçimde değerlendiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın son durumla ilgili çalışmaları ele alınıyor. Toplantıdaki bir diğer başlık da terörsüz Türkiye hedefi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün ikinci kez toplanan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nda ele alınan başlıklar değerlendiriliyor. Konuyla ilgili atılan adımlar, sahadaki gelişmeler, güvenlik birimlerinin raporları, terör örgütünün silah bırakma ve fesih süreci tüm yönleriyle gözden geçiriliyor. Kabinede ayrıca 1 Ekim'de açılacak mecliste yeni dönemde yürütülecek çalışmalar da istişare ediliyor. Dış politika başlığındaysa ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in bölgesel saldırganlığının önlenmesiyle Türkiye'nin yürüttüğü aktif diplomasi trafiği üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.
0: Merve Şahin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret düzenleyecek. Ziyaretin içeriğinden bahsedebilir misiniz?
2: Elbette, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan tarafından kabul edilecek. Devlet Başkan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla da görüşecek. Gündemde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yüksek düzeyli strateji konseyin ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar var. Türkiye'nin Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içinde olduğu teyit edilecek. Yine toplantıda bölgesel gelişmeler de ele alınacak. Bakan Fidan bölgeye dışarıdan yapılan müdahalelerin sorunları daha da derinleştiğine dikkati çekecek. Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar açısından taşıdığı önemi vurgulayacak. Barış ve istikrara kavuşmuş Birleşik bir Yemen'in de Orta Doğu'nun güvenliği açısından kritik önemde olduğunun altını çizecek. Gazze ve Lübnan'da da gündem başlıkları arasında olacak.
0: Merve Şahin, son olarak İçişleri Bakanlığı koordinesinde 25 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı. Ayrıntıları alarak tamamlayabiliriz.
2: Son 5 günde 25 ilde siber suçlarla mücadele operasyonları yapıldı ve bu operasyonlarda yakalanan 473 şüpheliden 286'sı tutuklandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuk istismarıyla suç geliştirildi.

0: görevlerini atlama suçları mercek altına alındı. Emniyet, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda 25 ilde operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 5 günde 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 286'sı tutuklanırken 92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, para aktarımına aracılık ettikleri tespit edildi. Bazı şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına da yetkisiz erişim sağladığı bildirildi.
1: Çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin. Kolaylıklar diliyoruz size.
0: İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Merve Şahin aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahattin Keradım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar yer alıyor. Konuların detaylarına birazdan geçeceğiz. Ancak öncelikle kabine toplantısına dair neler ifade etmek istersiniz?
3: Tabii Mahpek Hanım, şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman bir dış geziden gelse, ki çok önemli bir geziden geldi biliyorsunuz, New York'tan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katıldı. Bunun genel bir değerlendirmesini yapıyor ve ben kabine toplantısında bunun ağırlıklı olarak masaya yatırılacağını düşünüyorum. Oradaki temaslarından bahsedecek genel kurul konuşması, BM'nin dönüşümüne dair bazı öneriler yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanı ve orada işte Paşinyan'la, Ermenistan Başbakanı'yla, yine Irak Başbakanı'yla çok önemli görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler ve temas trafiğinin içeriğini bence kabinede anlatacak ve kabine sonrası açıklamasında da bunun yansımalarını görebiliyoruz. Görebiliriz muhtemelen. Birazdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bekleniyor.
1: Evet.
3: Bir yandan da şunu söyleyelim. Elbette biraz önce sizin dediğiniz gibi belki yine konuşacağız ama fon soruşturması konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın neler diyeceği bugün çok merak ediliyor. Çünkü bu konuda bir bilanço çıkartılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı New York'ta da bu konuda bir değerlendirmede bulunmuştu. Ayağının tozuyla Türkiye'de bir toplantıya katıldı. Ve yarın da çok önemli bir toplantı yapılacak. Bu işte ne kadar kişi mağdur oldu, manipülasyon iddiaları ve bu manipülatörlerle ilgili atılacak yasal bazı adımlar söz konusu ve hali hazırda da atılıyor. Bunlar konusunda ben bir bilgilendirme bekliyorum aynı zamanda. Bir yandan da terörsüz Türkiye projesi var biliyorsunuz. Değişmez gündem başlıyor.
1: Evet.
3: Kabine toplantılarında. Bugün önemli bir komite toplantısı oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığında. Sahada da bazı ilerlemeler var bir de biliyorsunuz Mahpek Hanım. Yani Irak Başbakanı ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın New York'taki görüşmesinin bir kısmı da bu bizim terörsüz Türkiye projesiyle alakalıydı. Çünkü oradaki görüşmede aynı zamanda Irak'ın bundan sonra artık Sincar'daki gruplardan, silahlı gruplardan silahlarını alacağı ve entegre edeceğine dair vermiş olduğu bir söz ve Türkiye'nin de Başika kampını yavaş yavaş senkronize bir şekilde terk etmesi. Bunda terörsüz Türkiye ile alakalı olduğunu düşünmek lazım. Suriye'de de Irak'ta da sahada bazı gelişmeler yaşanıyor. Bazen istediğimiz kadar süratli gitmeyebiliyor. Bu konuda da ben ağırlıklı bir değerlendirme yapılabileceği kanaatindeyim.
1: Evet,
3: ekonominin, dış gündemin ve aynı zamanda terörsüz Türkiye'nin değerlendirileceği bir toplantı tahminlerimiz arasında.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için. Sizin de bahsettiğiniz gibi terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci meclis çatısı altında süreci takip edecek izleme komisyonunun kuruluş çalışmaları kabinenin gündeminde. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi Ercan Bey. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Kurulun ilk toplantısı 24 Ağustos'ta yapılmıştı. Terörsüz Türkiye sürecini ve son gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz Ercan Bey?
3: Tabii süreçle ilgili alt komisyonlar kuruldu. Bununla ilgili sahadaki gelişmeler takip ediliyor. Mahpeker Hanım, şöyle, içeride bence çok önemli adımlar atıldı.
1: Evet.
3: Bu konuda. Dışarıda atılan adımların takibi aşamasında özellikle Irak'ta, Suriye'de ve İran sahasında gelen haberler söz konusu. Bu konuda biraz hızlanmak ve biraz böyle ileriye dönük adımlar atabilmek için sahada da bazı gelişmelerin yaşanması lazım.

0: lazım ve bu gelişmeleri de ben Türkiye aynı zamanda bazı manivelalarla takip ediyor diye düşünüyorum. Mesela Irak'la kalkınma yolu anlaşması imzaladık ve bu kalkınma yolu anlaşmasının faaliyete geçmesi için bir numaralı şart bölgede bir terör örgütünün, eli silahlı bir grubun olmaması. Bu konuda o nedenle ben ciddi anlamda adımlar atılmasını, karşı tarafa da bir anlamda salık veriyoruz. Bu arada Irak tarafının bizden bir isteği de su paylaşımı diyorlar kendileri ama biz su tahsisatı diyoruz. Yıllardır aramızda sorun olan bir konuydu. Ama ben Irak'ta şu anda özellikle El-Zeydi'nin başında olduğu çok böyle açıkçası ileri görüşlü bir yönetim olduğunu düşünüyorum. Bu konuda atılacak ortak adımların terörsüz Türkiye ile de senkronize geliştiği kanaatindeyim. Yine SDG sahasında, Suriye sahasında silah teslimatları devam ediyor. 250 milyon dolarlık Amerikan silahının ağır silahlar var içerisinde. İşte bunun içinde uçak savarlar da var, tanklar da var. Suriye ordusuna teslimatı devam ediyor. Ve bu konudaki entegrasyon faaliyetleri sürmekte ama bir yandan da Irak sahasında bir gelişme daha var. Onu da söylemek durumundayım. Evet. Yani silahlı grupların Irak hükümetine entegre olması için 30 Eylül tarihi sondu. Ki 2 gün kalmış durumda. O uzatıldı. 2007 yılının Haziran ayına ertelendi. Bu biraz bir miktar kafa karıştırıcı bir haber. Bunu da söylemek durumundayım. Çünkü yani biz daha hızlı bir süreç arzuluyorduk, öngörüyorduk. Belli ki sahada bazı provokasyonlar, provokatif tavırlar var. Özellikle İsrail'in ve şunu da söylemek durumundayım. İran'ın da bir miktar etkisi var. Bu süreç bir miktar gecikiyorsa tabii ki bu tür etkenlerin de rolü var. Ama biz başından öngörüyorduk. Yani bazı zorlayıcı, provoke edici faaliyetler, faktörler olacak. Ama ben sonuçta güvenlik kaynaklarının, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Meclis Başkanı'nın ifadeleriyle söyleyeyim. Düz bir rota, doğru bir rotada gidiyoruz. O doğru rotada zaman zaman kesintiler, gecikmeler var ama enfekte edecek kadar büyük aralıklar söz konusu değil. Bu nedenle ben sürecin olumlu bir şekilde gittiği düşüncesindeyim şu an itibariyle. Hükümet kaynaklarından gelen bilgiler ve bu konudaki toplantıların da ben böyle sağduyuyla yapıldığını ve iç kamuoyunun da özellikle süreci enfekte edecek bazı tartışmalar konusunda çok duyarlı hale getirildiğini düşünüyorum ki spor sahalarında zaman zaman kültürel faaliyet sahalarında da bu konuyu provoke edici bazı girişimler söz konusu oluyor. Bunların ben özellikle önlenmekte olduğunu ve bu konuda müteyakkız olunduğu kanaatindeyim.
1: Evet. Bir diğer başlığımız da fon soruşturmasına dair Ercan Bey. Sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar oldu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımız müsterih olsun, hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise kurumlarımız çalışıyor, yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek dedi. Fon soruşturmasına dair siz neler ifade etmek istersiniz?
0: Şimdi gerçekten çok hicap verici bir görüntü ortaya çıktı, onu söylemek lazım. Fon içerisinde manipülasyonlar yapanlar, bazı fonlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle belirli sayıda fonda yapılan bazı manipülasyonlar görülüyor ki o fonların değerlerinin kat kat üstünde, onlarca kat üzerinde bir değere ulaştırıldı ve küçük yatırımcının zarar etmesi sağlandı. Bir Ponzi tuzağı oluşturuldu ve bunun da biliyorsunuz 2008 yılında Amerika'da ortaya çıkan Madoff skandalına benzerliği de söz konusu. Şimdi şöyle bir durum söz konusu Mahfeker Hanım. Evet. Yani 455 bin mağdur kişinin olduğu ve o yatırımcıların mağdur edilmek noktasına getirildiği bir şeyle, skandalla karşı karşıyayız. Ama bir yandan da bununla ilgili olarak devlet üzerine düşeni yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki biz bu konuya el koyduk. Kime ulaşırsa ulaşsın bakın. Kime ulaşırsa ulaşsın gözünün yaşına bakmayacağız şeklinde. Zaten siz biraz önce söylediniz. Gözaltılar, tutuklamalar, belli portföy şirketleri var biliyorsunuz. Global Pusula ve Pusula ve Tera portföy şirketleri ve onlara ait bazı fonlar üzerinde yapılan manipülasyonlar. Bununla ilgili olarak da dün biliyorsunuz AK Parti'de bir istifa gerçekleşti. Bununla ilgili bazı iddialara hedef olan Fatma Betü Sayankaya'nın istifa etmesi, görevinden affını istemesi gerçekleşti. Ve dün Ömer Çelik de, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kendisi artık AK Parti MYK ya da MKYK üyesi değildir dedi. Bu AK Parti'nin aldığı çok net bir tavır olarak ortaya çıkıyor. Yani çok net bir tavır. Bu konuda

0: kimin suçu ya da dahli ya da bu konuda herhangi bir şüphe bulutu söz konusuysa onları kesinlikle onların bizimle yol yürümesine izin vermeyeceğiz şeklinde. Bu konuda herhangi bir şeksiz şüphesiz tavır olduğunu da söyleyelim. Yani hiç kimsenin bu konuda AK Parti'de ya da Cumhur İttifakı'nda sorgulama konusunda kafasında herhangi bir tereddütü de yok. Bunu da vurgulayalım. Bir yandan da kafalarda şu soru işareti var. Belki kabine toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanı bu soru işaretini bir miktar ortadan kaldırabilir. Hükümet diyor ki biz diyor bu tasfiye işini üstleniyoruz, devlet olarak üstleniyoruz. Tasfiye işi öncelikle bu fonların ne kadar varlığı var? İşte bunların el konulan mallarındaki işte araçlar var, yatlar var, aynı zamanda daireler var, villalar var. Bunların değerleri hesaplanıyor. Bunlar paraya çevrildikten sonra bir de o fonların takas bankta olan işte repo ve ters repo işlemleri ve aynı zamanda tahvil işlemlerinden bazı birikimleri var. Bunların hepsi paraya çevrilecek Mahpeker Hanım. Ondan sonrası için bir plan, önce küçük tasarruf sahiplerine belli miktar ödeme yapılması ki SPK bugün bir açıklama yaptı. Oransal olarak kimin ne kadar hangi oranda hissesi varsa o orandan ödeme yapılacak şeklinde. Ama kafalarda şu soru işareti var. Bu iş nasıl çözülecek? Yani bu manipülasyonu yapanların bu yaptıkları yanlarına kar mı kalacak? Kesinlikle ve kesinlikle onların o paraları verecekleri, hatta etkin pişmanlıkla misliyle verebilecekleri yönünde bir ortam oluşturuluyor. Şu anda onu söylemem lazım. Bir yandan da şunun çalışması yapılıyor. Bir yasal düzenleme gerekiyorsa şayet ki bunların hazineye verilmesi süreci içerisinde dava bitmeden hak sahiplerine elde edilecek bu manipülasyonu yapanlardan elde edilecek bazı miktarların hak sahiplerine ödenmesiyle ilgili yasal düzenleme üzerine de çalışılıyor. Bu nedenle şu anda devletin ciddi anlamda bir kararlılık gösterdiğini görebiliyoruz.
1: Evet.
0: 18 milyar dolarlık bir şeyden bahsediliyor, bir miktardan bahsediliyor. Ama ben bilançonun bugünkü kabine ve yarınki Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomi paydaşlarıyla yapacağı toplantıdan sonra netleşeceğini düşünüyorum. Bu konuda hükümetin çok net bir tavrı var. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için Ercan Bey. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemdeki gelişmeleri gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve Yatsan.com'da.
5: Güzel bir yatsan.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara.
12: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne ister ister ol.
2: Reklamlar.
14: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Dünya gündemiyle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 18.25'i gösteriyor. Bu bölümde dünya gündemine dair gelişmeleri konuşacağız. Konuğumuz İsmail Gaspralı Dış Politika Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Esma Özdaşlı. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
14: İyi akşamlar Mahfiye Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu temaslarını tamamladı. New York'taki Türk evinde gazetecilerle bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Kendi adımıza mutluyuz ki o günlerden bugünlere hep tarihin doğru tarafında durduk. Milletimizi utandıracak bir tek bir adım bile atmadık. Bugün dünya bizim ilk gün söylediğimiz yere gelme eğilimindedir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler temaslarını, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerini ve açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
14: Mahfiye Hanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye Gazze'de yaşanan insanlık dramını, soykırımını en güç sesle ifade eden ülke oldu.
1: Evet.
14: Dolayısıyla diğer ülkelerin de bu konuda tavır alması noktasında Türkiye'nin itici gücü çok çok kıymetli. Bugün 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na baktığımız zaman siz bu konuşurken ben de onu zihnimden geçirmeye çalıştım. Çok sayıda ülkenin daha önce yapmadığı kadar sert bir şekilde İsrail'in soykırımını eleştirdiğini görüyoruz. Yani mesela Fransa Cumhurbaşkanı'nın daha önce böyle bir net İsrail ismini kullanarak bu soykırımı tenkit ettiği gibi bir olayla karşılaşamadık. Çok sayıda Afrika ülkelerine, Angola'dan mesela tepkiler vardı. Avrupa'dan, Bulgaristan'dan, Estonya'dan, Finlandiya'dan, Hırvatistan'dan da İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu bu soykırıma sivillerin, masum sivillerin 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi ki uluslararası insancıl hukuktur biliyorsunuz,
1: evet,
14: çerçevesi ihlal etmesine karşı çok sayıda tepkinin geldiğini ifade etmek gerekiyor ama burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Türkiye'den gelen sesin çok kıymetli olduğunu, özellikle iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte Batı kamuoyunun aslında Gazze'de neler yaşandığını, Filistin'de neler yaşandığını görmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok sayıda mesela Yahudi asıllı Siyonizm karşıtı isimler de bunu söylüyorlar. Biz 7 Ekim'den önce İsrail'de, Filistin'de yaşananları bilmiyor musunuz? Yani bize anlatılan şey işte filmlerle de desteklenen İsrail'in işte saldırıya uğradığı yönündeki tezdi, bir senaryoydu. Biz 7 Ekim'den sonra bunun tam tersi olduğunu, Filistin topraklarının adım adım işgal edildiği gerçeğiyle karşı karşıya kaldık diye.
1: Evet.
14: Bizim karşıtı Yahudiler bile Mahfekar Hanım ifade ediyorlar ki biliyorsunuz 81. Genel Kurul'da soykırım yöneten Yahu ile ilgili birçok eylem düzenlendi. Bunlar arasında karşıtı Yahudiler de vardı. Yani çok sayıda ünlü isimlerin de dahil olduğu. Çünkü artık Filistin biliyorsunuz bütün dünyaya mal olmuş. Geçenlerde İrlanda ile yapılan İsrail maçını hatırlayın. Yani oradaki işte sporcuların duruşu da çok kıymetliydi. Yani aslına bakarsanız bütün dünyada İsrail'in uygulamış olduğu bu soykırıma karşı bir duruş var. Yani Afrika'dan tutun Asya'ya kadar çok sayıda ülkenin 81. kurulda Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda tepkisini net olarak gösterdi. Ama bu noktada Türkiye'nin yıllardır dillendirmesinin, yıllardır bu konuyu, bu soykırımın bir insanlık suçu olduğunu altın çizmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum maalesef.
1: Evet, teşekkür ediyoruz hocam. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti. İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına rağmen ABD ile herhangi bir müzakere planının bulunmadığı belirtildi. ABD-İsrail-İran savaşını ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin neler ifade etmektedir? İstersiniz. Bölgeye dair öngörülerinizi de almak isteriz.
14: Açıkçası bölgede şu an bir savaş halimi, barış halimi olduğu ile ilgili net bir şey söylemek çok mümkün olmuyor. Özellikle Trump cephesinden sık sık biliyorsunuz farklı açıklamalar da gelebiliyor.
1: Evet.
14: Hürmüz deyince sadece bir geçiş güzergahından bahsetmek mümkün değil Mahfekar Hanım. Yani hep söylediğimiz gibi dünya küresel enerji trafiğinin en önemli noktalarından biri ki Hürmüz'de yaşanan kesinti biliyorsunuz bütün dünyayı enerji noktasında özellikle Avrupa'yı sıkıntıya soktu diyebiliriz. Şimdi özellikle bu farklı ülkeler, Suudi Arabistan,

0: gibi ülkeler farklı alternatifler denediklerinde Yanbu işte hattı gibi bununla ilgili sorunlar yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bütün dünyayı etkileyen bir küresel kriz günümüzde yaşanan bu problemle evet. ortaya çıktı diyebiliriz. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'dan bir açıklama geldi. Özellikle Eylül-Ekim aylarında Avrupa'ya yönelik enerji sevkiyatının mümkün olmayacağı ve hatta Avrupa'dan biliyorsunuz kredi talebinde de bulundu. Yani günümüzde yaşanan bu krizin sadece bir noktayla sınırlı kalmadı. Hayatımızın her yerine küresel düzeyde etkilediği gerçeğini unutmamak lazım. Sonuçta enerji dediğimiz şey sadece ulaşımda kullanılmıyor Mahpeker Hanım. Yani gıdadan tutun da teknolojiye kadar her alanda mutlaka enerji kullanmak zorundayız. Tabii burada yaşanan bir kısıtlama, sınırlama maliyet açısından da dünyadaki her insanın sıkıntıya sokacak boyuta getirebiliyoruz. Sizin illaki günümüzden petrol, doğalgaz almanız gerekmiyor bunun için. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Örneğin Çin bölgeden ciddi anlamda özellikle İran'dan biliyorsunuz hidrokarbon kaynağı tedarik eden bir ülke. Dünyanın fabrikası olan bir coğrafya Asya ülkeleri. Dolayısıyla orada yaşanacak üretim noktasındaki bir aksama veya maliyetin artması bütün dünyayı bir şekilde günümüzden ticaret yapsın yapmasın etkileyecektir ki şu anda da etkiliyor. Özellikle kış aylarına yaklaşıyoruz. Avrupa'daki en büyük problemlerden biri bildiğiniz gibi enerji krizi ki Ukrayna Savaşı ile birlikte Avrupa'da enerji fiyatlarının yükseldiğini biliyoruz. Ve özellikle aşırı sağın yükselişinde bu enerji fiyatlarının yükselişi oldukça etkili mesela Almanya'daki AFD'nin yükselişi gibi yani uzmanlar hep bunun altını çiziyorlar Mahpeker Hanım.
1: Evet hocam Gazze'de yaşanan gelişmeleri de değerlendirmenizi isteyeceğiz. Bebek katili İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybı 74 binin üzerine çıktı. İşgalci İsrail Sukot Bayramı bahanesiyle Batı Şeria'yı tamamen kapattı. Filistin topraklarını işgal eden İsraillerin yeni bir yerleşim birimi kurmaya başladığı tespit edildi. Gazze'de yaşanan gelişmeleri nasıl yorumlarsınız ve bölgede neler oluyor sizce?
0: Mahpeker Hanım, 7 Ekim'den sonra Gazze'de bir soykırım gerçekleştirildi biliyorsunuz. Evet. Ne yazık ki bunu izledik, gördük. Bütün dünya aslına bakarsanız bu gerçekle yüzleşti. Biz zaten yıllardır biliyorduk ama bütün dünya yüzleşti bir anlamda Gazze'de yaşanan bu soykırımla. Gazze'de yaşanan 375 km² daha da bir alan biliyorsunuz Gazze. 2.2 milyon insanın yaşadığı dünyanın en yoğun coğrafyalarından birinden bahsediyoruz. Ve buraya sürekli olarak işte biraz önce atış yaptım. Uluslararası insancıl hukukun her maddesi ihlal edilerek. Biz ısrarla uluslararası hukuk var olsun diye onlara atış yapmak zorundayız Mahpeker Hanım. Her ne kadar İsrail bunu yok saysa da. Dolayısıyla her maddesini ihlal eden İsrail Gazze'de bir soykırım yaptı. Ama eş zamanlı olarak bütün dünyanın gözü Gazze'ye haklı olarak yönelmişken Batı Şeria'da biliyorsunuz yeni işgal birimleri oluşturdular. Yani bunun adı işgal birimidir. Çünkü başkasının toprağını işgal ederek Yahudilere bir alan açıyorsunuz ve bunu kademe kademe geliştiriyorsunuz. Başkalarının evlerini, arazilerini, zeytin ağaçlarını çalıyorsunuz, yakıyorsunuz. Ve bunu bir strateji dahilinde. Sizin ifade ettiğiniz gibi uydu görüntüleri bunu net olarak gösteriyor. Özellikle 7 Ekim'den sonra Batı Şeria'nın bazı kesimlerinde işte inşaat çalışmaları yapıldığı ile ilgili net veriler var elimizde. Yani orada işte yeni işgal birimlerinin oluşturulması için çok ciddi çalışmaların yapıldığı ile ilgili bilgiler var. Dolayısıyla soykırım Gazze'de değil, eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da bir anlamda gerçekleştiriliyor. Mesela Birleşmiş Milletler'in net raporu biliyorsunuz. Evet. 1948 tarihli soykırım sözleşmesinde soykırım olarak nitelendirilen 5 filden 4'ünü İsrail gerçekleştirmiş durumda. Batı Şeria'da da insanların evlerini gasp ediyor. Özellikle toplumu yönlendirecek kanaat önderlerinin 7 Ekim'den sonra haksız yere biliyorsunuz yakalandığını, hapse atıldığını görüyoruz. Ya bu insanların istediği bir suç yok ama toplumu yönlendirecek bu isimlerin de haksız yere hapse atıldığını, hapishanelerde işkence, tecavüz, insanlık onurunu yaralayan her türlü faaliyetin gerçekleştirildiğini belki kıymetli seyircilerimiz sosyal medyada görmüştür. soykırımcı İsrail

0: İsrail hükümetine yer alan Ben-Gvir'in Filistinli mahkumları yaptığı insanlık onurunu yerle bir eden davranışları biliyorsunuz. Yani hapishanelerin çevresine işte timsah havuzları yapmayı düşünebilecek kadar artık gerçeklerden uzaklaşmış, insanlığı kaybetmiş bir gruptan bahsediyoruz. Şimdi biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda soykırımcı Netanyahu'nun konuşmasını, Golan Tepelerinin işgalini Şara'ya, yani Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'ya da hitaben işte bizim kutsal kitabımızda bu yazı yazıyor diyebiliyor. Yani işgali meşrulaştırmak adına akla hayale gelmedik atıflar yapabiliyor. Dolayısıyla karşımızda gerçeklerden uzaklaşmış, uluslararası hukuku yok sayan, insanlık onurunu yok sayan, işte Gazze'deki bebeklerin yaşama hakkın olmayacağını söyleyebilecek bir kitle var. Dolayısıyla bunlarla mücadele etmek çok kolay değil ama biz her zaman Gazze'deki soykırımın sesi olmaya devam edeceğiz. Mahpeyker Hanım, yani en son hatırlarsanız önceki haftalarda bir markette bebek mamalarının işte üzerine zehir işte serpiştiren bir İsrailli ile karşılaştık. Doktor önlüğüyle hastaneleri tarayan bir İsrailli. Yani her gün 7 Ekim'den sonra acaba daha fazla ne olabilir diye düşündük Mahsun Bekir Hanım. Yani insanlığı, onurunu, gururunu, yaşama hakkını yok sayacak ne olabilir diye düşünürken İsrail ve soykırımcı yönetimi her defasında daha fazlasını yaptılar. Okulları, hastaneleri bombaladılar. Ampute çocuk sayısı dünyada en fazla şu anda Gazze'de ve bu çocuklar ne yazık ki tedavi olma gibi bir haktan da mahrum bırakıyorlar. Yine İsrail'in bildiğiniz gibi uygulamış olduğu bu şeyle, bir anlamda ambargo veyahut da engellerle, ki sarı hattı da giderek kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Bu da gözden kaçmaması gerekiyor Mahpeyker Hanım. O yapılan anlaşma çerçevesindeki o sarı hattı kalıcı olarak İsrail'in yerleşip orayı da işgal etmesi noktasında ciddi girişimleri var. İsrail'de seçimler var, bunu unutmayalım. Ve Netanyahu'nun yaptığı bütün adımlar, biliyorsunuz mahkemede kendisiyle ilgili verilen iddialarla yüzleşmeme. 7 Ekim'den önce biliyorsunuz mahkeme süreci vardı İsrail'de. Bununla yüzleşmeme, sadece kendisi değil eşiyle ilgili de böyle iddialar vardı. Ama tabii süremiz azalırken Mahsun Bekir Hanım, şunu da söylemek isterim ben. 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var. Yapılan işte anketlerde işte Netanyahu ittifakı ve biliyorsunuz eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un öncülüğündeki farklı bir ittifak olabilir. Başa baş gittiği söyleniyor ama yani Eisenkot da Netanyahu'dan çok farklı değil. Hatırlarsanız Dahya diye bir doktrin var. Dahya doktrini. 2006 yılında işte Lübnan'da Dahya mahallesinde sivillere yönelik katliam soykırım yapan, o doktrini, bütün altyapıyı yok etmeye yönelik o doktrini yazan kişi de eski Genelkurmay Başkanı ve Netanyahu'nun da savaş kabinesinde yer alan Eisenkot. Yani İsrail'de seçimden sonra değişen bir şey olur mu? Ben bu konuda açıkçası çok da iyimser değilim. Sadece Batı'da böyle bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Batılı ülkelerde. Yani Netanyahu'yla birlikte sanki Gazze'de yaşanan soykırım biraz daha arka plana itilmeye çalışılıyor gibi bir, açıkçası benim korkum var. Dolayısıyla Eisenkot veyahut da diğer şu anda seçimlere girecek olan İsrail'deki parti liderleri de aşağı yukarı Netanyahu gibi düşünen isimler. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani onlar da çok farklı isimler değil.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Tabii aslında süremiz doldu ama bir iki dakika daha aslında son size bir soru yöneltmek istiyoruz. Kapsamlı bir anlaşma için gerekli koşulların bulunmadığı bir ortamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Zelenski ile Trump arasında yapılan görüşme sınırlı da olsa bir ateşkes ihtimalini değerlendirmek adına yeni fırsat sunabilir. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini desteklediklerini belirtti. Ukrayna'da kapsamlı barış neden hala uzak bir ihtimal hocam? Bölgeye dair neler söylersiniz?
0: Tabii Ukrayna'daki savaşın bitmesini istemeyen belli bir kitle var Mahpeyker Hanım. Yani savaş endüstrisi dediğimiz ne yazık ki. Bazı

ülkelerin önde olduğu bir endüstri var. Hatırlarsanız Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da tarım koridoru anlaşması yapıldığı zaman aslına bakarsanız bir ateşkes noktasında 2022'den bahsediyorum. Bir aşağı

0: arasında vuruyor. Rusya ve Ukrayna'nın enerji ve tarım konularını kapsayan sınırlı ateşkese ilgi gösterdiğini, her iki tarafın da tarım ve enerji kapsayan sınırlı bir anlaşma üzerinde mutabakat kalabileceğini, ama bütünüyle bu çatışmanın sona ermesinin mümkün olup olmadığı noktasında net bir cevap veremiyor. Çünkü bizim de bununla ilgili net bir cevabımız açıkçası yok. Bir de 23 Eylül'de de bildiğiniz gibi yine Zelenski ile Trump arasında bir görüşme yapılmıştı. Ama dediğim gibi net bir ilerlemenin 22 Eylül'de ortaya çıkması için öncelikle bu savaştan beslenen kitlelerin iki ülke arasındaki görüşmeleri engelleyebilme kapasitesinin ortadan kalkması gerekiyor. Bildiğiniz gibi Ukrayna son zamanlarda Rusya topraklarını ciddi anlamda hedef alıyor. Özellikle
1: evet hocam.
0: Isınma, su, altyapısı gibi noktaları da hedef aldığında Trump bunu eleştirmiş. Çünkü bu küresel düzeyde başka bir krize neden olabilir demişti. Yine Rusya'da bir okulu vurdu biliyorsunuz. Üniversiteyi vurdu Ukrayna'da. Evet. Ne yazık ki kaybeden insanlar oluyorlar. Evet. Bildiğiniz gibi Mahsekar Hanım. Çok sayıda, yani 1,5 milyonu bulduğu yönünde ölenlerin sayısının rakamlar var ne yazık ki. Dolayısıyla biz Karadeniz üzerinden komşu bir dost ve dostluk isteyen bir komşu olarak savaşın bitmesini en fazla isteyen ülkeyiz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Sağ koridor anlaşmasında olduğu gibi. Ama dediğim gibi Karadeniz'de de savaşın sirayet etmemesi adına evet. Türkiye'nin girişimleri var. Bu noktada özellikle bizim
1: evet, hocam,
0: mağduriyeti var.
1: Evet, toparlayabilirsek.
0: Evet. Dolayısıyla biz her zaman barış isteyen bir ülkeyiz. Coğrafyamızda, işte Suriye'de de, Lübnan'da da, Filistin'de de barış isteyen bir ülke olarak elbette Ukrayna'da da barış istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz Mahsekar Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için hocam. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Çok sağ olun. İyi akşamlar.
1: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak başlıkları İsmail Gaspralı Dış Politika Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Esma Özdaşlı hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 4-30 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
10: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi yaşam.
2: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve meteoroloji mühendisi Doktor Güven Özdemir. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam kısa süre önce Türkiye genelinde yaşanan ve sizin de mini bir kış provası olarak

0: adlandırdığınız ani sıcaklık düşüşleri yaşadık. Önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir sonbahar bekliyor? Ekim ayında yeniden kısa süreli sıcak hava atakları görecek miyiz? Sonbaharda Türkiye'yi evet. nasıl bir hava bekliyor dersiniz?
1: Şimdi tabii yağışların ülke gündemine girmesi ancak sıcaklığın hemen tamamı kış derdine düşmesi olmayacaktır. Sonbahar tabii mevsimi itibariyle güneşlenme miktarı da maalesef düşmeye başladı. Yani günler kısalmaya başladı.
0: Evet.
1: Bununla birlikte yağışta ama zaman zaman ılık aralarda güneşli ve sonbaharın klasik serin günlerini yaşandı dalgalı bir hava var. Yani Ekim geldi artık sürekli soğuk olacak şekilde bir tablo beklememiz mümkün değil.
0: Evet.
1: Burada önemli olan nokta şu, yağışların mevsim dönemi üzerinde olması her gün yağmur yağacağı anlamına da gelmiyor. Yani yağışlar daha çok sistemler halinde birkaç günlük yağışlı dönemler ardından birkaç günlük sakin ve güneşli günlerin gelmesi şeklinde gerçekleşebilir.
0: Evet.
1: Tabii özellikle Ekim ayının ikinci yarısına itibaren yağışlı sistemlerin daha sıklaşması sonbaharın Türkiye'de daha belirgin hissedilmesi açısından önem arz ediyor.
0: Evet.
1: Tabii sıcaklığın tamamen ve sürekli olarak mevsim normaline dönmeyecektir. Yani bir sıcak, bir soğuk veya ılık şeklinde kendini gösterecektir. İleriki günlerde Ekim ayın ve Kasım ayına doğru sıcaklıklar iyice düşmeye başlayacaktır. Yani Türkiye, Balkanlar ve Kuzey'den kuvvetli soğuk hava girişi olduğunda birkaç gün içerisinde sıcaklığın 10-15 derece birden düşebilir.
0: Evet.
1: Daha sonra yeniden ılık hava gelebilir.
0: Evet. Hocam geride bıraktığımız 2026 yaz mevsimi Avrupa genelinde olağanüstü sıcak ve kurak geçti. Ülkemizde de sık sık Afrika ve Arabistan kaynaklı sıcak hava dalgaları yaşadık. Yaz aylarının bu denli sert geçmesi önümüzdeki kış mevsiminin karakterini nasıl etkiliyor? Erken ve yoğun kar yağışları beklemeli miyiz? Ülkemizi nasıl bir kış bekliyor?
1: Yani şimdi şöyle söyleyelim. Bizim yurdumuzu etkileyen jet akımları yani polar akım dediğimiz
0: evet.
1: Kuzey kutup bölgelerinde oluşan yani yüksek enlemlerde oluşan bir sistemimiz var. Bunun yanı sıra Atlantik ve Avrupa'daki basınç dağılımı da önemli. İşte yüksek basınç sırtı dediğimiz veya oluklar dediğimiz alçak basınç aktiviteli görülebilir. Bu siklon dediğimiz alçak basınç sistemleri Akdeniz havzasında daha çok aktivitesi kuvvetlidir. İşte kuzeyden Atlantik'ten gelen hava ile güneydeki Afrika üzerinden gelen hava birleştiği zaman, nemini taşıdığı zaman yağışlar kaçınılmaz tabii ki. Ama tabii mevsim değiştikçe yaz aylarında farklı, kış veya sonbahar aylarında farklı şekilde olacaktır. Yani atmosferik salınım farklı olacaktır. Zaten atmosfer kaotik bir yapıya sahip. Türkiye'nin hava düzenine dolaylı katkıda bu söylediğimiz kısımların etkileri büyük. Tabii bunun yanı sıra bir de El Niño var.
0: Evet.
1: Bu El Niño da Pasifik Okyanusu üzerindeki ticaret rüzgarlarının zayıflamasıyla bu sene El Niño'nun görülme ihtimali yüksek.
0: Evet.
1: Tabii ama bu direkt olarak bizi etkilemez. Ancak dolaylı olarak kış mevsiminde biraz daha yağışlı ve ılık. Tabii bu kar yağışı olmayacak anlamına gelmiyor.
0: Evet.
1: Yani kısa sürede olsa kar yağışı olma ihtimali yüksek.
0: Evet. Buyurun. Hocam aslında değindiniz tabii bu El Niño sonbaharda Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Biraz detaylandırabilir miyiz?
1: Tabii şimdi şöyle bu El Niño yani yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı.
0: Evet.
1: Ama tabii ki direkt olarak bizi etkilemiyor. İşte dediğimiz gibi Atlantik Okyanusu üzerinde oluşan basınçlar, boyutun sıcak su akıntısı, kutuplar üzerinden gelen jet rüzgarlarının varlığı ve güneyden gelen Afrika sıcaklarıyla birleştiği zaman çok düzey de olsa bir değişiklik meydana getiriyor. Tabii bu El Niño bize kuvvetli yağışların yanı sıra kısa süre sert soğuk hava girişleri şeklinde kendini gösterecektir.
0: Evet. Hocam son yıllarda aniden bastıran sağanaklar, şehir selleri ve hortum gibi hava olaylarıyla daha sık karşılaşıyoruz. Bu durum artık Türkiye'nin yeni normali mi oldu? İklim kuşağımız mı kayıyor? Ne dersiniz?
1: Tabii şimdi eskiden daha düzenli olan yağış rejimi giderek daha düzensiz bir hale ihtimali artırıyor. Örneğin uzun süre yağışsız dönem, ardından kısa sürede çok kuvvetli yağış, ani sel ve taşkın ve hortum şeklinde kendini gösterirken uzun kurak dönemde kendini gösterme ihtimali var. Ama şunu söyleyebiliriz, biliyorsunuz fosil yakıtları dünya azami bir şekilde kullanıyor. Yani %99 fosil yakıt kullanılıyor. Buna büyük ülkeler, süper güçler maalesef bundan vazgeçmiyorlar. Neden? Çünkü çok büyük üretimleri var. Araç üretimleridir, farklı şeylerdir. Bunun atmosfere yaydığı bir gaz var. Sera gazları dediğimiz. Karbondioksit ve metan gazı dediğimiz gazlar var. Bunlar atmosfer üzerinde çoğaldığı zaman güneşten gelen radyasyonu absorbe ediyor, tutuyor. Bu tutmayla birlikte o bölgede kuvvetli ısınma meydana geliyor. Isı farklılığı oluşuyor. Tabii ki bu metropollerde ve diğer farklı yerlerde farklılık gösterebilir ama bu tabii ki dünya sıcaklığı en az şu anda 1.7 derece kadar ısıtmış vaziyette. Bu da iklimlerde değişimler söz konusu. İşte yağmurlar olurken aniden sel ve taşkınlara dönüşüyor. Ardından hortum veya uzun süreli kurak dönemler yaşama ihtimalimiz maalesef var.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam bu değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyoruz size.
1: İyi akşamlar. Sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyiciler, aslında bir uyarı da aldım. 2 dakikamız daha vardı hocamıza yönelteceğimiz sorular ama ben 54 geçe olduğu için peki çok teşekkür ediyoruz hocam size. Sanırım hattan ayrıldılar sevgili dinleyiciler. Bu bölümde konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve meteoroloji mühendisi Doktor Güven Özdemir kendisiyle önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir sonbahar bekliyor diye bu soruyu sorarak cevaplarını aldık ve programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün Ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız bu icatların arkasında yıllar süren bilimsel çalışmalar, cesur fikirler ve insan yaşamını kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok eşya aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir keşfin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugün spor salonlarında, sahalarda ya da ekran başında izlediğimiz sporların atası sayılabilecek pek çok oyun yüzyıllar önce bambaşka amaçlarla oynanıyordu. Osmanlı döneminde ise hem eğlendiren hem de savaş becerilerini geliştiren ilginç bir oyun vardı. Matrak. Peki adını bugün pek duymadığımız bu oyun nasıl oynanıyordu? Matrak, Osmanlı döneminde özellikle askeri eğitim amacıyla kullanılan bir mücadele oyunuydu. Oyuncular ellerine matrak adı verilen tahta bir sopa ve savunma amacıyla kullandıkları bir kalkan alıyor, karşılıklı olarak mücadele ediyordu. Oyunun amacı rakibe zarar vermek değil, beceri, hız, denge ve savunma kabiliyetini geliştirmekti. Peki matrağı kim ortaya çıkardı? Bu noktada

0: karşımıza Osmanlı tarihinin ilginç isimlerinden biri çıkıyor. Matrakçı Nasuh. Asıl adı Nasuh bin Abdullah olan Matrakçı Nasuh, 16. yüzyılda yaşamış çok yönlü bir Osmanlı sanatçısı, matematikçi, tarihçi ve minyatür sanatçısıydı. Ve evet, aynı zamanda matrak konusunda da önemli bir isimdi. Matrakçı Nasuh'un bu oyunun geliştirilmesinde ve sistemleştirilmesinde önemli rol oynadığı kabul edilir. Hatta Kanuni Sultan Süleyman döneminde matrak askeri eğitim içerisinde daha görünür hale geldi. Matrak oyununda oyuncunun rakibinin hamlesini önceden tahmin etmesi, saldırı ve savunma tekniklerini bilmesi, ayak hareketlerini doğru kullanması ve dengede kalması gerekiyordu. Yani bir bakıma sporla savaş eğitiminin arasında duran bir oyundu. Düşünün, henüz modern spor salonları yok. Profesyonel antrenörler, elektronik skor tavloları, spor ayakkabıları yok. Üstelik matrak yalnızca askerlerin ilgilendiği bir etkinlik olarak kalmadı. Osmanlı saray çevresinde ve toplumun farklı kesimlerinde de bilinen bir oyun haline geldi. Matrakçı Nasuh'un bu konudaki çalışmasının yanında onun hazırladığı eserler de Osmanlı kültür hayatı açısından son derece önemli. Nasuh aynı zamanda şehirleri ve savaş sahnelerini ayrıntılı biçimde resmeden minyatürleriyle de tanınıyor. Özellikle Osmanlı ordusunun seferlerini ve şehirlerini gösteren eserleri bugün tarihçiler için görsel birer kaynak niteliğinde. Yani Matrakçı Nasuh'a baktığımızda karşımıza yalnızca bir sporcu değil, matematikçi, tarihçi, sanatçı ve askeri kültürle ilgilenen çok yönlü bir Osmanlı aydını çıkıyor. Peki matrak bugün oynanıyor mu? Evet. Günümüzde matrak unutulmuş bir gelenek olarak tamamen ortadan kalkmış değil. Geleneksel sporların yeniden canlandırılması kapsamında çeşitli çalışmalarla yaşatılmaya çalışılıyor. Elbette bugünkü uygulamalar yüzyıllar önceki biçiminden farklı olabilir. Ama temel fikir hala aynı. Bedenini kontrol etmek, rakibini tanımak, doğru zamanda hamle yapmak ve savunmayı öğrenmek. Belki de matrak bize şunu gösteriyor. Geçmişte sporla hayat arasındaki sınırlar bugünkü kadar kesin değildi. Bir oyun aynı zamanda eğitim olabilir. Bir eğitim aynı zamanda eğlence olabilir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo 1.
1: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı. Terörsüz Türkiye hedefi için oluşturulan koordinasyon kurulu ikinci toplantısını yaptı. Meclis Başkanı Kurtulmuş devam eden fon soruşturması ile ilgili konuştu. Kararlılıkla meselenin üzerine gidileceğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 6 Ekim'de bir araya gelecek. ABD ve İran arasında çıkmaza giren müzakerelere bağlı bilinmezlik sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Endonezyalı mevkidaşı Subianto arasında bu yılki ikinci telefon görüşmesine ilişkin detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan görüşmede iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin Türkiye ile Endonezya'ya fayda sağlayacağını belirtti.

İki ülke arasında ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Erdoğan, Beştepe'de ise Almanya'nın Kuzey Renvestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü kabul etti. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında fon soruşturması kapsamlı biçimde değerlendiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın son durumla ilgili çalışmaları ele alınıyor. Toplantıdaki bir diğer başlıkta terörsüz Türkiye hedefi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün ikinci kez toplanan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nda ele alınan başlıklar değerlendiriliyor. Konuyla ilgili atılan adımlar, sahadaki gelişmeler, güvenlik birimlerinin raporları, terör örgütünün silah bırakma ve fesih süreci bütün yönleriyle gözden geçiriliyor. Kabinede ayrıca 1 Ekim'de açılacak mecliste yeni dönemde yürütülecek çalışmalar da istişare ediliyor. Dış politika başlığındaysa ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in bölgesel saldırganlığının önlenmesiyle Türkiye'nin yürüttüğü aktif diplomasi trafiği üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefinin yeni aşamasında Beştepe önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu'yla oluşturulan Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. İlk toplantıda sürecin takip edilebilmesi için 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırılmıştı. İkinci toplantıda adli ve hukuki işler, koordinasyon, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve strateji koordinasyon alt komisyonlarının yetkileri belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantının ardından yazılı açıklama geldi. Kanunun ruhuna ve devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içinde sürdürmeye devam edecektir denildi. Toplantıya Adalet İşişleri Milli Savunma Bakanları ile Dışişleri Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katıldı. Bütün kurumların yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylı olarak görüşüldü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine dair kararlılık mesajı verdi. Süreci sabote etmeye çalışanları uyaran Kurtulmuş, terörsüz Türkiye konusunda devletin bütün birimlerinin kararlılığı kesindir, asla taviz verilmeyecektir dedi. Numan Kurtulmuş, Portekiz ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis Başkanı devam eden fon soruşturması ile ilgili konuştu. Kararlılıkla meselenin üzerine gidileceğini söyledi. Kim haksız kazanç sağladı ise burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Kurtulmuş fon soruşturmasında yapanın yanına kar bırakılmayacak kararlılıkla meselenin üstüne gidileceğinin altını çizdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Bakan Şimşek, en sosyal hesabından yaptığı açıklamada sürecin Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütüldüğüne dikkati çekti. Fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetmekte diyoruz dedi. Tasfiye sürecine dair bir açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. Kurul, tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Buna göre 16 Eylül ve öncesinde verilen fon alım ve satım talimatı olağan işlem süreci içinde değerlendirilecek. 17 Eylül'de verilen bütün alım satım talimatları ise fonların aynı gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildi. İptal edilen talimatların sahiplerine yapılacak ödemeler tasfiye kapsamında değerlendirilecek. Bu talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. 16 Eylül ve öncesinde iletilmesine rağmen

rağmen fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamında olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Destek Faktoring Anonim Şirketi ile Özata Denizcilik Şirketleri'nin yönetim kurullarında görev yapanların da olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, birini yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri inceleniyor. Yaptıkları işlemlerin soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerle irtibatı araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılığıyla 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Soruşturmada 45 firma ve 19 fon için tedbir kararı kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu Başsavcılığa yazı göndererek firma ve fonlar üzerinde kaldırılan tedbir kararlarının yeniden değerlendirilmesini istedi. Başsavcılık, MASAK'a daha önce gönderdiği müzekkerede şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti. Öte yandan geçen günlerde fon soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemleri biten 12 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada yapılan mali incelemelerde kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'da 16 Eylül 2026 arasında 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı, aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun dijital altyapısı olan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne sızarak FETÖ adına siyasi ve askeri casusluk yapanlara yönelik soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 6 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu belirlendi. MASAK, Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ni geliştiren şirketlerin bazı ortaklarının örgütün sözde bilişim yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu tespit edildi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarıyla bazı bakanlar hakkında yetkisiz sorgu yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK Başkanı da ifade verdi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Mehmet Muş Başkanlığında 6 Ekim'de toplanacak. Komisyonda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmeler toplantının öne çıkan başlıklarından olacak. Sosyal medya platformlarında yayınladığı videolara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu olan Deniz Göktaş hakim karşısına çıktı. Mahkeme Deniz Göktaş'ı Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Göktaş'ın tahliyesine karar verildi. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Dip aramalarında 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Naaşlara batığın yaklaşık 1 kilometre uzağında ve 570 metre derinlikte ulaşıldı. Bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından sonuçlar kayıp yolcuların aileleri ile paylaşılacak. 15 yolcunun hayatını kaybettiği kazada kayıp 13 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Naaşların yolculara ait olduğunun belirlenmesi halinde feribot kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselecek, kayıpların sayısı da 11 olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20

Neden? Mersin Taşucu'na giden 267 kişinin bulunduğu gemi 30 Ağustos'ta kıyıdan 4 mil açıkta alabora oldu. Olayda 239 kişi sağ kurtarıldı. Kazaya ilişkin soruşturmada 9 zanlı son olarak 25 Eylül'de hakim karşısına çıktı. Zanlılar için 7 gün ek tutukluluk kararı verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul Marşı'ndaki temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhürman, Rum yönetiminin 11 ayda 13 güven aşındırıcı eylemini muhataplarına aktardıklarını söyledi. Bunların arasında İsrail'le yapılan askeri anlaşmalar da var, dedi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna yine Rusya'nın savunma ve enerji tesislerine hedef aldı. Tula ve Voronej bölgelerindeki iki savunma tesisine saldırı düzenlendi. Rusya da Ukrayna'ya 277 İHA ile saldırdı. Rus güçler Kiev ve Odessa'daki veri merkezleriyle lojistik tesislerini vurdu. Liman altyapısı ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kullanılan deniz araçlarına hedef aldı. Konutlar ve depolar ağır hasar aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında başkent Kiev'de bulunan Ukrayna Bilimler Akademisi'ne ait bir binanın vurulduğunu açıkladı. Saldırının ardından binada yangın çıktı. Harkiv'de bir binaya güdümlü bombayla saldırı düzenlendi. Saldırıda 20 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Kiev bölgesine saldırılarında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında çıkmaza giren müzakerelere bağlı bilinmezlik sürüyor. Axios Haber sitesi müzakerelerin başlayabileceğini öne sürdü. Katar'ın arabuluculuğunda ABD temsilcisi Witkoff'la İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile ayrı ayrı görüşmeler yapılabileceğini belirtti. İran basınına göre ise Tahran'ın müzakerelere ilişkin herhangi bir planı bulunmuyor. İran resmi haber ajansı IRNA, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Arakçı'nın ABD ile herhangi bir müzakere planlamadığını duyurdu. ABD'ye iletilen şartlara ilişkin henüz bir yanıt alınmadığını ileri sürdü. İran dini lideri Müşteba Hamaney, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hamaney, İran'ın savunması için açılan 500 bin kişilik gönüllü kontenjanının 100 dakika içinde dolduğunu duyurdu. Hamaney'in danışmanı Rahim Safevi ise ABD bir savaş daha başlatırsa onlara karşı yeni bir cephe açılacak, dedi. Amerikan NBC News'te 2 hafta önce Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyona ilişkin iddiada bulundu. Buna göre İran'ın 14 Eylül'de düzenlediği saldırıda ABD'ye ait bir gemi seyir füzesiyle vuruldu. Gemideki 8 askerin yaralandı. Öne sürüldü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı. Terörsüz Türkiye hedefi için oluşturulan koordinasyon kurulu ikinci toplantısını yaptı. Meclis Başkanı Kurtulmuş devam eden fon soruşturması ile ilgili konuştu. Kararlılıkla meselenin üzerine gidileceğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 6 Ekim'de toplanacak. ABD ve İran arasında çıkmaza giren müzakerelere bağlı bilinmezlik sürüyor.

A milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Bugün saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Trabzonspor'dan Ruslan Malinovski'nin tedavi sürecine ilişkin açıklama geldi. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada Ukraynalı oyuncunun sol dizinden ameliyat edildiği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek isteyen Inter'in Türk futbolcuya teklif edeceği yeni kontratın detayları ortaya çıktı. Yetkililerin milli futbolcudan maaşında indirim isteyeceği iddia edildi. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev geldi. Meler, Çekya ile İngiltere arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 3. grup müsabakasını yönetecek. Erkek tenisinde dünya karmasıyla Avrupa'yı karşı karşıya getiren Lever Kupası'nda şampiyonlar belli oldu. Zverev'li Alcaraz'lı Avrupa, Lever Kupası'nı 6. kez kazandı.

0: hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevresiyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Beklenen gecenin en yüksek sıcaklıkları da şöyle olacak: Ankara, Bolu ve Eskişehir 12, İstanbul, İzmir ve Samsun 16, Bursa 15, Antalya ve Mersin 20, Adana 19, Gaziantep 14, Diyarbakır 13, Şanlıurfa 18, Yozgat 10, Sivas 9, Erzurum 7 ve Kars 6 derece.
0: Yol durumu.
1: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
4: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
5: Sen neymişsin Shop&Fly? Bye.
6: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
7: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
10: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
1: bak. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

0: kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.
2: Sağlık hizmetlerinde e-reçete ve karekod uygulaması nedir? Elektronik ortama taşınan bu uygulamalar sonrasında ilaç temini için hangi bilgi ve belgelere ihtiyaç var? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı'ndan Eczacı Berkay Karahan'a sorduk.
3: Sosyal Güvenlik Kurumu, kamuda bürokrasinin azaltılması, kırtasiyeciliğin önlenmesi, iş süreçlerinin basitleştirilmesi genel ilkeleri çerçevesinde teknolojik imkanları daha fazla kullanıyor. Bunun için e-reçete ve karekod uygulamaları devreye girdi. Bu kapsamda sağlık hizmet sunucularının da katkılarıyla 1 Temmuz 2012 tarihinde elektronik reçete uygulamasına başlandı. 15 Ocak 2013 tarihi itibariyle ise uygulama yaygınlaştırılarak istisnai durumlar hariç olmak üzere tüm reçeteler e-reçete olarak düzenlenmeye başlandı. Uygulamada medula sistemini kullanan sağlık hizmet sunucusu tarafından reçete sistem üzerinde düzenlenmekte, hastaya reçeteye ulaşmasını sağlayacak bir e-reçete numarası verilmektedir. Hastalar sözleşmeli eczaneye kimlik belgeleri ve bu reçete numaraları veya medula takip numaraları ile başvurduklarında eczaneler tarafından reçete içeriğine ulaşılmaktadır. SGK'ya faturalanan yıllık 500 milyona yakın reçetenin yaklaşık %90'ı elektronik reçete olarak düzenlenmiştir. Karekod uygulamasına bakacak olursak artık ilaç kutuları üzerinde fiyat küpürleri yerine karekod adı verilen ve o kutuya özel tanımlayıcılar yer almaktadır. 15 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ilaç takip sistemine ilaçların karekod numaraları üreticiler tarafından kaydedilmekte, eczaneler tarafından hastalara verilen ilaçların karekod numaraları eşleştirilerek ilaç bedelleri ödenmektedir. Vatandaşların eczanelere ilaç temin etmek için başvurdukları esnada sayılan kimlik belgesini ve düzenlenen e-reçetesine ait çıktıyı veya e-reçete takip numarasının yazılı olduğu belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir.
1: Soralım bakalım.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz 19'u 27 dakika geçiyor. TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz spor servisi TRT Radyo 1'de başladı. Programı Kemal Çat hazırlıyor. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve mikrofonda ben Kerem Demircioğlu sizlerleyiz. Söylediğimiz gibi haftanın ilk spor servisi. Bugün özel bir yayınımız var çünkü saatler 21.45'i gösterdiğinde milli takımımız Uluslar Ligi'nde ikinci maçına çıkacak. İlk maçı yine Kocaeli'de şanssız bir biçimde 1-0 kaybetmiştik iyi oynadığımız maçı. Bu maçtan galibiyet bekliyoruz ama aynı şekilde rakibimiz İtalya'da ilk maçını kendi sahasında kaybetti ve onlar da bu maçtan bir galibiyet ya da en azından puan bekliyorlar. Gerçekten zor bir mücadele olacak. Bu arada siz sevgili dinleyicilerimize hemen hatırlatalım. Bugün kabine toplantısı var ve kabine toplantısının ardından her an için bir açıklama yapılabilir Cumhurbaşkanımız tarafından. Biz de TRT Radyo 1'de kabine toplantıları ertesi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını naklen yayınladığımız için programımızı kesebiliriz ya da ara verebiliriz. Şimdiden dinleyicilerimizi de bilgilendirelim bu konuda. Vakit kaybetmeden ilk konuğumuza bağlanıyoruz. A-Spor yorumcusu, gazeteci, yorumcu sevgili Hüseyin Özkök bizlerle birlikte. Hüseyin abi iyi akşamlar.
1: Merhaba Kerem, iyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz, sesin o kadar net geliyor ki sanki yanımızda gibisin Hüseyin abi.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Harika.
1: Sana da işte burayı Gökova'ya yakınına getiriyorum.
0: Harika. Gökova'da nasıl, hava nasıl, iyi mi? Burada şakır şakır yağmur yağıyor İstanbul'da.
1: Dün bütün gün yağmur yağdı Kerem, çok güzeldi.
0: Harika.
1: Toprakta doyum, soya hasret kalmış. Çok iyi oldu, mis gibi koktu.
0: Zeytin hasadı da yaklaşıyor, erken hasat.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Tabii iyi oldu. Orman yangınları açısından da iyi oldu. Ağaçlar bayağı ıslandı dünkü yağmurdan. Çok hoşumuza gitti valla. Böyle çok yağması, bütün gün yağması. Hatta gece yarısına kadar yağdı. Bugün sabah ama erkenden kalktığımızda güneş açmıştı. Bugün güneşli geçti ama İstanbul bayağı yağmurluymuş.
0: Bayağı yağmurlu. Her yerde su bastı maalesef. Devam da ediyor. Şu anda dışarı bir hava almak için çıktık sevgili yapımcım Kemal'le. Şakır şakır yağmur yağmaya devam ediyor. Peki milli maçı konuşacağız biz ama az önce de söylediğim gibi kabine toplantısı eğer sona erer konuşma başlarsa ani bir biçimde konuşmamıza ara vermek zorunda kalabiliriz. Sevgili Hüseyin Özkök, Kocaeli'de Fransa'ya karşı oynadık. Pek çok yorumcu Fransa'nın çok güçlü olduğunu, fark da yiyebileceğimizi belirtmesine rağmen başa baş bir oyun oldu. Evet, oyunun bazı bölümlerinde Fransa ağırlığını koydu elbette doğal olarak. Ama özellikle ben Arda Güler'in oyununu çok beğendim. Senin fikrini sormak istiyorum. Nasıl bir mücadele oldu Kocaeli'de? Bir de şunu sormak istiyorum. Benim çok hani garip buldum bu açıklamayı. Teknik direktörümüz Montella maçtan sonra Kocaeli stadının çimleri bize yardımcı olmadı gibi bir açıklama yaptı. Ben de kendi kendime düşündüm. Yani Kocaeli'yi seçen zaten milli takım teknik direktörü de federasyonu değil mi? Yani niçin o zaman orası seçildi ya da çimler eğer bir garipse niçin kesilmedi, bir şey yapılmadı? Yani ters giden şeyin ne olduğunu çok anlayamadım ben. Senin yorumlamanı istirham edeceğiz.
1: Yani Zidane da sahanın iyi olmadığından bahsetti, elverişli olmadığından. Ya Futbol Federasyonu seçtiğinde saha çok iyiydi, sonradan bozuldu. Ya da ya burada oynanır bu maç dediler, böyle fazla önemsemediler o anki görüntüden ve maçı oynattılar ama sahada tek direktörler memnun olmadı. Bilemiyorum yani, bunu Futbol Federasyonu'na açıklaması lazım ama biliyorsun Futbol Federasyonu bu tip açıklamaları hiçbir zaman yapmıyor, biz de öğrenemiyoruz ne olduğunu. Maça gelecek olursak ben açıkça çok umutsuzdum Fransa karşılaşmasından. Hatta maç günü A-Spor'da sabah yayınım vardı. Orada da açık açık ifade ettim umutsuz olduğumu ama yine de sürprizlerin futbolda her zaman olabileceğini söylemeyi de ihmal etmedim. Tabii ki yine yenildik. Bir sürpriz olmadı ama oyunumuzun iyi olması bana sürpriz oldu diyeyim sevgili Kerem. Dünya Kupası'nda milli takımı yerinde izlemiş biri olarak çok mutsuz olmuştuk ve takımımız hakikaten Amerika maçı dışında

0: ki Amerika'da zaten garantilemişti biliyorsun grup birinciliğini o dönem.
1: Evet.
0: Milli takımımızdan hiç memnun olmamıştık. İyi oynamamıştık ve ilk iki maçta daha elenmiştik. Ama o maçtan bu yana bayağı bir gelişim kaydetmiş milli takım. En azından mücadele açısından bayağı iyi, güzel bir mücadele vardı. İyi
1: Bir
0: mücadele
1: de
0: etti
1: kapanan
0: takımımız.
1: takımlara karşı çok iyi oynayamıyoruz gibi,
0: Evet,
1: değil mi?
0: bir de onları açamıyoruz. Öyle bir problem var. Dün savunma tarafı o gün savunma tarafı gayet iyiydi cuma akşamı. Ben Merih'in neden oynadığını anlamıyorum ama Merih de hani benim eleştirmeme rağmen iyi bir maç çıkardı. Onu da söylemeliyim. Ben çünkü Ozan'ı bekliyordum.
1: Evet.
0: Diğer yandan Barış Alper Yılmaz Santrfor'da olmuyor, olmuyor, olmuyor ama Montella da inatlı onu oynatıyor, oynatıyor, oynatıyor. Ben de böyle söyleyeyim. Ve bu akşam da hatta ilk 11'de yine Santrfor'da oynatacağı söyleniyor. Daha kadro açıklanmadığı için bilemiyoruz şu anda. Herhalde bir 10 dakika içinde açıklanır. Diğer yandan Fransa milli takımı maçın büyük bir bölümüne hakimdi. Hatta ilk yarı sonlandığında böyle 70'e 30 falan bir topa sahip olma oranı
1: Evet,
0: vardı.
1: evet.
0: Ama öyle çok böyle ahlar vahlarda kaçan pozisyonlar olmadı Fransa milli takımının. Sadece oyuna hakimdi ve biz savunmada iyi yerleştik. Onlara çok fazla fırsat vermedik. Bir ara işte Michael Olise ondan her zaman alışık olduğumuz bir vuruş yaptı. Onu da Uğurcan çok iyi kurtardı.
1: Evet. Bir de İsmail'in
0: Sonuçta
1: kaçan bir
0: da
1: kafa şutu var. Kale sahası içerisinde.
0: o var. Bir de Ferdi'nin yine ters kafa vuruşu var.
1: Doğru,
0: Diciye gitti o.
1: 0-0.
0: Yani beraberlik hakkımızdı. Hak ederdik berabere kalsaydık. Ama mağlup olduk. Onlar çok kaliteli oyunculardan kurulu ve tek golle işi bitirdiler.
1: Mbappe de golden
0: Golle.
1: sonra bir diz sakatlığı yaşadı Hüseyin abi.
0: Evet, zaten ayrıldı milli takımdan. Madrid'e dönmüş işte
1: Ciddi bir
0: tedavisi için.
1: sakatlık herhalde.
0: Valla çok ciddi olmadığı lige yetişeceği
1: Öyle
0: söylenmiş
1: mi?
0: galiba. Evet. Ama milli takım maçlarında oynamayacak bundan sonra. Dolayısıyla Mbappe'nin çıkması da onlar için tabii dezavantaj oldu. Bizim için de iyi oldu baktığında.
1: Bizim için iyi oldu. Arda Güler'in performansını çok
0: Ya
1: beğendim ben.
0: ona
1: Yani
0: geliyordum tam şimdi.
1: şimdiye kadar seyrettiğim en iyi Arda Güler'di. Bu arada Hüseyin abi, az önce konuştuğumuz gibi kabine toplantısı sonrası
0: Tamam.
1: Cumhurbaşkanı konuşması bittiği zaman tekrar sana bağlanacağız.
0: Tamam oldu. Görüşmek
1: Teşekkürler.
0: üzere.
2: Toplantımızda ilk olarak güvenli okul ikliminin inşası ve güçlendirilmesine yönelik hususları istişare ettik. Biliyorsunuz geçen sene yaşadığımız üzücü hadiseler sebebiyle okullarımızın güvenliğini artıracak ek önlemleri uygulamaya koymuştuk. Bugün hem bunları tekrar gözden geçirdik hem de alınabilecek ilave tedbirleri görüştük. Bu vesileyle geçen hafta Manisa Turgutlu'da meydana gelen menfur olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor. Tedavileri devam eden üç evladımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Yine bugün öğle saatlerinde Osmaniye'de yeğeni tarafından katledilen öğretmenimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlar, son toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesaiyle ülkemize ve aziz milletimize aşkla hizmet etmeyi sürdürdük. İçeride toplu açılış törenleri, dışarıda uluslararası toplantılarla Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini verdik. Özellikle dış politika kulvarında dolu dolu geçen bir gündemimiz oldu. 8 Eylül'de üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin sultanlarını külliyemizde misafir ettik. 3 yıl önce Belçika'da ulaştığımız zaferi bu kez kendi evimizde hem de muhteşem bir geri dönüşle tekrarlayan A milli kadın voleybol takımımızı şahsım ve milletim adına bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda altın madalya kazanan milli boksörümüz Buse Naz Surmeneli'yi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Elde ettikleri önemli başarılarla milli sporcularımız 86 milyonun göğsünü kabartırken biz de 81 ilimizin geleceğini eserlerle, yatırımlarla, projelerle aydınlatmaya devam ediyoruz. Milletimizin bize yüklediği emanet her anımızı, her günümüzü Türkiye için seferber etmemizi zorunlu kılıyor. Biz de bu mukaddes emanetin hakkını en güzel şekilde vermenin gayretindeyiz. 11 Eylül'de hem inşası tamamlanan yatırımlarımızın açılışını yapmak hem de yeni eserlerimizin temellerini atmak üzere baba ocağımız Rize'deydik. TOKİ konutlarımızdan millet bahçelerimize, yeni iş yerlerinden okul ve öğrenci yurtlarına, kültür ve sanat merkezlerinden ve spor tesislerine tam 26 projemizi Rizeli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kısa süre içerisinde nihayete erecek 3 yeni yatırımın da temellerini attık. Toplam değeri 10 milyar lirayı aşan bu eser ve yatırımların Rize'mize ve ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. 13 Eylül'de ise şehir hastanemizin kurdelasını kesmek üzere İstiklal meşalemizin ilk yakıldığı şehir olan Samsun'umuzu ziyaret ettik. 234 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Samsun Şehir Hastanemiz 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, son teknolojiye sahip 40 ameliyathanesi, 320 poliklinikle şehrimize hizmet verecek. Toplam 17 milyar liralık bu muazzam yatırımın Samsun'umuz, bölgemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. 18 Eylül'de İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırmanın kıvancını yaşadık. Muhalefetin buraya uçak inmez dediği İstanbul Havalimanımız açıldığı ilk günden bu yana biliyorsunuz rekora doymuyor. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Böyle bir yerde havalimanının ne işi var diyerek kara çaldıkları bu eser geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Nisan 2025'te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu hayata geçirmiştik. Böylece havalimanımız dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen merkezler arasına girmişti. Bunu hizmete verdiğimiz dördüncü ana pistle daha da güçlendirmiş olduk. 890 milyon avro yatırım değerine sahip 2820 metre uzunluğundaki dördüncü ana pistle havalimanımızın toplam pist sayısı 6'ya çıktı. Bekleme sürelerini kısaltan, yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayan, olumsuz hava şartlarında bile iniş kalkış emniyetini üst seviyeye çıkartan yeni pistimizin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli basın mensupları, Gaziler Günü'nü idrak ettiğimiz 19 Eylül'de şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamalarını gerçekleştirdik.

yeni görevlerine başlayan 571 kardeşimizle birlikte kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 53.179'a yükselttik. Bir defa hepimiz şunun çok net farkındayız. İstiklal ve istikbalimiz için serden geçen şehitlerimizin, birlik ve beraberliğimiz için bedel ödeyen gazilerimizin, nice acıya, zorluğa göğüs geren şehit yakınlarımızın hakkını hiçbir zaman tam olarak ödeyemeyiz. Bununla birlikte devlet olarak imkanlarımız nispetinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya özellikle gayret ediyoruz. Şehitlerimiz

temenni ediyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tahriklere kapılmayarak o vakarlarını, o metanetlerini, hepimize örnek olan o asil duruşlarını bozmayan tüm şehit ailelerimizden Allah razı olsun. Sevgili vatandaşlarım, 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gittik. Bu sene güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettim. Konuşmamızda daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştık. Filistin, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmak üzere çevremizde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatlerimizi dile getirdik. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da estirdiği devlet terörü yine gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu senede vize engeli sebebiyle genel kurula bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram, kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazze'li kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye, bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz. Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün geçmişe kıyasla istikbaline daha umutla bakan, etrafına güven aşılayan, dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var. En önemlisi de bugün içeride bin yıllık kardeşlik hukukunu tekrar tesis eden, dışarıda komşularıyla tekrar kucaklaşan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Büyük düşünen, büyük adımlar atan, büyük hedefler belirleyip o hedeflere azimle ilerleyen bir devletiz. Allah'ın izniyle bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyeceğiz. Aziz milletim, bundan 5 sene önce ülkemize kazandırdığımız Birleşmiş Milletler'in tam karşısındaki Türk evimiz yine diplomasinin kalbinin attığı bir merkez oldu. Birçok devlet ve hükümet başkanını Türk evi binamızda misafir ettik. New York'ta bulunduğumuz süre zarfında toplam 17 devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Trump'ın daveti üzerine Amerika ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin katıldığı toplantıya iştirak ederek bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik kanaatlerimizi paylaştım. Amerikan iş çevreleriyle bir araya gelerek ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirdik. Türk-Amerikan Müslüman toplumunun yer aldığı programda farklı eyaletlerde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Amerika'daki dost ve kardeşlerimizle de hasret giderdik. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz temas, görüşme ve toplantıların ülkemiz, milletimiz
ve mazlum coğrafyalar

0: için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. 26 Eylül'de 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nun kapanış törenine iştirak ettik. Hem fuarın hem de iş forumunun yeni ortaklıklara kapı aralamasını ümit ediyor. Müsiadımızı gayretlerinden ötürü tebrik ediyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, bugünkü kabine toplantımızda 17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Malumunuz bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik. Ama şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk. Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur. Şu noktanın da altını özellikle çiziyorum. Hiçbir sebep yabancı basın kuruluşlarına yazılar yazarak kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamaz. Şikayet mektuplarıyla batılı ağababalarından yardım dilenen zihniyeti bugün bir kez daha milletimizin derin irfanına havale ediyorum. Böyle bir zihniyetten ülkeye de millete de hiçbir fayda gelmez. Bizim son 25 senedir olduğu gibi bugün de uğruna canımız feda dediğimiz Türkiye'nin itibarını artırmaktan, ferdi olmaktan her zaman iftihar ettiğimiz Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten, 86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka bir derdimiz yoktur ve olmayacaktır. Sevgili vatandaşlarım, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Son olarak bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya karşı mücadele edecek A milli futbol takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: TRT Radyo Haber.
2: Reklamlar.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve diyalogta.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Reklamlar.

0: spor servisi devam ediyor.
1: Evet, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Telefon hattının diğer ucunda A-Spor yorumcusu, gazeteci Hüseyin Özkök var yine. Hüseyin abi, tam Arda Güler'i konuşuyorduk. Orada evet. Yarım kalmıştı. İyi oynadı demiştik. Senin yorumların nedir Arda Güler hakkında?
2: Yani hakikaten en iyi milli maçlarından birini, belki de birincisini oynadı diyebilirim. Hı-hı, ben de. Hı-hı. Çok iyi bir maç çıkardı. Bir kere ben de benim söyleyeceğim en önemli özellik Arda'da çok kuvvetlendiğini göstermesi. Hı hı. Ben geçen sene bu hani uzaktan orta sahanın gerisinden bir gol atmıştı.
1: Evet.
2: O golden sonra bir yorum yapmıştım. Orada maçın son dakikasında öyle topa o şiddette vurabilmek kuvvet gerektirir. Gerçekten Arda hem pas atarken böyle topun şiddetini istediği gibi ayarlayabiliyor. Ayağı kuvvetli ve artık ikili mücadelelerde de böyle çelimsiz görüntüsüne rağmen ikili mücadelelerde de bayağı yapılı rakiplere karşı böyle omuz omuza mücadele edebiliyor. Bu çok önemli. Zaten yetenek üst düzeyde. Bunlar da birleşince ortaya çok daha komple bir oyuncu çıkıyor. Arda'nın yaşı ilerledikçe ve maç tecrübesi işte giderek arttıkça zaten herhalde artık ileride bütün dünyada adını sürekli söz ettiren bir oyuncu olacak gibi duruyor. Gerçekten tebrik etmek lazım. Bu akşam da İtalya karşısında en büyük kozumuz Arda olacak.
1: Bugünkü İnşallah maçla ilgili neler öngörüyorsun Hüseyin abi? İtalya'da yeni hocası Mancini ile, ki daha önce de İtalyan milli takımını birkaç evet. kere yönetmişti. Yine başa geldi. İlk maçını sahasında kaybetti.
2: Yaptı en son evet, biliyorsun evet, 2020'de.
1: Evet. Fakat bu kez yani İtalyan takımı birkaç sene özellikle Gattuso'yla biraz kan kaybetmiş gibi geldi bana. İlk maçında da kendi sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi. Onlar da gol atabilirlerdi ama olmadı. İki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Böyle bir beraberlik kokuyor sanki gibi geliyor. İnşallah kazanırız ama sen neler öngörüyorsun?
2: Şimdi ben o akşam Fransa maçını seyrederken tabletten de hani yan gözle bir o maça da baktım. İtalya Belçika maçına. İlk yarıda İtalya çok kötüydü. Belçika oyunu sürükledi ve zaten öne geçti. İlk devreyi 1-0 önde kapadılar. Devre arasında muhtemelen Mancini oyuncuları hani tırnak içinde haşlamayacak ki ikinci yarıya iyi başladı İtalya. Hı hı. 20 dakika falan gayet iyi götürdüler ama bir türlü işte onlar da gol atamadılar. Ve gol atamayınca da ani bir atakta geçiş oyununda yakalanıp ikinci golü yiyince zaten ondan sonra artık çözüldüler. Ve maç 2-0 Belçika'nın galibiyetiyle sonlandı. Hani bu maç bize ne söylüyor? Gerçekten bizim İtalya'yı yenebileceğimizi gösteriyor. İtalya artık eski İtalya değil. Son 3 Dünya Kupası'na gidemediler. Evet, İspanya'dan önceki Avrupa şampiyonu onlar. Bundan 6 sene 5 sene önce 2021'de oynandı. 2020 Avrupa şampiyonasında şampiyon oldular Mancini'yle. Ama o eski İtalya yok artık. Onlar da yıldız sıkıntısı çekiyorlar. Dolayısıyla bizim yenebileceğimiz bir takım İtalya, öyle gözüküyor.
1: Peki Bursa'da stadın çimleri bize yardımcı olabilecek mi acaba?
2: Vallahi bilmiyorum. Yani teknik direktörler ve oyuncular ne söylediler? Onunla ilgili bir haber duymadım. Sen duydun mu bilmiyorum
1: ben
2: ama.
1: Ben de duymadım ama zaten maç öncesi duymamıştık. Kocaeli'de de maç sonrası duyduk bunu.
2: Maç sonrası duyduk. Bakalım bugün maç sonrası teknik direktörler öyle bir serzenişte bulunacaklar mı? Onu göreceğiz. Ama İtalya'yı yenebiliriz. Onlar da tabii ki asılacaklar maça. Çünkü İtalya'da milli takıma karşı bir antipati oluştu. Özellikle İtalya gibi defalarca dünya şampiyonu olmuş bir takımın son 3 Dünya Kupası'na gidememesi İtalyan halkında bayağı hoşnutsuzluk yarattı. Dolayısıyla bir de şimdi Avrupa Uluslar Ligi'ne kötü başlamaları daha da böyle stresi arttırıyor. Bakalım İtalyanlar da asılacaklar maçı. Öyle hani çantada keklik görmemeliyiz.
1: Tabii bence de.
2: Ciddi oyunumuzu, mücadeleci oyunumuzu aynı Fransa karşısında olduğu gibi tekrarlamalıyız.
1: Kesinlikle. Şimdi senin çok iyi bildiğin konulardan birine parmak basmak ve dinleyicilerimizi de bilgilendirmek istiyorum ben. Şimdi Kocaeli'de oynanan Türkiye-Fransa maçında

0: Fransızların da kendi ülkelerine yönelik bir canlı yayın prodüksiyonu oldu. Hatta evet, maç sırasında spikerde Fransızların kamerası da karşı tribünde şeklinde bir anons yaptı. O anda ben evet, çok iyi anlayamadım evet, ama sen X'te eski işte Twitter tweetlerinden birinde bunu açıklamışsın. Zannediyorum bu tür organizasyonda UEFA Odoslar Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda, yani UEFA çatısı altında düzenlense de kendi ülkelerinin prodüksiyonu yapıp kendi kameralarını getirebiliyorlar. Bunun da birkaç ana sebebi var. Bize biraz anlatabilir misin Hüseyin abi?
1: Şimdi bu olay şu şekilde, aslında uzun yıllardan beri yapılan bir şey bu. Hı hı. Şöyle, UEFA'nın kendi düzenlediği, yani tamamen hamisi olduğu organizasyonlar var. İşte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Şampiyonası. Burada hı hı, tek bir yayın havuzu var. Bu prodüksiyonu, bu havuzun prodüksiyonunu da, yani bu yayının prodüksiyonunu da UEFA kendisi yapıyor anlaştığı bir firmayla. Hı hı. Dolayısıyla bu maçları kim seyrederse seyretsin, aynı prodüksiyon firması üzerinden bu yayınlar iletiliyor evet, insanlara. Ama bu tip grup maçlarında veya da eleme maçlarında ülkeler prodüksiyonları kendileri yapıyorlar.
0: Yani kendi yayın ekibini getiriyor.
1: Evet.
0: Hatta yani karşı tribüne mesela yerleştirip farklı açıdan, farklı açılardan evet, görüntüler verebiliyor.
1: Biz mesela A-Spor, ATV olarak bu maçların yayıncısıyız. Hı hı. Ama Fransızlar da kendi prodüksiyonlarını kendileri yaptılar. Karşı tarafa, yani bizim kameraların olduğu tarafın karşısına kendi kameralarını kurdular. Hı hı. Ve oradan yayını kendileri ürettiler. Bunun da başlıca nedeni tabii ki para. Biz mesela baktığımızda karşı tarafa nasıl Türk reklamları görüyorsak evet, sağ kenarında evet, evet, onlar da oradan baktıklarında Fransızlar kendi ülkelerinin firmalarının reklamlarını görüyorlar.
0: Sanal olarak tabii, reklamı oraya karşıya.
1: Yok, sanal değil, yine oraya bilmiyorum, sanal da yerleştiriyor olabilirler. Çünkü orada kulübeler falan da var, doğru aha, söylüyorsun. Aha. Sanal olarak da doğru, haklısın, sanaldır o muhtemelen. Onlar da kendi ülkelerinin reklamlarını yapıyorlar. Artı kendi prodüksiyonuna güveniyor. Daha iyi yayın kalitesi ben sunacağım diyor.
0: Artı o normal ülkenin yapıyor, yani yerel ülkenin, yani bizim, yani A-Spor'un da yayınını da kullanabilir isterse, değil mi? Ondan da alabiliyor, ondan, kendisinden de alabiliyor.
1: O kameralardan da alabiliyor. Çünkü hakkı var sonuçta.
0: Tabii.
1: İstese getirmezdi. Tamamen bizden alırdı. Ama istediği kamera açılarından yerli yayıncıdan da alıyor. Hatta tabii ki doğal olarak VAR görüntülerini falan onları da normal olarak bizden alıyor. Çünkü bizim üzerimizden gidiyor onlar. Tabii. Almanya-Hollanda maçını seyrettim ben Alman televizyonundan mesela. Hı-hı, hı-hı. O maç bizde A-Spor'da da yayınlandı. Tabii. Mesela A-Spor'da Hollandalıların yaptığı yayın seyredilirken ben Almanların'kini de ters taraftan seyrettim.
0: Çok ilginç gerçekten.
1: Kontrol ettim. Baktım karşı tarafta Alman reklamları olunca anladım Almanların kendi prodüksiyonunu yaptığını. Dolayısıyla bunun amacı daha çok para kazanmak.
0: Anladım.
1: Bazı böyle hani eski Sovyet Cumhuriyetlerinde veyahut da yayın teknolojisi çok iyi olmayan ülkelere de götürüyorlar kendi ekipmanlarına, daha kaliteli bir prodüksiyon yapmak için. O da var tabii işin içinde ama
0: İtalya'da şimdi getirmiş mi acaba bu akşam Bursa'ya kendi ekibini, bir bilgin var
1: vallahi
0: mı?
1: Valla İtalyan televizyonunu bir kontrol edeceğim ben. Bilmiyorum şu anda öyle bir şey var mı.
0: Bir ters açıdan görüntü gene alınabilir.
1: Bir ters açıdan görüntü belki İtalyan televizyondan görülebilir.
0: Hüseyin abi son sorum. Her ne kadar bugün bizim maçımız varsa, sen Almanya'da uzun süre gazetecilik yaptın. Hem Bayern Münih'in kongre üyesisin, hem Alman milli takımını da yakından takip ediyorsun.
1: Evet.
0: Klopp geldi ama ilk maçları fena değildi Hollanda ile ilgili. Fakat evet, dün kendi sahalarında Yunanistan'a 1-0 mağlup oldular. Ben kendi yorumumu söyleyeyim, biraz böyle hani sabun köpüğü bir yorum ama ne derece haklıyım acaba, senin yorumunu çok merak ediyorum. Ben her iki maçta da Alman milli takımında 11 tane Sané gördüm. Yani böyle vurdum duymaz, sorumsuz, küsen, çok fazla hırslı olmayan oyuncular gördüm. Bilmiyorum, belki abartıyorum, duygusal davranıyorum ama Almanya milli takımını sen nasıl görüyorsun, yeni oyuncuları?
1: Ya şimdi Jürgen Klopp'tan beklentiler büyük. Ancak Jürgen Klopp'un da bir iskelet oluşturması gerekiyor. Dolayısıyla bu 4 maçlık periyotta 2 ayrı milli takım açıkladı.
0: Evet.
1: İlk 2 maçın oyuncuları şu anda takımdan ayrıldılar. Hatta dün akşam Augsburg'da oynanan Yunanistan maçında diğer 2 maçta oynayacak kadro tribündeydi.

0: toplu halde seyrettiler.
1: Yani tamamen onu... 11'de yedeklerde değişiyor mu abi iki maçtan
0: tabii
1: sonra?
0: Tabii komple adamaydı. Yani 22-22 ayırdı. Evet. UEFA'ya geniş bir kadro bildiriyorsun. 4 maçta istediklerini kullanıyorsun. Jürgen Klopp da bunu ikiye bölüp 44 oyuncu ayırıp ikiye bölüp o şekilde o
1: yaptığı. Bu da ilginç. 44 kişinin arasında Sané'nin girmemesi de ilginç ama şimdi
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. Zaten onunla ilgili şöyle söyledi. Baumann'ı da almadı. Kaleci, Dünya Kupası'ndaki kalecisi Almanya'nın. Evet, evet. Neuer'in yedeğiydi biliyorsun. Diğer yandan Deniz Undav da alınmadı kadroya. Evet, evet. O da Dünya Kupası kadrosunda vardı ve Sané alınmadı. Onlara alınmamalarının hani nihai olmadığını, eğer iyi maçlar çıkartırlarsa, ki sezona iyi başlamadıklarını söyledi, alınacaklarını söyledi ileride tekrar milli takıma. Bir iskelet oluşturmaya çalışıyor. Elinde kaliteli iyi oyuncular var. Burada da işte bu oyuncuların hepsini bir kampta görecek, maçlarda görecek. Ondan sonra artık Kasım'daki milli arada, yani kalan iki karşılaşmada artık tek bir kadroyla bir normal iskelet 11'e doğru yavaş yavaş ilerler diye düşünüyorum Jürgen Klopp. Başaracaktır ya, Jürgen Klopp bu işi iyi biliyor. Ama senin o görüşüne tam katılamayacağım. Hani
1: orada duymaz futbolcuları mı?
0: Evet. Yok, bayağı mücadele.
1: Ben biraz abartıyorum tabii.
0: Klopp da yani oyuncuların mücadelesinden memnun ama bir türlü hani oyun olarak daha istediklerini yapamıyorlar. Öyle bir şey, onu söylemek lazım. Ama biraz zaman gerekiyor tabii Jürgen Klopp'a.
1: Son ekstra bir sorun var Hüseyin abi. Yani tabii, senden başkası daha iyi yanıtlayamaz bunu. Şimdi bu sene hem Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve işte UEFA Uluslar Ligi takvimini biraz değişik görüyoruz. Evvelden evet, mesela Şampiyonlar Ligi Salı Çarşamba oynanırdı. Perşembe günü Avrupa Ligi oynanırdı, Konferans Ligi oynanırdı. Şimdi tüm bir hafta boyunca Salı Çarşamba Perşembe Şampiyonlar Ligi oynandı. Bir hafta sonra Avrupa Ligi oynandı. Sadece ilk haftaya mı mahsustu? Gene eskisi evet, gibi mi olacak?
0: Evet. Yine eskisi gibi devam edecek ama zaten 3 senedir böyle. Kerem, herhalde unuttun.
1: Herhalde ilk haftaya dikkat etmemişim demek. İlk haftalar evet, böyle oluyor demek.
0: 3. sene böyle. İlk haftaları tamam, böyle yaptılar. Tamam. Biraz da şeyi parlatmak için, yani o hafta ilk hafta anladım, Şampiyonlar Ligi anladım, yapıyor. O hafta başka maç yok. Sadece Şampiyonlar Ligi. Diğer hafta işte Avrupa Ligi.
1: Ama yine eskiye dönecek yani. Aynı hafta tüm maçlar.
0: Konferans Ligi'nin ilk haftasında Avrupa Ligi'de olacak, onu söyleyelim.
1: Anladım.
0: Ama Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'ni biraz kendi ilk haftalarını yaptırıyor ayrı ayrı. Ondan sonra da normale dönüyor.
1: Peki Uluslar Ligi'ndeki 21 günlük ara hakkında ne söyleyecek? Bu
0: onun,
1: ilk defa mı?
0: Onun nedeni yani? Şu, bu 2023'te FIFA'nın kongresinde alınmış bir karar.
1: Evet.
0: Şöyle... Bu Eylül-Ekim milli araların birleştirmesinin nedeni, en büyük nedeni, kıtalar arası seyahat eden Avrupa'daki futbolcuların bir seyahat daha az yapmasını sağlamak. Çünkü Eylül'de gidiyorlar bir jetlag oluyor, Ekim'de gidiyorlar bir jetlag oluyor, Kasım'da gidiyorlar bir daha bir jetlag oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu iki milli arayı birleştirdiler. Şimdi burada 4 milli maç var. O kıtalar arası giden oyuncular işte gittiler. 4 maç sonra geri gelecekler ama ondan sonra da arada bir koskoca Ekim ayı var. Ondan sonra Kasım'da tekrar bir milli araya gidecekler. Dolayısıyla ana amacı buydu. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi de bu bağlamda daha erken başladı. Yani ilk haftasının Eylül ayının ilk haftasının sonunda başladı. Ayın 8'inde biliyorsun. Daha önce 3. haftada falan başlardı. Şimdi onu da geri çektiler milli ara nedeniyle. Nedeni bu. Yani çok bence yerinde bir karar verdiler.
1: Evet, evet, evet. Hüseyin abi çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere en kısa süre içerisinde.
0: Görüşmek üzere herkese, tüm dinleyenlere selamlar, sevgiler.
1: Milli takımımıza da başarılar, teşekkür ediyoruz. Evet, A-Spor yorumcusu, gazeteci yorumcu Hüseyin Özkök'le konuştuk. Milli takım hakkında bilgi aldık, yorumlarını sorduk. Almanya'yı sorduk ve UEFA'nın yeni takvimi konusunda da bir kez daha bilgi almış olduk. Şimdi ikinci bağlantımıza geçiyoruz. İkinci bağlantımızda yine programımıza sık sık konu olan, hepinizi yakından tanıdığı sevgili Emre Tanrıver var. Ve şu anda Emre Tanrıver Bursa'da, statta. Öncelikle ben Emre'ye benim sesimi sağlıklı duyup duyamadığını sormak istiyorum Emre.
2: Evet, şu anda duyuyorum.
1: Harika, senin sesin de çok güzel geliyor. İlk sorum tamam, şu. Şu anda bulunduğun stadın tam olarak resmi adı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu mu?
2: Doğrudur, evet.
1: Tam olarak öyle değil mi?

0: Evet, doğru.
1: Çünkü farklı kaynaklarda farklı işte şeyler de var ama doğrusu bu. Evet. Peki şimdi oradaki durumu bize aktarmanı senden istirham edeceğiz. Seyircinin ilgisi nasıl? Hava nasıl? İstanbul'da çok yağmurlu ve rüzgarlı, poyraz esiyor. Bursa'da çok uzak değil İstanbul. Öncelikle hava durumunu, stadın zeminini soralım. Genel bilgi alalım senden.
0: Evet, ben de iki gündür buradayım. Dün hava kapalıydı, yağmur pek yoktu ama bugün hava hem daha kapalı hem daha soğuk hem de akşama doğru yağmur başladı. Ben gelirken de stadyuma yağmur bayağı şiddetini artırmıştı açıkçası. Ama saha, stadyuma az önce geldim, yaklaşık 10 dakika oldu. Saha zemini şu anda yukarıdan bakınca gayet güzel gözüküyor. Tabii şu anda hakemler mesela stadyum zemininde sahayı inceliyorlar. Hı hı. Buradan bakınca stadyum zemininde çok büyük bir problem gözükmüyor. Ama yağmur şiddetini artırırsa tabii ki bu futbolcular için problem olabilir. Taraftar ilgisi konusundaysa stadyumda şu anda yaklaşık herhalde 3-5 bin civarı taraftarı vardır. Daha fazla yok ama hem hafta içi olması hem de insanların işten yeni yeni çıkmaya başlaması ve stadyuma gelmek üzere olması tabii ki bu nedenle şu anda stadyumda seyirci sayısı az ama yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar diye. Ben stadyuma gelirken stat çevresi yavaş yavaş dolmaya başlamıştı yani.
1: Kapasite ne kadar olabilecek maksimum Bursa'da?
0: Ben 30 bin taraftar bekliyorum
1: 30
0: yine.
1: 30 bin.
0: En az 30 bin bekliyorum, evet.
1: Şimdi maçın hakemi İngiliz Michael Oliver. Pek yabancı hakem değil, bizim maçlarımızı, kulüp maçları daha sıkça yönetiyor. Çok da uğursuz gelen bir hakem de değil. Genelde ortalama bizim galibiyetlerimizle Türk takımları kulüplerde olsun bitmiş. Hakem hakkındaki düşüncelerini zannediyorum Premier Lig'de birkaç hafta önce bir yanlış bir kararı falan vardı değil mi? Yanılıyor muyum ben,
0: evet,
1: Michael
0: Oliver? Doğru, bir evet. Manchester City Manchester United maçında
1: bir skandal karar vardı, evet.
0: Bir skandal karar vardı, evet. Ama genel olarak hani Premier Lig hakemlerini ben açıkçası beğeniyorum genel anlamda. Çünkü o Premier Lig'deki sertliği, oyun devamlılığını sağlamaya çalışıyorlar genelde. Ben de topun hep oyunda kalmasından yana olduğum için şahsi fikrim İngiliz hakemlerin genelde bir seviyorum, beğeniyorum yani. Michael Oliver da evet yani hatalar yapsa da genel olarak kariyerinde başarılı bir hakem. Bence bu akşam ben iyi performans bekliyorum hakemden. Bu da inşallah bizim işimize yarar. Tabii ki bizim oyun anlayışımız nasıl olacak? Fransa karşısında olduğu gibi kapalı savunma bekleyip kontra atak ve geçiş oyunu mu kovalayacağız? Yoksa hem topun hem oyunun hakimi mi olacağız? Bu da önemli. Biraz tabii sertlik de gerekiyor. İtalyanlar her zaman sert oynuyor. Biraz sertlik gerekiyor. Sert olursak hakem de Premier Lig'deki gibi biraz oyunu devam etme çabasında olursa bu bizim işimize yarayabilir diye düşünüyorum. Yani hakemin biraz sertliğe taviz vermesi, biraz Premier Lig standartlarında maç yönetmesi bizim işimize yarayabilir diye düşünüyorum.
1: İki İtalyan teknik direktör iki ayrı ülkenin takımını çalıştırıyor ve karşı karşıya geliyorlar ki rakip teknik direktör de yabancımız değil. Bir dönem Galatasaray'da çok başarılı olan Mancini rakibimiz olacak. Peki şunu sormak istiyorum. Hüseyin abiye de sordum demin. İlginç bir açıklamaydı. Kocaeli'deki Fransa maçından sonra Montella dedi ki Kocaeli'nin çimleri bize hiç yardımcı olmadı. Ben de bunu çok garipsedim. Evet. Yani Kocaeli'yi seçen biziz. Bizim federasyonumuz, bizim milli takımımız niye böyle bir şey açıklama yaptı ve buna bağlı olarak acaba Bursa'nın çimleri bize yardımcı olacak mı gibi bir kinayeli soru sormak isterim sana.
0: Yani tabii ki burada stadyum seçimi federasyonun ve milli takımın elinde. Madem saha zemininden şikayetçi olacaksınız, daha iyi bir zeminde oynama fırsatı sizin elinizdeydi. Bir kere burada sorumluluk futbol federasyonunda, milli takımlarda. Dolayısıyla kendi seçtiğiniz sahada, kendi seçtiğiniz stadyumdan şikayetçi olmamanız gerekiyor.
1: Yani Montella aslında federasyona mı gönderme yaptı sana göre?
0: Aslında ben Montella'nın fikrinin alınmadığını düşünmüyorum bu konuda. Hatta kaptanların bile fikri alınıyor genelde bu tarz durumlarda. Hani iyi ihtimali düşünecek olursak, iyi yönden bakacak olursak şöyle olabilir. Hani stadyum açıklandıktan sonra artık son günlerde zemin bozulmuş olabilir. Hı hı. Ama yine de bence ev sahibi takım olarak stadyum zemininden şikayet etmemek gerekiyordu bence. Evet, kötüydü ama sonuçta sorumluluk sizdeydi. Ev sahibisisiniz, dolayısıyla bırakın rakipler şikayet etsin, bırakın biz eleştirelim ama sizin şikayetçi olmamanız lazım çünkü sorumlu sizsiniz yani.
1: Onun için çok garipsedim ben bu açıklamayı.
0: Evet, hak veriyorum. Şimdi Bursa'da ya yukarıdan bakınca zemin çok kötü gözükmüyor açıkçası. Hani güzel gözüküyor ama tabii ki biz gerçekten yüksekteyiz, basın tribünü yüksekte. Buradan daha normal gözüküyor ama saha içinde tabii ki futbol oynayanlar için sorunlu hale gelebilir. Özellikle yağmur şiddetini artırırsa şu anda Orta sahada mesela ufak tefek bozulmalar var ama yağmur şiddetini artırırsa bu bozulmalar sahanın

0: birçok tarafına yayılabilir. Şu anda kötü gözükmüyor, zemin iyi gözüküyor. Ama tabii ki biz yüksekteyiz. Buradan çok detaylı göremiyoruz saha zeminini. Daha yakından belki daha fazla sorun ortaya çıkabilir ve yağmur da şiddetini artırmaya devam ederse sahadaki bozulmalar artabilir diye düşünüyorum. Şu anda orta sahada biraz ufak tefek bozulmalar var, tam orta saha çizgisinde. Bir de basın tribününe göre sol tarafta, kamera çekimine göre sol taraftaki kale tarafında biraz bozulmalar var. Onun dışında futbol oynamaya elverişli gibi gözüküyor buradan bakınca.
1: Sevgili Emre Tanrıver, Amerika'daki Dünya Kupası'ndan sonra pek çok ülkenin teknik direktörü istifa etti. Biz istikrardan yana olduk. Yani şoke bir gruptan çıkamamamıza rağmen Montpellier'le devam etme kararı aldık. Şimdi Uluslar Ligi'nde evet A Ligi'ne yükseldik, A grubuna. Zorlu rakiplerle mücadele ediyoruz. Fena da mücadele etmedik ama olası bir, inşallah tabii böyle bir şey olmaz, galip geliriz ama olası bir mağlubiyet sonrası Montella'nın istifa edeceğini ya da görevden alınacağını düşünüyor musun? Böyle bir olasılık olabilir mi sence?
0: Bu maçtan sonra öyle bir şey düşünmüyorum açıkçası. Hani çok hezimet gibi bir skor olmazsa Allah korusun, bir istifa ya da görevden alma beklemiyorum. Ama normal şartlarda Dünya Kupası'ndan sonra zaten bu istifanın ya da görevden almanın gerçekleşmesi gerekiyordu bence. Ama artık bence geç kalındı. Bu saatten sonra bence en azından önümüzde Uluslar Ligi için ilk etapta iki maç daha varken bugün bir hezimet, bir farklı skor olmadığı sürece bir istifa ya da görevden alma kararı beklemiyorum.
1: Yani bu 3 hafta
0: Açıkçası
1: tamamlanır diyorsun. Sonuçta hizmet olmadıktan sonra.
0: bu süreç tamamlanır diye düşünüyorum. Montella'da açıkçası böyle bir istifa etmesini falan da görmüyorum. Çünkü Montella öz eleştiri yapan bir insan değil. Özellikle kötü durumlarda sorumluluğu direkt sahiplenen bir profil çizmedi şu ana kadar. En azından basın karşısında bunu şu ana kadar hiç ifade etmedi. Biz her toplantıda özellikle kötü skorlardan sonra bir öz eleştiri yapmasını istiyoruz. Fakat hani soruda bunu belirtiyoruz. Neyi eleştirirsiniz diyoruz. Elimizden geleni yaptık diyor. Kader diyor.
1: Biraz
0: Rakip diyor.
1: duymazdan geliyor değil mi soruları?
0: Evet, bu şekilde geçiyor. Hiçbir soruya net cevap vermiyor yani. Ben o yüzden Montella'dan bir istifa beklemiyorum. Federasyon da genelde Montella'nın arkasında durduğunu ifade ediyor her sonuçtan sonra. Dolayısıyla ben bu süreçte şu anda bir istifa ya da görevden alma kararı beklemiyorum. Şayet bir skandal, bir hezimet olmazsa.
1: Tabii inşallah olmaz. İnşallah galip
0: İnşallah.
1: geliriz. Böyle şimdi maçın yorumcusuna da baktığımızda yayıncı kuruluşta spiker arkadaşımızla birlikte maçı Fatih Terim yorumlayacakmış.
0: Ben de az önce stadyuma geldiğimde karşılaştım kendisiyle.
1: O da
0: Stadyuma
1: böyle
0: aynı
1: hani
0: anda
1: akla bir
0: girdim.
1: şeyler böyle hani komplo teorileri getirmiyor değil. Sevgili Emre Tanrı ben ne dersin?
0: Tabii. Şimdi rakip İtalya olunca İtalyanların imparator dedi Fatih Terim'i
1: Tabii,
0: seçmişler yorumcu olarak. Tabii gayet
1: doğru.
0: doğal karşılıyorum ama şimdi tabii yani olası bir durumda Fatih Terim de boşta hani komple teorisi üretmek, dedikodunu yapmak gayet normal. Ama çok da ihtimal vermiyorum açıkçası ya.
1: Evet ben de yani dediğin gibi hizmet olmadıktan sonra yenilsek bile Montella ile devam edilecektir diye düşünüyorum ben de
0: Aynen
1: ki
0: öyle.
1: zaten yenilmemize rağmen Kocaeli'de gayet başarılı bir futbol sergiledik. Berabere de çıkabilirdik yani o İsmail o kafa golünü
0: Zaten
1: atsaydı
0: bu
1: 1-1'de
0: takımlara
1: bitebilirdik.
0: karşı genelde iyi oynuyoruz diye
1: Doğru,
0: düşünüyorum.
1: doğru,
0: Çünkü
1: doğru.
0: örneğin deplasmandaki İspanya maçı vardı. Hatta orada da 3'ü savunmayla başlamıştık ve çok iyi mücadele etmiştik, iyi oynamıştık.
1: Evet.
0: Yani kendimizden iyi takımlara karşı Montella çağı öğretebiliyor. Sıkıntı kendimizden kötü takımlara karşı o kapalı savunmaları, taş gibi savunmaları aşamamak zaten. Dünya Kupası'nda da bunun problemini yaşadık. Sıkıntı zaten o tür maçlarda Montella'nın bir B planı yok. Ama bu tarz maçlarda yani kendisinden daha iyi takımlara karşı Montella gayet sağlıklı planlar üretebiliyor.
1: Peki son soru şu sevgili Emre Tanrıver. Nasıl bir 11 bekliyorsun? Kalede Altay olacak herhalde. Uğurcan'ın kırmızı kart cezası var.
0: Evet, ben
1: Ozan
0: Altay'ı kaleye
1: Kabak'ın
0: bekliyorum.
1: Abdülkadir yerine Abdülkerim yerine oynayacağı tahmin ediliyor bazı sitelerde. Sen öyle bir şey umuyor
0: Ben
1: musun ya da?
0: açıkçası stoper tandemini bozacağını düşünmüyorum. Orada
1: Merih'le
0: yine
1: Abdülkerim olacak.
0: Merih Abdülkerim olur diye düşünüyorum ama kadro tercihi beni yani maç kadrosu tercihi beni biraz şaşırttı. Çünkü hem Aralı hem de İlhan Fakılı'yı kadroya almadı. Şimdi evet Kerem ve Barış var ama zaten Kerem ve Barış'ı genelde sol kanatta değil santraforda kullanıyor. Bunu dünkü basın toplantısında kendisi de ifade etti. Şimdi sol kanat oyuncularını düşündüğümüz zaman Türk
1: Kenan yok
0: kadrosunda
1: zaten
0: yani
1: sakat.
0: evet Kenan'ın yokluğunda Aral ve İlhan Fakılı, özellikle İlhan Fakılı zaten şu anda en formda sol kanatlardan biri bence. Kerem'i ve Barış'ı katarak söylüyorum. Hani sol kanat havuzunda en formda isim şu anda Kenan'ın sakatlığında İlhan
1: Kesinlikle İlhan
0: Fakılı'ydı.
1: Fakılı, kesinlikle.
0: Hani süre bulduğu dakikalar sürekli şans üretti.

0: Kendi ve skor üretmeye çalışan, skor üreten bir futbolcuydu. İlhan Fakkal'ın kadroda olmaması, Aral Şimşir'in kadroda olmaması benim için çok büyük sürpriz oldu. Emirhan Topçu da aynı şekilde kadroya alınmadı. Bu tercihler özellikle kötü bir skor olursa mutlaka basın toplantısında sorgulanacaktır diye düşünüyorum.
1: Yine forvetle Barış mı oynayacak sence?
0: Ben Barış'ı oynatır diye bekliyorum. Yani beklentim o yönde ama bana kalsa ya bir pivot santrafor eksikliğimiz var. Bu konuda Montella'ya da çok kızamıyorum. Keşke Enes Ünal kadroda olsaydı diyorum bu arada. Hazır sakatlığını atlatmışken. Evet. Şimdi İtalya evet eskiden çok iyi bir takımdı İtalya ama şu anda formsuz bir takım sonuçta. Yani Fransa'ya oynadığımız gibi bence oynamamamız lazım İtalya'ya karşı. Yani iplerin bizim elimizde olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü İtalya eski günlerinden uzak bir takım. İtalya'yı her zaman bu kadar formsuz yakalamazsın. Doğru, yakalayamazsın. Doğru, formsuz doğru. Yakaladığınız zaman ipleri elinize alarak kendi oyununuzu oynamanız lazım diye düşünüyorum.
1: Doğru.
0: Ama bu benim düşüncem. Montella muhtemelen Fransa maçına benzer bir oyun anlayışıyla çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Böyle bir durumda da forvette
1: Orkun'un oynaması muhtemel mi son soru Orkun'un bu kez?
0: Orkun dün takımda az bir idman yaptı. Takımda ilk kez çalıştı ve bunun da tamamını takımda gerçekleştirmedi açıkçası. Tamamen Montella'ya ve biraz Orkun'un risk alıp almamasına bağlı bir durum. Muhtemelen herhalde yarım saat içinde, 15 dakika içinde ilk 11'leri açıklanır ama biraz sanki Orkun'a bağlı diye düşünüyorum. Orkun risk almak isterse, sakatlığına rağmen oynamak isterse, Montella'da bir sıkıntı görmezse ilk 11'e başlayacaktır diye düşünüyorum. Orkun'a, özellikle Hakan'ın yokluğunda Orkun'a çok büyük ihtiyaç var diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle. Sevgili Emre Tanrıver, spor yorumcusu, genel yayın yönetmeni, spor genel yayın yönetmeni. Çok teşekkür ediyoruz. Maçı takip edeceksin oradan. Yine ilerleyen zamanlarda bu Bursa'daki maç deneyiminde bir programda konuşuruz inşallah.
0: Tabii ki.
1: İyi seyirler, milli takımımıza başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Teşekkürler.

0: Evet, saatlerimiz 20'yi 25 dakika geçiyor sevgili dostlar. Saat 21.45'te milli maçımız var ve biz de bugün programımızda milli maçımızı yorumluyoruz. Üçüncü yorumcumuz bizimle birlikte spor yorumcusu, futbol yorumcusu sevgili Oğuz Oruç. Hoş geldiniz Oğuz Bey programımıza bir kez daha.
1: Kolay gelsin Kerem Bey, iyi yayınlar diliyorum sizlere de.
0: Teşekkür ediyoruz. Sizin X hesabınızda, yani eski adıyla Twitter, bu aralar böyle ilginç nokta atışları yapıyorsunuz, takip ediyorum. Sonuçlar olsun, tahminler olsun. Vallahi kutluyorum sizi gerçekten, yani zor sonuçları imza atıyorsunuz. Bugün de, daha doğrusu dün de yine bir tahmin, tabii ki tahmin sonuçta hepsi.
1: Tabii ki, tabii ki
0: yani olup sonuç olmayacağı belli. Aynen değil, öyle. Hepimiz bir şey tahmin ediyoruz. Kesin bir şey yok. Zannediyorum, hani anladığım kadarıyla biraz bugünkü maçtan umudunuz yok gibi ve Montella'nın da belki gönderilebileceğini ya da istifa edebileceğini böyle hani ifade eden,
1: ima eden
0: evet bir tweetiniz var. Bu konudaki ilk başta yorumunuzu ve tahmininizi soracağım.
1: Ya şöyle bir şey var ki biz aslında böyle nasıl desem favori olmadığımız maçlarda maçlara bence daha iyi hazırlanıyoruz. Çünkü rakip ne kadar güçlü olursa bence biz de o kadar o maçı önemsiyoruz ve o maçı oynamak için şartlar ne olursa olsun kendimizi sahada adıyoruz. En son Fransa maçında da bunu gördük. Fransa bizden belki 5-6 gömlek üstün bir takımla Türkiye'ye geldi. Bizim de eksiklerimiz vardı. Kenan yoktu, Hakan yoktu, Orkun yoktu. Biraz sıkıntıdaydık. Hatta zaten santraforsuzluk bence başlı başına büyük bir sıkıntıyken. Dediğim gibi biraz daha favori olmadığımız maçlarda o rakiple beraber oynamayı, o rakibe pozisyon vermemeyi çok daha bence iyi başarıyoruz. Ama ne zaman ki böyle rakip formsuz bir takım olduğunda, eski günlerine dönük bir takım olmadığında, yani mesela sonuçta İtalya'da bence böyle şu anda iyi bir süreçten geçmiyorlar. Hoca anlamında iyi bir hoca dikiş tutturamadı. Sürekli olarak hoca değişimi yapıyorlar ve jenerasyon anlamında da bence büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Böyle takımlara karşı biraz daha biz fazlaca hücum etmek zorunda kaldığımızda çok daha açık, çok daha nispeten dağınık ve pozisyon vermeye yatkın bir şekilde oynuyoruz. Bu anlamda da bizim bence günümüz futbolundaki sorunlarımızdan biri de bu. Dünya Kupası'nda da bunu gördük. Hem Avustralya maçında hem Paraguay maçında rakiplerimizi biraz küçümsedik ve bu küçümsemenin karşılığını da kötü sonuçlar alarak gördük ve turnuvaya erken veda etmiştik. İtalya karşısında da böyle bir oyun.

0: bekliyorum ben. Çünkü şu anda muhtemel 11'lere bakıyoruz ve tekrardan 5'li savunmadan 4'lü savunmaya döndüğümüzü görüyoruz. Ve bununla beraber de hücuma biraz daha yetenekli ama iş disiplini diyeyim daha yüksek olmayan bir oyuncu eklediğimiz zaman maç içinde çok daha fazla rahat bir şekilde kopabiliyoruz ve İtalya'yı da bu gözle İtalya'ya karşı bu gözle çıkacağımız için de ben sürpriz bir hani mesela ilk yarıdan İtalya'nın bir iki gol atıp böyle istemediğimiz bir skorla geri düşebileceğimiz bir senaryo yaşamamızı bekliyorum bu akşam. Normalde hepimiz maçlara kazanmak için çıkmak isteriz. Hepimiz maçlara kazanmak için oynamak isteriz. Ancak sanki bu şu anki içinde bulunduğumuz hava bize böyle bir flash bir mağlubiyet alıp da bizim yüzümüze bunu bir tokat gibi çarpacağını ve radikal bir kararın artık alınması gerektiği bir ortama geldiğimizi düşünüyorum. Ve bu yüzden aslında İtalya'ya karşı sürpriz bir mağlubiyet alacağımızı düşünüyorum. Çünkü aslında ben bu flash işte bu yüzümüze gerçekleri çarpma işini ve muhtemelen Montella ile yolları ayırma işini Dünya Kupası sonrasında bekliyorum. Çünkü Dünya Kupası'nda
1: evet herkes aynı şeyi
0: gruptan
1: bekliyor.
0: Gruptan çıkamamak gerçekten herhangi bir kim olursa olsun o hocanın Türkiye milli takımının başındaki görevindekinden ayrılmasına neden olabilecek kadar bir durumdu. Yoksa evet, genel Montella profiline baktığımız zaman C liginden alıp da A ligine kadar gelebilmemiz veya Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynamamız, takımı 24 sene sonra Dünya Kupası'na getirmesi bunlar hep onun CV'sine artı yazacak özellikler. Ancak kısa vadede baktığımız zaman Dünya Kupası sonrasında böyle bir ayrılık gerekiyordu. Şu anki Uluslar Ligi kadrosuna çağrılan çağrılmayan oyuncular üzerinden de yine de bir Montella kaosu yaratılmaya çalışıldığını görüyorum medyada. Bence de çünkü bazı oyuncuların bu kadroda yeri olması gerekiyordu. Özellikle santrfor olduğu için Enes'in onun olması gerekiyordu. O yüzden de İtalya karşısındaki muhtemel olası kötü sonuçla beraber de belki Montella'nın artık ben bu işe devam etmek istemiyorum diyebileceği de bir senaryo oluşabilir. Aynı şekilde TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun da bugüne kadar işte Montella'nın yaptıklarını ötürü teşekkür ediyoruz. Ancak yolumuza yeni bir teknik direktörle devam edebileceğiz gibisinden bir radikal çıkışta bekliyorum açıkçası. Yani
1: tabii dinleyicilerimiz öyle yanlış anlamasın. Bunlar sadece tahmin. Değil yani bir istek bir dilek değil. Tam tersini dileriz isteriz ama bunlar da ihtimal dahilinde olabilecek şeyler. Yani Kocaeli'de de müthiş bir Arda Güler seyrettik. Arda Güler'in her zaman için bu kadar da çok çok iyi oynamasını beklemek biraz hani saflık olabilir. Her zaman bu kadar zirvede oynayamayabilir. Bu maçta biraz düşse çok büyük güç kaybedebiliriz Bursa'daki maçta.
0: Kesinlikle ben zaten Fransa maçında aslında beklenenden iyi bir takım performansı gördüğümü iyi, evet, ve hatta evet, bu evet, anlamda da mutlu olduğumu da dile getirmek istiyorum. Çünkü yani dediğim gibi Kenan'ın olmayışı, kaptanımız Hakan'ın olmayışı takıma bir dezavantaj yaratıyordu. Ancak takımda sahada çıkan 11 oyuncu da sonradan giren oyuncular dahil gerçekten de Fransa'ya karşı biz hani sizle kafa kafaya oynayabiliriz ve hatta kendi yaptığımız hata olmasa da belki o golü de
1: yiyecektik
0: puan da alabiliriz.
1: İsmail'in kafası gol olabilirdi, 1-1 bitebilirdi.
0: Pozisyonu çok rahat pozisyon bulduk Fransa'ya karşı.
1: Orkun oynar mı bu akşam sizce sevgili Oğuz Oruç?
0: Ben ilk 11 beklemiyorum çünkü ya İsmail ve Salih'in merkezdeki performansı bence öndeki 4 oyuncunun rahat bir şekilde oynayabilmesini sağlayacaktır. Çünkü daha defansif, daha kesici 2 oyuncuyla oynadığımızda öndeki oyuncular biraz daha rahat oynayabilir. Ancak işte burada da bence bir işte muhtemelde yazıldığı gibi bir Yunus veya bir Aral Şimşir gibi bir oyuncudan çok keşke direkt olarak bir pivot santrforla yani elimizdeki tek santrforla Deniz'le başlamayı düşünse diyorum hoca ama çok da bu da çok mantıklı gelmiyor. Şundan mantıklı gelmiyor çünkü Deniz Galatasaray'da oynadığı maçlarda da gördük. Milli takıma girdiği zamanlarda da gördük ki ya bence 90 dakikayı
1: evet, çok
0: başından
1: yeterli değil ki zaten kadar, siz Portekiz'in çok yakından takip ediyorsunuz. Çok da hani oynar halde gelmedi
0: öyle
1: değil
0: de
1: mi?
0: Değildi. Kesinlikle
1: son 5-10 dakika ara sıra giriyordu oyuna Porto'da da.
0: Kesinlikle öyle çünkü Porto zaten onun ilk 11 oynadığı maçlarda da evet, gol bulmakta sıkıntı yaşıyordu.
1: Oğuz Bey son cümlelerimizi tabii kuralım yayınımızı bitirmek üzere.
0: Bu sorunu çözememek, santrforsuzluk sorunu çözememek Montella'nın milli takıma geldiği günden bu yana bence en büyük sorunu oluyor. Umarım ki hani benim tahminim yanlış çıkar ve Türkiye bugün baştan sona iyi oynayarak İnşallah. Belki çok daha görkemli bir skorla kazanabilir. Şu andan itibaren de tekrardan milli takımımıza başarılar diliyorum.
1: Sevgili Oğuz Oruç çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: İyi akşamlar diliyoruz. Evet, Hüseyin Özkök, Emre Tanrıver, Oğuz Oruç milli takımı değerlendirdik. Bir kez daha spor servisi ekibi olarak bu akşamki maçta milli takımımıza başarılar diliyoruz. Umarız İtalya'yı yener ve yolumuza güzel bir şekilde devam ederiz. Başarılar milli takım. Kemal Çat programı hazırladı. Burhan Cengiz teknik yönetmenimiz ve ben Kerem Demircioğlu. Bizden bu akşamlık bu kadar. Tüm hafta boyunca spor servisinin arkadaşlarımız sizlerle birlikte olmaya devam edecek.
2: Servisi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Kabine toplantısında fon soruşturmasının kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade etti. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde hesap verecektir diyen Erdoğan, yarın ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Abbas'ın vize engeli sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayıp katil Netanyahu'nun hitap edebilmesine tepki gösterdi. Bölgemizde terör estirenlerin hukuk önünde hesap verene kadar hakkı haykırmaya devam edeceklerini belirtti. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, devam eden fon soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kararlılıkla meselenin üzerine gidileceğini söyledi. Kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasında piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha yapıldı. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Alt komisyonların teşkiliyle görev ve yetkileri karara bağlandı. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, batığın çevresinde yürütülen dip aramalarında iki

maaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Siber suçlarla mücadele kararlılıkla sürüyor. Son 5 günde 25 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu yapıldı. Operasyonlar sonucu 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 286'sı tutuklanırken 92 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Sosyal medya platformlarında yayımladığı videolara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu olan Deniz Göktaş hakim karşısına çıktı. Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerleri aşağılama suçlarından 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Göktaş'ın tahliyesine karar verildi. Dünya, ABD ve İran arasında müzakere masası yeniden kurulacak mı sorusunun yanıtına odaklandı. ABD basını müzakerelerin tekrar başlayabileceğine işaret etti. İran basını da Dışişleri Bakanı Arakçı'nın arabulucularla görüşeceğini yazdı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'daki savunma ve enerji tesislerine hedef aldı. Rusya da Ukrayna'nın farklı bölgelerine saldırılar düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, başkent Kiev'de bulunan Ukrayna Bilimler Akademisi'ne ait bir binanın da vurulduğunu duyurdu. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefindeydi. İsrail işgalciler hukuksuzca Mescid-i Aksa'ya girdi. Baskın sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine de izin verilmedi. Bu arada soykırımcı İsrail kabinesi üyesi Ben-Gvir, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak 1996'dan beri hapishanede tutulan Filistinli bir esiri, "Seni öldürmek istiyorum, buradaki cehennemden ben sorumluyum." diyerek tehdit etti. Haberleri dinlediniz.

0: Kış Öyküleri.
1: Nefesi tazelemek ve dişleri temizlemek için belirli ağaçların reçinesinin çiğnenmesi oldukça eski bir uygulamadır. Antik Yunanlar sakız ağacının mastika olarak adlandırılan reçinesinden ürettikleri sakızı, Kızılderililer de ladin ağacının reçinesine çiğnediler. Mayalarsa sapodilla olarak bilinen ağaçtan elde ettikleri reçineyi kullandılar ve çikıl adını verdikleri sakızlar ürettiler. Dilimizdeki ciklet kelimesinin kökeni de buradan gelir. Bunların yanında İskandinavya'da 9000 yıl önce huş ağacının reçinesinin çiğnendiğine dair arkeolojik kanıtlar var. Günümüzde bakkallarımızın para üstü olarak teklif ettiği endüstriyel sakızların tarihi ise 19. yüzyıla dayanıyor. Sakızın önce çok tutulmayan bir şekli geliştirilir. Amerikalı John Curtis'in 1848'de parafin mumu ve ladin ağacı reçinesini karıştırarak yaptığı sakız başarılı olamaz. Başarılı olan ilk sakızın hikayesi ise Amerika'da sürgünde olan Meksikalı General Santa Ana'nın öncülüğünde 1860'ların sonunda başlar. O zamanlar kauçuk oldukça pahalı bir malzemedir. Santa Ana'da Mayaların çiğnediği çikılın kauçuğun yerine geçebileceğini düşünür ve mucit Thomas Adams'la anlaşarak bu maddeden otomobil lastiği üretmesini ister. Adams çikıl kullanarak araba lastiği üretemez fakat bu maddeyi kullanarak endüstriyel sakız üretebileceğini keşfeder. Nitekim 1871'de patent alır ve başarılı bir ürün piyasaya çıkarır. Farklı tatları sakızlarına eklemesiyle de ürünlerinin popülerliği artar. Fakat sakızlar hala günümüzdeki gibi balonu şişirilen ve patlatılan cinsten değildir. Bunu mümkün kılan da bir sakız şirketinde muhasebeci olarak çalışan Walter Diemer olur. 1950'lere gelindiğinde ise sakızlarda doğal özler yerine sentetik kauçuk kullanılmaya başlanır.
0: Buluş öyküleri.

Müzikli Şehir Rehberi. İspanya'nın Endülüs özerk bölgesinin başkenti Sevilla'dayız bu akşam. Tarihi evleri, dar sokakları, portakal çiçeği kokuları ve flamenko dansçılarıyla turistlerin ilgisi bu şehrin üzerinden hiç eksik olmuyor. Ama biz başka yönlerinden de söz edeceğiz Sevilla'nın. İber Yarımadası'nın en güneyinde Guadalquivir Nehri'nin iki yakasında kurulmuş Sevilla. 700'lü yılların başından 1400'lü yılların sonuna dek 800 yıl boyunca Arap egemenliği altında yaşamış. Bu kültürün izleri her yerde hissediliyor. Şehrin simgeleri sayılan Sevilla Katedrali, Giralda Kulesi, Alcazar Sarayı gibi kültür mirası yapılar ortaçağ İslam sanatından izler taşıyor. Şehrin tarihi bölgesi sayılan Santa Cruz'daki balkonlu, avlulu eski evler, dar sokaklar ya da İtalika antik kentinin iyi korunmuş yapıları sadece gezginlerin değil, film yapımcılarının da ilgisini çekmiş eskiden beri. Arabistanlı Lawrence ve Star Wars filmleri, Game of Thrones dizisinin birkaç sezonu burada çekilmiş. Aslında Sevilla sinema teknolojisi ortaya çıkmadan çok önceleri de sanatçıların ilgi odağıydı. Bizet'in Carmen, Rossini'nin Seville Berberi, Mozart'ın Don Giovanni, Beethoven'ın Fidelio operalarının hikayeleri Sevilla'da geçiyordu. Daha da ilginci, Cervantes ünlü romanı Don Quixote'u Sevilla hapishanesindeyken yazmıştı. Operaların öyküsünü ve Cervantes'in Sevilla macerasını önümüzdeki bölümlere bırakalım ve bugünkü hikayemize geçelim. ...1492 yılında bir Ağustos sabahı Sevilla'nın komşusu Huelva limanından 3 gemi demir alıyordu. Santa Maria, Pinta ve Nina. İspanya kraliçesinin desteğiyle yola koyulan denizciler Kristof Kolomb'un öncülüğünde Atlas Okyanusu'nu

aşarak Çin'e ya da Hindistan'a varmayı hedefliyordu. Fakat yönleri doğuya değil batıya dönüktü. Kolomb elindeki dünya haritalarına bakarak sürekli batıya giderlerse Hint adalarına varacaklarını düşünmüştü. Aylar süren yolculuktan sonra nihayet karaya ulaştılar. Küçük bir adaydı karaya ilk vardıkları yer. Hint adalarından birinde olduklarını zannettiler. Oysa Amerika'nın batı kıyılarındaki Bahamalardaydılar. Oradan Küba'ya geçtiler. Amerika kıtasına ayak bastıklarını bilmeden ülkelerine geri döndüler. Kolomb sonraki yıllarda benzer rotaları izleyerek 3 sefer daha yaptı. Bu yolculuklar İspanya ve diğer Avrupa ülkelerine zenginlik ve yeni sömürgeler için uçsuz bucaksız topraklar vaat ediyordu. Öyle de oldu. Yerli halkı köleleştirerek, itaate zorlayarak, bazen topluca katlederek yeni dünyayı sömürge haline getirdi Avrupalılar. Son seferinin ardından Kolomb, İspanya'nın Valladolid şehrine yerleşmişti. Artık hastaydı ve ömrünün sonuna yaklaştığını biliyordu. 20 Mayıs 1506'da gözlerini bir daha açmamak üzere yumdu. Önce Valladolid Manastırı'na defnedildi. Ardından Sevilla'daki büyük manastırda kurulan aile mozolesine götürüldü. Aslında Kolomb, oğlu Diego'ya yeni dünyada İspanya bayrağını diktiği ilk yer olan bugünkü Dominik Cumhuriyeti'ne defnedilmek istediğini söylemişti. Oğlunun vasiyetiyle 1542'de Kolomb'un naaşı Atlas Okyanusu'nu aşarak o günkü adıyla Hispaniola'ya Santo Domingo Katedrali'ne götürüldü. İspanyola 1700'lerin sonunda Fransızların yönetimine geçince Kolomb'un kemikleri bu kez de Küba'nın başkenti Havana'ya taşındı. 100 yıl sonra Kolomb'a yeniden bir gemi yolculuğu görünüyordu. Kemikler tekrar İspanya'ya getirildi, 1898'de Sevilla Katedrali'ne defnedildi. Kolomb'un yolculuğu nihayet bitmiş gibi görünüyordu. Yolculuk bitse de mezar yeri tartışmaları bitmek bilmedi. 1991 yılında Santo Domingo'daki bir katedralde Christoph Kolomb'un adının yazılı olduğu, içinde küller olan bir kap bulundu. Kabın gömülü olduğu mezarda da Kolomb'un adı yazıyordu. Kalıntıların gerçek mi yoksa sahte mi olduğu uzun süre tartışıldıktan sonra Granada Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı harekete geçti. Sevilla Anıt Mezarı'ndaki kalıntıların ünlü kaşife ait olup olmadığını doğrulamak için DNA örneklerine başvuruldu. Kolomb'un kardeşinin mezarı da açılarak DNA örnekleri alındı ve en sonunda söz konusu kalıntıların Kolomb'a ait olduğu doğrulandı. Kemikleri de neredeyse Kolomb'un kendisi kadar seyahat etmişti. Üstelik yüzlerce yıl arayla deniz aşırı yolculuklardı bunlar. Artık biliyoruz ki dünyanın kaderini değiştiren kaşif, Cenovalı denizci Christoph Kolomb, Sevilla Katedrali'ndeki anıt mezarda sonsuz uykusunda. Yüzyıllardır sanatçılara ilham olan bu güzel şehirden Manuel Alejandro ve Beatriz Begbider bestesi bir eserle ayrılıyoruz. İspanyol tenor Placido Domingo seslendiriyor. Sevilla. Kulelerin altın kanatlarıyla uzakları düşler. Sokakların, yüzyılların gölgeleriyle gümüş nergisler taşır. Gecelerin deniz olmak isteyen bir nehrin yansımalarıdır. Sevilla. Toprağın yeşil, göğün mavi, uykuya dalmış suyun bir kuleye aşık olduğu yer. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: yeniden başlamak.
1: TRT Ankara Radyo 1 stüdyolarından hepinizi sevgiyle, saygıyla, bir o kadar da coşkuyla selamlıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bir yeniden başlamak programında tekrar sizlerle birlikte olmanın sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz. Yeni bir başlangıç yapmak isteyen, hayata yeni bir soluk, yeni bir nefes, yeni bir renk, yeni bir tat, yeni bir koku üflemek isteyen herkesi programımıza, radyolarının başına davet ediyoruz. Yılbaşından beri başladığımız bu yolculuğumuza gösterdiğiniz ilgiye, geri dönüşlere hakikaten teşekkür ediyoruz. Konularımızla, konuklarımızla sizlerle bir entelektüel yolculuğa, bir kadim başlangıçtan güncel yolculuğa çıktık. Beraber devam ediyoruz. Bugün de sizlerle yeniden başlamak isteyen herkesin aslında zihninin bir köşesinde hiç böyle bırakmadığı, sürekli zihninde tuttuğu bir kavramı çok değerli bir konuğumuzla paylaşacağız. Bugün kalite kavramı, kalite hayat ilişkisini, kaliteli bir hayatın inceliklerini ve kalitenin kendisini konuşacağız. Çünkü yeni bir şeye başlıyorsanız bence kaliteli başlayın. Bir şey nasıl başlarsa öyle devam edermiş. Bugün bu anlamda Türkiye'de hem danışmanlık hem eğitimler veren hem de bu konuda uzun yıllardır uygulamanın içerisinde olan çok değerli bir konu.

0: Konuğumuzla birlikteyiz. Sayın Saime Yalçın Hanımefendi ile birlikteyiz. Kalite yönetim sistemi uzmanı kendisi. Efendim hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ben nazik davetiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hem size hem TRT ekibine. Çok teşekkür ederim. Burada olduğum için mutluyum. Güzel bir program olacak inşallah birlikte.
0: Efendim biz sizi kısaca kalite uzmanı dedik ama böyle 3-5 cümleyle dinleyenlerimizin sizi tanıması bakımından kendinizi bir takdim eder misiniz lütfen?
1: Tabii ben Sakaryalıyım. Nereli olduğumdan başlayayım önce. Sonrasında 2003 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunuyum. Uzun yıllar profesyonel anlamda firmalarda çalıştım. 2018 yılında kendi şirketimi kurmak üzere ayrıldım ve 2018'den beri kalite konusunda ve gıda güvenliği gibi, çevre yönetim sistemleri, iş sağlığı güvenliği gibi konularda ama öncelikle kalite konusunda profesyonel manada işletmelere, kuruluşlara ve bireysel manada bu konuda gelişim göstermek isteyenlere destek olmaya çalışıyorum.
0: Evet, o zaman doğru işi doğru insanla bugün konuşacağız hep beraber.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum siz de davetimizi kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için. Şimdi efendim bizim kadim kültürümüzde bir tasnif yapılırken insanla ilgili örneğin İmam-ı Gazali İhya Ulumuddin kitabında der ki insanlar üç şekilde tasnif edilir. Avam, havas ve hasul has yani havasın havası der. Yani işte sıradan insanlar, nitelikli insanlar, nitelikleri insanları yetiştiren insanlar. Bir de niteliklilerin nitelikleri var. Birincisine avam, ikincisine salihler, üçüncüsüne mukarrabun deniyor. Sonra bizim kadim tasavvuf geleneğimizde de İnsanın kalite yolculuğu vardır. Nefsin mertebeleri vardır. Kemalatın, olgunluğun, efendim bir seyri sülükü vardır. İşte nefsi emmareden başlayıp nefsi radiyeye, safiyeye kadar uzanan böyle bir silsile-i meratiple insanın bir kalite yolculuğu vardır. İnsana ait bu yolculuk temelde onun eşyayla olan ilişkisini kaliteli hale getiriyor. Onun insanla olan ilişkisini kaliteli hale getiriyor. Yani kişinin kalitesi kendisiyle sınırlı kalmıyor. Bu nedenle hem eşine, işine, aşına, dostuna, ülkesine, milletine, devletine, ümmetine, insanlığa direkt ya da dolaylı olarak yansıyor. Meseleye böyle baktığımızda kalite denilen bir kavram var ve bu çok önemli hale geliyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Buradan yani bir girizgah olması bakımından hem konuşacağımız konuya da altlık bakımından bu kaliteyle ben de işte uluslararası kalite yönetim sistemi denetçisi Lead Auditor sertifikası da aldım. Az çok sizin talebeniz sayılırım bu noktada.
1: Estağfurullah.
0: Şöyle bir kavramdan bahsedilirdi biz bu dersleri aldığımızda. Bireysel kalite kişinin kalitesini, o kalite aile kalitesini, aile kalitesi onun toplum kalitesini, toplum kalitesi devletin kalitesini, devletin kalitesi de küresel ölçekte etki meydana getirir.
1: Evet, şüphesiz.
0: Meseleye bu şekilde yaklaştığımızda bir zincirin halkaları gibi birbiriyle ilintili ve ilişkili bir kavramdan bahsediyoruz. Peki Saime Hanım, o zaman şöyle başlayalım. Kalite nedir?
1: Değil mi? Kalite
0: Yani
1: nedir?
0: bu kadar konuştuk. O zaman bunu bir tarifle başlayalım. Buyurun efendim.
1: Şimdi ibadetler bağlamında baktığımızda öğretiler bize şunu gösteriyor. Eğer yaptığınız ibadetin bir ihlası varsa Allah katında makbul olan o. İşin de bir kalitesi varsa o zaman makbul olan iş o anlama geliyor. Yani aslında işin veya hizmetin ihlası gibi düşünebiliriz kaliteyi.
0: Bunu bir tekrar edebilir miyim? Çok güzel bir yaklaşım oldu. Yani bireysel ibadetteki ihlas neyse.
1: İhlas neyse iş ve yaptığımız hizmetteki ihlas da kalite aslında.
0: Evet.
1: Yani biz yaptığımız işin ve hizmetin eğer bir değer oluşturmasını istiyorsak orada kaliteyi mutlaka sunmamız lazım. Yani kaliteli bir hizmet ve kaliteli bir iş ortaya çıkarmamız lazım.
0: Evet.
1: İşin ihlası aslında düşündüğümüz zaman, işin özü, işin samimi olan kısmı. Neden ben bunu bu şekilde tanımlıyorum? Tabii bunu

0: aslında birçok tanım var. Özellikle Türkiye'de biz kalite deyince bizim tüm kurumlar bazında bizi temsil eden bir kurumumuz var. Türk Standartları Enstitüsü.
1: Evet.
0: Türk Standartları Enstitüsü'nün tanımı daha farklı. Örneğin Türk Standartları Enstitüsü diyor ki ürün veya hizmetin özelliklerinin, müşteri beklentilerinin ve gereksinimlerinin karşılama yeteneklerinin toplamına kalite denir diyor. Evet, doğru mu? Kesinlikle doğru. Yani bizim yaptığımız işte biz ürün ve hizmetin özelliklerinin ve bunların nasıl karşılanacağının standartlarını belirlememize kalite diyoruz aslında. İş hayatında bu iş böyle. Doğru. Bunu ne kadar yerine getirirsek de o kadar kaliteli işten bahsediyoruz. Tabii farklı tanımlar da var bunun yanında. Ben işin özünü verdim en baştaki tanımla birlikte ama küreselde baktığımızda kalite ne anlama geliyor? Biraz da ondan bahsedersek. Mesela Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu var. EOQC dediğimiz diyor ki kalite bir hizmetin veya ürünün isteklere uygunluk derecesidir. Yine Doktor Deming
1: Hizmetlere uygunluk derecesi.
0: aslında hizmetin veya ürünün isteklere uygunluk. Yani müşteri ne bekliyor? Müşterinin beklentisi ne? Bu
1: Beklentiye
0: beklentiye ne
1: uygun.
0: kadar, aynen beklentiye ne kadar uygunsunuz? Bu kalitenin bir göstergesi. Kalite bu aslında direkt olarak. Doktor Deming diye bir beyefendi var. Bu kalite konusunda uzun yıllar çalışmış 1900'lü yıllarda.
1: Kurucularından mı?
0: Yani kalitenin son modern dönemdeki gurularından bir tanesi ve en önemli gurularından bir tanesi. Japonya'nın ayağa kalkmasında çok büyük desteği olan bir bilim insanı gibi düşünebilirsiniz. İstatistik konularında kaliteyi kuramsallaştıran kişilerden biri. Ve o diyor ki mesela direkt olarak kalite ile ilgili olarak müşteri beklentilerini karşılamak veya aşmaktır diyor kalite. Müşterinin beklentilerini veya onun beklentilerinin ötesine geçmek kalite olarak nitelendiriliyor. Tabii şimdi biz farklı tanımlarla karşılaşınca biraz böyle kafamız karışıyor gibi olabilir ama aslında direkt olarak söyleyecek olursak müşteri beklenti ve isteklerine, ihtiyaçlarına cevap verebilme potansiyelidir kalite. Ben burada bir soru sormak istiyorum mesela size. Sizin için en kaliteli araç nedir desem ne dersiniz?
1: Yani ben çok araç kullandığım için uzun yolda uykumu getirmeyecek,
0: Değil mi?
1: yani yolcuyu yormayacak ergonomik bir şey olsun isterim.
0: Evet. Mesela spor bir araç ister misiniz? Spor bir araç, üstü açık bir araç olmasını ister misiniz?
1: Gibi olabilir.
0: Mesela üstü açık bir araç sizin için böyle daha mı kaliteli olur yoksa böyle kapalı bir araç işte daha ergonomik işte ses yalıtımı olan
1: Yani mesela benim için ikinci söylediğiniz çok daha
0: değil mi?
1: benim ihtiyaçlarıma ya da yaptığım işe daha uygun,
0: Daha uygun.
1: beklentilerime uygun. Evet.
0: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla dünyadaki araç markalarının farklı olmasının çok fazla bu anlamda arzın sunulmasının nedeni bu. Kişilerin ihtiyaçları ve beklentileri farklı. Dolayısıyla da kurumlar bu ihtiyaç ve beklentilere uygun araçlar çıkartıyorlar. Mesela bir çiftçiye sorsak, benim babam mesela bu tip işlerle uğraşıyor. İşte arazi, işte arıydı, bu tarz çiftçilik işleriyle uğraşıyor. Babama göre arkadan iki tane kapısı olan iki kapılı bir araç, ticari bir araç onun için en kaliteli araç anlamını taşıyor. Bana sorarsanız benim için bir otomobil aslında öyle büyük bir araca ihtiyacım yok. Dolayısıyla istek ve ihtiyaçlarla yani ihtiyaç ve beklentilerle kalite çok ilintili bir konu.
1: İlintili.
0: Evet. O yüzden kalite herkese göre değişiyor açıkçası. Herkesin kalite anlayışı değişiyor.
1: O zaman söylediklerinizden yola çıkarak şöyle bir toparlama yaparsak, ihtiyaca
0: Evet.
1: uygunluk, standartlara uygunluk, beklentilere uygunluk ve beklentileri aşma.
0: Tabii. Tabii.
1: Yani böyle
0: Tabii.
1: bir tasnif yapabiliriz.
0: Evet, özellikle sürdürülebilirlik açısından sürdürülebilir olmayı istiyorsa bir firma beklentileri aşması gerekiyor. Beklentileri yönetebilmesi gerekiyor. Telefon markaları açısından baktığımızda bir markanın yok olmasının sebebidir beklentileri aşamamış olması. Bir başka markanın ise beklentileri yönetiyor olması onun en üst ligde telefon üretimine dünya safında birinci olarak geçmesinin sebebidir beklentileri yönetebiliyor olması.
1: O zaman oradan bu söylediklerinizden ikinci sorumuza da geçmiş oluyoruz. Bu dünyada geldiğimiz noktada beklentiler ve beklentileri aşmak diye en son tabirle buraya gelene kadar tarihi nasıl oldu bu kalite yolculuğunun?
0: Evet,
1: İnsanlık
0: evet.
1: buraya nasıl geldi? Hani
0: Evet.
1: derler ya geleceğimiz geçmişimizde saklı diye.
0: Kesinlikle,
1: Bu
0: çok doğru.
1: geçmişi bir öğrensek de yeniden başlamak isteyen

0: yeni bir şeyler katmak isteyen, yeni hayaller, yeni hedefler, yeni hülyalar kuran insanlar bir kaliteli yolculuğa başlamak istiyorlarsa, bunun böyle satır başlarıyla bir tarihinden bahsetsek de bir ileriye doğru projeksiyon tutsak. Buyurun Saima.
1: Çok teşekkür ederim. Çok doğru söylüyorsunuz. Biz geçmişi bilirsek geleceğimizi bugünün tecrübeleriyle, bugünün bilimiyle şekillendirebiliyoruz.
0: Evet.
1: Eğer biz geçmişi bilemezsek geleceğimizi de inşa edemiyoruz. Geçmişe baktığımızda genel itibariyle kanı şu: ya biz şu dönem, en modern dönemi yaşıyoruz, en kaliteli dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla geçmiş aslında çok da böyle kalite anlamında eksikliklerle mücadele etmiş gibi düşünüyoruz. Ama ben burada da biraz konuya farklı bakıyorum. İnsanın yaratılışıyla birlikte insanın bir sonsuzluk isteği var içinde. En iyisini, en mükemmelini isteyen bir varlık var içimizde. Yaşayan bir varlığa sahibiz biz içimizde. Ve o her şeyin en iyisini istiyor. Bu geçmiş dönemlerde de böyleydi. Ve geçmişte de aslında bir kalite vardı. Bir kalite anlayışı vardı. Kalite anlayışının, hatta biz yazılı tarihle başladığı örneklere baktığımızda, orada böyle ciddi yazıtların olduğunu, ciddi kontrollerin yapıldığını, ciddi denetimlerin yapıldığını görüyoruz. Mesela milattan önce 3500 yıllarına gittiğinizde denetimlerin yapıldığını görüyoruz Romalılarda. Şimdi bu denetimin yapılması demek bazı standartlar belirlenmiş ki onlar denetleniyor. Standarttan bahsediyorsak kaliteden bahsediyoruz. Dolayısıyla milattan önce de kalite var. Milattan sonra da kalite yavaş yavaş ilerlemeye başlamış. Ama böyle evrimsel anlamda bakarsak eğer, erken dönem ve eski çağlar milattan önce 2150 ve öncesine dayanıyor. O çağlarda ilk kurallar, kaliteyle ilgili ilk yazılı kanunlara aslında biraz şahitlik ediyor insanoğlu bu yazıtların ele geçirilmesiyle birlikte. Özellikle alet ve ekipmanların yapımıyla beraber aynı zamanda Hammurabi kanunları, ki çok böyle halk arasında da bilinir Hammurabi kanunlarının keskinliği ve standartlara uymayanların cezalarla karşılaştığı bilgisi nettir. Yazılı ilk kaynaklarda da Hammurabi kanunları bazı standartların olduğunu ve bu standartlara uyulup uyulmamakla birlikte cezaların ön plana çıktığını da gösteriyor bize. Hatta ölümcül cezaların varlığı bile söz konusu Hammurabi kanunlarında. En sert kanunlar onlar. Örneğin bir inşaat yapıldığında eğer o inşaat çökerse, o inşaatı yapan müteahhitin de öldürüleceği çok net bir şekilde belirlenmiş. Yani bir standarttan bahsediyoruz o dönem için. Orta çağa geldiğimizde, yani 13. yüzyıla geldiğimizde, orta çağ dönemlerine, orada Osmanlı'da ahilik teşkilatı ile karşılaşıyoruz veya Avrupa'ya baktığımızda loncalarla karşılaşıyoruz. Yani kalite evrimleşerek biraz daha böyle toplumsal hale, daha da ete kemiğe bürünmüş bir şekilde karşımıza çıkıyor.
0: Yani o zaman bizim kadim kültürümüzde de aslında kalitenin kendisi, kuralları, sistematiği var.
1: Kesinlikle var. Eğer olmasa
0: Yani Edward Deming'e kadar dünya boşmuş falan
1: değil,
0: filan değil yani.
1: kesinlikle değil, kesinlikle değil. Eğer öyle olsaydı Osmanlı dönemi ve ondan önceki tarihsel dönemde, mesela piramitleri düşünün. Piramitlerin bu döneme kadar kalabilmesi bir kalite standardına sahip olduğunu gösteriyor. Sapasağlam ayakta kalması veya çok eski şehirlerin hala ayakta kalabiliyor olması, binaların, yapıların ayakta kalabilmesi bir standardın varlığından bahsediyor bize. Osmanlı döneminde Mimar Sinan'ın yaptığı birçok yapının ayakta kalması, Mimar Sinan'ın bir kalite anlayışının olduğunu, o kaliteyi çok iyi yönettiğini bize gösterebiliyor
0: Çok
1: açıkçası.
0: yüksek mühendislik standartları ve matematiği
1: Kesinlikle,
0: var yani.
1: tabii, yani geometriyi ciddi anlamda böyle kullanmış, çok iyi yönetmiş bir mimarla karşı karşıyayız. Yani bir standardı var onun da. Dolayısıyla o dönemde de kalite var. Orta çağda zanaatkarlar ve standart denetimlerinin daha çok yapıldığını görüyoruz. Sanayi devriminin 18. ve 19. yüzyılda daha ön plana çıktığını biliyoruz ve muayene dönemi aslında o zaman başlıyor. Çünkü seri üretimden bahsediyoruz o dönemde. Ürün kontrolü daha sonrasında devamında geliyor. 1920 ve 1940'larda aslında istatistiksel kalite kontrol sürecine geçiliyor. Tabii burada maalesef savaşların etkisi var bu süreçte. Özellikle silah sanayinin gelişmeye ihtiyacı var. Özellikle Amerika'nın hem iç savaş hem İkinci Dünya Savaşı'ndaki durumu silah sanayinin gelişmesine ihtiyaç getiriyor, ihtiyacı ortaya çıkartıyor ve bu ihtiyaçla birlikte standartlar daha belirgin, silah sektöründe daha belirgin, askeri sektörde daha belirgin hale geliyor ve AKAP standartları dediğimiz o standartlar oluşuyor. Daha sonra da artık modern kalite ve toplam kalite yönetimi 1950'ler ve sonrasında oluşmaya başlıyor. Ve toplam kaliteden bahsediyoruz. Artık sadece bitmiş ürünün muayenesi değil, tüm ham maddenin tedariğinden tutun da proses de dahil, bitmiş ürün de dahil, çalışanların katılımının olduğu, üst yönetimin içinde olduğu, bütün bağlamın konuşulduğu bir kaliteden bahsediyoruz.
0: Ya, toplam kalite dediğimiz bir kavram artık devreye giriyor.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi modern çağdayız. Malum bundan yüzyıllar öncesinde teknoloji 200-250 yılda bir versiyon atlarken şu an 72 saatlere düşmüş durumda. 72 saatte versiyon 1 atlıyor. Düşünün, çok hızlı bir gelişimle, yapay zeka dediğimiz bir süreçle birlikte aslında kaliteyi yönetmeye çalışıyoruz. Ve yapay zekanın bu süreçte kaliteye ciddi anlamda tabii ki desteği var. İşte big data dediğimiz o büyük veri de aynı zamanda kalite anlamında süreçlere destek oluyor. Aslında kalite her geçen gün yavaş yavaş bizim nazarımızda evet ilerliyor ve daha da ilerleyecek. Daha da ilerleyecek. Geçmişte direkt olarak bitmiş ürünün kontrolü yapılırken şimdi bütün süreçler, bütün ham madde, prosesler, bitmiş ürün hepsi kontrole tabi tutulmuş oluyor.
0: Peki Sayın Hocam, şimdi bu teknik bilgilendirme ve tanımlamalardan sonra isterseniz nasıl derler, 10 bin voltluk enerjiyi biz 220 volta şehir cereyanına evde kullanmaya indirelim.
1: İndirelim.
0: Kalite hayat ilişkisi.
1: Değil mi? Çok,
0: yani
1: evet,
0: bu kaliteli
1: öyle
0: bir hayat. Şimdi bizim programımızın adı Yeniden Başlamak.
1: Yeniden Başlamak.
0: Yeniden başlayacak. Bu kaliteli bir hayatı inşa etmek istiyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu verdiğiniz teknik tanımlamalardan işte ihtiyaca uygunluk, beklentilere uygunluk, ihtiyaçları karşılamak, evet, beklentileri, hatta onun ötesine geçmek, standartları uygulamak vesaire. Şimdi ben hayata yeni başlayan bir gencim veyahut da yeni evlenen bir hanımefendi, beyefendiyi düşün. Veya yeni bir iş kurmak isteyen bir girişimci gencimizi, hanımefendi, beyefendiyi düşünün. Ya da bir siyasetçi düşünün, bir bürokrat düşünün, bir efendim iş adamı düşünün. Yeni bir maceraya, yeni bir projeye başlamak istiyor.
1: Evet.
0: Bunu kaliteyle ilişkilendirerek ve kaliteli yapmak istiyor. Bir, nereden başlamalı, nereye gitmeli?
1: Nereye gitmeli? Şimdi aslında kalitenin felsefeyle de bir ilişkisi var.
0: Değil mi?
1: Var. Şöyle, biz bunu değerlerimiz babında değerlendirelim aslında. Felsefi tarafını biraz açalım ama. Bu noktada Kant'ın çok güzel bir örneği var. İki bakkal. İki bakkalcı hikayesi vardır Kant'ın. Kant diyor ki iki tane diyor bakkal var. Bu iki bakkal sahibi, bir tanesi diyor ölçümü iyi yapıyor. Diğeri de ölçümü iyi yapıyor. Teraziyi hassas tutuyor. İkisi de dürüstler. İkisinde de sıkıntı yok. Fakat diyor birincisi, eğer ben yanlış tartarsam, yanlış yaparsam birileri bunu anlar ve ben müşteri kaybederim diye bunu düzgün yapmaya çalışıyor. Ama diyor ikincisi, ben her halükarda birileri anlasın ya da anlamasın bu tartıyı düzgün tutmam lazım. Çünkü ben ahlaklı olarak davranmak istiyorum diyor. Ve Kant burada bir ayrıma gidiyor. Diyor ki hangisi sizce ahlaklı olandır? Ve ikincisinin ahlaklı olduğunu söylüyor. Aslında bizim hayatımızda kalitenin sürdürülebilir olması için, kalitenin yaşanabilir olması için değerlerimizin olması gerekiyor.
0: Yani çıkar eksenli değil, değer eksenli değer, bir yolculukla başlamamız gerekiyor. Bu işin önce
1: gerekiyor
0: felsefesi anlamında.
1: Aynen öyle.
0: Değer eksenli bir çıkış noktasıyla başlamamız
1: kesinlikle
0: gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani biz dürüst olmalıyız işimizi yaparken. Bir ürün üretiyor olabiliriz, bir hizmet üretiyor olabiliriz. Bu noktada dürüst davranmamız gerekiyor. Doğru verilerle, doğru değerlerle işimizi yapmamız gerekiyor. Günümüzde kalite kültürü diye bir anlayış var. İşletmelerde özellikle oturtmaya çalıştığımız bir konu bu. Ne demek kalite kültürü? Kimse sizi görmüyorken siz hala belirlenen standartlara ve prensiplere dayalı olarak çalışmaya devam ediyor musunuz? Kalite prensiplerine ve kalite standartlarına.
0: O zaman Peygamber Efendimiz'e gelen Cebrail'in Cibril hadisine gibi bir şey oldu. Yani Cebrail insan suretinde Peygamberimize geldi, dedi ki iman nedir, İslam nedir, İhsan nedir?
1: Evet.
0: İşte iman Allah'a iman bildiğimiz şeydi. İslam beş şart saydı. İhsan da sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyormuşçasına işini güzel yapmak.
1: Kesinlikle öyle.
0: O zaman kalite bu ihsan makamı mı oluyor?
1: Aynen öyle. İşini güzel yapmak. Aslında bu bize emrolunan bir durumda Kur'an'da.
0: Evet.
1: Allah işini düzgün yapanı sever.

0: ver. Değil mi?
1: Evet.
0: Biz dolayısıyla aslında üzerimizdeki vebali hakkıyla yerine getirebiliyor olsak herhangi bir sorun yaşamayacağız işlerimizde. Hangi işi yaparsak, bu ev hanımı da olabilir. Örneğin çamaşırları yıkadı ve çamaşırları asıyor. Şimdi o çamaşırları asarken böyle paldır küldür asmak var. Doğru düzgün bir şekilde asmadan. Bir de böyle çırparak işte düzgün olsun diye
1: Benim
0: asmak
1: eşimin
0: var.
1: üstünde güzel yakışır. Oğlumun
0: Evet,
1: üstünde güzel
0: güzel yakışır,
1: yakışır.
0: değil mi?
1: Ya şunlar şöyle güzelce bir hani işin içine sevgiyi katarak,
0: Aynen
1: gönlü
0: öyle.
1: katarak.
0: Kesinlikle, yani işi iyi yapma dürtüsüyle birlikte yaptığında elde ettiği verim de yüksek olacak. Değil mi?
1: O zaman bu kaliteli yolculuğa başlarken bu temel niyetin düzgün olması.
0: Düzgün olması. Yani işi iyi yapma motivasyonuyla yola çıkmak gerekiyor. Ben ne yapıyorsam o işi en iyi şekilde yapmakla yükümlüyüm ve bunu yapmalıyım dürtüsüyle ortaya çıkmak
1: Peki
0: gerekiyor.
1: niyeti düzelttik, ahlaki bir bakış açısıyla başladık. Devam edelim saymaya
0: Evet,
1: nasıl?
0: evet. Burada da aslında yine farklı bir örnek vermek istiyorum size. Gençlerle Baş Başa kitabımız var
1: Evet.
0: biliyorsunuz.
1: Ali Fuat
0: Ali Fuat
1: Başgil'in.
0: Başgil, Profesör Ali Fuat Başgil'in yazdığı çok kıymetli bir eser.
1: Küçük ama çok
0: Küçük,
1: değerli,
0: kesinlikle
1: veciz
0: öyle.
1: bir kitap evet.
0: Aynen öyle, ilaç mahiyetinde bir kitap. Gerçekten gençlerin okuması gereken bir kitap. Orada Ali Fuat Başgil hocamız diyor ki, ben diyor Avrupa'ya gittim ve Avrupa'dan döndüm. Orada gördüklerini anlatıyor ve geldiğinde şunu söylüyor. Bizim diyor Avrupa ile aramızdaki en büyük fark, onların bizden önde olmasının en büyük sebebi iki mesele. Bir tanesi diyor bizde metot yok, onlarda metot var. İkincisi diyor o metoda uygunluğun onlarda ölçümü var. Buna verimlilik deniyor. Bizde bu yok diyor. Yani metoda ne kadar uyduklarını da ölçüyorlar diyor. Şimdi biz günlük hayatımızda herhangi bir işi yaparken mutlaka bir metodumuz olması gerekiyor elimizde. Bu iş yerinde de olsa öyle, kendi günlük yaşantımızda da olsa öyle. Bir iş nasıl yapılır? Bunun bir metodunu mutlaka elde etmemiz lazım. Bir metodu olmalı yapacağımız işlerle ilgili. Günlük yaşantınızı planlamakla ilgili bir metot olmalı elinizde. Rastgele yaşamamak gerekiyor aslında. Günü veya hayatı bir plana sahip olmanız lazım.
1: Yani kalitenin 12 ilkesinden bir tanesi de planlama biliyorsun.
0: Planlama. Şimdi oraya da gelmiş olacağım aslında. Siz benden önce davrandınız. Çok teşekkür
1: Estağfurullah.
0: ediyorum. Dolayısıyla bizim orada Ali Fuat Başgil'in bu söylemine çok dikkat etmemiz lazım. Ve hala biz metotla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Metotların iyi oturtulmaması ve o metotların verimliliğinin ölçülmemesiyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Şu günlük hayatımızda dahi. Tabii şimdi bu konuya girmiş oldunuz aslında siz. Deming'den
1: Evet.
0: bahsetmiştim. Deming'den bahsetme sebebim aslında Foucault'dan bahsedecek olmaktı. Deming diyor ki,
1: İsterseniz bununla da toparlayalım. Son 4 dakikamız kalmış.
0: tamamdır.
1: Kalitenin o size söylediğiniz bu yolculuğa çıktıktan sonra bir de onun sürdürülebilirliği.
0: Evet,
1: Şimdi oraya
0: sürdürülebilirliği.
1: girdik. Yani kaliteli bir yola girdik ama bunu devam ettirmemiz anlamında
0: Evet.
1: sürdürülebilirlik. Buyurun hocam söz sizde.
0: Aslında şöyle, Deming burada bize güzel bir araç veriyor elimize. Ben mesela bazen çok kısa böyle konuşmalar yapmamız gerekebiliyor muhatabımıza. Ben diyorum ki ben sadece Foucault'u anlatsam yeterli bu arkadaşa.
1: Değil mi
0: Foucault'u
1: yani?
0: öğrensin, sadece Foucault'u öğrensin, bunu kullansın hayatında. Çok ciddi irtifa kazanacaktır Foucault ile birlikte. Ne demek peki Foucault? Herhangi bir faaliyeti, herhangi bir süreci, bir işi yapacağınızda önce planlamanız gerekiyor.
1: Ya hayali hedefi.
0: Hedefi, amacınız neyse önce bir plan koymalısınız. O plandan sonra onu uygulamaya sokmalısınız, sonra kontrol etmeli, sonra önlemelisiniz.
1: Şimdi o zaman Puko'nun P'si ne oluyor?
0: Planlama oluyor.
1: Planlama.
0: U'su uygulama oluyor, K'sı kontrol etme oluyor, Ö'sü önleme oluyor. Şimdi bu işin duayenleri bize bu noktada yardımcı oluyor aynı zamanda ve diyorlar ki siz diyorlar elinizde 100 birimlik bir zaman diliminiz varsa planlamaya ne kadarını ayırırsınız? Şimdi ben bunu eğitimlerimde bolca sorarım. Genel itibariyle aldığım cevap %40, %50 civardır. Maksimum o kadar derler. Ama bu işin guruları diyor ki %70'ini ayırmalısınız en az
1: Planlamaya.
0: planlamaya. Tabii çünkü neden biliyor musunuz? O planlamadaki aşamada bütün detaylara, bütün kılcal damarlara giriyorsunuz %70'lik zaman diliminde.
1: Yani senaryoyu yazıyorsun.
0: Tabii ki, tabii ki uygulamak kalıyor. Uygulamak kalıyor. Dolayısıyla planlamada bütün detaylara inmeniz lazım. Uygulama kısmında realiteye geçiyorsunuz, planladığınızı hayata geçirmiş oluyorsunuz. Sonra kontrol etme aşaması var. Planlama ile uygulama arasında

0: nasıl bir fark ortaya çıkmış ve siz bunları nasıl düzeltebilirsiniz? Önleyici kısmında da işte o artık sizin planlamayla uygulama kısmındaki farklılıkları bir üst seviyeye çıkartarak, gerekli düzeltmeleri yaparak tekrar planlamayı hayata geçiriyorsunuz.
1: O zaman benim eğitimcilikle böyle sizden öğrendiğim bir şeyi şu an ben dinleyicilerime şöyle bir şey söyleyeyim. Diyeyim ki benim söylediğimi tekrar edin, planla,
0: Evet.
1: uygula, kontrol et, önlem
0: Önlem
1: al.
0: al. Aynen öyle. Bu dördünü sürekli çeviriyoruz.
1: Düşünün şimdi diyelim
0: Yaptığımız
1: sınava
0: tekrarı.
1: hazırlanacaksın. Planla,
0: Planla.
1: uygula,
0: Evet.
1: kontrol
0: Kontrol.
1: et. Ara sıra işte sınavlarda ne yaptın? Ara sınavları kontrol et.
0: Kesinlikle.
1: Baktın şu konuda eksiksin, önlem al.
0: Evet.
1: Diyelim ki evlendin, planladın, uyguladın,
0: Evet.
1: evliliğini kontrol et.
0: Kontrol et. Aynen öyle.
1: Sıkıntılar çıktı, önlem
0: Yanlış,
1: al.
0: tabii, yanlış giden bir şeyler var mı?
1: Düzelt.
0: Düzelt onları. Sonra
1: Evet.
0: tekrar planla. Süreci tekrar planlıyoruz. Yani bu döngü hep devam ediyor. Hep sürekli devam
1: Peki,
0: ediyor.
1: son aktarmak istediklerinizi de alalım. Dinleyicilerimize sizin sözlerinizle veda edelim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum bu programa beni davet ettiğiniz için. Kalite çok engin bir konu ve çok kıymetli bir konu. Ve bizim kaliteyle ilgili yürüyecek daha çok yolumuz var. Bu yolculukta ben bireysel olarak yürümemiz gerektiğine de inanan biriyim. Yani her bir birey kendi kalitesini, kendi kalite anlayışını oluşturmak durumunda. Ve bunu aile yaşantısına da aksettirmek ve böylelikle aslında toplumsal bir kaliteden de bahsedebileceğiz günün sonunda. Bu yolculukta ben herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü konuğumuz Sayın Kalite Uzmanı Saime Yalçın hanımefendiydi. TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından Yeniden Başlamak programından seslendik sizlere. Bu yayını sizlere ulaştırmak için yapımda Mine Avcı, ses kayıtta Sema Çallı ve teknik yapımda Mehmet Acar'la sizlere yayını ulaştırmaya çalıştık. Efendim hoş kalın, hoşça kalın. Bir başka programda görüşmek üzere. İyiliklerle kalın efendim.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ehliyetinizi 15 yıl önce aldıysanız o zaman güvenli takip mesafesi size hızınızın yarısı kadar metre olarak anlatılmıştır. Kanunda halen bu tanım yer almakta. Ancak bir de ekleme yapıldı. Güvenli takip mesafesi artık hızınızın yarısı kadar metre veya 2 saniye olarak belirtilmekte. 2 saniye eklemesi neden yapıldı? Sürücülere önlerindeki aracı hızlarının yarısı kadar metre fark ile takip etmeleri söylenirken çok kritik bir detay atlandı. İnsanoğlu metre ölçemiyor. Evet, insanoğlunun bakarak herhangi bir alanın uzunluğunu ölçme yeteneği yok. İsterseniz bunu bugün test edin. Eve gidince ailenize evinizin kaç metre uzunluğunda olduğunu bakarak belirtmelerini sorun. Eminim her kişi farklı bir rakamı söyleyecektir. Bu nedenle saniye hesabına dönüş yapıldı. İnsanoğlu metre ölçemiyor ama rahatlıkla sayabiliyor. Güvenli takip mesafesini hesaplamak için önünüzdeki aracın yol kenarında bulunan sabit objenin yanından geçmesini bekleyin. Ardından içinizden sayın. 10.001, 10.002. Seçtiğiniz sabit objeye sayım bittikten sonra ulaşmanız gerekiyor. Eğer erken ulaşırsanız biraz yavaşlayıp aranızı açın. Bu arada hesapladığınız zaman esasında hızınızın yarısı kadar metre 2 saniye sayım ile aynı mesafe çıkmaktadır. Yani esasında yanlış bir bilgi değildir. Sadece ölçümü zordur. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.
2: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
3: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Gel gelelim gereksiz bir uyarıydı bu. Böyle bir emir almamış olsaydı da prens herhalde yol boyunca tek sözcük etmeyecekti. Aglaya yeşil banktan söz etti edeli kalbi duracakmış gibi çarpıyordu. Ama bir süre sonra toparladı kendini. Bu saçma düşünceleri utanarak kovdu kafasından. Bilindiği gibi her tren istasyonunda olduğu gibi Pavlos tren istasyonunda da hiç değilse herkesin anlattığı kadarıyla tatil günlerinde toplanan her tür insana göre hafta içinde kentten gelen daha seçkin insan toplanır. Bayanların tuvaletleri bayramlık değil ama şıktır. Müzik olduğu akşamlar orada toplanmak yazlıktakiler için bir alışkanlıktır. Orkestra gerçekten de bizim bahçe orkestralarından çok daha iyidir. Yeni parçalar çalar. Burada herkesin arasında aynı ailedenmiş, hatta çok samimilermiş gibi bir ilişki olmasına karşın insanlar birbirlerine karşı son derece kibar ve saygılıdır. O akşam orada olanların hepsi Pavlos'ta yazlıkçıydı. Tanıdıklar birbirlerini görmek için burada oluyorlardı. Birçoğu büyük zevkle ve sırf bunun için geliyordu buraya. Yalnızca müzik dinlemek için gelenler de vardı. Tatsız olaylar son derece seyrek oluyordu ve hafta içinde bile rastlanıyordu böyle olaylara. Aslında bunsuz da olmaz zaten. Nefis bir akşamdı. Oldukça da kalabalıktı. Orkestranın yakınındaki yerlerin hepsi dolmuştu. Bizimkiler biraz kenarda, istasyonun sol çıkışının hemen yanındaki sandalyelere oturdu. Kalabalık ve müzik biraz canlandırmıştı Lizaveta Prokofievna'yı. Kızların da ilgisini çekmişti. Tanıdık birileriyle görüşmüş, kimileriyle uzaktan selamlaşmışlardı. Bu arada kimilerinin kıyafetlerini incelemiş, bazı tuhaflıklarını fark etmiş, bu tuhaflıklarla ilgili aralarında konuşmuş, alaylı alaylı gülüşmüşlerdi. Yevgeni Pavlovich de kimileriyle sık sık selamlaşmıştı. Hala yan yana olan Aglaya ile prense dikkatle bakanlar vardı. Çok geçmeden tanıdık bir takım gençler geldi Lizaveta Prokofievna ile kızlarının yanına. İki üçü sohbet için yanlarında kaldı. Hepsi de Yevgeni Pavlovich'in tanıdıklarıydı. Aralarında çok yakışıklı, çok neşeli, çok hoş sohbet genç bir subay vardı. Hemen Aglaya ile konuşmaya başlamış, var gücüyle onun dikkatini üzerine çekmeye çalışıyordu. Aglaya ona karşı son derece sevimli davranıyor, söylediklerine çok gülüyordu. Yevgeni Pavlovich prense izni olursa onu bu genç subayla tanıştırmak istediğini söyledi. Kendisinden ne istendiğini yarım yamalak anlayabilmişti prens. Ama tanışma yine de gerçekleşti. İkisi de öne eğilerek selamlaşıp tokalaştı. Yevgeni Pavlovich bir soru sordu prense. Ama prens ona cevap vermedi sanki. Ya da öylesine tuhaf bir biçimde kendi kendine bir şeyler mırıldandı ki subay pek dikkatli baktı onun yüzüne. Sonra Yevgeni Pavlovich'e döndü. Onun bu tanışmayı neden istediğini hemen anladı. Belli belirsiz gülümsedi, sonra yine Aglaya'ya döndü. O anda Aglaya'nın yüzünün birden kıpkırmızı olduğunu yalnız Yevgeni Pavlovich fark etmişti. Prens birilerinin Aglaya ile konuştuğunun, ona yakınlık gösterdiğinin farkında bile değildi. Hatta zaman zaman Aglaya'nın yanında oturmakta olduğunu bile unutuyor gibiydi. Zaman zaman bir yerlere gitmek, buradan kaybolmak istiyordu. Hatta sırf düşünceleriyle baş başa kalabilmesi, nerede olduğunu kimsenin bilmemesi için kasvetli, ıssız bir yerde olmaya bile razıydı. En azından evinde, Lebedev'inde, çocukların da hiç kimsenin uğramaması koşuluyla

Verandada olmak, kendini kanepeye atmak, yüzünü yastığa gömmek, bir gün bir gece, sonra bir gün daha öylece yatmak istiyordu. Arada bir dağları hayal ediyordu. O dağların hatırlamaktan her zaman pek hoşlandığı bir yerine, orada kaldığı sürece çıkmayı pek sevdiği ve oradan aşağılara, köye, bembeyaz bir ip gibi görünüp kaybolan şelaleye, bembeyaz bulutlara, terk edilmiş eski şatoya bakmayı çok sevdiği, çok iyi bildiği bir yerini hayal ediyordu. Ah, şu anda orada olmayı ve tek bir şeyi düşünmeyi. Ah, ömür boyu, 1000 yıl bile sürse hep o şeyi düşünmeyi ne çok isterdi. Varsın burada, herkes unutsun da onun varlığını. Ah, hatta onu burada hiç tanımamış olsalardı. Bütün bu gördüklerini rüyasında görüyor olsaydı ne iyi olurdu. Hem sonra ha rüyasında görmüş ha gerçekte görmüş ne fark ederdi. Arada bir dönüp Aglaya'ya bakmaya başladı ve sonunda 5 dakika gözlerini onun yüzünden ayırmadan, bakışı son derece tuhaftı yalnız, sanki kendisinden 2 verste uzakta bir şeye ya da Aglaya'nın kendisine değil de portresine bakıyor gibiydi. Aglaya çevresindekilerle sürdürdüğü neşeli konuşmayı, gülüşmeyi birden kesip, "Neden öyle bakıyorsunuz bana prens?" diye sordu. "Korkutuyorsunuz beni. Hep elinizi uzatıp onu hissetmek için yüzüme dokunacakmışsınız gibi geliyor bana. Sanki öyle bakıyor bana, değil mi Yevgeni Pavlovich?" Prens kendisine söylenenleri şaşkınlık içinde dinliyor ama tam anlayamıyor gibiydi. Bir cevap vermedi ama Aglaya ile ötekilerin güldüklerini görünce birden o da gülmeye başladı. Gülüşmeler giderek arttı. Şakacı biri olduğu belli subay düpedüz katılırcasına gülüyordu. Aglaya birden öfkeyle mırıldandı kendi kendine. Budala. Lizaveta Prokofievna dişlerini gıcırdatarak "Aman tanrım," dedi. "Bu kız delirdi galiba." Alexandra kararlı bir sesle fısıldadı annesinin kulağına. Şaka bu. O günkü zavallı şövalye gibi şaka. Başka bir şey değil. Aglaya aklınca yine dalga geçiyor prensle. Ama bu kez fazla ileri gitti. Bu oyuna bir son vermeli artık maman. Demin bir aktris gibi kırıtıp duruyordu. Şımarıklığıyla korkuttu bizi. Lizaveta Prokofievna fısıldayarak karşılık verdi Aleksandra'ya. İyi ki böyle bir budalayla oynaşıyor. Kızının sözleri biraz rahatlatmıştı onu. Ne var ki kendisinden budala diye söz edildiğini duymuştu prens. Ürperdi. Ama ürpermesi budala sözcüğünden değildi. Budala sözcüğünü hemen o anda unutuvermişti. Oturduğu yerden biraz ötede, yan tarafta, kalabalığın arasında ama tam nerede olduğunu kestirememişti. Kıvırcık, siyah saçlı, tanıdık, çok tanıdık bir biçimde gülümseyen ve bakan soluk bir yüz görür gibi olmuştu. Çok olasıdır ki yalnızca bir hayaldi bu. Gördüğü şeyden aklında yalnızca çarpık bir gülümseme, bir çift göz ve bir an görünüp kaybolan bir adamın boynundaki açık yeşil şık bir boyun bağı kalmıştı. Adam kalabalığın arasına karışıp gözden mi kaybolmuştu yoksa istasyona mı girmişti, anlayamamıştı prens. Ancak bir dakika sonra prens çabuk çabuk, son derece sakin, çevresini gözden geçirmeye koyuldu. Gördüğü bu hayal ikincisinin habercisi de olabilirdi. Kesin öyle olmalıydı. İstasyona gelirlerken yolda böyle bir şeyle karşılaşma olasılığını unutmuş olabilir miydi? Gerçekten de istasyona doğru yürürlerken buraya geleceklerini tam bilmiyordu. Öylesine kendinde değildi. Elinden gelseydi veya biraz dikkatli olabilseydi, daha 15 dakika önce Aglaya'nın belli etmemeye çalışarak çevresinde bir şey arıyormuş gibi sağına soluna telaşlı telaşlı bakındığını fark ederdi. Şimdi prensin tedirginliği iyice belli olmaya başladığında Aglaya'nın tedirginliği de artmıştı. Öyle ki prens dönüp arkasına baktığı anda Aglaya da dönüp bakıyordu. Onların tedirginliğinin nedeni çok geçmeden çıktı ortaya. Hemen yakınında prensle bütün Yepanchinler grubunun oturduğu yan çıkış kapısında ansızın en azından 10 kişilik bir grup görmüştü. Grubun önünde 3 kadın vardı. Kadınlardan ikisi olağanüstü güzeldi. Öyle ki arkalarında o kadar kalabalık bir hayran grubu olmasında şaşılacak bir şey yoktu. Ne var ki gerek kadınlarda gerek arkalarındaki hayranlar grubunda bir tuhaflık vardı. Müzik dinlemek için toplanmış öteki insanlara pek benzemiyorlardı. Bir anda hemen herkes fark etmişti onları. Ama fark edenlerin büyük çoğunluğu onları hiç görmemiş gibi davranıyorlardı. Ancak bazı gençler birbirleriyle fısıldaşarak gülümsemişti. Bu grubun dikkati çekmemesi olanaksızdı. Dikkatleri üzerlerinde çekmeye çalıştıkları açıktı zaten. Bağıra çağıra konuşuyor, kahkahalar atıyorlardı. Kimilerinin iyi, şık giyimli olmalarına karşın birçoğunun içkili olduğu düşünülebilirdi.
Ama aralarında biçimsiz giysili, yüzleri alev alev yanan, oldukça tuhaf görünüşlü olanlar da vardı. Birkaç subay da vardı aralarında. Birkaçı da genç sayılmazdı. Üzerlerindeki giysiler pahalı cinsinden, güzel dikimli, şıktı. Parmaklarında yüzükler, kollarında kol düğmeleri göz alıyordu. Kimileri simsiyah peruklu, özellikle favoriliydi. Çevrelerine küçümser, tiksinir tavırlarla bakıyor olsalar da hepsi de toplumun vebadan kaçar gibi kaçtığı tiplerdendi. Bizde kent dışı toplantılarının bazıları elbette olağanüstü nezih, seçkin toplantılardır ve herkesçe öyle kabul edilir. Gel gelelim, en ihtiyatlı, en dikkatli insan bile önünden geçtiği evin çatısından düşecek tuğladan her an korunamaz. Müzik dinlemek için toplanmış bu kibar insanların üzerine düşmeye hazırlanmaktaydı işte şimdi bu tuğla. İstasyon binasından orkestranın bulunduğu alana 3 basamaklı bir merdivenle iniliyordu. Basamakların başında durdu grup. İnmekte kararsızdılar. Ama kadınlardan biri öne atıldı. Gruptan yalnızca 2 kişi onu izleme cesaretini gösterebildi. Biri orta yaşlı, oldukça alçak gönüllü, her bakımdan efendi görünümlü ama tam bir müzmin bekar, yani hiçbir zaman hiç kimseyle tanışıklığı olmayan, kimsenin tanımadığı orta yaşlı bekarlardan biriydi. Kadının arkasından ayrılmayan ikinci kişi ise insanda kuşku uyandıran, tam anlamıyla hırpani kılıklı biriydi. Başka izleyen olmamıştı egzantrik kadını. Zaten o da basamakları inerken arkasından gelmeleri onu hiç mi hiç ilgilendirmiyormuş gibi dönüp bakmamıştı bile. Gülüyor, öyle olduğu gibi yüksek sesle konuşmayı sürdürüyordu. Son derece zevkli ve pahalı ama gerektiğinden biraz gösterişli giyinmişti. Orkestranın önünden geçip birilerini bekleyen bir kupa arabasının durduğu alanın karşısına doğru yürüdü.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Radyo 1. Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmut Abbas'ın vize engeli sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayıp katil Netanyahu'nun hitap edebilmesine tepki gösterdi. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasında tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayırımını netleştirdi. Fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. Girne açıklarındaki gemi kazasının ardından batığın çevresinde yürütülen dip aramalarında iki naaşa daha ulaşıldı. ABD ve İran basınında iki ülke arasında müzakere masasının yeniden kurulacağı öne sürüldü. ABD-İran savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşırken Avrupa hükümetleri milyarlarca avroluk paketlerle duruma müdahale ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Erdoğan toplantıda fon soruşturmasının kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade etti. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde hesap verecektir diyen Erdoğan, yarın konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini de ifade etti.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Abbas'ın vize engeli sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayıp katil Netanyahu'nun hitap edebilmesine tepki gösterdi. Bölgemizde terör estirenlerin hukuk önünde hesap verene kadar hakkı haykırmaya devam edeceklerini belirtti. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var dedi.
2: Kelimeleri buran buran, kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazze'li kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye, bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün geçmişe kıyasla istikbaline daha umutla bakan, etrafına güven aşılayan, dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonla görüştü. Erdoğan görüşmede iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin Türkiye ile Endonezya'ya fayda sağlayacağını belirtti. İki ülke arasında ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Kasım'da İtalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Erdoğan ayrıca Beştepe'de Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü de kabul etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş devam eden fon soruşturmasında kararlılıkla meselenin üzerine gidileceğini söyledi. Kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Kurtulmuş terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Süreci sabote etmeye çalışanları uyardı. Terörsüz Türkiye konusunda devletin bütün birimlerinin kararlılığı kesindir. Asla taviz verilmeyecektir açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasında piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz diyen Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır ifadelerini kullandı. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayırımını netleştirdi. Buna göre 16 Eylül ve öncesinde verilen fon alım ve satım talimatları olağan işlem süreci içinde değerlendirilecek. 17 Eylül'de verilen tüm alım satım talimatları ise fonların aynı gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildi. İptal edilen talimatların sahiplerine yapılacak ödemeler tasfiye kapsamında değerlendirilecek. Bu talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. 16 Eylül ve öncesinde iletilmesi rağmen fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamında olacak. Öte yandan akşam saatlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir açıklama daha geldi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Holding pay piyasasındaki işlemler gerekçesiyle Tera Yatırım ve Tera Portföy'le aralarında Emre Tezmen'in de bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul bu iki aracı kurumla 37 kişiye 2 yıl işlem yasağı da getirdi. 24 kişinin sahip olduğu bütün lisansları da iptal etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında Destek Faktoring Anonim Şirketi ile Özatı Denizcilik Şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapanlarında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, birini yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılı. Şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri inceleniyor. Yaptıkları işlemlerin soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerle irtibatları araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılığıyla 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu.

Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Soruşturmada 45 firma ve 19 fon için tedbir kararı kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu ise başsavcılığa yazı göndererek firma ve fonlar üzerinde kaldırılan tedbir kararlarının yeniden değerlendirilmesini istedi. Başsavcılık MASAK'a daha önce gönderdiği müzekkerede şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti. Öte yandan geçen günlerde fon soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemleri biten 12 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada yapılan mali incelemelerde kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'da 16 Eylül 2026 tarihleri arasında 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı, aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıya Adalet, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Dışişleri Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katıldı. Bütün kurumların yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylı olarak görüşüldü. İlk toplantıda sürecin takip edilebilmesi için 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırılmıştı. İkinci toplantıda adli ve hukuki işler koordinasyon, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlarının yetkileri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ bağlantılı kişi ve şirket etkili olduğu belirlendi. MASAK, entegre mali istihbarat sistemini geliştiren şirketlerin bazı ortaklarının örgütün sözde bilişim yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarıyla bazı bakanlar hakkında yetkisiz sorgu yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 6 şüpheli gözaltına alınırken 16 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2 Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Gökvatanın yeni muhafızlarını yetiştirecek Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün 2028'e kadar 55 uçağın teslim edileceğini açıkladı. Görgün, Hürkuş 2'nin yeni ihracat haberlerinin çok yakında paylaşılacağını da duyurdu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski cezaevi doktoru Turgay Tamer'in evindeki ölümü de araştırılıyor. Turgay Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ayrıca ekiplerin Tamer'in evinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı. Turgay Tamer'in eşi, komşuları ve bina yöneticisinin tanık olarak ifadesi alınacak, binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek. Öte yandan Kozinoğlu soruşturması kapsamında Fatih Ergin gözaltına alındı. Ergin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı batığın çevresinde yürütülen dip aramalarında iki naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Naaşlara batığın yaklaşık 1 kilometre uzağında ve 570 metre derinlikte ulaşıldı. Bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından sonuçlar kayıp yolcuların aileleriyle paylaşılacak. 15 yolcunun hayatını kaybettiği kazada kayıp 13 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Naaşların yolculara ait olduğunun belirlenmesi halinde feribot kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselecek, kayıpların sayısı da 11 olacak. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere masası yeniden kurulacak mı sorusunun yanıtına odaklandı. ABD basınından Axios haber sitesi müzakerelerin başlayabileceğini öne sürdü. Katar'ın arabuluculuğunda ABD temsilcisi Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile ayrı ayrı görüşmeler yapılabileceği belirtildi. İran merkezli haber ajansı ISNA'da benzer bir iddiada bulundu. Ajans, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Arakçı'nın arabulucularla görüşeceğini yazdı. İran dini lideri Müçteba Hamaney sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hamaney, İran'ın savunması için açılan 500 bin kişilik gönüllü kontenjanının 100 dakika içinde dolduğunu duyurdu. Hamaney'in danışmanı Rahim Safevi ise ABD bir savaş daha başlatırsa onlara karşı yeni bir cephe açılacak dedi. Amerikan NBC News'ta 2 hafta önce Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyona ilişkin iddiada bulundu. Buna göre İran'ın 14 Eylül'de düzenlediği saldırıda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir gemi seyir füzesiyle vuruldu. Gemideki 8 askerin yaralandığı öne sürüldü. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefindeydi. İsrail işgalciler hukuksuzca Mescid-i Aksa'ya girdi. Baskın sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine de izin verilmedi. Bu arada soykırımcı İsrail kabinesi üyesi Ben-Gvir skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Ben-Gvir 1996'dan beri hapishanede tutulan Filistinli bir esiri "Seni öldürmek istiyorum, buradaki cehennemden ben sorumluyum" diyerek tehdit etti. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'daki savunma ve enerji tesislerine hedef aldı. Rusya'da Ukrayna'nın farklı bölgelerine 277 İHA ile saldırdı. Rus güçler Kiev ve Odessa'daki veri merkezleriyle lojistik tesislerine vurdu. Liman altyapısı ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kullanılan deniz araçlarına hedef aldı. Konutlar ve depolar ağır hasar aldı. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. İngiltere'de dizelin litresi bütün zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İngiliz otomobil kuruluşu RAK verilerine göre Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Belçika ve Fransa'da dizel fiyatları İngiltere'nin de üzerinde. Yüksek fiyat yalnızca sürücüyü etkilemiyor. Dizelin taşımacılık, sanayi ve tarımda yoğun kullanılması, lojistik ve üretim maliyetlerini de yukarı çekiyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yüksek enerji fiyatlarının hem vatandaşları hem şirketleri zorladığını açıkladı. Çözümün Avrupa'nın ithal petrol ve doğalgaza bağımlılığını azaltmak olduğunu söyledi. Avrupa hükümetleri milyarlarca avroluk paketlerle duruma müdahale ediyor. Ancak savaşların sürmesi, arz yollarındaki belirsizlik ve ithalata bağımlılık nedeniyle kalıcı rahatlama henüz sağlanabilmiş değil. Akaryakıt krizi ulaşımdan gıdaya kadar Avrupa ekonomisinin tamamına yayılmaya devam ediyor.
Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmut Abbas'ın vize engeli sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayıp katil Netanyahu'nun hitap edebilmesine tepki gösterdi. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasında tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. Girne açıklarındaki gemi kazasının ardından

Atığın çevresinde yürütülen dip aramalarında iki naaşa daha ulaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran basınında iki ülke arasında müzakere masasının yeniden kurulacağı öne sürüldü. ABD-İran savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşırken Avrupa hükümetleri milyarlarca avroluk paketlerle bu duruma müdahale ediyor.

A milli futbol takımı Uluslararası A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşıyor. Bursa'nın ev sahipliğini yaptığı maçta şu sıralar 2. yarı oynanıyor. Maçta ilk yarı İtalya'nın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Trabzonspor'dan Ruslan Malinovski'nin tedavi sürecine ilişkin açıklama geldi. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada Ukraynalı oyuncunun sol dizinden ameliyat edildiği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek isteyen Inter'in Türk futbolcuya teklif edeceği yeni kontratın detayları ortaya çıktı. Yetkililerin milli futbolcudan maaşında indirim isteyeceği iddia edildi. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev geldi. Meler, Çekya ile İngiltere arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi 3. grup müsabakasını yönetecek. Euroleague'de çift maç haftasında yarın iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahada olacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları da şöyle: Ankara 12, İstanbul, İzmir ve Samsun 16, Bursa 15, Adana 18, Antalya 21, Kayseri 10, Afyonkarahisar ve Malatya 11, Trabzon 17, Gaziantep ve Diyarbakır 13, Erzurum ve Kars 7 derece.
0: Yol durumu.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 938/26. Karadeniz, sismik çalışmalar RV Barbaros Hayrettin Paşa, Tanux 1 ve RV Karadeniz Araştırma isimli gemilerle 26 Eylül 2026, 3 Temmuz 2027 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 15 dakika 5 saniye kuzey, 38 derece 42 dakika 40 saniye doğu, 41 derece 7 dakika 17 saniye kuzey, 39 derece 23 dakika 31 saniye doğu, 41 derece 8 dakika 38 saniye kuzey, 39 derece 52 dakika 46 saniye doğu, 41 derece 59 dakika 15 saniye kuzey, 40 derece 33 dakika 38 saniye

Güneydoğu 42 derece 1 dakika 22 saniye kuzey, 40 derece 27 dakika 17 saniye doğu, 42 derece 11 dakika 39 saniye kuzey, 39 derece 30 dakika 30 saniye doğu, deniz mili 5 deniz mili açık geçilmesi. Denizcilere 939 Taksim 26 sayılı bildiri. Karadeniz atış denemeleri 30 Eylül 2 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 13'ten saat 14.30'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 10 dakika 46 saniye kuzey, 40 derece 50 dakika 49 saniye doğu, 41 derece 4 dakika 50 saniye kuzey, 40 derece 29 dakika 33 saniye doğu, 42 derece 1 dakika 19 saniye kuzey, 35 derece 13 dakika 29 saniye doğu, 42 derece 3 dakika 21 saniye kuzey, 35 derece 10 dakika 26 saniye doğu, 42 derece 6 dakika 9 saniye kuzey, 35 derece 0 dakika 53 saniye doğu, 42 derece 6 dakika 30 saniye kuzey, 34 derece 56 dakika 6 saniye doğu, 41 derece 58 dakika 34 saniye kuzey, 34 derece 41 dakika 38 saniye doğu, 42 derece 3 dakika 47 saniye kuzey, 33 derece 19 dakika 10 saniye doğu, 42 derece 5 dakika 0 saniye kuzey, 32 derece 16 dakika 41 saniye doğu, 42 derece 12 dakika 10 saniye kuzey, 31 derece 44 dakika 7 saniye doğu, 42 derece 47 dakika 8 saniye kuzey, 31 derece 39 dakika 18 saniye doğu, 42 derece 47 dakika 51 saniye kuzey, 32 derece 49 dakika 41 saniye doğu, 42 derece 46 dakika 50 saniye kuzey, 34 derece 5 dakika 16 saniye doğu, 42 derece 41 dakika 0 saniye kuzey, 37 derece 40 dakika 0 saniye doğu, 41 derece 35 dakika 21 saniye kuzey, 41 derece 1 dakika 55 saniye doğu. Bu saha seyir için tehlikelidir. Ve denizcilere 941 Taksim 26 sayılı bildiri. Ege Denizi. Askeri eğitimler 27 Eylül 2026 tarihi saat 23.59'dan 4 Ekim 2026 tarihi saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 11 dakika 58 saniye kuzey, 25 derece 58 dakika 5 saniye doğu, 40 derece 12 dakika 42 saniye kuzey, 26 derece 16 dakika 31 saniye doğu, 40 derece 9 dakika 34 saniye kuzey, 26 derece 14 dakika 29 saniye doğu, 40 derece 3 dakika 13 saniye kuzey, 26 derece 10 dakika 0 saniye doğu, 40 derece 0 dakika 47 saniye kuzey, 25 derece 42 dakika 38 saniye doğu, 40 derece 3 dakika 37 saniye kuzey, 25 derece 44 dakika 27 saniye doğu, 40 derece 6 dakika 22 saniye kuzey, 25 derece 45 dakika 5 saniye doğu, 40 derece 7 dakika 34 saniye kuzey, 25 derece 58 dakika 20 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: Gecenin içinden.
1: Bugün 28 Eylül 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Ömer Faruk Öğüt ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren.

Değerlendiren içeriğimizde yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, sanatseverleri mutlu edecek bir haberle başlıyoruz programımıza. Devlet tiyatroları önümüzdeki hafta perdelerini açıyor. Peki sahnelerde bizi hangi oyunlar ve sürprizler bekliyor? İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Burcu Aksakal'la yeni sezonun merak edilen bu detaylarını konuşacağız. İzmir'de hangi sahnede, ne zaman, ne var? Hepsini öğreneceğiz. Programımızın ikinci bölümünde ise bize masalların önemini anlatacak bir konuğumuzu ağırlayacağız. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Elif Nihal Kur'an. Çocukları uyutan, büyükleri ise uyandıran öykülerle bizi duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Kur'an'ın akıcı anlatımını keman eşliğinde dinleyeceğiz. Elbette programımız boyunca bize nefes aldıracak müziklerimiz olacak. Yolculuğumuza Türk pop müziğinin 90'lı yıllardaki simge isimlerinden Demet Sağroğlu ile başlıyoruz. Sanatçının 1994 çıkışlı ilk stüdyo albümü olan Kınalı Bebek'ten bir eser seçtik. Sözleri kendisine, bestesi ise Gürol Ağarbaş'a ait şarkıyı dinliyoruz. Şimdi Arnavut Kaldırımı.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Mehmet Sağroğlu'nun yüreğine sağlık diyoruz efendim. Bizi 90'lı yıllara götüren o güzel sese selam olsun buradan. Müziğin duygu dolu ritminden. Şimdi de geçiyoruz sahnenin büyülü dünyasına. Değerli dinleyiciler, Ekim ayında perdelerini açmaya hazırlanan İzmir Devlet Tiyatrosu'nun yeni sezon yol haritası belirlendi. Seyirciyi neler bekliyor merak ediyoruz biz de ve şimdi oyunlara ait tüm detayları ilk ağızdan dinleyeceğiz. İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Burcu Aksakal telefon attığımızda. Merhaba.
2: Merhabalar Çağatay Bey.
1: Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Ne güzel. Bizler deyiz efendim. Bizler heyecanlıyız. Sizler de var mı heyecan diye sormak isteriz açıkçası.
2: Tabii ki biz de sezon hazırlıkları içindeyiz. Her gün, her binamızda bir prova var. Biz de heyecanlıyız.
1: Ne güzel. Oldukça yoğun bir çalışma süreci geçiyor. Şimdi Devlet Tiyatrolu yazın böyle bir tatile giriyor ama siz çok önceden başlıyorsunuz oyunları, provaları çalışmaya, oyunları belirlemeye, öyle değil mi?
2: Evet, biz Ağustos'un 10'unda başladık bu yılki provalarımıza. Ekim'in 1'inde olacak yeni oyunumuz Kan Niger için. Ağustos 10'dan beri ekip prova yapıyor.
1: Hı hı, ne güzel. O da yeni sezonda izleyiciyle buluşacak. Şimdi evet, öncelikle böyle geçen yılın bir değerlendirmesini isteyeceğiz sizden. Önce onunla başlayalım. Böyle bir değerlendirme yapabilir misiniz geçen yıla dair ve her şey planlandığı gibi gitti mi, aksilikler ve tatlı aksilikler yaşandı mı sizin oralarda?
2: Hemen hemen her şey aslında planladığımız gibi gitti. 6 tane yeni oyun hazırlamıştık. Bir tanesi DT Genç Sahne ki onda ben de oynuyorum. Hı hı. Bununla beraber çocuk oyunlarımız vardı. Ve DT Mutfak projemiz vardı. Hı. DT Mutfak projesinde seyirciler DT Mutfak'ın arka planını, yani Devlet Tiyatrosu'nun arka planını görmeye geliyorlar. Dekoratörlerimizi, kostümatörlerimizi, prova esnasını, sahnenin kuruluşunu, dekorların sahneye taşınmasını ya da oyuncuların provalarını izliyorlar. Ve tasarımcılardan, terzaneden bilgiler alıyorlar. Meraklarını gideriyorlar. Geçen yıl aslında tam da istediğimiz gibi geçti. Bir takım da sosyal sorumluluk projelerine imza attık. Onlar da gayet güzel geçti. Güzel bir sezon kapattık. Yoğun bir sezon kapattık. Umarız bu yılda planladığımız gibi her şeyi yapabiliriz ve öyle de gider.
1: Evet, ne güzel. Peki bu DT Mutfak projesinde mesela yine belirli gün ve saatlerde mi geliyor izleyici? Onu merak ettim açıkçası. Biraz daha detaylı.
2: Aylık programımıza bağlı olarak giriyor. Zaten takip ediyorlar kendileri bizim aylık programımızı. Çünkü oyunumuz olması lazım. Bir oyunumuzun prova esnası olması lazım. Hem bilet alıyorlar. 50 kişi giriyor içeriye. Önce aşağıyı geziyorlar. Atölyeleri geziyorlar. Kostüm atölyesini, dekor atölyesini, peruk atölyesini geziyorlar. Sonra kulislerimizi geziyoruz. En sonunda sahnedeki provaya giriyorlar. Yönetmene sorular soruyorlar. Oyunculara sorular soruyorlar. O şekilde bir bizim arka planımızı izleyip gidiyorlar.
1: Evet, peki bu sene de devam edecek mi bu proje?
2: Evet, edecek. Biz geçen sene 21 tane mutfak yaptık. Hı hı. Bu yılda elimizden geldiğince bütün oyunlarımıza mutfak yapmayı düşünüyoruz.
1: Ne güzel. O zaman seyircinin oldukça ilgisi de var DT Mutfak'ta. Evet.

0: Evet var. Hatta henüz yapmadığımız mutfaklar için bile telefonlar alıyoruz, yani merak ediyorlar. Çünkü şunu keşfettik ki biz aslında tiyatro sanatında ya nasıl ezber yapıyorsunuz en büyük bir sorudur, siz de biliyorsunuz Çağatay Bey bunu. Ama onun akabinde biz 2 ay kadar bazen 60 gün bazen 45 gün işte değişiyor provalar yaparız. Bu provaları neden yaptığımızı seyirci pek anlayamıyordu. Şimdi hep bu sorular geliyordu. Neden 60 güne ihtiyacınız var? Ezber mi yapamıyorsunuz? Sahne mi çalışamıyorsunuz? Ama arka tarafta koca bir tasarım ekibi. Kostüm tasarımı, dekor tasarımı, müzik, bestesi. Çünkü biz her oyunumuza bestecilerle çalışıyoruz ve beste yaptırıyoruz. Müzik bestesi, ışık tasarımı. Bunların hepsine bir zaman ihtiyacı var. Yani sadece oyuncu çalışmıyor sahnede. Arka planda da ummalı bir çalışma oluyor oyun çıkana kadar. Ve 45 gün sonra ya da 60 gün sonra hepsi birden birleşip seyircinin önüne çıkıyor.
1: Evet, evet, ne güzel. Peki şimdi hem Burcu Aksakal olarak, hem İzmir DT müdürü olarak, hem oyuncu olarak, hem de İzmir Devlet Tiyatrosu olarak yeni sezon için nasıl bir hazırlık dönemi geçirdiniz?
0: Şimdi bizim bu yılki repertuarımızda öncelikle geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli orta oyunu örneklerinden bir tanesi Kanlı Nigar'la perde açıyoruz biz. Hem müzikli, danslı, güzel bir prodüksiyonumuz oldu. Bir Ekim'de onunla perde açıyoruz. Sonrasında bu yıl bir Brecht yapmayı planlıyoruz. Bir Brecht oyunumuz olacak. Biraz klasiklerden de gideceğiz. Çünkü bu yıl aslında bizim repertuar toplantımızda şöyle bir karar alındı. Tarihi birlikte yazalım sloganıyla gittik. Geçmişte oynanmış, çok seyirci yapmış. Seyircimizin de kulağını yapmış, yani kulak yapmış deriz biz de. Evet. Seyircinin bildiği oyunları tekrardan gündeme getirip bazen yeni bir üslupla bazen de röpriz şeklinde koyacağımız bir sezona girdik. Biz de bununla birlikte işte Kanlı Nigar'la başladık. Brecht oyunumuz var. Güzel bir Nazi Almanyası ile ilgili bir oyunumuz daha olacak. Repertuarımızda şimdilik bunlar var ileride. Bunlar kesinleşmiş, hem repertuarımızda söylenen hem kesinleşmiş provalarına başlanan ya da başlanmak üzere olanlar. Ama yeni bir sürü oyunumuz olacak. Geçen sezondan kalan Nizami Mülk oyunumuz var. Bir temsil yaptı İzmir'de, yani premier yaptı. İki temsil yaptı. Nizami Mülk'le tekrar devam edeceğiz. Tarihi bir oyundur.
1: Evet.
0: O da repertuarımızda. O da sıfır sayılır. DT Genç Sahne oyunumuz var. O da Nihayet Makamı 17 kere oynadı. O da yeni sayılır. O da bu sezon devam edecek. Yine iki yeşil susamuru var. Romandan sahneye uyarladığımız bir oyunumuz. O da İzmir'de çok fazla oynayamadı bir takım aksiliklerden dolayı. Fakat bu sene tam gaz. O da repertuara alındı ve tekrar devam edecek. Biraz fazla renkli aslında bizim repertuarımız. Evet. Yani antik oyunumuz var, klasik oyunumuz var, komedi oyunumuz var, orta oyunumuz var, müzikli danslı oyunumuz var, tarihi oyunumuz var. Daha yerli oyunlarımız var, yabancı oyunlarımız var.
1: Evet.
0: Devlet tiyatroları repertuar tiyatrosu olduğu için buna ihtiyaç var. Her zaman çeşitlilik seyirci için güzel bir şey.
1: Evet, çocuk oyunları var mı bu sene?
0: Evet, çocuk oyunlarımız da var. Biz geçen yıl Gümüş Patenler bir prodüksiyon oyunu yaptık, biliyorsunuz büyük bir oyun. Buz pateni pistini sahneye taşıdık, yani oyun buz pateni pistinde geçiyor zaten. O kalabalık çok görkemli bir çocuk oyunumuz. Sonra bir Yuko diye oyun yaptık, çocuk oyunu. O da bir mandalın hikayesi. Asılı olduğu balkondan aşağıya düşen, tekrar o balkona dönmeye çalışan Yuko'nun başına gelen maceraları anlatan fiziksel tiyatro örneğidir. Sahnede dekor yok, ışık yok, müzik yok. Sadece 4 tane oyuncunun bir tane aksesuarla oynadığı bir oyun. O da çok keyifli ve çok güzel bir oyun. Böcek Oteli diye bir oyunumuz var. Böcek Oteli oyunumuzda bizim yaratıcı dramadan esinlenerek yaptığımız, çocukları aktif halde kullandığımız ve çocukların da girişimci olarak oyunun içinde aktif olarak rol aldıkları bir oyun. O devam edecek. Bir de Filozof Çocuklar oyunumuz var. Kırmızı Kanatlı Baykuş diye. O da bir kutu oyunudur. Fuayede oynanır. Bazen çocuklar çok 6 yaşın altındaki çocuklar sahneye girdiklerinde çok büyük bir mekan gibi geliyor ve korkuyorlar. Bu yüzden Filozof Çocuklar diye bir proje var. O proje box, yani bir kutunun içinde sahne yapılıyor ve çocuklar küçük sandalyelere oturup o oyunu izliyor.

0: Sezon bekliyor o zaman. Hem küçük oyuncuları, izleyicileri, hem büyükleri de diyelim.
1: Evet. Deli Tiyatrosu'nun seyircisi biliyorsunuz aslında vardır her zaman.
0: Evet.
1: Her daim bizim izleyicimizin bir sirkülasyonu vardır. Bizim konak sahnemiz tarihi bir binamız. Orada bir tadilat dolayısıyla geçen yılı kapalı geçirdi. Sanıyorum bu yılda öyle geçecek. İşte bir takım güçlendirmelerimiz vesaire var. Onlar bittikten sonra tekrar aktif hale gelecek. Onun haricinde konakta güzel bir sahne arayışımız var. Belki böyle eğer anlaşmalar sağlayabilirsek bu taraftaki seyirci, yani konak arasındaki seyircimizi de düşünüyoruz, ama o zamana kadar Karşıyaka'da Bornova sahnemizde, zaman zaman da Urla sahnemizde ayda iki hafta olmak suretiyle Devlet Tiyatrosu Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi matine suarede büyük oyunuyla, pazar günleri çocuk oyunuyla perdelerini açmaya devam ediyor.
0: Ne güzel. Turneler oluyor mu yıl içerisinde?
1: Oluyor. Şu anda Medea diye bir antik oyunumuz var. O şu anda Arnavutluk'ta Skampa diye bir tiyatro festivalinde. O da 30 Eylül'de oradaki festivali açacak. Onlar Arnavutluk'talar. Bir tane daha oyunumuz CSO'da. O da Cahide. Bir düş gibi oyunu. Cahide Sonkur'un hayatı. O da 1 Ekim'de Ankara CSO sahnelerinde perde açacak. Bu yıl Batman'da geçen yıl genel müdürlüğümüz bir sahne açtı. Oraya turneler yapıyoruz. Turne olarak gidiyoruz. Henüz yerleşik bir bölge değil. Hatay'da çok güzel bir sahne açıldı. Orada çok duygusal anlar yaşıyoruz. Oraya da her yıl, yani bu yıl içinde de gittik ve gideceğiz ve yine orayı da beslemeye devam edeceğiz. Ama yurt içi ve yurt dışı turnelerimiz devam ediyor.
0: Evet, aynı zamanda da diğer illerdeki oyuncular da, oyunlar da geliyor sanırım İzmir'e.
1: Ara ara geliyor, evet, yani geçen yıl da geldi. Bu yılda şu an Ekim ayında böyle bir program yok ama Kasım ayından itibaren başka bölgelerin oyunları da bize gelecek. Biz de gideceğiz başka bölgelere. Evet. Birbirimizi de besliyoruz.
0: Ne güzel. Peki mesela bu programlar aylık mı belirleniyor, yoksa bütün yılın programı şu an belli mi? Sizin oynayacağınız oyunlar, sahneler.
1: Aylık belirlemeyi tercih ediyoruz. Çünkü yeni oyunlar çıkıyor. Premierler var. Onlar çok önceden belli olmaz. Mesela bugün eğer biz bir kas çalışması yaptıysak tarihlere bugün karar veririz. O zaman onu aylık yapmak durumundayız. Onu bir yıllık yapamıyoruz. Çünkü biz insanla çalışıyoruz. Aslında nasıl söyleyeyim, teori olarak düşündüğünüzde masa üstünde bir çalışma yaptığımızda bir yıllık programı da çok rahat yapabilirsiniz, ama malzememiz insan olunca oyuncunun rahatsızlığı gündeme gelebiliyor, ya da işte bir takım talihsiz ülkede olaylar olabiliyor, genel yasa ilan ediliyor ya da o anda iptal oluyor, ya da başka bir bölgede bir arkadaş rahatsızlanıyor, aniden turne istiyorlar, biz oraya yolluyoruz, kendi programımızın düzeni değişiyor. O yüzden değişken bir programımız var açıkçası. Öyle bir yıllık sabit program yapabileceğimiz bir durumda değiliz henüz.
0: Evet. Peki repertuarı neye göre ve nasıl seçtiniz, özellikle yeni oyunlara nasıl karar verdiniz?
1: İşte bugünkü repertuar konumuz tarihi birlikte yazalım olduğu için sloganımız. Biz onu bir yıl önceden belirliyoruz. Mesela geçen yıl belirledik bu yılı. Bu yılda seneyi belirleyeceğiz. Genel müdürlüğümüz ve baş sözcülüğümüz, dramaturgluğumuz, onlar kendileri bir toplantı alıyorlar ve orada nasıl bir yol izleme istediklerine karar verdikten sonra biz müdürlerle de toplantı alıyorlar ve bir yol çiziyoruz. Geçen yıl komedi yılıydı mesela. Komedilerle açtık. Bu yıl tarihi birlikte yazıyoruz olduğu için geçmişte yapılmış, seyirci yapmış, kulak yapmış, tanınmış eserleri tekrar sahneye taşıyoruz diye bir yıldır bir çalışma yaptık. O çalışmayla birlikte şimdi bu yılki programımızı yürüteceğiz.
0: Evet. Peki yerli yabancı dağılımı konusunda bir değerlendirme yapabilir misiniz oyunlar hakkında? Genellikle yerli oyunlar. %50-%50
1: gibi. Yani genelde yabancı gibi oluyor. Evet. Böyle bir algı da var. Böyle bir şikayet de var yerli yazarlarımızdan. Haklı oldukları noktalar olduğuna da inanıyorum. Ama yerli yazarlara ben şahsım adına ve genel müdürlüğüm adına da konuşabilirim. Çok önem veriyoruz. Biz yarı yarıya yapmaya çalışıyoruz tabii ki elimizden geldiğince. Yeni bir sürü oyun okunuyor. O yeni bir sürü oyunu repertuar kurulundan geçirmeye çalışıyorlar. Bizler seçiyoruz. Tabii hem şeyle örtüşmesi.

0: gerekiyor. Bu yıl yapmak istediğimiz konseptle örtüşmesi ve bağdaşması gerekiyor. O yüzden de bazen fire verdiğimiz şeyler olabiliyor ama dengeli gitmeye çalışıyoruz. Gözetiyoruz
1: evet.
0: bunu yani.
1: Evet. Peki dijitalleşme çağının içerisindeyiz baktığımızda. Yapay zeka da oldukça hayatımız içine girdi. Ve bu dijitalleşme ve yapay zeka gibi gelişmeler tiyatronun neresinde yer alıyor? Ya da yer alıyor mu tiyatro içerisinde?
0: Yani şöyle, oyunculuk olarak şu anda öyle bir şey yok. Ama bazen arkada bir görüntü perdesi var. Görüntü perdesi mesela Nizami Mülk oyunumuzda görüntü perdesinde orada Selçuklu İmparatorluğu ile ilgili bir takım görüntüler kullandık. Çünkü bazen dekor yetersiz kalıyor. Çağımızı da düşündüğümüz zaman şimdi eskiden bir dekor yapıldığında yükseltilerden, ne bileyim sütunlardan ya da işte orayı bir saray haline çeviren bir takım dekor yeterli olabiliyordu hayal dünyası için. Ama bazen arkada görüntülerde yapay zeka kullandık Nizami'nin ilk oyunumuzda. Hı hı. Bazen bilmiyorum yani şimdi bizim tasarımcılarımız kendileri yapıyor ama yapay zekayı bilen bir kişi kullanırsa hayal dünyasını çok güzel bir şekilde etkilediğini düşünüyorum. Şimdi bizim kendi kadromuz deneyimli ve tecrübeli ve eğitimli bir kadro. Genelde o daha farklı oluyor sanıyorum. Daha dışarıda, daha az donanımlı insanların daha çok başvurduğu bir şey olduğunu görüyorum. Hı. Ama bizler de bir takım görüntülerde ya da bir takım seslerde, bazen bir takım bestelerde kullanıyoruz tabii ki ama daha bilinçli kullanılıyor. Yani bilinçsiz düzeyde değil, hatta yapay zekamı değil mi çok ayırt edemezsiniz bile.
1: Evet, zaten kaçışta çok mümkün gibi değil. İlerleyen süreçte belki de yapay zeka ve dijitalleşme işlenen tiyatrolarda olacaktır böyle konuyu özellikle.
0: Muhakkak konu bu olacaktır ama bizim telif yasamız var. Hı-hı. Biz her şeyi maddelere göre yapıyoruz. Devlet tiyatrosu olduğumuz için bizim bir telif yasamız var. Yani biz bir müzisyenle anlaştığımızda onun bestelerini satın alıyoruz. 5 yıllık haklarını satın alıyoruz. O yüzden biz bir besteciyle çalışıyoruz. Yani popüler müzik bile çok kullanmamaya gayret ediyoruz. Çünkü onun telifi daha farklı. İnanır mısınız bir tanınmış bir şarkıyı çaldığınızda orada şarkı sözü ayrı, beste ayrı, yapım şirketi ayrı. Bazen 5 kalemden telif çıkıyor. O yüzden biz hep bir müzisyen kullanırız. Her oyuna ayrı özgün beste yaptırırız mesela.
1: Evet, evet. Peki sizin bu sene içinde yer alacağınız bir oyun var mı?
0: Var, ben Nihayet Makamında oynuyorum. Hı-hı. İşte Mart'ta premier yaptı. 1 Nisan gibi 31 Mart'ta yaptı. Bu yılda Karşıyaka sahnesini Nihayet Makamıyla açıyoruz. 2 Ekim'den itibaren, 1 Ekim'den itibaren Kanlı Nigar Bornova sahnesinde 2 hafta oynayacak. 2 Ekim'den itibaren de Nihayet Makamı Karşıyaka'da oynayacak.
1: Evet.
0: Urla sahnemizde de Çarpışma diye bir oyunumuz var. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun tek kişilik bir oyun. Çok güzel bir oyun. Ne? O da yine Urla perdelerinde 1 Ekim'de Çarpışma oyunuyla açacak.
1: Evet, o zaman programlar açıklandı. Gişelerden temin edebiliriz
0: tabii
1: programları.
0: İzmir Devlet Tiyatrosu'nun Instagram hesabı var. Instagram hesabından takip ettikleri zaman hem turne programımız hem de binalarımızdaki oyun programımız zaten açıklanıyor ve biletinal.com'dan da Kültür Bakanlığı'na tıkladığınızda devlet tiyatroları çıkıyor. Devlet tiyatrolarından İzmir'i seçip istediğiniz oyuna bilet alabiliyorsunuz.
1: Evet, ne güzel. Bir de oyuncu kadrosu ile ilgili bir bilgi verebilir misiniz devlet tiyatro, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun?
0: 116 tane oyuncumuz var İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan. 116 sanatçımız var. 116 sanatçımızın da neredeyse hepsi aktif bir biçimde bütün oyunlarla oynuyorlar şu anda. Zaten 20 tane repertuarımızda oyunumuz var, büyük oyunumuz. 4 tane de çocuk oyunumuz var şu anda. Önümüzdeki yılda artacak bu. Dediğim gibi klasik eserlerimiz, absürt eserlerimiz, antik eserlerimiz, komedilerimiz, dramlarımız, orta oyunumuz, müzikli oyunumuz. O kadar çok çeşidimiz var ki oyuncularımızın hepsi de her bir oyuna dağılmış şekilde çalışıyorlar.
1: Evet, evet. Şimdi yıllardır tartışa gelen bir sohbet vardır böyle tiyatro oyunculuğuyla televizyon dizi oyunculuğu farklıdır, sinema oyunculuğu farklıdır diye. Sizin bu konuyla ilgili bir yorumunuzu da merak ettik açıkçası.
0: Farklı, çünkü biz böyle nabzı

0: Atamız zil bir atan bir iş yapıyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim ya da arkadaşlarım adına da söyleyebilirim. Sahneye çıktığınız anda seyircinin nefesini duyarsınız ensenizde. Ve dolayısıyla seyirciyle birlikte bir iş yapıyoruz biz. O gün oyunun yüksek geçmesi ya da düşük geçmesi, heyecanlı geçmesi ya da durağan geçmesi bazen seyirciyle kurduğumuz iletişimle alakalı oluyor. O yüzden bizim işimizde seyircinin orada olduğunu bilmek çok yakında ve böyle bazen seyirciler bize işte boynunuzdaki şah damarınızın attığını gördük, kalbinizin attığını gördük. O kadar yakın bir iş yapıyoruz ama dizi oyunculuğunda ya da sinema oyunculuğunda bazen 10 tekrar, bazen 5 tekrar, bazen 50 tekrarla çekilmiş, seyirciyle hiç oyuncunun temasının olmadığı, yönetmenin temasının olduğu birçok sahne çekiliyor. O da oyunculuk, o da oyunculuk belki ama ben şahsen her zaman tiyatro sahnesinde var olmayı, orada o nefes nefese işi yapmayı, yeri geldiğinde seyircinin nabzını duymayı tercih ederim.
1: Evet, biz de sizi özellikle izlemeyi çok seviyoruz efendim. Baktığımızda canlı canlı karşımızda gerçekten o role girmek, o anı yaşamak, bizi de başka yerlere götürmek oldukça zor. Ve bunu gayet keyifli ve güzel bir şekilde başarıyor sanatçılarımız da, tiyatro sanatçılarımız da. Ve iyi bir sezon geçirmenizi diliyoruz efendim.
0: Çok teşekkürler efendim. İyi ki bizi konuk ettiniz. Biz de böyle sezonumuzu anlatma fırsatı bulduk sayenizde.
1: Evet, bir dahaki konuk olduğunuzda şimdi nasıl televizyon ve tiyatro farkını konuştuk ya, burada canlı canlı sizi de görmek isteriz o zaman. Ve stüdyoda ağırlamak isteriz efendim sizi de burada.
0: Çok isterim.
1: Böyle daha canlı, daha kanlı, böyle keyifli bir sohbet gerçekleştirme isteriz.
0: Harika.
1: Efendim. O zaman
0: çok
1: iyi geceler diliyoruz.
0: Dinleyenlerinize de sevgiler.
1: Sağ olun.
0: İyi geceler diliyorum.
1: İyi geceler, teşekkürler. Değerli dinleyiciler, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Burcu Aksakal telefon hattımızdaydı. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Burcu Aksakal'a verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz ve tiyatro tutkunlarına müjdeyi de verdik. Az kaldı efendim, 1 Ekim'de başlıyor dedik. Şimdi sizi çocukluğumuzun güvenli bir sığınağına götüreceğiz. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Elif Nihal Kur'an, kemanın büyüleyici tınıları eşliğinde masallar fısıldayacak kulağımıza. Tam da bu sırada hafızalarımızda yer edinen unutulmaz bir melodiyle içimizdeki çocuğu da hatırlayalım istedik. Hep beraber Oya Bora ikilisinden Dillerden Düşmeyen o şarkısını dinledik. Bana bir masal anlat baba dedik ve değerli dinleyiciler, şimdi stüdyomuzda programımıza müziğin ve hikaye anlatıcılığının kesişim noktasındaki çok özel bir çalışmayla devam edeceğiz. Dediğimiz gibi İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Elif Nihal Kur'an stüdyomuzda, kırmadı bizi, çıktı geldi, kemanını da aldı efendim, masal dünyasına adım atacağız birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Böyle şimdi biz bir bana bir masal anlat baba dedik ama mesela küçükken ben bu masal dinlediğinde, bu şarkıyı dinlediğinde hep bir hüzünlenirdim.
2: Evet, ben
1: bir
2: de
1: duygulanırdım. Hala da mesela o melodiler, evet, aklımızda. Masallar da böyle mesela, yıllar geçse de aynı masalı başka bir yerde başka bir şekilde duyduğumuzda yine o duyguya dönüyor muyuz?
2: Yani bence dönüyoruz. Çünkü zaten bizi birleştirdiği ortak nokta müzikle de masalın duygu. Ve duyguyu kaydettiğimiz için ruhumuza, kaç yaşında olursak olalım, özellikle çocuklukta zaten bu bize kaydolduysa, 80 yaşına da gelsek o masalı dinlediğimizde ya da o melodiyi duyduğumuzda aynı duygulara geri dönüş yapıyoruz diye düşünüyorum.
1: Ne güzel dediniz. Tabii siz masalların içerisinde olduğunuz için daha iyi anlıyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Şimdi kas hafızası diye bir şey var ya.
2: Evet.
1: Hani bir şey yaparsınız, evet, kemanda biliyorsunuz mesela.
2: Aynen,
1: yıllarca
2: aynen
1: çaldınız belki.
2: Evet, 10 yaşından beri. Evet. Yaşı ortaya çıkmasın.
1: 5 ay bıraksanız keman çalmayı, tekrar dönseniz hemen çalmaya başlar mısınız?
2: Şimdi tabii ki çalmaya başlıyorsunuz. Fakat şöyle bir durum oluyor tabii ki. Aynı sporcular gibi. Hı-hı. Nasıl idman yapılmadığı zaman bir hamlaşma durumu oluyor. Biz enstrümancılarda da aynı şey oluyor. O yüzden mümkün olduğunca her zaman kondisyonumuzu iyi tutmakla yükümlüyüz. Evet. O da kolay bir yaşam tarzı değil. Çünkü değil. 10 yaşında başlıyoruz biz bu işe konservatuarla beraber.
1: Saatlerce.
2: Aynen öyle. Yani günde 8 saat çalıştığımız zamanlar
1: oluyor. Orta okulda girdiniz o zaman siz.
2: Evet, ilkokul 5. sınıfla beraber bir sene hazırlık okudum. Hı-hı. Sonra 11 sene okuduk. 21 yaşında çıktım o konservatuar sürecinden. Sonra İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın sınavına kazanarak İzmir'e geldim. Şu anda da işte yarın...
1: Eskişehir'de miydiniz? Böyle yavaştan da siz tanımaya da başlıyoruz böyle.
2: Tabii, evet, Eskişehir'deyim ben aslen. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın ilk mezunlarındanım. 2000 senesinde ilk mezunlarını verdi konservatuar.
1: Yaş çıkmasın de dediniz ama yavaş
2: çıktı.
1: Yavaş.
2: Artık yapacak bir şey yok.
1: Yaş ortaya çıkmaya başladı. Sonra o yıllarda da İzmir'de.
2: Aynen öyle. 27. seneme girdim İzmir'de de. 27. sezonumu işte yarın ilk provalarımız başlıyor. Bu arada dinleyicilerimize de söyleyelim. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nda açılış konseri bu cuma günü Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde. Bu cuma ve Mayıs'ın sonuna kadar her cuma bekleriz.
1: 1 Ekim'de o zaman.
2: 2 olması
1: İki
2: lazım
1: mi?
2: Ama.
1: Cuma tarihleri de karıştırdık böyle geceleri.
2: Ben de,
1: program yaptığımız için bizde.
2: Bu saat zaten evet, benim için.
1: 2 Ekim cuma günü siz sahneyi açıyorsunuz. Siz de var mısınız?
2: Evet, varım. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ilk konserimiz.
1: Hangi başlığı vardır konserin?
2: Açılış konseri, olarak geçiyor. Dinleyicilerimiz internet üzerinden de zaten ulaşabilirler bilgilere.
1: Peki mesela Devlet Senfoni Orkestrası'nda sezon nasıl devam ediyor?
2: Sezon yaklaşık...
1: Yani ara konserler mi yapılıyor? Haftalık düzenli konserler var mı?
2: Haftalık düzenli konserlerimiz var. Her cuma günü.

0: günü, Ekim'in ilk cumasında başlar bizim sezonumuz. Mayıs'ın son haftasına kadar devam eder. Sonrasında turnelerimiz olursa turnelere gideriz. Sezon içinde de bazen gidebiliyoruz ama genelde sezon dışında oluyor turnelerimiz. Onun dışında yani bizim sürekli olan konserlerimiz cuma akşamları 8'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde.
1: Bütün konserler?
0: Evet, bütün konserler orada. Onun dışında gençler ve çocuklarımız için, öğrencilerimiz için eğitim konserlerimiz var. Bu sene özellikle eğitim konserlerimiz çok yeni bir projeyle geliyor. Güzel bir sahne gösterisiyle. Eğitim konserlerinde ne yapıyoruz? Çocuklara, gençlere orkestrayı, enstrümanları, çok sesli müziği tanıtıyoruz. Ve aslında yeni bir dinleyici kitlesini de eklemiş oluyoruz böylelikle. Hı hı. Onlara da çok önem veriyoruz.
1: Evet. Peki provalarınız nasıl gidiyor?
0: Provalarımız hafta içi sabahtan hep provalarımız var, rutin. Hı hı. Cuma'ya kadar, cuma akşamı da o haftalık olarak değişiyor programlarımız. Hı hı. Opera gibi değil bizim operalarda. Hı hı. Onların bir çıkarttıkları eser daha uzun bir süre yer alıyor ama bizde her hafta program değişiyor, her hafta yeni bir solist, yeni bir şef. Hı hı. Yabancı şefler, Türk şefler, Türk solistler, yabancı solistler, böyle değişik enstrümanlardan, farklı sınırlardan, coğrafyalardan. Hı. Güzel sözlerle buluşturuyoruz.
1: Her hafta geldiğimizde farklı bir
0: müzikle,
1: program
0: tabii ki.
1: Programla aynen karşılaşıyoruz. Öyle. Şimdi peki o zaman mesela keman sizin için böyle hayatınıza nasıl girdi keman sizin? Onu merak ediyorum.
0: Valla benim biraz ilginç girdi çünkü aslında benim hiç aklımda keman yoktu. Yani küçüklükten itibaren böyle müziğe yeteneğim olduğunu hep annemler zaten söylerlerdi. Kundaktayken keşfetmişler.
1: Siz bilir miydiniz peki müziğe yeteneğiniz olduğunu?
0: Evet, yani çünkü bir müzik duyduğumda özellikle belli melodiler. Biraz önce dediniz ya, bir melodiyi duyunca böyle evet kalırız. Ben mesela hatırladığım böyle bir anım var. Yine yaşımız ortaya çıkacak ama olsun, artık yapacak bir şey yok.
1: Çıktı yapacak bir şey yok.
0: Evet.
1: 21 yaşına kadar Eskişehir'de.
0: Aynen öyle ya, yapacak bir şey yok. Ama TRT'de Zamfir'in panflüt sesi. Belki siz de hatırlıyorsunuz. Siz daha gençsiniz benden ama böyle Afrikalı çocuklar, böyle karnı şiş çocukların evet görüntüleri eşliğinde TRT'de mesela arkada o panflüt sesini ben hatırlıyorum. Hı. Ve o zaman gerçekten böyle hani hipnoz edilmiş gibi o sesi duyduğum anda kalırdım. Ve mesela o panflüt ve arp sesinin o hipnoz etkisi bende hala aynı şekilde devam eder. Uzun süre maruz kaldığım zaman yine aynı tepkiyi veriyorum. O zamanlar anladım. Bir de yani babam, annem ikisi de çok müziği seven insanlardı. Öğretmenler ama
1: var mı onların çaldı bir enstrüman?
0: Babam çok güzel bağlama çalar. Zaten benim ilk müzikle haşır neşirliğim bizim evimizdeki sazlı sözlü sohbetlerden
1: doğmuştur.
0: Anne
1: de söyler miydi?
0: Annem de çok güzel söyler. Ha. Evet. Hatta lise arası yarışmalarda Türkiye birinciliği olan çok yetenekli bir kadındır kendisi. Hı hı. Ve ben işte o sazlı sözlü toplantılarda dilimin döndüğünce 3 yaşından itibaren her şeyi söylemeye başlayınca anlamışlar zaten böyle bir şey olduğunu. Hı hı. Arkasından çocuk korosu, sonra çocuk korosu şefinin yönlendirmesiyle bu çocuk çok yetenekli diyerek konservatuar sınavı. Ama hiç keman düşünmedim. Ben ya şarkıcı olacağımı düşünmüştüm. Hı hı. Ya da böyle piyanist, yani konservatuara girerken piyano çalacağım diye düşündüm.
1: Piyanoya başlamış mıydınız?
0: Şimdi konservatuar eğitiminde ikinci enstrüman olarak piyano eğitimini alıyoruz zaten.
1: Konservatuara girmeden önce bir müzik deneyiminiz olmadı mı?
0: Şöyle çocuk korosuyla başlayan müzik deneyimim vardı ama onun dışında bir özel ders falan almadım ama kendi çabalarımla ork vardı tabii, piyano yoktu. Evet. O zaman küçük orklarımız vardı, onlarla çalıyordum. Sonra konservatuar sınavına girdim. Tabii ilk önce kulak sınavına giriyoruz. Hı. Arkasından kulak sınavı geçtikten sonra bir de fizik sınavına tabi tutuyorlar bizi. Yani çok yetenekli olmanız her enstrümanı kolaylıkla çalabileceğiniz anlamına gelmiyor. O yüzden fiziksel olarak da yeteneğinizin olması lazım. Yani yatkınlığınızın olması lazım bir enstrümanı çalmaya. Bunda da mesela nefesli çalgı çalabilmek için ağız ve diş yapısına bakıyorlar. Yaylı enstrümanlar için parmaklar, işte bu aradaki perdelerin açılması önemli bir kriter. Bana dediler ki ya keman ya flüt. Dedim ki ikisini de istemiyorum, ben piyanist olacağım. Sonra çıktım, sonuçlar bir açıklandı, keman. Eve gittim, bir ağladım. Dedim ki ben keman ne, onu zaten bilmiyorum, istemiyorum. Fakat sonra tabii hiç böyle olmadı. İlk dersime gittim, Allah rahmet eylesin, yabancı bir hocam vardı, İştvan Nemet. O kadar güzel, sevgi dolu ve acayip çocuk dilinden anlayan, çok disiplinli ama hiç korkutmadan sevgiyle disiplini veren o kadar iyi bir öğretmendi ki onunla ilk dersten sonra Kemal'a hayran kaldım ve dedim tamam ben bu işi yaparım. Ve öyle de devam ediyor Kemal'a olan sevgim.
1: O kadar çok çalışıyorsunuz ki şimdi müzik aslında baktığımızda dışarıdan çok
0: kolay
1: hoş
0: gözüküyor.
1: Ve kolay görünüyor. Evet. Aa keyifli yaşıyorlar ne güzel müzik çal söyle ama işin aslı bambaşka yani saatler süren o parmakların şişmesi belki yorulmalar
0: evet.
1: Ve bitmeyen bir süreç dediğiniz gibi
0: maalesef.
1: İki hafta ara verseniz belki aynı formda çalamayacaksınız
0: maalesef
1: o zaman mesela hiç bırakmak geldi mi içinizden yeter dediğiniz
0: vallahi
1: zaman
0: vallahi şimdi genelde şimdi konservatuar öğrencileri beni dinliyorlarsa dinleyenler varsa hak evet. vereceklerdir sınav öncesi böyle bir buhrana krize girip hep bir bırakmak isteriz bir de genelde bizim hala kaç yaşına geldik rüyalarımızda bile böyle ya bir sınava gireriz notamız yok ya bir konsere gideriz üzerimizde kıyafetimiz yok yani hep böyle bir anksiyete durumu var çünkü şöyle düşünün üniversite sınavına hazırlanıp giriyorsunuz evet. Oysa konservatuar eğitiminde biz her sene üniversite sınavına girer gibi 10 yaşından itibaren jüri karşısında sahne karşısında ve ezber ve hep bir mükemmel olma şeyle yetiştirildiğimiz için hiç hata yapmamak üzerine sınavlara tabi tutuluyoruz ve bu hakikaten çok aslında zor bir eğitim. Yani şimdi sahneden görünen çok hoş bir şey ama onun arkasındaki eğitim gerçekten aslında çok zor ve hani mesela anksiyete tarafı da çok yüksek bir alan. Hani sadece bir enstrümanı iyi çalmak ya da yetenekli olmak değil o süreci de stresi de iyi yönetebilmek. Düşünürseniz şimdi ben her hafta 1000 kişilik saygın bir orkestranın içinde bile olsam bir performans kaygısı evet. yaşayarak seyircinin önüne çıkıyorum. Bu kolay bir süreç değil yani. Başka bir sürü şeyi düzgün götürebilmeniz lazım. Yaşantınızdan, çalışmanızdan, uykunuzdan, yeme düzeninizden. Gerçekten ciddi bir disiplin. O yüzden tabii ki bırakmak istediğimiz zamanlar olmuyor değil ama sonra işte ne oluyor? Çıkıyoruz, çalıyoruz. İlk notayı böyle çektiğimiz anda orkestra içinde de tabii çok farklı bir tını var. 90 kişi bir arada müzik yapıyoruz. Çok farklı bir his.
1: Orkestrada çalmak da oldukça zor mu?
0: Yani evet bence de öyle. Alışıyoruz tabii ama hakikaten değişik bir tecrübe orkestranın içinde olmak. Evet,
1: çünkü mesela bastığınız yanlış bir nota dediğiniz gibi haleti ruhiyenize göre yanlış bir nota bastığınızda bütün belki orkestrayı olacaksın.
0: Aynen öyle çünkü kolektif bir iş yapıyoruz. Yani tek başınıza yaptığınızda aldığınız sorumluluk çok daha farklı ama kolektif işte bir kişinin hatası her şeyi tekrar baştan almanıza sebep oluyor. O yüzden de hani konsantrasyonu çok üst düzey bir meslek aslında.
1: Evet o zaman şimdi mesela ilk başladığınızda keman belki size bir şey ifade etmiyor ama evet. Şu an ne ifade ediyor?
0: Ya şu anda keman hayatımda iki var diyebilirim size. Çünkü ben kendi yapım sebebiyle de şimdi kendimi müzikten ayrı, kemandan ayrı biri olarak hiç düşünemiyorum. Başka bir meslek mesela deseniz ne olurdunuz? Hani belki biraz psikolojiye yatkınlığım olurdu ama yok o da yani kesmezdi beni. Çünkü hani hep derlerdi küçükken annemlerin arkadaşları falan ay kızım ince hastalığa tutulursan eskiler derlermiş evet. ya keman çok ince hastalığa tutulursun işte hani ne demek isterlerse sonradan öğrendim ama hakikaten bir hassas tarafınız oluyor ve onu müzik yoluyla aktarabilmek o içerideki şeyi paylaşabilmek duyguları paylaşabilmek çok kıymetli benim için ayrıca kıymetli o yüzden hakikaten çok güzel şeyler ifade ediyor keman. Yani elimden geldiğince de hiç kötü duyguları kemanla arama sokmamaya çalışıyorum. Yani o kanala girdiğim anda, elimde keman olduğu anda, şimdi biraz masalda da öyle olmaya başladı benim için bu kanal. Masaldan da açıldı. Başka bir dünyaya girmiş gibi oluyorum. O açıdan çok memnunum.
1: Evet, o zaman baktığımızda aslında psikoloji dediniz ya anksiyete de oluyoruz. İçerisinde yer alıyorsunuz aslında.
0: Tabii.
1: Şimdi şifa da sizsiniz. Şifacı da sizsiniz. Biz de biraz şifalandırın o zaman. Kemanınız buradaysa.
0: Bakalım ya bu saatte ne kadar şifalandırabilirsem.
1: Gelin bakalım kemanınızla ilgili. Değerli dinleyiciler Elif Nihal Kur'an stüdyomuzda. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı kendisi. Ve güzel kemanından kendisinden güzel bir doğaçlama mı yapacağız yoksa
0: yok,
1: bir eser
0: şimdi,
1: mi seslendireceğiz?
0: Yok şimdi bir eser çalmaya çalışayım size.
1: Şimdi masalı yapalım mı hemen arkasına yoksa biraz sohbet edip mi yapalım? Önce bir ya da şöyle kemanı duyalım.
0: Kemanı bir duyalım.
1: Sonra biraz sohbet edelim.
0: Olur
1: sonra
0: tabii
1: belki
0: ki.
1: Keman masal,
0: olur.
1: Masal keman.
0: Olur bakarız.
1: Sonra ben çalarım.
0: Benim bir deneyin bence de güzel olur. Tamam, o zaman Fritz Kreitzler'dan Schön Rosmarin, tatlı rozmarin diye böyle küçük bir şarkı.

0: parçası. Küçük bir müzik var. Aslında bu normalde piyano eşlikli bir parça. Hı-hı. Ama tabii bugün piyanistimiz olmadığı için ben size elimden geldiğince seslendirmeye çalışacağım.
1: Dinleyelim o zaman. Hı-hı. Efendim. Keyifle. Buyurun.

0: Alkışta ben yapayım. Teşekkür
1: çok
0: ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Elinize sağlık efendim. Şimdi böyle siz bunu çalarken aklıma şu geldi. Dediniz ya babam da eskiden bağlama çalardı, annem söylerdi. Hı hı. Eskiden acaba şimdi bizim evde de bir sürü enstrüman vardı. Bağlama vardı, davul vardı, keman vardı, org vardı. Babam da hepsini de çalardı.
1: Ne kadar güzel.
0: Şimdi teknolojinin girmesiyle birlikte sanırım bu şeylerden de uzaklaştık. O zaman maalesef televizyon yok, sadece radyo var, müzik var. Tabii. İnsanlar onlara yöneliyor. Biraz bu teknoloji biraz da bizi sanatsız mı bıraktı, ne yaptı?
1: Yani sanatsız bıraktı diyemeyeceğim. Takip eden oradan da takip ediyor aslında bakarsanız, ama her şey o kadar hızlandı ki. Eskiden daha kıymet bilirdik, daha beklerdik. Ve hani sabır daha fazla vardı herhalde hayatımızda. Sabırla beklenen şeylerin kıymetini daha çok bildiğimizi düşünüyorum. Şimdi mesela yeni jenerasyon, gençler kızmasınlar bana, dinleyenler varsa, ama benim de bir oğlum var 19 yaşında. Şimdi yeni jenerasyondaki tabii farkı çok iyi görüyorum. Onların da yapabileceği bir şey yok. O kadar hızlı akıyor ki her şey. İster istemez maruz kalıyoruz ve uyum sağlamak zorunda kalıyoruz. O yüzden daha anlayamadan, sindiremeden, kıymetini bilemeden bazı şeyler geçiyor. Evet, belki de gerçek sanatın, gerçekten bizi öyle ruhsal olarak çok daha yükseltecek şeylerin yerine daha popüler şeyler alıyor. Ama umuyorum. O yüzden de çok da önem veriyorum gençlerin ve çocukların müzik eğitimi. Sadece müzik olması şart değil ama sanatla ilgili bir alanda bir eğitim almaları, içli dışlı haşır neşir olmaları, gerçekten düzgün tercihler yapabilmeleri için. Onlara sunulan böyle milyonlarca şeyin içinden gerçekten sanat olan şeyleri seçebilmeleri için çok kıymetli. Burada da annelere babalara tabii ki maalesef biraz fazla iş düşüyor. Eskiden belki anne babalık bir tık daha kolaydı. Çünkü dediğiniz gibi işte benim annem babamın zamandaki gibi sosyallik daha fazlaydı. Televizyon, cep telefonu yerine, oyunlar yerine, bilgisayar oyunları.

0: yerine sohbetler vardı.
1: Evet.
0: Gerçek insan ilişkileri vardı. Şimdi birazcık bunlar için ekstra çaba sarf etmek
1: gerekiyor. O mesela sobanın
0: gerek.
1: Başında hikayeler anlatılırdı, evet. Masallar anlatılırdı. Evet. Bir yandan kestane belki ya da çay.
0: Aynen öyle.
1: Sıcak su.
0: Aynen
1: şimdi
0: öyle.
1: Masal demişken de yavaştan evet. Da masala da girelim yani.
0: Girelim tabii
1: masal
0: ki.
1: Diye konuşacağız ama böyle kemandan aldık, eserlere geçtik. Şimdi masal anlatımı nasıl başladı? Onun bir konuşalım istersen.
0: Şimdi masal anlatımı TRT Radyo 3'te bir programım var zaten Müzikli Masallar diye her pazar günü evet. Saat 10 ile 11 arası. Yani radyodaki masal sürecim benim böyle başladı. Ondan önce Kemal'la Masallar Atölyesi diye bir atölyem vardı. Bir masal anlatıcısı arkadaşım ve oğlumla beraber üçümüzün yaptığı. O Kemal'la Masallar Atölyesi'nde ben daha çok işin müzik kısmındaydım. Birkaç proje yaptık. Gençler için, çocuklar için ayrıca projeler yaptık. Hatta Hatay'a gittik depremden sonra. Gönüllü olarak orada hem depremzedelere hem çocuklara evet. Hem yetişkinlere güzel güzel masallarımızı anlattık. O yüzden benim aslında masalla ilgili şeyim böyle başladı diyebilirim. Ama çok öncesinde anneme babama sorarsanız daha yeni konuşmaya başladığımda uyumamak için sürekli size bir masal anlatayım diye başlayarak duvara bakıp devam. Bir duvay varmış, pencereye bakıp bir pencereye varmış deyip böyle artık çıldırırlarmış uyumamak için uydurduğum evet. Masallardan böyle başlamış.
1: Peki onlar anlatır mıymış ya da büyükler anneanne dede ya da anne baba?
0: Babamın anlattıklarını hatırlıyorum. Babam anlatırdı. Onları hatırlıyorum. Çok onlar aklımda var. Babaannemden birkaç tane duymuşluğum var. Ama o zamanlar 066 masal kanalı vardı belki bilirsiniz. Telefonla evde kimse yokken arayıp oradan masal dinlediğimi de hatırlıyorum.
1: Masal ama böyle hiç geçmeyen bir şey yani.
0: Çok acayip bir şey.
1: Farklı şimdi nasıl oluyor da nasıl öğreniyor mesela çocuklar da öyle yatarken şu an yeni çocuklar hadi bir masal anlat deyip mesela masal anlattırıyor.
0: Aynen öyle çünkü mesela benim bu masal sürecim zaten oğlumdan sonra daha fazla gelişti. Hı hı. Şimdi kız kardeşlerim iki tane kız kardeş var onlar da müzisyenler. Onlara da çok küçükken benim böyle rüyalarım da çok değişiktir. O rüyalarımı masal gibi uydurup anlatmıştım çok vardır hala söylerler. Hı hı. Sonra oğlumla bu süreç tabii katlandı çünkü hani her akşam ona bir kitap okuyup masal kitabı okuyup sonra tabii okulda yaptığı yaramazlıkları bir masal uydurup o gece ona tohum ekip ertesi gün aynı yaramazlığı yapmasın diye başladığım süreç beni aslına bakarsanız buralara getirdi. Arada evet. Kendi masallarımı da çünkü yazıyorum.
1: Ha o da var.
0: Kullanıyorum da. Evet, evet.
1: Onlar da rüyalardan mı esinleniyorsunuz?
0: Evet rüyalardan esinlendim. Çok alıntım var.
1: Peki bu akşam var mı sizin bize anlatacağınız kendi masallarınız?
0: Vallahi bugün kendi masalımı getirmedim. Aslında aklıma geldi ama dedim ki şimdi böyle şey gibi olmasın. Ayıp olmasın
1: bunu
0: kendi masalını getirmiş
1: diye. Da neyse.
0: Yani o bir inşallah bir dahaki sefere. Ben şimdi bir tane Hint anlatı geleneğinden bir masal. Brahmi'nin çömleği diye bir masal getirdim ilk olarak size.
1: O zaman dinleyelim.
0: İsterseniz.
1: Siz nasıl anlatıyorsanız biz öyle dinlemek isteriz.
0: Vallahi inşallah bakalım bir deneyim. Canlı yayında hiç anlatmadım.
1: Peki masal anlattıktan sonra uyuyor muydu karşıda? Biz de uyuyalım mı yani?
0: Yani siz bilirsiniz. Genelde pek o konuda uyutma konusunda başarılı değilim.
1: Yok keyifle dinleyeceğiz efendim. Şimdi o zaman dinleyelim. Böyle nasıl anlatıyorsanız içinizden geldiği gibi lütfen bize de öyle anlatın.
0: Tamamdır Çağatay Bey tamamdır. Brahmin'in çömleği. Bir zamanlar çok yoksul bir Brahmin yaşarmış. Adı bile doğuştan cimri anlamına gelen Svabhava Kripana'ymış. Öyle ki hayatını bile başkalarının verdiği yiyeceklerle sürdürülmüş. Bir gün kendisine büyükçe bir miktar yiyecek verilmiş. Brahmin bundan çok memnun olmuş. Yiyeceğini hemen bitirmek yerine onu toprak bir çömleğe doldurmuş, çömleği yatağının yanındaki bir yere asmış. Yatağına uzanıp çömleğe bakarken aklından düşünceler geçmeye başlamış. Bunu satarsam para kazanırım demiş. Sonra bu düşüncesi büyümüş. Bu parayla keçi alırım. Keçiler çoğalacakmış. Onları satacak. Daha fazla hayvan alacakmış. Sonra koyunları olacakmış. Koyunlardan sığırlar doğacakmış. Sığırlarını da satıp daha büyük bir servet elde edecekmiş. Düşündükçe düşünmüş. Ucuca ekledikçe eklemiş. Bunları düşünürken de keyfi yerine gelmiş. Sanki artık yatağında yatan o yoksul adam o değilmiş. Zihninde büyük bir tüccarmış artık. Evi serveti varmış. İnsanlar ona saygı gösteriyormuş. Sonra evlenmeyi düşünmüş. Ve bir oğlunun olduğunu.

0: Fakat oğlunun çok yaramaz olmasından korkarak onu nasıl terbiye edeceğim diye düşünmeye başlamış bir anda. Sonunda oğlu onu çok kızdırırsa başına kızgınlıkla vuracağını hayal etmiş ve bunu düşünürken de elini gerçekten öyle bir öfkeyle savurmuş ki hayalindeki oğlu yerine yatağının yanındaki gerçek çömleğe çarpmış. Çömlek yere düşmüş, kırılmış. İçindeki yiyecek her yana saçılmış. Brahmin bir anda kendine gelip gerçek dünyaya dönmüş. Az önce kurduğu bütün servet yok olmuş. Keçiler yok, koyunlar yok, sığırlar yok, ev yok, servet yok. Oğul bile yok. Hepsi yalnızca zihninde varmış. Elinde kalan tek şey ise yerde kırılmış bir çömlek ve boşa çıkmış bir hayalmiş. Ve o günden sonra bu hikaye insanların daha gerçekleşmemiş şeylerin üzerine büyük gelecekler kurmamaları gerektiğini anlatan bir öğüt olarak nesilden nesile aktarılmış. Masal da burada bitmiş.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Rica ederim. Ağzına
1: sağlık. Böyle hem de canlandırarak canlandırarak anlatıyorsunuz masalları.
0: Ya maalesef ben de öyle durmuyor. Böyle düz okuyamıyorum
1: maalesef
0: ben.
1: Maalesef onu güzel aslında. Asıl çocuklarda ya da büyüklerde dikkat çeken şey de bu. Mesela kimlere anlatıyorsun? Çocuklara mı, büyüklere mi? Yani, aslında bir sloganınız da var. Çocukları uyutan, büyükleri ise uyandıran.
0: Evet, masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır. Aslında bu gerçekten çok derin anlamı olan bir cümle bence. Şimdi masal dünyasının içine girdikçe sembollerin de dünyasına giriyorsunuz. Ve aslında o masalların çok basit gibi gözüken çok katmanlı semboller olduğunu ve ta kadim kültürlerden bu yana bize çok güzel dersler, öğütler, bir takım farkındalıklar hatırlattığı, unuttuklarımızı hatırlattığını anlıyorsunuz. O açıdan hakikaten bence de çocuklara uyusunlar diye olsa bile büyüklere uyansınlar diye anlatılıyor.
1: Evet, peki mesela kimlere anlatıyorsunuz?
0: Vallahi ben şimdi programım da aslında başta çocuk programı diye hayal ettim. Fakat sonra sürecin içinde yani bir çocuk dinlediğinde öyle düzenliyorum ki programı, tek bir masal olmuyor zaten. 2-3 tane masal oluyor. Biraz daha böyle felsefi boyutu olan anlatı olduğu zaman bir tane de mesela çocukların çok daha kolay anlayabileceği, atıyorum Ezop'tan fabullar gibi hayvanların konuştuğu masalları ekliyorum. Böyle bir eşleşme yaratıyorum ki dinleyen her yaştan dinleyici kolaylıkla oradan bir şey alabilsin. Ama tabii ki bence yetişkinlere de hitap ediyor. Şöyle diyorum, içindeki çocukluğu kaybetmemiş tüm yetişkinler de bunları dinleyebilir.
1: Şimdi o zaman program sözü geçmişken şunu da bir daha hatırlatalım. TRT Radyo 3'te aktif olarak şu anda hala devam ediyor.
0: Müzikli masal.
1: Hangi günler, saat kaçta?
0: Pazar sabahları saat 10 ile 11 müzikli masal.
1: Kaç masal oluyor mesela? 3 masal oluyor dediniz.
0: 2, 3 masalın uzunluğuna göre TRT Radyo 3'ün konsepti çünkü biliyorsunuz bir sözde bir kısıtlama var daha çok müzik ağırlıklı. Tabii ki o masallarla şöyle oluyor. Küçük bir açıklama yapayım müsaade ederseniz. Bir tema belirliyorum önce. O temayla bağlantılı mesela öfke. Öfkeyle bağlantılı masallar, müzikler, öfkenin bir kavram olarak bağlandığı semboller, kavramlar, antik kültürlerde farklı coğrafyalarda nasıl ifade edilmiş, çeşitli ritüellerde tekrar edilmiş mi, mitlerde, mitolojilerde, anlatılarda nasıl anlatılmış gibi öfkeyi ifade eden sembollerin üzerinden de eşleşen müzikler. Bu müzikler sadece klasik müzik olmuyor, klasik müzik ağırlıklı ama caz, dünya müzikleri, pop, blues, bazen türküler düzenlemeleri çok sesli şekilde yapılmış. Böyle bir yelpazede farklı coğrafyalardan farklı şeyleri bir araya getirmeye çalışıyorum.
1: O zaman çok fazla masal anlatıyorsunuz.
0: Biraz öyle oldu.
1: Yani çok fazla bir masal arşiviniz ve çok fazla da müzik arşiviniz var,
0: evet,
1: her alanda.
0: Evet, biraz öyle oldu.
1: Bu yorucu bir süreç.
0: Çok yorucu.
1: Çünkü öfkeyle ilgili birkaç masal bulacaksınız.
0: Tabii.
1: Aynı zamanda öfkeyle ilgili müzikler de bulacaksınız.
0: Aynen öyle.
1: Yöre olarak.
0: Aynen öyle. Yani çok ciddi bir dinleme ve araştırma süreci var. Hatta mesela geçenlerde bir program için böyle bir 25 tane falan masal gözden geçirdim bir temayla alakalı. Sonra hiçbir içime sinmedi. Bir anda bambaşka bir temaya geçtim. Bir de öyle bir şey de oluyor. Şimdi onu da anladım. Mesela müzikteki yaratıcılık bu alanda da varmış. Yani böyle hani ben bu masalı yapacağım, bununla eşleştireceğim diye bir şey olmuyor. Atıyorum mesela kuş masalları yapacağım diye oturuyorum başına. Araştırırken Allah oradan bir şey dikkatimi çekiyor sembol. Oradan oraya bağlanıyor, oradan oraya bağlanıyor derken bir bakıyorum ben üzüm masalları yapmışım mesela. Yani böyle şeyler olabiliyor. O yüzden hani artık kendime bu konuda kızmıyorum. Çünkü onun da bir yaratıcılık süreci var anladığım kadarıyla. Bazen müzikler çok hoşuma gidiyor, o müziğe uygun bir masal seçiyorum. Bazen masal çok hoşuma gidiyor, ona uygun. Bazen kendi ruh durumumla ilgili bir tema, o hafta çok baskın oluyor, onun üzerinden gidiyorum. O yüzden onun da bir içsel bir dinamiği var. Pek karışmıyorum yani, hani içimden ne geliyorsa o şekilde çıkıyor.
1: Anonim mi oluyor masallar genelde? Yoksa
0: evet,
1: şu an
0: evet, anonim.
1: Ben yazıyorum dediniz ya mesela.
0: Benim yazdıklarım da var. Genelde anonim masallar. İşte Grimm kardeşlerden, Ezop'tan da paylaşıyorum ama çok eski, yani anonim olmuş, evet. Artık halka mal olmuş. Anlatılar, mitolojik hikayeler, masallar şeklinde.
1: Evet, o zaman masal demişken bir masal bir ama öncesinde de
0: keman mı isteyeceksiniz?
1: Keman ardından tamam. Masal yapalım mı böyle bir sefer, değişik bir şey yapalım.
0: Tabii ki.
1: Değerli dinleyiciler, Elif Nihal Kur'an stüdyomuzda. Şimdi önce güzel bir kemanından ses verecek size. Ardından da keyifli sesiyle de bir masal dinleyeceğiz. Buyurun efendim.
0: Kinekreislerden Liebeslied diye bir küçük melodi.
1: Buyurun efendim.

Kelebek. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde eski Japonya'da yaşlı bir adam tek başına yaşarmış. Gençliğinde kader sevdiği kadınla yollarını ayırmış ve ayrılmak zorunda kalmış ama onu hiç unutmamış. Her sabah evinin bahçesindeki çiçeklerle ilgilenir,

0: akşam olunca da sessizce gözlerindeki derin ve sevgi dolu bakışını hiç unutamadığı narin sevgilisinin adını anarmış. Bir ilkbahar günü beyaz bir kelebek bahçeye gelmiş. Adam nereye gitse kelebek onu izliyormuş. Günlerce aynı kelebek penceresine konmuş, omzuna inmiş, çiçeklerin arasında dolaşmış. Komşuları bunun sıradan bir kelebek olmadığını söylemişler. Çünkü Japon inancında kelebek bazen yaşayan bir insanın ruhunu, bazen de bu dünyadan ayrılmış sevilen birinin ziyaretini simgelermiş. Yaşlı adam kelebeği hiç kovalamamış. Onun sessiz varlığıyla huzur bulmuş. Narin, zarif uçuşu ruhunu hafifletmiş, dinginleşmiş. Bir sabah kelebek son kez bahçede dolaşmış ve gökyüzüne doğru yükselmiş. O gün yaşlı adam da sessizce hayata gözlerini yummuş. İnsanlar sevdiği kadının ruhunun yıllar sonra bir kelebek olarak geri döndüğüne, onu yalnız bırakmadığına ve sonsuz yolculuğunda ona yol arkadaşlığı yaptığına inanmışlar. Ve o günden sonra kelebeğin yalnızca aşkın değil, sadakatin, ruhun özgürlüğünün ve ölümün bile ayıramadığı sevginin simgesi olduğu anlatılmış nesilden nesile. Masal da burada bitmiş.
1: Evet, ne güzel. Ağzınıza, yüreğinize, elinize sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Şimdi ben kelebek, teşekkür ederim.
1: Bu mesela insanlara hani anlattığınız bir hikaye başka bir kişiye kendi yaşadığı bir durum üzerinden çıkarım yaptırır.
0: Aynen öyle.
1: Burada da mesela buradaki benim kelebeğim de mesela muhabbet kuşudur.
0: Öyle mi?
1: Evet. Yakınımızın vefatından sonra hemen ertesi gün balkona konan bir muhabbet kuşu.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Yani böyle masallar gerçek, duygular gerçek, oradaki kelebek bizdeki muhabbet kuşunu yansıtıyor. Çünkü o masal bizi başka bir yerlere götürüyor mesela, bambaşka duygular.
0: Aynen öyle. Farklı coğrafyalarda anlatılsa da, bambaşka dönemlerde anlatılsa da insan insan. Yani insana ait şeyler, çok fazla duygular değişmiyor aslına bakarsanız. Sadece yollar farklı, yöntemler farklı, yaşayışlar farklı gibi gözükse de aslında duygularda birleşiyoruz.
1: Evet. Peki mesela niye masal anlatırız?
0: Hayal gücüyle çok bağlantısı var bence. Yani bir şeyleri ifade etmek istiyoruz. Yani hayalimizdeki şeyleri hem ifade etmek istiyoruz hem de paylaşmak istiyoruz. Yani zaten insan olmanın hayata anlam katmanın doğası bu. Bence o yüzden. Bir de bize iyi geliyor. Yani insan iyi gelen şeyi neden anlatmasın, yapmasın? Yani,
1: anlatana iyi geliyor.
0: Anlatana dinleyene... da iyi geliyor. Dinleyene de bence iyi geliyor. Fakat tabii ki herkes başka bir şekilde sonuç çıkartıyor olabilir. Çünkü birisi bana masal anlattığında benim anladığım, yani hissettiğim duygu başka. Ben bu masalları okurken bunun bilincine vardım. Şimdi ben tabii yani sesle çalışıyorum yani, ama hep keman sesi üzerinden. Kendi sesimi bir enstrüman olarak kullanmayı daha önce deneyimlememiştim. Fakat ilginç bir şekilde mesela onun da bir kendi kimliği var. Bazen geliyorum, biraz hüzünlüyüm, işte stüdyoya giriyorum, çok neşeli bir masal anlatacağım. İlk başlarda mesela sesimi böyle olduğu gibi kullandığım zaman bakıyorum, sonra dinliyorum. Allah Allah, bu neşeli masal ne kadar hüzünlü yani, hani hiç neşe değil. Öyle olunca onu da bir enstrüman gibi kullanmayı öğrendim. İşte orada biraz sanki tiyatroculuk devreye giriyor olabilir.
1: Var mı deneyim?
0: Yok, deneyimlemedim ama duygu konusunda birleştiğimiz için. Çünkü bir enstrüman çalmakta, bir bestecinin eserini yorumlarken de o bestecinin hissettiği duyguyu da üzerine sizin hissettiğiniz duyguyu da harmanlayıp dinleyiciye enstrümanınız vasıtasıyla verdiğiniz için. Ben bunu sadece keman vasıtasıyla yapıyordum. Şimdi kendi sesim vasıtasıyla yapıyorum. İlk önce o masaldaki duyguyu, anlatılmak isteneni ben bir sindiriyorum. Zaten evde provasını yaparken gözümün önünde canlanmaya başlıyor. Bu gözünün önünde canlanma meselesi bence çok kıymetli bir şey. Hayatta her şeyi de uyarlayabilirsiniz. Bir şey gözünüzün önünde canlanmıyorsa o işten pek hayır gelmiyor diye düşünüyorum. O yüzden o duyguya girme meselesini kolaylaştırıyor. Hayal kurmak, hayal etmek çok önemli bir şey.
1: Ama bir süre sonra sanırım büyükler olarak hayal kurmayı unutuyoruz.
0: Maalesef. Yani
1: kurmak istemiyor muyuz acaba?
0: Yani böyle gerçek dediğimiz şeye çok tutunuyoruz da acaba gerçek ne? Yani o gerçek ne, hakikat ne, her şey bu kadar ciddi olmak zorunda mı, ciddi olunca mı her şey çok daha doğru oluyor? Yani benim kafamda bu konularla ilgili hep deli sorular vardı küçüklükten bu yana, hala var. Ama yani gözlemim şudur,

0: ki içindeki çocuğu kaybetmiş bir yetişkin olmak sıkıcı bir şey.
1: Hmm. Maalesef. Peki, o zaman şöyle, mesela siz herkese masal anlatıyorsunuz ama mesela çocuklar neden masal dinlemeyi seviyor baktığımızda?
0: Çocuklar filtresizler çünkü. O kadar güzel ve saflar ki, yani onların enerjileri tamamen açık. Biz maalesef çocuk yetiştirmeyi de eğitmeyi de bence biraz yanlış anlamışız. Zannediyoruz ki o çocukları böyle hani bir kalıba koymamız gerekiyor. Oysa ki aslında bence çocuğum da olduğu için böyle düşünüyorum. Onların zaten doğallarından getirdikleri bir şeyleri var yani. Ruhlarında bu dünyaya gelirken getirdikleri özellikleri var. Önemli olan onları ortaya çıkarmalarına alan açmak. Yani bizim vazifemiz tamamen o. Yoksa bizim doğrularımızla onları böyle sıkıştırmak değil. Çünkü hani sizin çocuğunuz sizden kesin zaten çok daha üst versiyon gelecek yani. Hani bu eski versiyonla o versiyonu anlamak zaten çok zor. Ben oğluma hep diyorum ki sen benden çok akıllısın ama tecrüben eksik. Hı hı. Yani o konuda bana danışabilirsin ama akıl konusunda seninle zaten ben tartışamam yani, öyle bir şey yok. Ve hep bu konu sık sık geçer ben arkadaşlarıma da konuşurken, çocuk yetiştirme konusu malum anne babaların hiç bitmeyen serüveni. Hep gözümün önüne bir karikatür geliyor. Böyle bir sürü melek kanatlarını açmış çocuk bunlar, sıraya dizilmişler. Bir öğretmen ya da işte rehber kimse bir sırada durmuş, elinde kocaman bir makas, sıradaki her çocuğu önüne alıyor, hepsinin kanatlarını aynı boyda kesiyor ve sıraya diziyor. O kadar üzülmüştüm ki o karikatürü görünce, hala da aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden o özgünlük zaten çocuklukta var yani, çocukta bizde var, yetişkinlerde var, tutunmak öfkeye, tutunmak bizde, konfor alanına tutunmak bizde. Yani çocuklarda öyle bir şey yok ki, bugün kavga eder, bugün bile değil, iki dakika sonra kavgayı unutur, aynı yerden devam eder. Aynı sevgiyle, bir de hiçbir şey eksilmeden, içinde kin biriktirmeden. O yüzden çocukların dünyası, gençlerin dünyası çok kıymetli. Kirletmemeliyiz. O yüzden çocuklar masalı çok anında anlıyorlar. Çocuklar müziği de çok güzel anlıyorlar. Zaten mesela ben bu çaldığım kemanı bir çocuk beğeniyorsa ben tamam, sınıfı geçmişimdir. Yani o kadar şeyler ki o konuda. Direkt anında görüntü yani. Onlar güzel sanat eserini, incelikli, gerçekten üzerinde düzgün çalışılmış, itinalı sanatı çok filtresiz tık diye anlıyorlar.
1: Evet, ama gittikçe anlamamaya başlıyorlar.
0: Maalesef. Yani ya, çünkü neden işte koşullandırmalar, meliler, malılar giriyor ya hayatımıza. Şöyle olmalı, böyle olmalı. Onlar girdikçe iş başka bir yere gidiyor.
1: Belki de o zaman anlamlandırmak için büyükler artık masalları sevmeye başladı diyebilir miyiz?
0: Ay inşallah sevsinler. Benim bütün çabamız lütfen sevin masalları.
1: Şuna dikkat ediyorum. Son dönemlerde özellikle hani çocuklardan ziyade büyüklere masallar çok revaçta, gösteriler olsun, dediğiniz gibi radyo programları, sahne gösterileri oldukça fazla masal anlatımı ve büyük katılımlar. Aynen, çocuğuyla değil, büyükler olarak katılıp masal dinlemeye gidiyorlar.
0: Çok önemli, çünkü aslında büyüklerin de kaybettikleri çocukluklarıyla tekrar bağlantı kurmalarının bir yolu bence masal. Sanat da bunun bir yolu ama masal da bir yolu. Ve geçenlerde bir şey okudum, hem çok hoşuma gitti hem çok hüzünlendim. Mutsuz bir ebeveyn mutlu bir çocuk yetiştiremez.
1: Evet.
0: O yüzden bence ebeveyn olarak da tabii o taraftan da baktığım için yapacağımız en önemli şey herhalde bizim de mutlu olmak için içimizdeki çocuğu tekrar keşfetmemiz ki çocuklarımızla da o bağlantıyı daha sağlıklı kuralım.
1: O zaman bizi dinleyenler böyle bir kendi içindeki çocukları bir keşfetsinler isterseniz.
0: Hadi bakalım.
1: Bu sefer masal diyelim sadece. Sonrasında da müzik ve masalla kapanışı yaparız.
0: Tamamdır. O zaman çocuk demişken Ezop'tan Aslan'la Fare diyelim.
1: Tamam, dinleyelim efendim.
0: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, geniş ve sessiz bir ormanın derinliklerinde güçlü bir aslan yaşarmış. Bir gün avın ardından yorulan aslan bir ağacın gölgesine uzanmış ve derin bir uykuya dalmış. Ormanda ise küçücük fareler kendi yuvalarından çıkıp oraya buraya koşuşturuyorlarmış. Farelerden biri farkında olmadan uyuyan aslanın üzerine çıkmış. Küçücük ayakları aslanın yüzünde dolaşmış. Aslan birden uyanmış. Gözlerini açtığında küçücük fareyi pençelerinin arasında bulmuş. Öfkeyle kükremiş. "Vav! Demek uykumu sen böldün." pençesini kaldırmış, fareyi öldürmek üzereymiş. Küçük fare korkudan titremiş ama yine de yalvarmaya başlamış. Ey ormanın güçlü efendisi, ne olur beni bağışla. Beni şimdi bırakırsan belki bir gün ben de sana bir iyilik yapabilirim.

0: dolaşırken avcıların kurduğu bir tuzağa yakalanmış. Güçlü bedeni bir ağın içine dolanmış. Ne kadar çabalarsa çabalasın kendisini kurtaramamış. Pençeleriyle ipleri çekmiş, ağın düğümlerini parçalamaya çalışmış ama ağ daha da sıkılaşmış. Aslan bütün gücüyle kükremiş. Orman onun sesiyle yankılanmış. Tam o sırada o küçük fare aslanın kükreyişini duymuş. Sesin geldiği yere doğru koşmuş ve az sonra aslanı ağın içinde çaresizce çırpınırken bulmuş. Merak etme demiş fare. Şimdi ben sana yardım edeceğim. Ağın iplerinden birinin yanına gelmiş, küçücük dişleriyle ipi kemirmeye başlamış. Kemirmiş, kemirmiş, kemirmiş, ip kopmuş. Sonra başka bir ipe geçmiş, onu da kemirmiş. Bir süre sonra ağın ipleri birer birer çözülmeye başlamış. Sonunda aslanın bedenini saran bağlar gevşemiş ve aslan özgürlüğüne kavuşmuş. Ayağa kalkmış, kendisini kurtaran küçücük fareye bakmış. Fare de ona. Aslan günler önce söylediklerini hatırlamış. Sen mi bana yardım edeceksin? Şimdi o küçücük farenin gerçekten de kendisini kurtardığını görüyormuş. Fare şöyle demiş. Beni küçük olduğum için küçümsemiştin. Oysa bazen en küçük olanın bile büyük bir iyiliği dokunabilir. Aslan başını eğmiş. O günden sonra ikisi çok sıkı dost olmuşlar. Ve ormanda şu söz uzun zaman anlatılmış. İyilik küçüğün büyüğe yaptığı bir iyilik değildir. İyilik kimin yaptığına bakılmaksızın iyiliktir. Ve masal da burada bitmiş.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Şimdi hep masallar böyle mi bitiyor? İşte masal da burada bitmiş diyerek.
0: Yok, bunu ben koyuyorum. Sonuna. Şey. Bana özgü bir
1: şey. Bize mesela hep gökten üç elma düşer ya.
0: Evet, hep düşer.
1: Evet. Burada sizin hikayelerde düşmedi mesela masallarda.
0: Ben de evet, ben de pek elmayla pek işim olmuyor galiba. Ben genelde masalda burada bitmiş diyorum. Ama şöyle bir şey yapıyorum, onu itiraf edeyim. Şimdi tabii masal dünyasına girince aslında masalların o kadar da minnoş bitmediğini çok şahit oldum. Bazı kültürlerin masalları çok haşin, çok vahşi ve gerçekten aslında çok yani çocukları korkutucu derecede. İtiraf edeyim, bazen bazı masalların sonlarını küçük dinleyicilerimiz de çok etkilenmesin diye dönüştürüyorum böyle. Minnoş dokunuşlar yapıyorum.
1: O zaman zaten anonim olduğu için istediğimiz şekilde kendimize göre de biraz uyarlama şansımız var.
0: Aynen
1: sanırım.
0: Öyle.
1: Peki mesela herkes masal anlatabilir mi?
0: Bilmem ki yani isteyen herkes bence denemeli. Bilemiyorum ne kadar anlatılır ya da bu işte iyi nedir? Çünkü hani dinleyenin aldığına göre değişebilen bir şey olduğu için ama tahmin ediyorum biraz o masalın duygusuna, ruhuna girebilen, ses tonunu daha güzel kullanabilen ve onu yaşayarak anlatabilen insanlar herhalde bir tık daha iyi masal anlatırlar.
1: Evet, bir de mesela az önce de söyledik ya çok fazla masal anlatımı ortaya çıktı. Bunu bir de maddi kazanç elde etmek için oldukça fazla insan da ortaya çıktı. Çünkü evet, aslında baktığınızda tek kişi çıkıyor, anlatıyor. Hani kolaymış gibi görünen bir durum söz konusu. Ama bunu inanarak samimi bir şekilde anlatmadığı sürece karşı tarafa geçmeyen bir durum.
0: Sanıyorum öyle. Yani samimiyet çok kıymetli. Ve o gerçekten geçiyor. O his sizin içinizde samimiyetle nereden baktığınız çok önemli bu işe. Yani şimdi ben mesela şöyle bakıyorum kendi açımdan. Bu metinler şimdi internette bunları yazdığınız zaman çoğu bir masal olarak çıkmıyor. Bunlar genelde ben araştırıyorum. Araştırmalarımın sonucunda mitolojik hikayeler, anlatılar. Bazen iki cümlelik bir anlatı ama ben onu uyarlayıp böyle içinde bir dokunuşlar yapıp bir masal haline getiriyorum. Ve gerçekten hani bu olay burada benim bunu yapmam değil. Bu anlatının yüzeye çıkması gerekiyor. Onu zaten ben içimde o hisle anlıyorum ve hakikaten bunu paylaşmak gerektiğini düşündüğüm için. Hani ben okurken beni böyle kalbimden derinden etkileyen bir şey bulduğum zaman onu da düzenleyip uyarlayıp başkaları da duysun diye paylaşmak istiyorum. Bence o samimiyet orada ama ben bunu mesela kendi üzerimden söylediğim için ben diyorum. Hani başka bir kaygıyla yapsam daha farklı olur. O yüzden bu kadar emek bile verilmez belki. Çok daha kolay masallara ulaşma durumu var. Ama buradaki önemli olan biz değil, bizim vesilemizle söylenmesi gereken sözler bence. O yüzden kimlere gitmesi gerekiyorsa biz sadece vesileyiz. Ben kendimi öyle görüyorum. Kendimi böyle çok masalcı diye de görmüyorum. Elimden geldiğince uğraşıyorum bu işlerle. Ama ne mutlu bana.

0: ona ki hani hoşlanıyorlarsa dinleyiciler.
1: Ne güzel. Tamam. İlla ki hoşlanıyorlardır. Zaten kendinizi koyuyorsunuz, sesinizi koyuyorsunuz ve müzik de bunun içine girdiği zaman bambaşka bir boyut açılıyor, evet, kapı açılıyor. Evet. Şimdi peki mesela masallar illa bir şey söylemek zorunda, bir mesaj vermek zorunda mıdır?
0: Yani bence illa bir mesaj vermek zorunda değildir. Bazen böyle sadece çok hoş bir şekilde orada kalabilir. Ama o mesajı zaten biz çıkarmaya güdümlü olduğumuz için zaten hani bir anlam verme psikolojisi üzerine olduğu için insanoğlu oradan bir şey çıkartıyor. Herkesin çıkardığı şey başka oluyor. Katman katman. Yani işte sembol dili dediğim için hakikaten içinde kullanılan bazı kelimeler onu ifade etmiyor. Mesela bu haftaki bölümümde Mimir'in Kuyusu diye bir masal var. Hı-hı. İskandinav kültüründen. Mesela orada bir göz sembolü var. Oradaki göz çok sembolik bir anlatım. Yani o göz bilgeliği, bilgiyi temsil ediyor. Doğru bilgiye ulaşmayı, hakikati temsil ediyor. Ama onu dinleyen bir insan sadece dümdüz göz olarak da anlayabilir. Ama daha felsefik, daha anlam çıkartmaya yatkın bir bilinç onu başka bir yerden anlayıp öyle bir sonuçta çıkabilir. O yüzden masalların bence güzelliği böyle. İlla şu olacak, bu olacak diye bir yaptırımı yok. Herkes ne almak istiyorsa onu alabilir. Hiçbir şey de almayabilir. Sadece
1: alması eylemi. Da mesela yaşanmışlıkla alakalı. Algıyla da alakalı.
0: Biraz tabii ki onunla da alakası var. Bir de yani mesela ben onu da düşünürüm ara ara. Her şeyi yaşamak zorunda mıyız? Bazen başkasının yaşadığı bir şeyin üzerinden biz de bir ders çıkartabiliriz kendimize. Mesela fabıllar. Fabıl demek hayvanlar üzerinden anlatılan hikayeler. Normalde hayvanlar konuşmaz ama fabıllar da hep hayvanlar konuşur. Biraz önceki Ezop'un fabulunda olduğu gibi masal diyoruz ama aslında bir fabul bu. İşte insanlar üzerinden söylenmesi zor şeyleri aslında hani kızım sana söylüyorum, gelinim sana da derler ya bizde. Evet. İşte fabul üzerinden, hayvanlar üzerinden anlatıyorlar ve çok daha tabii kolay anlaşılır oluyor. Çocuklar gülüyor, yetişkinler bir gülüyor, sonra tekrar bir düşünüyor, ya aslında yani işte bu aslan da neymiş falan oluyor. Böyle böyle fark etsek de fark etmesek de bir şeyler alıyoruz.
1: Sahne alıyor musunuz peki? Tamam, şey yapıyoruz, enstrümanla sahne alıyorsunuz, radyo işte program yapıyoruz ama mesela bir sahneye çıkıp da bir hikaye anlatıyor musunuz, masal anlatıyor musunuz?
0: Şu ana kadar öyle bir tecrübem olmadı sahnede anlatmak üzerine ama olacak. Evet, var, projelerim var.
1: Evet, o zaman birkaç da projelerinizden bahsedelim. Sonra yeni projelerde neler var, nasıl planlarınız var, onlardan bahsedelim. Yavaş yavaş da veda edeceğiz.
0: Tamamdır. Yani benim aklımda olan şey, şimdi masalları böyle okumak ve kendimce seslendirmek tabii ki hoşuma gidiyor. Benim böyle bir meditasyon ve yoga, tai chi falan o alanlara da çok merakım var. Sesimi kullanmaya zaten meditasyonla başladım. Meditasyonlar yazıyorum yani. Ama şimdi masalları sadece sesimle seslendirmek yetmemeye başladı. Bu arkasına efektlerle masal çok daha hayali tetikleyen bir şeye dönüyor. O yüzden şimdi bu masalların arkasına efektler eklediğim, belki zaman zaman kendi müziklerimi, çünkü böyle bazen kendi müziklerim de oluyor doğaçlama, o masalın ruhuna, duygusuna göre onları da bir araya getirdiğim böyle küçük projelerim var. Şu anda tam olarak nerede olacak bir fikrim yok. Evet. Ama projem var bu konuda da, sağ olsun.
1: Biz de gelip dinlemek isteriz o zaman.
0: Ay,
1: canlı canlı
0: çok
1: olacaksa
0: olurum inşallah.
1: Böyle yavaştan da veda edeceğiz ama şimdi son olarak söylemek, eklemek istediğiniz ne var? Onu da dinleyelim. Bunu eklemesem olmazdı dediniz.
0: Valla pek bir şey kalmadı. Konuştum bıdır bıdır. Fark ettiyseniz.
1: Ne güzel oldu.
0: Sadece şunu söyleyebilirim. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır. Lütfen bunu unutmayalım.
1: Unutmayalım efendim. Benim sormak istediğim bir soru vardı da onu sabahtan beri soracağım. Tabii. Sabahtan beri program başından beri
0: anladım ben,
1: soracağım. Şey, siz şarkı söylüyor musunuz?
0: Yani kendimce evde mırıldanıyorum ama burada
1: çünkü
0: sorular
1: anneden aldım yeteneği dediniz ya, masallarda söylüyor musunuz?
0: Yani şöyle, aslında öyle bir şeyim oldu. Mesela Nazım Hikmet'in Sevdalı Bulutu ile ilgili böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmıştık kendi aramızda. Orada bir ninni var, küçük sözleri olan. Onu ben kendim seslendirdim, kendi yaptığım küçük bir müziğimle ve o performans esnasında da kayıttan o canlı olarak yapıldı.
1: Evet, ama böyle onu çok başka bir programda

0: derim.
1: İyi,
0: Şimdi
1: tamam,
0: istemiyorum,
1: tamamdır.
0: Veda edeceğiz. Bu esnada sizin melodilerinizle veda etmek istiyoruz efendim. Kemanınızı alırken ben de buradan veda cümlelerini kurayım. Tamam. Son noktayı da siz koymuş olun. Değerli dinleyiciler, Ekim ayında perdelerini açmaya hazırlanan İzmir Devlet Tiyatrosu'nun yeni sezon heyecanından, kemanın ve masalın büyülü dünyasına uzandığımız bir programın daha sonuna geldik. Bizlere katılan İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Burcu Aksakal ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Elif Nihal Kur'an'a da teşekkür ediyoruz. Efendim stüdyomuza geldi, canlı canlı masallarını anlattı ve kemanını çaldı. Teşekkür ediyoruz. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Önder Aracan ve ben Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz. Şimdi sözü kemana bırakıyoruz. Elif Nihal Kur'an, efendim buyurun, söz sizde.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Her kim milletin malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir riski bulunmadığını da vurguladı. Bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kabine toplantısında sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Çiftçi, milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Fon soruşturma süreci devam ederken bir yandan yeni açıklamalar da geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu Tera, Pusula, Pardus ve Hedef Portföy şirketlerinde yer alan 37 yönetici hakkında suç duyurusunda bulundu. Adı geçen yöneticiler için 2 yıl boyunca işlem yasağı getirildi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türk milleti adına değil Filistinli mazlumlar için de konuştuğunu söyledi. Bundan geri adım atmayacaklarını, bölgede terörist direnler hukuk önünde hesap verene kadar duruşlarını bozmayacaklarını belirtti. Hakka haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz temasları kapsamında Lisbon Merkez Camisi'ni ziyaret ederek burada yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Kurtulmuş, Avrupa'daki Müslüman topluluklar arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirtti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı internet sitelerine dair tespitte bulunuldu. Siber Güvenlik Başkanlığı 417 internet sitesine erişimi engelledi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bir dizi operasyon düzenledi. Operasyonlarda 135 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 59 gündür açık cezaevi firarisi olarak aranan bir kişinin de bulunduğu bildirildi. CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde görevli zabıta müdürü güvenlik görevlisine cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Zabıta müdürü nitelikli cinsel taciz suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bartın'ın Ulus ilçesinde iki otomobil çarpıştı, kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ankara'nın hamleleri soykırımcı İsrail'i yalnızlaştırıyor. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan gücüne işaret etti. Türkiye'nin bölgedeki askeri ve diplomatik ağırlığıyla İsrail'in emellerini engellediği ifade edildi. Amerikan haber sitesi Axios'un ABD ve İran arasında çıkmaza giren müzakerenin yeniden başlayacağını öne sürmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Oval ofiste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yetkililerimiz arabulucularla görüştü dedi. Trump, İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak ifadesini kullandı. Amerikalı bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve yaptırımları hafifletmeye istekli olduğunu bildirdi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle gecenize ortak olacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza İhsan Öztürk'ün Aşık Nesimi'den derlediği Tunceli türküsüyle başlıyoruz. Selma Geçer sizlerle. Ayrılık hasreti kâr etti canı. Seher yeli sevdiğimden bir haber.

Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Güzecioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsüyle Tuncay Kemertaş huzurlarınızda. Dağlar yeşil boyandı. Kim yattı, kim uyandı?

Muzaffer Sarı Sözel'in Yusuf Yıldırım'dan derlediği Iğdır türküsünü Kenan Tuna yorumluyor. Iğdır'ın al alması, yemeğe bal alması.

Nurettin Çamlı'dan, Ahmet Cevdet Yazıcı'dan derlediği Kastamonu türküsünü Ali Demirhan yorumluyor. Çıkabilsem şu yokuşun başına.

Özel gönlümün zurnacı Halilcan'dan derlediği Aydın türküsüyle Arzu Akmeş'e sizlerle. Dumanı da vardır şu dağların başında. Gönlüm kaldı toprağında taşında.

Zafer Sarı Sözen'in Hakkı Coşkun'dan derlediği Malatya türküsünü Semra Algül'den dinliyoruz. Yüksek hayvanlarda bülbüller öter, bülbülün figanı aleme yeter.

Gece Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
2: Geleceğini şansa bırakma.
1: Yasa dışı bahise hayır de. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Nezaket mevsimi.
3: Tarihin süzgecinden geçmiş bin yıllık bir taşın, bir ressamın fırçasından dökülen o ilk sızının ya da bir ustanın ömrünü adadığı o eşsiz eserin sessizce bizi beklediği o dingin koridorlardayız bugün. Nezaket mevsiminde yönümüzü müzelere ve sergi salonlarına, yani insanlığın ortak hafızasının korunduğu o estetik mabetlere çeviriyoruz. Müzeler ve sergi salonları eski eşyaların sergilendiği alelade binalar değil elbette. Buralar her zamanın durduğu, her eserin arkasında asırlık bir hikayenin ve emeğin gizlendiği, insani hassasiyetimizi en üst düzeyde tarttığımız o en rafine ihtimam alanlarıdır. Saadettin Ökten, medeniyet tasavvurunun insanı sanatla ve estetikle kurduğu o yüksek, o nezih bağla kemale erdiğini söyler. Ökten'in işaret ettiği bu estetik nizam, bir sergi salonunun eşiğinden geçtiğimiz ilk saniyede bir imtihan gibi başlar. Eserlerin önünde adımlarımızı parmak uçlarımıza indirmek, o loş atmosferin ruhuna uygun bir sessizliğe bürünmek, Saadettin Ökten'in bahsettiği o gönül süzgecinden geçmiş şehirli ahlakının en güzel nişanesidir. Kemal Sayar, bir sanat eserine pür dikkat kesilmenin ve onun önünde sessizce durabilmenin modern çağın o aceleci ruhuna karşı en büyük şifalardan biri olduğunu savunur. Sayar'ın bu derin dikkat vurgusunu müze salonlarına taşıdığımızda görürüz ki bir tablonun ya da tarihi bir eserin önünde durup onu ruhumuzla hissetmek yerine sürekli flaşlar patlatarak fotoğraf çekmeye çalışmak, arkadaki insanların görüş açısını bencilce kapatmak, işte Kemal Sayar'ın uyardığı o görüntü odaklı modern insanın sanata karşı körleşme halidir. İncitici olan kendi dijital arşivimizi o eserin asil sükutunda daha önde görmektir. Sosyolog Goffman, toplumsal alanlarda insanların birbirinin sınırlarına ve mekanın ruhuna pürüzsüz bir saygı göstermesi gerektiğini belirtir. Bir sergi salonunda Goffman'ın bu tezi, muhatabımızın o sanat tecrübesine ve tefekkür hakkına duyulan hürmete dönüşür. Bir eseri incelerken yanımızdaki insanı rahatsız edecek kadar yüksek sesle yorumlar yapmamak, çocukların o hassas parçalara dokunmaması için pür dikkat bir ebeveyn ihtimamı göstermek, o dar alanda herkesin kendi sessizlik sığınağını korumasına izin vermektir. Bauman'ın her şeyi hızla tüketen, derinleşmeyen, akışkan dünya eleştirisi, sergi salonlarını sadece bir sosyal medya arka planı gibi kullanan, eserin ruhuna değil sadece popülerliğine odaklanan bireyde vücut bulur. Oysa sanat, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan içsel bir süreyi ve dinginliği barındırır. O mekandaki her fırça darbesi, asırlar ötesi bize bırakılmış birer emanettir. İncelik, bir sanatçının ruh sızıntısının önünde kendi gürültünü tamamen susturabilme olgunluğundur. Gelin bugün o sessiz koridorlardan geçerken bakışlarımıza ve adımlarımıza kadim terbiyemizin rikkatini yükleyelim. Unutmayalım ki dünya tüketenlerin, harap edenlerin, kötülük edenlerin değil, insan dehasının ve emeğinin hakkına ihtimamla sarılanların hatırına dönüyor. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, gönlünüzün sanatın ve tarihin sükunetiyle ferahladığı, halinizin her daim nazik kaldığı, huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Nezaket mevsimi.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün özellikle gençlerimizi yakından ilgilendiren önemli bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Komisyon kazanayım, arkadaşıma yardımcı olayım ya da ben zaten kullanmıyorum diyerek banka hesabını veya dijital cüzdanını bir başkasının kullanımına açmak. Ancak bu durumun hukuki ve cezai sonuçları söz konusu. Ayrıntıları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Gizem Dursun Özdemir'in katkılarıyla öğreneceğiz. ...80'ler ve 90'lar... ...toplumca neden bu kadar çok özlem duyuyoruz... ...psikolojide bunun bir adı var mı... ...o zamandan bu yana... ...huylarımız mı değişti... ...alışkanlıklar her birimizi değiştirdi mi... ...Manisa Celal Bayar Üniversitesi... ...İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi... ...Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi... ...Doçent Doktor Osman İyilikçi konuğumuz olacak... ...hazırsanız... ...yaşamın ritmi başlıyor... Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk konuğu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Gizem Dursun Özdemir. Hoş geldiniz efendim programımıza, stüdyomuza. Önemli bir konuya dikkat çekmek istiyoruz biz bugün. Aslında sandığımızdan biraz daha fazla da yaşanıyor galiba. O yüzden çok bilinçli olmak gerekiyor. Banka hesabını ya da dijital cüzdanını başkasına kullandırma durumu. Öncelikle dijital cüzdan ne demek? Bunu bizim için bir tanımlayabilir misiniz ve bunun yanlış kullanımı nasıl oluyor?
1: Tabii ki. Dijital cüzdan aslında bizim ödeme yapmamızı sağlayan elektronik vasıtalarla kullandığımız, genellikle telefonlar üzerinden bir ödeme aracı olarak kullanmak için sisteme soktuğumuz bir araç. Hı hı. Bunlar telefonların kendi uygulamalarında da artık mevcut. Bankaların, evet, uygulamalarında mevcut. Hatta artık bazı telefonların NFC özellikleri dediğimiz bazı özellikler bunu iyice hayatın içine katmaya başladı. Dolayısıyla dijital cüzdanlar çokça hayatımızda. Bunun yanlış kullanımı nasıl oluyor? Bunun yanlış kullanımı baktığımızda dijital cüzdanlar aslında kişinin kendisine ait. Yani şahsi hesap hareketlerini yönetmesi için var. Ve aslında bu para hareketlerinin takip edilmesi de ekonomik düzenin korunması adına oldukça önemli. Hı hı. Bunu yapabilmek için de bunu kişinin kendisinin kullanması gerekiyor. Kişinin kendi kullanımı dışına çıktığımızda, şifresini paylaştığımızda, ilgili uygulamayı başkasının telefonuna kurduğumuzda orada sorunlar meydana gelmeye başlıyor.
0: Hı hı. Şimdi sorunlar meydana gelmeye başlıyor ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı da bu durumun kişiyi ciddi hukuki ve cezai sonuçlarla karşı karşıya bırakabildiği konusunda bir uyarıda bulundu. Şimdi buna komisyon kazanma durumları var. Arkadaşıma yardımcı olayım diye verenler var. Özellikle gençler sanırım burada bu, evet, bu durumla yüz yüze. Neden gençler arasında bu durum çok yaygın?
1: Gençler arasında çok yaygın çünkü gençler artık kolay para kazanmak istiyorlar. Hmm. Günün geldiği nokta biraz bizi oraya getirdi. Bu da onları zaten bu tür kolay kazanç kapılarına yönlendiriyor.
0: Peki kendi hesabımızı bir başkasına kullandırmak. Bu zaten bir suç mu? Ne, evet, zaman bir suç haline geliyor?
1: Kendi hesabımızı bir başkasına kullandırmak suç. Özellikle burada öncelikli olarak bir aldatıcılık, dolandırma kastımız varsa, yani dolandırma amacıyla yapıyorsak bunu. Diğer taraftan bir suçun işlenmesinde aracılık ederek kullanıyorsam, yani bir uyuşturucu ticaretindeki para transferinin kullanımında benim hesabım kullanılıyorsa, başka bir suçtan kaynaklanan mal varlığı değerinin aklanmasında kullanılıyorsa, birisine vergi kaçırmasına aracılık etmek için kullanılıyorsa, bütün bu suçlara aracılık etmek amacıyla kullanılıyorsa ben orada bir suçun faili konumuna her an gelebilirim.
0: Ben paranın nereden geldiğini bilmiyorum diyorsa genç mesela.
1: Hesabınıza gelen paranın kaynağını temel olarak biliyor olmalısınız ve o para sizin için geliyor olmalı. Eğer orada sizin kaynağını bilmediğiniz bir para varsa bunu ilgili mercilere, bankalara, savcılığa, kolluğa bildirmemiz gerekiyor.
0: Şimdi bir suçun ortağı olmuş olabiliyorsunuz bu şekilde.
1: Bazı durumlarda evet. Suçun ortağı demek için bazı şeyleri arıyoruz biz ceza hukuku bağlamında. Burada evet ben bunun bir suç amacıyla kullanıldığını biliyordum. Yani gelen paranın bir suç temelli para olduğunu bilmem gerekiyor. Bu amaçla bir anlaşma oluşturmam gerekiyor karşıdaki kişiyle, yani paranın esas sahibi kişiyle. Burada genelde o komisyon kazanayımdaki menfaat temini, yine orada bir suça iştirak benim kastımın olduğunu gösteriyor.
0: O biraz daha farklı bir durum ortaya çıkarıyor. Evet. Hukuki olarak sanırım komisyon kazanma durumu.
1: Evet, komisyon kazanma durumunda artık gerçekten benim de suçun ortağı olduğumu söyleyebilecek bazı doneler veriyor bu bize. Neden? Çünkü ben buradan bir menfaat temin ediyorum, kazanç sağlıyorum ve aslında orada dönen işin ne olduğunun farkındayım mı gösteriyor ceza hukuku bağlamında. Ve o takdirde artık yardım etme veya suça iştirak, birlikte faillik gibi bazı şeyleri konuşmaya başlıyoruz hesabını paylaşan kişi bakımından.
0: Bunlar çok büyük riskler. Gençler bunun çok farkında.

0: farkında değil galiba.
1: Kesinlikle.
0: Bunu söyleyebiliriz. O yüzden de bunu konuşmak lazım. Şimdi diyebilir ki genç, tabii böyle bir durumla karşılaştığında, der ki ben sadece hesabımı vermiştim. Böyle bir şeyin aklıma gelmedi, böyle bir şeyin olabileceği. Paranın kaynağını bilmiyorum, trafiği bilmiyorum. Bu cezai sorumluluktan kurtarıyor mu?
1: Maalesef tam anlamıyla kurtarmıyor. TCK madde 30 der ki kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Buradaki en temel noktamız bu. Diğer taraftan az önce de söylediğim gibi, eğer şüpheli bir durum varsa, kaynağını zaten bilmiyorsam bunu bildirmem gerekiyor. Bildirmediğim takdirde ve bundan bir menfaat artık aldığımı söylüyorsak da, orada artık suça iştirak söz konusu olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla sadece ne olduğunu bilmiyordum burada hukuki anlamda bizi kurtaracak bir bilgi değil.
0: Peki bu teklifler gençlere geliyor anladığım kadarıyla, bir şekilde ulaşılıyor. Hesabını kullanayım, sana komisyon vereyim. Gencin aklına gelmiyor bir tür sorunlar olabileceği ve bu durum yaşanıyor. Bunun arkasında neler olabilir? Hangi suçlar olabilir?
1: Bunun arkasında TCK madde 158-157 bağlamında dolandırıcılık suçu oluşabilir. Zaten doğrudan doğruya bununla ilgili meclis artık yeni bir düzenleme yaptı. 158-4'e bir nitelikli hal eklendi geçtiğimiz sene içinde. Ve artık bu tür hesap kullandırmaları nitelikli hal bağlamında değerlendirilerek bir tık daha cezası nitelikli hal için verilenden azaltılıyor. Fakat artık dolandırıcılık suçunu doğrudan nitelikli hal olarak değerlendiriliyor. Diğer tarafta burada hesabın kullandırılması başkaca suçları oluşturuyorsa, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, uyuşturucu ticareti, terörün finansmanı, kumar ve bahise aracılık edilmesi, yine komisyon alınması bağlamında özel suç tiplerimiz var. Bunların hepsinin gündeme gelmesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla çok ciddi suçların ve ciddi ceza aralıklarının gündeme geldiğini söylememiz mümkün.
0: Peki bir öğrencinin hesabından dolandırıcılık, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı para geçirilirse ve öğrenci bu faaliyetlere katılmadığını söylerse bile, ki bunun doğru olduğu hani ortaya çıkarsa bile, bir takım hukuki sorunlarla karşılaşabilir mi?
1: Karşılaşabilir. Burada bunun bu aşamaya kadar gelene kadar ne meydana geldi? Bir zarar meydana geldi mi? Bu kullandırma başkaca suçları teşkil ediyor muydu? Bunların hepsini değerlendirip bu bağlamda bir değerlendirme yapılacak. Öğrencinin hesabına para geldi. Öğrenci bu paranın kendisiyle ilgili olmadığının farkına vardı. Direkt bankaya şüpheli işlem bildiriminde bulunacak. Gidecek kolluğa, Cumhuriyet Savcılığına, burada benim hesabımda çok yüklü bir meblağ var, ben bunun kaynağını bilmiyorum, bununla ilgili işlem başlatılmasını talep ediyorum, benimle bir ilgisi yok şeklinde beyanda bulunacak. Bu takdirde zaten bir problem yok. Ama bu ard arda da tekrarlamaya başlarsa, sürekli hesaba para girişleri olursa, belli miktarlarda, aynı miktarlarda, aynı kişilerden ya da çok farklı kişilerden, bunların hepsi bize suç kastını gösterecek. Buradan sonra cezai işlemlerin sujesi konumuna gelmesi mümkün.
0: Peki bu komisyon kullanma şeklinde, kazanma şeklinde değil de, diyebilir ki arkadaşım kullanmak istedi, ben kullanmıyordum, yardım etmek için hesabımı verdim. Bu hukuken ne kadar geçerli?
1: Bunlar biraz daha tabii ki kişinin kendisini kurtarması için daha olumlu. Neden? İşlem bir kere gerçekleşmiş. Açıklamada açıkça durum belirtilmiş. Çünkü aslında açıklama hanesini bizim gerçek anlamda doldurmamız ve işlemin ne amaçla yapıldığını vermemiz gerekiyor. Borç için, alacak için, ödeme için, işte şu işin karşılığı olarak bunu yapmadığımız takdirde bunun kaynağını ben orada legalize etmemiş oluyorum. Eğer burada işte arkadaşımın borç işlemi için, kartını unuttuğu için gibi bir açıklama düşülmüş, işlem gerçekleştirilmişse, buradan sonra işlem de tek seferlik bir işlemse, evet, ceza hukuku bağlamında bir sorun oluşmayabilir. Aksi takdirde bunların artması bize, çünkü kişinin suça iştirak kastının varlığını gösterecek ve orada ceza hukuku bağlamında ceza tehdidiyle karşı karşıya kalması gündeme gelebilir.
0: İBAN'ını paylaşma durumları da olabiliyor sanıyorum. Bunun banka hesabını kullandırmakla IBAN'ı paylaşmak arasında hukuki açıdan fark var mı?
1: Hiçbir fark yok. Aslında zaten IBAN'da hesap numarasının ya da hesap bilgisinin bir başka görünümü bizim için. Diğer taraftan 158. maddenin 4. fıkrasında az önce yapıldığını söylediğim değişiklik, banka hesaplarını, IBAN'ları, kredi kartlarını, hatta kripto varlıklarla ilgili hesap bilgilerinin dahi kullandırılmasının suç kapsamında değerlendirileceğini söyledi. Aslında literatüre geçen ismi IBAN kiralama olarak tartışılıyor. Genelde böyle kullanılıyor ama 158.4 ile birlikte aslında bunun kapsamı genişletildi. Yani sizin herhangi bir para transferine aracılık herhangi bir şekilde etmeniz artık ceza hukukunu harekete geçirecek bir işlem meydana getirmiş oluyor.
0: Peki bir kişi hesabının kötüye kullanılması

0: kullanıldığını fark etmedi. Anladığım kadarıyla bu konuda sorumluluğu var diyorsunuz.
1: Evet.
0: Hesabındaki hareketleri bildirmesi gerekiyor. Fark etmedi ama sonradan fark etti. Ne yapacak? Bankaya mı gidecek? Polise mi gidecek? Yani savcılığa mı başvuracak? Yöntemi nedir?
1: Aslında ikisinin de aynı anda olabildiğince hızlı şekilde başlatılması en iyisi. Çünkü önce o para transferine ilişkin bankaya bilgi verilmesi ve paranın kaynağının araştırılması. Aynı zamanda eş zamanlı olarak diğer taraftan savcılığa ya da kolluğa bilgi vererek ilgili işlemler bakımından cezai işlemlerin başlamasını sağlaması gerekiyor.
0: Bankalar nasıl fark ediyor? Bazen bankalar fark ediyor çünkü hesapta şüpheli hareketler olduğunu.
1: Evet.
0: Nasıl oluyor bu?
1: Bankalar zaten şüpheli işlemleri bildirmekle yükümlü kurum ve kuruluşlar arasında, dolayısıyla bunun takibini yapıyorlar. Bunu da yazılımlar ve artık yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte yapay zeka sistemleri aracılığıyla yapıyorlar. Tamamen şüpheli işlemlerin tespitini sağlama yönelik yapay zeka araçları var ve artık bankalarda, MASAK'ta, Vergi İdaresi Başkanlığı da bunu aktif olarak kullanıyor. Belli miktarlarda küçük küçük sıklıkla farklı kişilerden gelen paralar artık şüpheli işlem olarak değerlendiriliyor. Ve en azından bu yapay zeka ve yazılımların takibine alınıyor. Bu takip içinde şüpheli işlem tespiti yapılırsa inceleniyor. İncelendikten sonra gerçekten şüpheli bir işlem varsa hem bildiriliyor hem adli makamlarda işlem başlatılması sağlanıyor.
0: Nelere bakılıyor acaba? Yani farklı kişilerden para gelmesi mi, sıklığı mı, miktarı mı? Hangileri dikkatini çekiyor bankanın?
1: Aslında bunların hepsi. Çünkü normal şartlarda bizim hesabımıza para gelişi belli kişilerden, belli zamanlarda, maaş gününde, ödeme gününde vesairedir. Ama her gün, her dakika benim hesabıma 1.000 lira bir iş para girişi var. Ya da her gün çok nadiren de olsa çok yüklü para girişleri var. Ama normalde benim hesabıma sadece maaşım yatıyor. Bunların hepsi şüpheli işlem olarak aslında değerlendiriliyor. Özellikle çok farklı kişilerden, çok farklı IP'lerden ya da aynı IP üzerinden gelen aktarımlarda hepsi şüpheli işlem olarak değerlendiriliyor esasında.
0: Bir şekilde bu ortaya çıkıyor. Peki
1: evet.
0: Bankalar, mobil bankacılık. Biliyoruz ki onların da güvenlikle ilgili çok ciddi sorumlulukları var. Gerçekten de çok iyi çalışıyorlar
1: evet.
0: Aslında. Dijital cüzdanlar. Bu tür kötüye kullanımlara karşı ne kadar güvenilir?
1: Olabildiğince güvenilir ama bunun önündeki engel aslında insanlar. Yani SMS doğrulamaları, özel şifreler, iki kodlu doğrulamalar, bir sürü şey var elimizde ama ben hesabım başkasının telefonuna tanımladığım takdirde artık orada yüzün algılanmasının dışına çıkabileceğimiz bir koruma sistemi yok. Yani hem kişinin kendisine ele vermesi şifreleri ve bilgileri aracılığıyla bu meydana gelebiliyor. Diğer taraftan hesapların bilgi sistemleri aracılığıyla hacklenmesi suretiyle de bu da başına gelebiliyor. Bu zaten başkaca ayrı bir suçu da oluşturuyor bilişim
0: evet.
1: sistemlerine girme olarak ama iki kanallı da olması mümkün dolayısıyla.
0: Gençlerin kandırıldığı da oluyordur
1: evet.
0: diye tahmin ediyorum. Hani sadece para kazanma hevesi değil. Nasıl, en çok hangi gerekçelerle ve nasıl? Çünkü siz sahada yaşanan olayları da biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Belki örnekler de verebilirsiniz bize.
1: Burada gençler gerçekten biraz işin kurbanı konumuna da geliyor. Çünkü kolay para kazanmak istiyorlar. Harçlık çıkarmak istiyorlar ve bunun bir suç olduğunun çok da farkında değiller. Çünkü tamamen soyut bir ortamda gerçekleşen işlerle karşı karşıyalar. Genellikle forumlar üzerinden, Instagram'da böyle ilanlar veren hesaplar üzerinden, Telegram üzerinden öğrencilere ulaşıyorlar. Ve öğrenciler de bunun kendi arkadaş çevrelerinde özellikle yayılmasıyla birlikte bunun bir gelir kapısı olduğunu ve bir suç teşkil ettiğinin farkında olmadan zaten işin içine girmiş ve aslında bir suçun ortağı haline bazen gelmiş konumda kendilerini buluyorlar.
0: Biraz o da yaptı, ben de yapabilirim
1: evet.
0: durumu da oluyor galiba. Ama bunu yaptıysa bir genç, hesabını zaten kullandırdıysa, şimdi fark ediyorsa, ben hata yaptım diyorsa ne yapmalı? İlk olarak hangi adımı atmalı?
1: Ceza hukuku burada kişileri biraz daha koruma yönelik işlemler ve prosedürlere sahip. Bu bağlamda yapılması gereken şey aslında doğrudan bankayı ve savcılığı haberdar etmek. Ben böyle bir şeye karıştım fakat dünyanın sonu tabii ki değil. Bu noktada doğru yola ulaşmak.
0: Oradan da çekinebilirler.
1: Aynen öyle. Burada problemler yok. Hukuk sistemimiz bunu sağlamak için aslında donelerle donatılmış durumda. Etkin pişmanlık hükümleri var. Özellikle dolandırıcılık suç için mevcut. İşte ben savcılıkta soruşturma başlatılmadan buna haber verirsem, belli indirimler, soruşturma kovuşturma başladıktan sonra bilgi verirsem daha az olmak üzere ama yine indirimler söz konusu. Artık bu noktada 6'dan sonra cezanın tayin edilmesinde de bu işbirliği dikkate alınmak

0: suretiyle aslında kişinin oldukça az ya da belki ceza almadan sistemden çıkması mümkün. Dolayısıyla fark edildiği anda, pişman olunduğu anda hukuk sistemine geri dönülmesi en olması gereken.
1: Gençler sanırım birbirlerini de kollayabilirler bu açıdan, değil mi? O, bu çok etkili olur diye tahmin ediyorum ben. Evet. Bu konuda haberdar olanlar diğerlerini uyarabilirler.
0: Kesinlikle kendi içlerinde bunun farkına varmaları oldukça önemli. Diğer taraftan YÖK de yine MASAK gibi bankalar gibi işin aslında çok üzerinde. Üniversitelere, fakültelere bununla ilgili yazılar gönderiliyor. Biz de öğrencilerin bilinçlendirilmesi adına seminerler, etkinlikler, bilgi paylaşımları yapıyoruz. Bu anlamda öğrencilerin bunun farkına varmasını sağlamak en önemli şey. Çünkü suçu bilmemek mazeret sayılmıyor hikayenin sonunda ve sorumlulukları meydana gelmesi oradan sonra can sıkıcı sonuçlar da doğurabiliyor.
1: O zaman bu konunun sonunda sizin uyarılarınız neler olur dinleyicilerimize? Neler söylemek istersiniz? Nelere dikkat etsinler? Ne yapsınlar?
0: Öncelikle banka hesaplarının, dijital cüzdanlarının, IBAN'ların ve diğer hesap bilgilerinin tamamen kişisel bilgi olduğunun farkına vararak hareket etmeliler. Bunun başkaca kişilerle paylaşılması, özellikle üçüncü kişi diyeceğimiz dış çekirdek dışındaki kişilerle paylaşılması bizi suçların sujesi konumuna getirebilir. Dolayısıyla paylaşmamalıyız. Paylaştık, bir şey fark ettik, şüpheli bir durumla karşı karşıya kaldık. Hemen bankayı ve kolluğu, savcılığı haberdar etmeliyiz. Paylaşmadık ama yine şüpheli işlem bildirimi aldık. Bazen bankalar da bilgilendirme yapabiliyor hatta bu konuda. Yine aynı şekilde bankanın talimatlarını izlemeli ve doğrudan savcılıkla işbirliği yapmalıyız.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İçin, aktardığınız bilgiler için. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Bölümü öğretim üyesi Gizem Dursun Özdemir konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, şimdi 80'ler desem, 90'lar desem, son yıllarda özellikle de akımlar vesaire de olunca sosyal medyada daha da ön plana çıktı galiba. Herkes bir 80'lere, 90'lara özlem duyuyor gibi. İşte bu konuda konuşacağız, psikolojik yanını konuşacağız. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Osman İyilikçi bizlerle stüdyomuzda. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Evet, toplumlar değişir ama bazı zamanlarda daha hızlı değişir. Uh-huh. Biz de bu hızlı değişimin içindeyiz aslında, ama bu değişimde damgasını vuran da dijital dünya. Uh-huh. Herkesin hayatı değişti. Uh-huh. Bazıları için dünya zaten bu. Buna doğdular. Evet. Siz ne söylersiniz bu konuda?
1: Tabii dijitalleşme deyince öncelikle bunun olumlu yönleri aklımıza geliyor. Bilgi paylaşımının artması, habere ulaşmanın kolaylaşması, uzaktan iletişimin kolaylaşması, olumlu yönleri aklımıza geliyor. Ama bunun yanında dijital bağımlılık dediğimiz, kendine özgü bazı özellikleriyle karşımıza çıkan, zaman zaman patolojik düzeye ulaşabilen, zaman zaman zihinsel bozukluk olarak bile tanımlanabilen dijital bağımlılık dediğimiz önemli bir problemin içine girdik. Ve günümüzde en yaygın problemlerden bir tanesi. Hı hı. Yani dijitalleşme olumlu özelliklerinin yanında beraberinde bu sorunu da getirdi tabii ki.
0: Bu sorunu da getirdi. Böyle farklı farklı, tabii sizin dalınız olduğu için ben biraz tamam. Oradan biraz buradan tamam, sorabilirim. Tabii. Siz tabii ki çok daha iyi bağlayacaksınız. Dikkat çeken durumlar oluyor ya. Hı hı. Şimdi bağımlılığı biz gerçekten uzun uzun konuşmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bununla ilgili haberleri de takip ediyoruz. Etmek de gerekli. Evet. Ama bir de akımlar var. Hı hı. Sosyal medyada akımlar. 80'ler 90'larla başladığım için oradan uh-huh. devam etmek istiyorum. Geçenlerde herkes 80'lerdeki fotoğrafını paylaştı. Uh-huh. İşte yapay... Hatta akımlardan uzak durmak isteyen insanlar bile duramıyor.
1: İçine çekildi.
0: Değil evet. mi? Bir şekilde uh-huh. içine çekiliyor. Uh-huh. Neden? Bunun psikolojik yanı nedir?
1: Şimdi akımdan akıma çok fark var.
0: Hani, bağımlılıkla da bağlantılı evet, mı diye sormak
1: ilişkili,
0: istiyorum.
1: Sonuçta şimdi dijital bağımlılık deyince birçok farklı bağımlılık türü de var. Şu an sosyal medya bağımlılığını daha çok konuşuyoruz. Hani televizyon bağımlılığı, video oyunu bağımlılığı gibi farklı bunun dalları da var. Ama sosyal medya bağımlılığında bizi oraya bağlayan, bağımlı yapan bazı özellikler var. Hı. Mesela sürekli ödül alıyor olmamız. Yani beğeniler, takipçi sayısının artması... Akımlar da o ödüllerin içerisinde bizi oraya bağlayan, daha bağımlı hale getiren bazı özelliklere sahip. Hı. Çünkü kendimizi orada farklı şekillerde tanımlama imkanımız oluyor. Hayatın rutinin dışına çıkma imkanımız oluyor. Akımların bu özelliği var ve viral şekilde yayılıyor. Viral şekilde yayılan bir şey zaten dijital dünyada bağımlılık yapma özelliğine de sahiptir. Hı hı. İşte bu son nostalji akımları aslında uzun süredir var da. Son birkaç hafta önce birdenbire pik yapan bir tane bağımlılık, pardon bir tane akım türü vardı. Hı hı. Hani onun özelinde konuşursak aslında başta şunu da söylemek lazım. Nostalji nedir? Yani nostalji tabii farklı branşlarda farklı şekillerde tanımlanıyor. Sanat da ayrı, edebiyat da ayrı, ama psikolojik açıdan tanımlandığında nostalji bir tür sosyal duygu olarak tanımlanıyor. Hı. Ve bunun tanımını biraz daha açarsak, geçmişe duyulan olumlu duygularla birlikte duyulan özlem. Fakat özlem de içerdiği için bir miktar hüznü de barındırıyor. Hmm. Ve yapılan çalışmalar nostaljinin insan zihinsel sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu bize gösteriyor. Hmm. Fakat bu klasik nostalji bahsettiğim. Yani evet. eski fotoğraflara bakmak, arkadaşlarla buluşup eskiyi yad etmek, belki memleketinize gidip işte doğduğunuz evi görmek, bundan bahsediyorum. Fakat sosyal medyadaki nostalji biraz daha farklı. O üretilmiş bir nostalji. Hı hı. Ve akım şeklinde, viral şeklinde yayıldığında genel dijital bağımlılığı da katkısı olan bir süreç şeklinde karşımıza çıkıyor.
0: Hı hı. Aslında gerçekten şansımız olmuyor. Fark etmeden çekiliyoruz. Tabii. Değil mi? Yani bu ilginç bir şey. Sosyal medyada neden bu kadar hakim acaba hayatımız?
1: Neden bu kadar hakim? Çünkü bir bağımlılık nesnesi haline geldi. Yani... Şimdi sosyal medyada, sosyal medyanın sunduğu ödüllerden kendimizi uzak tutamıyoruz. Çünkü sosyal medya her an yanımızda. Hmm. Çünkü bağımlı olunan nesnelerin şöyle bir özelliği vardır. Eğer nesne çok kolay ulaşılırsa bağımlılık çok şiddetlidir.
0: Tabii.
1: Sosyal medya eski dijital bağımlılıklara da benzemiyor. Mesela televizyon bağımlılığından çok bahsedilirdi 80'li yıllarda. Siz de mesleğiniz gereği iyi bilirsiniz.
0: Tabii.
1: Ama en azından sadece evde televizyon izleyebiliyorduk. Hı. Ya da belli bir saatten sonra izleyebiliyorduk. Ama sosyal medya öyle değil. Sosyal medya her an yanımızda ve kendine olan bağımlılık çok şiddetli hale geliyor. Ve bu bahsettiğimiz nostalji akımları, yok fotoğrafını şöyle paylaş, yok Eylül dampı şu bu derken bu tür akımlar daha da bizi o platformla bağlı hale getiriyor.
0: Hı hı. 80'lerin bir özelliği var mı?
1: 80'lerin özelliği var. Onun nostaljisi biraz daha şiddetli yaşandı.
0: Neden?
1: Sebebi şu aslında. Şu anda 80'ler nostaljisi yaşayan kuşak X kuşağı. Hı hı. X kuşağının biraz daha son örnekleri. Hı hı. Bu X'en yıl denen örnekler. Onlar dijital dünyada nostaljiyi çok hızlı paylaştılar. Çünkü dijital dünyaya geçtiklerinde gençti bu ekip. Ve internetle birlikte hemen 80'lerin özelliklerini, 80'lerin videolarını, müziklerini paylaşır hale geldiler.
0: Evet.
1: Ve 2000'li yılların başlarından beri 80'ler nostaljisi dijital dünyada çok yoğun şekilde işlendi. Çünkü hem eskiye hakim hem de teknolojiyi çok iyi kullanan bir ekip bunu yaptı. X kuşağı. Dolayısıyla o zamandan beri çok şiddetli hale geldi. Bir de 80'lerde çok görsel olarak da şiddetli değişimler yaşandı. Neon ışıklar, işte abartılı vatkalı
0: çok kıyafetler. Çok belirgin unsurlar.
1: Abartılı saçlar. Bu abartılı özelliğinden dolayı çok görünür olduğu için işte klasik sinemada falan da çok işlendi. Hı hı. Dolayısıyla dijital dünyada çok görünür hale geldi. Aslında 80'ler daha çok özlendiği için değil, dijital dünyada çok görünür olduğu için çok yaygın 80'ler nostaljisi.
0: Hı hı. 90'lara da katalım mı? 90'lar da aslında
1: 90'lar da çok yaygın. Ama hani yapılan bazı analizler 80'ler paylaşımlarının biraz daha fazla olduğunu bize gösteriyor. Ama 90'lar da çok yaygın tabii ki de. Bir 70'ler gibi değil. 90'lar biraz daha yaygın.
0: Hı hı. Az önce cümlenin arasında dediniz ki insanlar rutin hayatlarının biraz dışına çıkmak için de bu tür unsurları kullanıyor. İnsan psikolojisinde bu hep var mıydı acaba? Yoksa şu anki dijital çağla ilgili mi? Rutinin dışına çıkma isteği eskiden de yoğun bir şey miymiş?
1: Bu eskiden beri var olan bir şey. Ara sıra rutinin dışına çıkmak insanın zihinsel iyi oluşu için çok gerekli. Bir tatile gitmek, değişik bir yerde kahve içmek. Fakat biraz önce nostaljideki söylediğim şeyi burada da söyleyeceğim. Bu klasik şekilde yapıldığında sağlıklı. Hı hı. Yani rutinin dışına çıkmak için hani sabahtan akşama kadar kısa videoları kaydırmak çok sağlıklı bir şey değil. Evet, rutinin dışına çıkarıyor bizi, hı hı, ama sağlıksız şekilde çıkarıyor. Çünkü zihin sağlığını ciddi şekilde olumsuz yönde etkiliyor.
0: Hı hı.
1: Bu tarz bir sürekli kısa videolar, sürekli kısa paylaşımlar üzerinde hızlı şekilde akmak.
0: Uyaran bombardımanı mı problemli olan?
1: Evet, uyaran bombardımanı birincisi. İkincisi bu uyaranların çok kısa süreli olması. Çok kısa süreli ve uyarandan uyarana atlıyor olmamız.
0: Hı hı.
1: Örneğin internetle birlikte bu uyaran bombardımanı zaten başladı 2000'li yılların başlarında, 90'ların sonlarında. Fakat kısa değildi. Mesela oturup uzun bir film izleniyordu internetten. Daha uzun paylaşımlar yapılıyordu. Daha sonra sosyal medya ile birlikte bunlar çok kısa hale geldikçe insan dikkati, belleği, problem çözmesi, karar vermesi gibi çok temel özellikler üzerinde çok çarpıcı olumsuz etkileri oldu. Çünkü odaklanma becerimizi ortadan kaldırdı. Hı-hı. Çok kısa süreli olduğu için.
0: Hı-hı.
1: Dolayısıyla bunun da etkisini görüyoruz. Yani rutinin dışına çıkmanın sağlıklı olan versiyonu bırakılıp bu versiyonu yaygınlaştı. Ki daha ucuz olduğu için de tabii ki.
0: Evet.
1: Çeşitli şeyleri var tabii, buna faktörler ekleyebiliriz.
0: Evet. Sosyal medyanın amacı o kadar da masum değil, değil mi? Bize çok tatlı görünüyor. Ah ne tatlı, işte 80'lerde de böyle görünürmüşüz, saçımız da böyle olurmuş.
1: Tabii ticari platformlar olduğu için bizi ne kadar çok oraya bağlayabilirse o kadar başarılı görüyor bu tür platformlar kendini. Ve bu tarz akımların da altına yatan şey o aslında, bizi daha çok oraya bağlamak. Yani ben bile bu 80'ler, ben tabii ayrıca bir 80'ler hayranıyımdır. Hani kendim de o dönemde çocuk

0: olduğum için birçok anı canlı hala. Ya ben bile bu 80'ler akımlarını takip ediyorum. Çünkü bir yandan nostaljinin biraz önce söylediğim gibi insan zihni üzerinde olumlu etkisi var ama bunu klasik şekilde yaşamak lazım ama ister istemez dijital versiyonuna da kayıyoruz. Yani.
1: Dünya biraz uzakta duramıyoruz. O da doğru değil, tamamen uzak durmak herhalde.
0: Yani işte iyi şekilde kullanmak, yani boşuna konmuyor bu dersler, yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Teknolojiyi doğru kullanma, doğru dijital okur yazarlık gibi dersler. Hani biraz yaygınlaşmaya başladı, keşke biraz daha yaygınlaşsa. Doğru kullanıldığı sürece problem yok. Ama işte o bağımlılık kısmına kaymadan bunu yapmak lazım.
1: Şimdi biraz daha uzun uzun bu nostalji kavramını ve kuşakları da konuşmak istiyorum sizinle. Burada bağımlılığa yatkınlık anlamında da konuşma şansımız olur. Şöyle bir şey diyebiliyor muyuz? Hani dijital bağımlılığa şu anda Z kuşağı daha yatkın ya da Y kuşağı daha yatkın. Evet. Böyle bir şey var mı?
0: Var. Çünkü bağımlılık nesnesiyle birlikte büyümek o bağımlılığı daha kalıcı hale getiriyor. Çünkü çocukkenki nöral bağlantılar, beyinde oluşan sinaptik bağlantılar çok daha kalıcı oluyor. O yüzden çocuklukta kişilik çok temel şekilde oluşuyor. O yüzden çocukken edindiğimiz alışkanlıklardan kolay kurtulamıyoruz. O yüzden çocukkenki travmalar çok daha şiddetli ileride kendini gösteriyor. Ağaç yaşken eğilir ifadesi bu anlamda çok doğru. Dolayısıyla Z kuşağının çok önemli bir bölümü zaten akıllı cihazlarla büyüdüğü için dolayısıyla odaklanmama bağımlılığına çok yatkın şekilde büyüdüğü için bundan da yetişkinlikte kurtulmaları çok daha zor oluyor ve çok daha şiddetli kendini gösteriyor ki bizde bile sonradan bu dünyanın içine girenlerde bile bu bağımlılık şiddetli. Onlarda bu çok daha fazla. Yani bırakın kitap okumayı, müzik dinlemeyi, spor yapmayı. Şimdi şöyle başına oturup bir filmi bile baştan sona kesintisiz izleyemez hale geldiler gençler.
1: Peki bu durum acaba başka bağımlılıklara da yatkınlığa sebep oluyor mu? Psikolojide bunun bir karşılığı var mı?
0: Ya dijital bağımlılıkların diğerlerine de yatkın olmaya sebep oluyor. Mesela dijital alışveriş, dijital bahis, dijital kumar gibi bağımlılıkları da tetikleme özelliği var. Sosyal medya bağımlılığının. Çünkü zaten çok iç içe geçmiş durumda hepsi. Diğer bağımlılıkları da tetikliyor. Ama tabii dolaylı olarak madde kullanımı gibi bağımlılıkları da tetiklediği gözlenmiş. O da şundan, internetten bunlara ulaşmak ya da ortak platformlarla bunların özendirilmesi kolaylaştığı için. Kişi de çok bağımlı olduğu için bunların içine çok giriyor dijital bağımlılık anlamında. Onları da dolaylı yoldan tetiklediği saptanmış literatürde ama diğer dijital bağımlılıkları da çok tetikliyor sosyal medya bağımlılığı. Dediğim gibi kumar olur, alışveriş bağımlılığı olur. Başka tür dijital bağımlılıklar olur, video oyunu bağımlılığı, onları da tetikliyor tabii ki de.
1: Şimdi kuşaklar arasında nostaljiye bakışı biraz konuşalım. Bir X kuşağının 80'leri özlemesi sanki daha normal gibi geliyor. Çünkü yaşadı o zamanları ya da 90'ları. Ama ben Z kuşağında hiç 90'ları yaşamamış bir kuşakta da bir 90'lar hayranlığı, 80'ler hayranlığı gözlüyorum. Bunları bizim için nasıl açıklarsınız?
0: Şöyle, X kuşağının 80'ler nostaljisi, Y kuşağının 90'lar nostaljisi çok anlaşılabilir. Çünkü bizim otobiyografik bellek araştırmalarında bildiğimiz bir şey, 10 yaşla 30 yaş arasındaki anılar çok daha çarpıcı ve yoğun hatırlanıyor. Ve çok daha fazla anı var. Çünkü çok değişiklik yaşıyoruz. Düşündüğünüzde 50 yaşındaki bir X kuşağının bu dönemi 80'lere karşılık geliyor. Belki 10 yaşından itibaren düşünürsek. Tabii. Y kuşağınınki de daha çok 90'lara karşılık geliyor. Fakat Z kuşağında bu 2000'lere karşılık geliyor. Ama 2000'lerde o kadar eskimedi. Nostalji yaratacak kadar.
1: Evet.
0: Fakat yapılan analizler Z kuşağında 80'ler ve 90'lar nostaljisi merakının ciddi şekilde oluştuğunu gösteriyor. Bunun sebebi ne? Buna işte literatürde yaşanmamış nostalji deniyor. Veya ona benzer bir terim kullanılıyor. Bunun sebebi biraz önce söylediğim nostalji ihtiyacı. Fakat onlarda bu nostaljiyi klasik olarak giderme imkanı olmadığı için bizim gibi örneğin eski arkadaşlarla toplanıp 80'leri anmak, 90'ları anmak veya eski o dönemin fotoğraflarına bakmak gibi klasik ve fiziksel olarak daha sağlıklı yönden bunu giderme imkanları olmadığı için bu nostalji ihtiyacını bu şekilde sonradan geriye dönük 80'lerin 90'ların materyallerini izleyerek dinleyerek bu nostalji ihtiyacını gideriyorlar. Çünkü nostalji, pardon sözünüzü kestim, nostalji

0: Çoğunlukla olumlu bir duygu olarak tanımlanıyor psikolojide ve insanın zihinsel sağlığını korumaya faydası olan bir duygu olarak tanımlanıyor. Ama dediğim gibi klasik şekilde olursa, klasik ve fiziksel şekilde olursa.
1: Peki sadece popüler unsurlarla ilgili bir şey mi bu? Şimdi şu geliyor aklıma. Ona ilgi duyuyorlar, tamam, ama sohbet ederken de diyorlar ki siz dijital olmayan bir dünyada nasıl yaşadınız? Yani cep telefonunuz yokken, her yerde birbirinize ulaşamıyorken, siparişinizi hemen telefondan veremiyorken, değil mi? Bazen anlamakta zorlanıyorlar. Ama o döneme de özel bir ilgileri var. Bunu neye bağlıyorsunuz?
0: Çünkü şimdi dijital olarak sadece bu nostaljiyi yaşadıklarından dolayı o dönemin daha ziyade müzik, video gibi paylaşımlarına maruz kalıyorlar. O da daha çekici geliyor.

0: bu gibi
1: Evet.
0: şeyler, ifadeler X kuşağında çok duyarsınız. Tabii onlar onu da merak ediyor. Fakat fiziksel olarak yaşayamadıkları için sadece dijital versiyonuyla yetiniyorlar. Ya da imkanı olanlar belki işte vintage bir takım mağazalardan koleksiyonlar satın alıyorlar. Yani
1: Ama
0: belki o
1: çok renkli,
0: şekilde.
1: eğlenceli
0: Evet.
1: tabii düşününce o
0: Evet.
1: görüntüyü de. Biraz şunu da düşündüm de gerçekten yani tamamen kendi gözlemlerimle söylüyorum. Böyle bir şey de olabilir mi? Acaba zaman zaman bu kadar dijital dünyanın içinde olmak onları da yoruyor olabilir mi?
0: Evet.
1: Hani biz bunun içine doğduk ama hani bir olmasa sussa bütün bildirimler dedikleri oluyor olabilir
0: Oluyor
1: mi
0: ama
1: diye düşündüm.
0: bırakamıyorlar dediğim gibi. Yani bağlılık veya daha sert ifadeyle bağımlılık çok yoğun olduğu için dedikleri oluyor, bırakamıyorlar. Yorduğunda zaten birebir ölçebiliyoruz. Yani bir takım beyin görüntüleme çalışmaları, metabolizma ölçüm çalışmaları gösteriyor ki dijital dünya zihni yoruyor. Zannedildiği gibi ben bir kafa dağıtayım, biraz video kaydırayım gibi bir şey değil. Hem stresi arttırıyor, çok stresli bir ortam aslında. Hem zihni yoruyor, hem de psikolojik olarak da yoruyor aslında. Yani bazı psikolojik rahatsızlıkları da tetikliyor. Mesela depresyon. Çünkü herkes en mutlu olduğu anları paylaşıyor. Ve kişilerde şöyle bir şey oluşuyor. Hani herkes ne kadar mutlu, ne kadar kolay tatile gidiyorlar, ne güzel yemekler yiyor. Benimki niye böyle? Aslında öyle değil. Onlar öyle paylaşıyorlar. Bunu bilsek bile arka planda bizim hayatımız niye öyle değil ifadesinden dolayı depresyon eğilimi artıyor. Veya işte anoreksiya nervoza gibi yeme bozuklukları, bu yapay olarak oluşturulmuş zayıflığın güzellik olduğu yönündeki algıdan dolayı böyle bozukluklarla karşılaşılabiliyor. Yani bir takım patolojileri de
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: tetikliyor. Ben
1: Sizin
0: teşekkür
1: eklemek
0: ediyorum.
1: istediğiniz bir şey yoksa çok
0: Teşekkür ediyorum.
1: teşekkürler
0: Çok
1: bize
0: sağ olun.
1: katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Osman İyilikçi konuğumuz oldu. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.

0: Yaşamın Ritmi'nin bugünlük sonuna geldik sevgili dinleyenler. Birlikte haftaya başladık. Umarız güzel bir hafta geçiririz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
1: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Malum dünyada ve ülkemizde yavaş yavaş kuraklaşan bir iklim geliyor. Kuraklaşmayla birlikte yağmurların azalması, bazı yerlerde sellercesine yağmur yağıp bazı yerlerde yağmurun yağmaması sonucu iklimlerin değişikliğiyle suyun kullanımına çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Geçenlerde İstanbul'a geliyorum kendi aracımla, bir yerde mola verdik. İndik aşağıya, bir baktık bir hortum alabildiğince akıyor ama boşa akıyor. Hiçbir amacı yok. Gittim dedim ki beyefendi, biliyorsunuz su kıtlığı var, şunu kapatsanız. O su bedava dedi. İyi, bedava da siz yine de kapatın. Yok, o su dağdan geliyor, akabilir dedi ve kapatmadı. Dayanamadım, aldım hortumun ucunu. Bitkilerin olduğu bir bölüm buldum, oraya doğru koydum. Bari dedim bitkiler sulansın, ağaçlar sulansın. Yani şunu demek istiyorum. Bazı yerlerde görüyorum hala haşır haşır halı yıkayan, kilim yıkayan, efendim bulaşıkları bir depo suyla elinde yıkayan. Bunun dışında uzun uzun duş yapan, diş fırçalarken harıl harıl suyu akıtan, balkonları günde birkaç kez yıkayan, daha ne diyeyim yani, ufacık bir suyla yapacağı işi kovalarca su harcayarak yapanlara Allah feraset versin diyeyim. Gerçekten suyu çok çok dikkatli kullanmalıyız. Öyle ki maydanoz, marul, ıspanak yıkadığımız o kocaman büyük plastik kaplarda kalan suyu saksılarda bitkileri sulamak için yani kullanabiliriz. Balkon yıkamakta kullanabiliriz ya da klozete dökmek için kullanabiliriz. Lütfen suyu çok dengeli kullanalım. Daha bugün haberlerde dinledim, artık buz kütlelerinin bazı bölgelerde tamamen erimeye başlamasıyla birlikte bazı bölgelerde tsunami başladı. Uzmanlar diyorlar ki bu hadiseler giderek artacak. Ülkemizde hiç görülmemiş, daha önce hiç bu kadarı yaşanmamış hortumlar, fırtınalar, sel baskınları, dünyada aynı şekilde aşırı sıcaklıklar, bazı bölgelerde aşırı yağışlar. Yağışlarda insan kayıpları, hayvanların, bitkilerin, evlerin, arabaların yok olması gibi hadiseleri artık daha çok yaşayacağımızı söylüyor uzmanlar. Maalesef durum böyle. Hani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak diyor ya, sakın düzeni bozmayın. İşte düzeni bozduk ya, böyle oldu, alt üst olduk. Maalesef devam ediyor. Sözünüzü kısaca şunu söylemek istiyorum. Lütfen tasarruf evde başlar. Suyu çok dikkatli kullanalım. Gittiğiniz bir yerde, lavabolarda, klozetlerde açık bırakılmış ya da bozulmuş su armatörleri varsa yetkililere bildirin. Bu da bir vatandaşlık görevi çünkü. Efendim bugün de yayınımızın sonlarındayız. Tekrar görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz.
0: Mutfağın sırları.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yapıldığını belirtti. Her kim milletin malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğiz. İfade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kabine toplantısında sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Çiftçi, milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Fon soruşturma süreci devam ederken bir yandan yeni açıklamalar da geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu Tera, Pusula, Pardus ve Hedef Portföy şirketlerinde yer alan 37 yönetici hakkında suç duyurusunda bulundu. Adı geçen yöneticiler için 2 yıl boyunca işlem yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türk milleti adına değil Filistinli mazlumlar için de konuştuğunu söyledi. Bundan geri adım atmayacaklarını, bölgede terör estirenler hukuk önünde hesap verene kadar duruşlarını bozmayacaklarını belirtti. Hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz temasları kapsamında Lizbon Merkez Camisi'ni ziyaret ederek burada yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Kurtulmuş, Avrupa'daki Müslüman topluluklar arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al-Nahyan'la görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirtti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest.